0: İki tane bulmuşsun, kurtarıyorsun burada. E şimdi bulamadığını düşünse ne yapacaksın? Şimdi kim ne dedi burada? Sen bunu şöyle şart mı koyuyorsun? Üç yerli olacak diye. Hayır. Ya yani bugünkü şartlarda 10 artı 4'te yine 10 yabancı çıkma şansı yüksek. Bir de yaşı 23-6 yaş bulursan onu da oynatırsın.
1: Mesela o bir tane Türk'ü de nereye koyacağım? O da yani çok enteresan.
0: Ama Galatasaray takımı, Beşiktaş takımı çok mesela bir dönem Fenerbahçe'de oynattı değil mi? Kerem oynattı. Artı İrfan Can başta sezon başında oynadı. Kiraya gitmeden
1: hemen. İsmail
0: oynadı. Artı Mert Müldür oynadı. Tabii. Çağlar oynadı. Bu milli takımın oyuncusu bunlar ya. Evet. Ama bazı hocalarda yabancı hoca getirdiğin zaman Türk futbolcusu çok fazla ilgilenmiyor. O garantiye bakıyor.
1: Aslında 21 yaş altına oynatırken Futbol Federasyonu'nun şöyle bir şeyi de vardı. Bonus teşviği vardı. O belki devam edebilir
0: hocam,
1: miydi?
0: Hocam bu ligin neye ihtiyacı yani, biliyor musun? Bu ligin rezerv lige ihtiyacı var.
2: O kesin. %100.
0: Biz bunu bırakalım bu. Biz ayrıntılarda böyle ufak tefek 10 artı olmuş, 10 artı 2 olmuş veya yarın değişmiş artı 14 olmuş. Bunları bırakalım.
2: Rezerv ligi kimse götüremez. 2 haftalık rezerv lig değil.
0: Hayır. Tam uygulanacak rezerv lig izlenebilecek ve televizyondan da verilebilecek kanaldan bir rezerv lig olması lazım. Oyuncular orada değerlendirecekse ki göresin. Bu oyuncular bu güçlü şekilde oynamıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin rezerv ligiyle Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un rezerv ligi farklı olur ya. Takımları farklı olur. Bunun gerçeğini konuşalım burada. Bu rezerv lig kurmadığı sürece bakıyorsun mesaj geçiyor. Galatasaray'ın U15 takımını tebrik ederiz. Aslanlar şampiyonmuş. Ya hiç oraya kadar gitmeyin. Çok basit bir şey soracağım üçünüze birden. Avrupa finali oynamadı mı şey?
3: Trabzonspor.
0: Barcelona'yı kaybetti. Kaç oyuncu var Trabzon'da?
3: Bir tane en
2: Salim Alkoçoğlu.
3: Salim Alkoçoğlu tek oyuncu.
0: Bir tane tek. Öyle mi?
2: Gençler Birliği maçında Boran Başkan
3: oynadı.
0: Bir de bir şey söylüyor. Böyle olur mu abi? Sezon planlaması bu oyuncular olması gerekmez
3: zaten mi? Zaten başarı o. Yani orada kupa kaldırmak değil. Tabii. Üst yapı oyuncu çıkartmak.
0: En doğrusu bu. Bunu yapabiliyorsan eğer başarı. O takımdan 3-4 tane oyuncu ilk 11 olarak oynayamıyorsa o zaman sen yeterli değilsin abi
3: zaten
0: bir yerde.
3: Yani bunu Trabzonspor yapamıyorsa hiç kimse yapamaz.
0: Bravo. Çünkü Trabzonspor öz evlatlarıyla yani şampiyon olmuş bir camia. Evet. Hepsi Türk olan. Öyle zaten değil mi? Yerli olan.
1: Tabii. Başındaki teknik adamın da düşüncesi yani de bu zaten. Tamam. Bu da çok önemli.
0: Doğrusu
1: şey
0: bu. Şimdi sen bu felsefede Avrupa'da final oynamış bir takımdan eğer 3-4 tane oyuncuyu ilk 11'e atamıyorsan bu sıkıntı. İşte Galatasaray'ın gitti geldi şampiyonu. Yunus var. Alt ligler çok milli oldu biliyorsun. Yunus var. Başka kim var Galatasaray'da?
3: Yok.
0: Yok. Bir iki tane oyuncu denedi Okan Hoca. Onlar da kalıcı olmadılar biliyorsun.
3: Yok işte Ayhan Hoca'nın çocuklar
0: geldi olmadı. Olmadı. Yürümedi çünkü kolay bir şey değil. Ama rezerv ligde oynatırsan bunları.
1: Evet, hatırlarsan rezerv ligi kurmak için uğraştı ve hatta maçların bütün masraflarını da Futbol Federasyonu karşılamak kaydıyla böyle bir kulüpler birliğine gitti.
0: Ne zaman?
1: Ve 2 sene evvel işte 3 sene
3: Ali
1: rezerv
3: döneminde vardı.
1: Aliko şey
0: ne oldu yarım
1: Mehmet
0: kaldı.
1: Büyükeşi zamandı galiba.
3: Evet.
1: Ve ondan sonra kulüpler şey yaptı. Başvuruda bulundu. Bunu kaldıralım. Biz bunun ekonomik gücünün altından kalkamayacağız.
0: Yanlış. Sen şart koşacaksın bunu.
1: Ya sen bütün paralarını federasyon vermesine rağmen gene de organize yapamadılar.
0: Federasyon kolay değil bu.
4: Enteresan bir soru sorayım. Trabzonspor'un o yıl final oynadığı Barcelona U19 takımından kaç oyuncu bu yıl Barcelona takımda oynamış.
0: Gördüm konuyu açtı. Kaç var önce?
1: 5.
4: 1. Vallahi bu biraz soru aldatmacı oldu. Sadece bir isim üst seviye yapabilmiş.
3: Kim ama o? Orada çok oynadı.
4: Orada Sabek Espar.
1: Bak ona yani öyle bakma. Ama nasıl şöyle, bakıyorsun? Ondan 2 sene, 1 sene evvelde kaç tane oyuncu çıkmış? Mesela şimdi herkes bak çok özledim lafını kestim ama. Ya şimdi diyorlar ki her sene bir tane oyuncu çıksın. Her sene bir tane oyuncu çıkmaz.
3: Öyle bir şart,
1: öyle bir şart yok. Bugün Barcelona'nın oynayan takımına baktın mı? Gavi, arkadaki
3: Gavi, Pedri, Kubarsi.
1: Bunlar 3-4 tane oyuncu. Hepsi belirli periyodik zamanlarda gelmiştir bunlar. Fermin Lopez doğru söylüyorsun. Bunların hepsine baktığın zaman hep periyodik zamanlarda
0: gelmiştir.
1: Bu konuda
0: kim başarılı biliyor musun kaptan? İspanya çok başarılı.
3: Tabii.
0: Bak İspanya'da sadece böyle bakma. İspanya'da bütün takımlara bak kaç oyuncu
1: hocam,
0: var.
1: Hocam İspanya'da biz yıllarca
0: alt takımlarda oynamış olduk.
1: Yıllarca bütün altyapılarla karşı karşıya geldik.
3: B takımlarının mesela ikinci ligde oynaması, Barcelona'nın, Real Madrid'in, işte Valencia'nın.
1: Oraya kadar geliyor işte zaten.
3: Yani. Orada oyuncuların gelişimi
1: yapmaz. B ligi var.
0: Takımların ikinci takımlarına. Rezerv lig dediğimiz bu.
3: Tabii.
4: Abi profesyonel lige de alabilirsin.
3: Profesyonel lige de alabilirsin. Yani Galatasaray B takımı örnek veriyorum. Birinci ligde oynayabilir.
4: Hadi ama Süper Lig'de oynayamaz mesela. Böyle Süper Lig'de
3: oynayamaz. Evet, onun kuralı getirilmiyor.
5: Bir ara Galatasaray yaptı bunu. Birinci ligdeyken şampiyon oluyordu biliyorsun. Süper Lig değildi o zaman. İkinci ligde adı. Çıkamaz dediler.
3: Çıkamazdı.
5: Çıkamaz dediler. Şampiyon oluyordu. Kural bu, tamam, doğru. Evet. Kabul ediyoruz ama bunu yapabiliyorsan yapacaksın. Bugün çok oyuncu kayboluyor. Oynamadıkları için örnek veriyorum. Galatasaray altyapısından bazı oyuncular Fenerbahçe'ye gitme orada sebepleri ne? Oynamak garantisi. Oynama. Peki oynayacaklar mı Fenerbahçe'de? Çok gittiler. Bak, biraz zor görünüyor.
1: Aslında evet, çok önemli bir konuya da değindin. Hep beraber de onu konuşmamızda yarar da var. Mesela bak, bugün Fenerbahçe'ye, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, geçmişli yıllara baktığın zaman bu genç takımlarda yaşı bitenlerin hepsi amatör kümeleri vardı biliyorsun.
5: Evet.
1: Yani
5: evet,
1: işte Camialtı, İETT, bütün bu yaşı dolanlar amatör kümelerde oynarlardı. Çatır çatır maçlar
3: babam
1: olurdu.
3: Beşiktaş amatör takımında oynuyordu benim.
1: Yani bir genç takımda Uşlar oynayıp doğrusu yaşı dolanlar amatör takımlarda oynardı. Ve bu amatör takımlar hepsi kendi işte lokalindeki takımlarla oynarlardı.
4: Ya bu konuyu daha uzun konuşmak uzun isterim ama evet, bu konu bayağı bir aslında.
1: Evet, derin bir konu.
5: Biz 10+4'ten dedik. Galatasaray transferlerini bu planlama doğrultusunda yapacak. Ayrılacak oyuncular da var. Peki. Transfer teklifi gelen oyuncular da var. Başta Sarı olmak üzere.
3: İkadir'e ilgili bir şey ekleyeyim mi?
4: Alayım Beşiktaş'a geçmek.
3: Tamam, yani ekonomik tarafın dışında bir problem daha var o görüşmelerde. Yani İkadir zaten oynadığı süreden mutlu ve memnun değil. Ama Galatasaray yönetimi şu ifadeyi kullanıyor İkadir. Yani sen kalsan da gitsen de biz bir 9 numara daha alacağız.
5: Tabii canım.
3: Yani kalırsan onlar rekabete gireceksin.
5: Bu zaten söylendi, o bilinen yani bir şey. Bu Icardi'ye göre Galatasaray transferi yapmaz. Ya Icardi, bunu ben tabii baştan mı? Galatasaray'ın şampiyon olduğu sene en son Fatih Terim'in dönemlere baktığı zaman Elmander var.
3: 3 santrafor hep.
5: Elmander var. Necati geldi Baroş devre
1: var
5: arası.
1: Baroş var.
5: Bursa'da golcü Sercan. Var, Baroş bir var de Baroş var. 4 tane santrafor var.
4: Demet abi şöyle örnekler de var yani. Şimdi Batshuayi, Morata, yani Osimhen, Icardi ikilisinin arkasına bir isim mi koymak da çok kolay olmuyor.
3: Çok kolay değil tabii.
4: Tamam, ama nasıl bir isim gelecek önemli.
1: Nasıl bir isim? Türk bir isim gelecek.
5: Herkes abi oynamaz ya. Bugün Batshuayi bile Fenerbahçe'nin birinci santrforu değildi, kusura bakmasın. Galatasaray'ın birinci santrforu olması söz konusu değildi. Yani bu bilerek, bu zaten sözleşmelerde maddelerden bir tanesi şu olması lazım. Bak Icardi sezon başı geleceksin. Sezon başı pardon yok. Sezon başı kampında burada olacaksın. Bir. İkincisi, senin özel tatil günlerin olamaz. İşin varsa gidersin. Biz süreler bellidir. 5 gün gittin, 13 gün sonra gelmek yok. Galatasaray bunu koymak zorunda zaten. Artı Icardi ben varsa oynamam. Hayır abi, rekabet varsa oynarsın. Belki de başkası olmadıkça oynamıyorsun. Arkanda bir Türk olması lazım orada. O bir Türk santrafor olması lazım. O çocuğa da Okan Hoca büyük bir ihtimalle şans verecektir yani. Kocaman bir lig oynayacaksın, kupa oynayacaksın, Avrupa oynayacaksın. Kolay değil bu işte.
1: Minimum 3 tane santrafor olacak bir kere.
5: Kesin ama tabii canım.
4: Yani evet, 3. santrafor transferi yapılır ama Icardi kalırsa, bu benim kendi fikrim bu arada, bir duyum falan zaten değil. Okan Hoca ne kadar mutlu olur bende soru işareti. Yok, çünkü
3: kalmayacak.
4: Yani bu seneye bakıyorum, Osimhen olmadığında Icardi ile çok iyi yürüyemem mi Galatasaray? Okan Hoca'nın da biraz bu durum mutlaka aklında kalmıştır. Yeni sezon planlamasıyla ilgili.
5: Olamazsa Icardi'den kolay çıkamaz.
4: Tabii öyle de bir durum var.
5: Bak ben sana bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray santrafor alamazsa Icardi'den kolay çıkamaz. Çünkü taraftar baskısı var. Taraftar sevgisi var. Galatasaray'da yaptıkları var. Yani Galatasaray'da belki bir yıl daha oynamaya kadar çıkmayı düşünür Okan Hoca, kabul ediyorum. Bu saatten sonra bu seneki Icardi'den çıkmak isteyebilir. Ama Galatasaray en çok gol atan oyuncularından bir tanesi yine. Aklımız
4: tabii öyle ya da böyle.
5: Icardi. Yani şöyle bir şey var. Icardi ayarında bir santrafor Galatasaray bulabilir mi? Fenerbahçe 2 santrafor arıyor. Bak 2 ayrı başkan. 4 santrafor demek bu. Galatasaray'ın elindeki alacağı santraforların rakamları da o kadar dışarıdan ucuz olmaz ya. Gerçekten Okan Hoca mesela bizim manşetlerde de var. Sabah'ta da var, takvimde de var. O şey planlarda Icardi yok diyor. O planlar her zaman değişir. Yani kartlar yeniden karalar, bu dediğimi unutma
4: yani. Evet, yani bir de bu kadar hani maç yoğunluğunda mutlaka 3. santrafor lazım ama tabii
5: Icardi'nin de sezon başı biter, fizik performansına bakıyorsun, koluyuz, kilosuna, yağına, şuna bakıyorsun. 41 yaşında görmüyor musun Ronaldo'yu? Nasıl bir fizik var adamda?
3: Edinecek o.
5: Doğru. Tabii. Yani bunlara aynen bakacak, öyle. Sen ne bakacaksın yani?
4: Şimdi geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta teknik direktör adayları konuşuluyor. Onur, durum şu: Beşiktaş'ta 5 Mayıs'ta Konyaspor'a karşı kupa finali, yarı finalde daha doğrusu kaybedildi. Sonrasında muhtemelen Sergen Yalçın ayrılığı çok net, bariz bir şekilde, yani hani muhtemel
3: resmi olarak
4: açıklanmadı ama
3: belliydi.
4: Evet, zihinsel bir ayrılık gerçekleşmişti, öyle söyleyelim biz ona.

0: günden geçti 24 gün. Beşiktaş yeni teknik direktörü bulabilmiş durumda değil ve gidilen isimler de şu anda Beşiktaş'ın teklifini hani çok sıcak olarak görmüyor gibi bir hani yazılan çizilen haberler var. O şekilde söyleyelim. Yani Beşiktaş bir an önce teknik direktör bulmaya çalışıyor ama aynı zamanda yıllardır yaşanan o sıkıntıların, krizlerin de içerisinden çıkaracak bir teknik adamı bulmaya çalışıyor. Bu anlamda da Beşiktaş'ın işi kolay değil ki, şu ana kadar da herhangi bir isim ya da herhangi bir isimle mesafe kat edilmiş durumda değil.
1: Ya çok kolay değildi zaten, hani ben de hemen beklemiyordum açıkçası bir şey. Çünkü gidilen ya da gidilmesi düşünülen isimler hani önemli isimler baktığımız zaman. Artı işte yabancı hocalar bakar buna. Hani kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum, sportif ve ekonomik istikrar. Hani bunlar bence bakıldığı zaman birçok yabancı teknik adamın tercihini değiştirir diye düşünüyorum. Şimdi adam bakacak. Hem ligdeki dengeler kolay değil. Hani bugün Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçebilmek zor iş. Bunu herkes kabul ediyor. Kulübün ekonomik yapısı her istediğin oyuncuyu alabileceğin şekilde değil. Artı bir ekonomik ve ondan ötesi yönetimsel istikrarsızlık var. Sürekli seçim ve başkan değişimleri. O yüzden de siz eğer A plus bir oyuncu koç almak istiyorsanız, antrenör, onun iknası hem süre alır hem de baya baya zordur. İşte Filipe Luis ismi gündemdeydi. Ben hani gidilirken de aslında Filipe Luis'e %5 görüyordum ihtimali. Çok kolay değildi. Hani o sanki, nasıl söyleyeyim biliyor musun? Biraz da davul zurna ile gidildi ya Filipe Luis'e.
0: Evet.
1: Hani sanki yani Önder Özen ile alakalı camianın desteğini arttırıcı bir hamle olarak da görüyorum ben onu biraz. Aslında gidilirken birçok şey belliydi bence. Hani bakın Önder Özen kimlere gidiyor? Bakın vizyonumuz bu şeklinde. Hani taraftarın biraz da hoşuna gidecek sanki bir hamle yapıldı. Yeni adaylar var işte, Nikol için ismi geçiyor. Vicens değil mi? Bragan hocası onun ismi geçiyor. O çok kolay değil. Hani hocaları takımı olan, takım çalıştıran isimleri ve takımlarında başarılı olmuş isimleri.
0: Sana o noktada şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi aşağı yukarı son günlerde ismi en fazla dillendirilen 5 tane aday.
1: Evet.
0: Filipe Luis, bugün ortaya çıktı Carlos Vicens, Bragan hocası, Marco Nikolić, Ayekin hocası, Razvan Lucescu, Pauk'un hocası, Oliver Glasner, Crystal Palace'ın hocası.
1: Profiller çok farklı isimler bu.
0: Zaten profiller farklı ama yani normalde bence 5 isim aynı listede olur mu olmaz mı? O ayrı konu. Ama şimdi Filipe Luis Flamengo ile 2 yılda 8 tane kupa almış. Zaten yıllarca Atletico Madrid'de oynamış. Brezilya Portekiz bağı var falan derken çok fazla orada Brezilya Portekiz İspanya üçgeni belli ki oralarda zaten hani talibi evet. Olacak. Ki 5 majör ligden de talibi vardı
1: Monaco'ya
0: hocanın.
1: Gitmesi muhtemel evet,
0: Monaco'ya muhtemel gitmesi. Zaten zordu. Ama bunun dışındaki adaylara baktığımda da Carlos Vicens Braga ile ilk sezonunda Guardiola'nın eski yardımcısı yarı final yapmış.
1: Yarı final yapmış.
0: Marco Nikolić Ajax da bu sezon şampiyon olmuş. Razvan Lucescu, PAOK'ta Savlidis gibi çalışması çok zor bir başkanla yıllardır beraber çalışıyor. İç içe geçmiş durumdalar. Şampiyonlukları evet, da var. Bu sene zaten bu sene şampiyon olamadılar. Ajax oldu şampiyon ama hani yıllardır çok orada saygı kazandı. Şampiyonlukları da var. Onun dışında Oliver Glasner de zaten Crystal Palace'da konferans ligini kazandı ama son iki yıla baktığımızda işte FA Cup'ı var, Community Shield'i var, var var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın gittiği adaylar ki Beşiktaş süresi şu anda kısıtlı olan bir takım. Çünkü Beşiktaş hemen teknik direktörünü bulacak ve yola koyulacak. Beşiktaş'ın yönetimi hazır zaten. Ama bu adayları kendi takımlarından çekmek çok zor. Yani Beşiktaş biraz sanki bu isimlerle zaman kaybediyor gibi geliyor yani, bana listeye baktığım zaman.
1: Evet, şöyle söyleyeyim, çok büyük kulüp Beşiktaş. Yani biz bu büyüklüğü biliyoruz. Ama Avrupalı gittiğiniz zaman başka şeylere bakıyor. Hani bana gelse Beşiktaş teklifle ben Beşiktaş'ın büyüklüğüne bakar evet derim, bunda bir sıkıntı yok. Ama işte saydığın isimlere gidildiği zaman adam ekonomik sportif istikrara bakıyor, ligin dengelerine bakıyor. Artı çalıştığı takımla kendi kulübüyle Beşiktaş'ı kıyaslıyor. Oradan bir karar çıkartıyor.
0: Bakıyor şampiyonluktan sonra Beşiktaş diyor 12 tane teknik adam gitmiş gelmiş
1: başkan
0: diyor. Ben 13'üncü olacağım diyor.
2: Van Bronckhorst çalıştıktan sonra nereye gitti?
1: Liverpool'a yardımcı antrenör oldu.
2: Böyle bir teknik direktör olabilir mi Türkiye'de? Bir yerli teknik direktör başarısından sonra birinin altına gider.
1: Mümkün
2: antrenör
1: değil.
2: Yapar
1: yok.
2: Mı?
1: İmkanı yok.
2: Yapmaz. Onur'un söylediği güzel bir şey var. Buraya gelecek antrenörler, teklif edilen antrenörler Beşiktaş'ın antrenör skalasına bakarlar. Bu aynen. Adamlar ne kadar çalışmışlar, neden gitmişler diye. Bu
1: konuşurlar artık, hatta onlarla.
2: Dünya o kadar küçük, dünya o kadar büyük değil abi. Küçük yer bir şey. Bir telefonla bir şeyle, istatistiklerle her şeyi çözebilirsin. Onun için gelmezler yani. Bırakın.

0: Sen gidiyorsun ama kolay bir şey değil. Yani ben güçlü sözleşmelerle gidersin ama adam ciddi bir tazminat alır öyle. Yani ödeyerek gönderir. Yani
1: mesela Glasner'e gittiniz mesela. Glasner Solskjaer'e bir telefon açar.
0: Aşağı tabii. Yani, tabii.
1: Premier Lig'de rakip de olmuşlardır belki. Yani der ki sen niye ayrıldın, ne oldu, adam anlatır. Adam,
0: tabii.
1: Anlatırsa da hoş bir şey çıkmaz oradan yani. Çünkü adamların ayrılışı
0: şey var, çok iyi Santos olmadı. Çalıştı biliyorsun. Bragan hocası sormaz mı Santos'a? Yani dedi, niye gittin, niye bana böyle dediler diye.
1: Postekol'un ismi geçiyordu bir ara. Yani adam Premier Lig'i bekliyor şu anda. Kendi de söylemiş bunu. O yüzden de hani hep söylüyorum. Beşiktaş'ın şu anda yaşadığı bazı gerçekler var. Hani bunları kabul etme noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğüyle alakalı değil bu arada. O sabit. Yani Beşiktaş'ın büyüklüğü değişmez. Ama içinde bulunduğu ekonomik ve sportif gerçekler başka şeylerin yapılması gerektiğini bize gösteriyor. O isimler, saydığın isimlerle zaten anlaşılması çok zor ihtimaller. Hem kulüp çalıştırıyorlar, artı Avrupa'nın 5 büyük liginden talipleri olan isimler. Hani başka beklentileri olan teknik adamlar bunlar. Doğru. Burada sanırım beklentinin biraz aşağı indirilmesi gerekiyor profil anlamında. Ha, onu yaptığınız zaman da taraftarı mutlu edebilir misiniz? Öyle bir durum da var. Bir yandan da taraftarın beklentileri var.
2: Belki,
1: açıkçası.
2: Onur, bu seçeneklere gittiğin zaman bunlar da şunu bakacak. Önüne gelen seçenekler, yani bu teknik adamlara gittiğin zaman kendi baktığı takımların içerisinde Beşiktaş hangi sıralamada kalıyorsa evet, o zaman diyecek ki öbürleri olmadı, ben Beşiktaş'a gideyim olacak
1: ya belki,
2: gibi.
1: Yani dediğim öyle gibi.
2: Bir, yani kaba tırnak yani içerisinde.
1: Türkiye'yi bilen bir insana gitsen adam Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilir.
2: Bilir tabii.
1: Tercihini kullanabilir.
2: Ama buradaki adamların bakışı tabii, şeyi çok adam, farklı.
0: Ama transfer de ise. Bak şimdi mesela sende Tony Abraham, Gerson Fernandes, Rafa Silva'dan çıkıyorsun. Getirdiğin adamlar ondan kaliteli değil.
1: Şey, yani bakar mı teknik adam buna? Ya
0: bu şeye bu böyle bakmaz mı? Niye gitmiş? Adamlar tanıyor yani bunu. Mesela Braga'daki niye gitti diyecek bunlar mesela. Braga'nın hocası gelirse.
1: Braga'nın hocası bir konuşsa Vikens Rafa Silva'yla neler olacak gibi.
3: Başka bir şey yok. Profillere bakıyorum. Şimdi Beşiktaş PAOK, AEK hocalarına talip ama orada eğer AEK çıkış yapabiliyorsa.
0: PAOK bırakmaz hocasını ya.
1: Zaten bırakmıyor. Vikens'in 15 milyon euro yakın bir çıkış maddesi
3: orada
1: var mı zaten?
3: Orada bir profil
1: yani
3: var. Jose Luis Mendilibar var. Olympiakos eğer çıkabiliyorsa, çünkü Olympiakos da şöyle söyleyeyim, Beşiktaş gibi son yıllarda inanılmaz bir transfer furyasına sahipti. Mendilibar gelinceye evet, kadar
1: toparladı.
3: Evet, orayı toparlayan oldu. Konferans Ligi'ni kazandı.
1: Yani konferans Avrupa Ligi şampiyonu
3: Avrupa
1: var.
3: Ligi şampiyonluğu evet, var. İki tane Avrupa Kupası evet, var hocanın baktığımızda. Hem de üst üste sezonlarda yaptı bunu. Yani bu anlamda mesela hani o bir profil olabilir. Ama şimdi Beşiktaş'ın Agustin Rossi'ye bir teklifte bulunduğu konuşuluyor. Kaleci Flamengo'nun kalecisi 30 yaşında. 3 yıldır Flamengo'da oynuyor. Çok tecrübeli bir isim. Çok kupa kazandı Flamengo ile ve Filipe Luis ile birlikte. Ben buradan şu kopyayı aldım kendi adıma. Beşiktaş eğer kaleci transferinde Agustin Rossi'ye gidiyorsa, bizlerin şu ana kadar duymadığı Güney Amerika'dan bir teknik profili de Beşiktaş'ın başına geçebilir.
1: Kim
3: olur? Yani bu Hernan Crespo olabilir. Bu belki işte Demichelis olabilir. Bilmiyorum, Gallardo olabilir. River Plate'in eski teknik direktörü. Bunlar benim aklıma gelen isimler. Ama
1: Sampaoli'nin ismi geçen vardı.
3: Sampaoli de zaten oralardan. Yani Beşiktaş'ın kalecisi Rossi olacaksa Güney Amerika'dan, bence çok iyi bir kaleci bu arada. Çok istikrarlı bir kaleci, tam isabet olur. Hoca da yani hani Avrupa pazarı olmuyor gibi görülüyor ya şu anda.
0: Zico'dan
3: belki
0: başka,
3: de oraya gidilebilir.
0: Zico'dan başka Güney Amerika'da geldi mi hiç buraya hoca olan?
3: Düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin vardı.
2: Pereira vardı.
0: Carlos Alberto Pereira. Önce o baklava sistemin.
1: Zico'dan sonra mı diyorsun?
2: Zico'dan sonra diyorsun. Sonra. Ha,
3: 2008'den sonra yoksa
2: yok.
3: Ya.
0: Portekizli hocalar ağırlıklı.
2: Portekizli ağırlıklı.
3: Evet.
2: Ama yani senin dediğin o yani teknik direktör profilleri de çalışmayan, daha çok yani işte Beşiktaş gibi bir camialar gelirse onlarla beraber bir hamle yapabilecek bir teknik direktörlük kariyerindeki bir teknik adamlardan bahsediyorsun. Mesela demin daha önce konuştuğumuz İşte bu tip teknik adamlara bakıldığında adamlar önündeki kariyer planlamasını Beşiktaş'ta yapmaz. Kolay değil. Beşiktaş'ta yapması için Beşiktaş'ın çok başka şeyler sunması lazım. Ekonomik tablo veyahut da transferdeki ekonomik bütçe, bunları teknik adamlar, bu tipteki teknik adamlar kariyerlerine atlama yapacaksa bunlara çok dikkat ederler ve bunları sunmak gerekir. Kolay değil o yani.
1: Ya biz bunu dediğimizde taraftarlar kızıyor. Biz yani burada Beşiktaş'la alakalı bir tablo çizerken.
2: Bir kere bu Beşiktaş'ın camianın büyüklüğüyle veyahut da hiç alakası yok. Bizde genelde bir futbol görüşü olarak bir şey
1: kriz yaşıyor. Tabii. Doğru, bunu atlatması gerekiyor ve içinde bulunduğu duruma uygun isimlere gitmesi dediği gibi.
0: Kaç yıldır yaşıyor ya? Kaç yıldır yaşıyor
1: tabii. Yani yarışmacı olamıyor Beşiktaş.
0: Ben bir şey sana söyleyeyim. Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı yenen kadroya bir bakar mısın?

0: oynuyorsunuz ya? Kimler var? İtalyanla bir takımla oynamış.
1: Immobile ve Lapasino var.
0: Bunlar yok mu sanıyorsun bir sürü? Bu kadar çok takım oyuncu sirkülasyonu olur
1: çok
0: mu?
1: Çok fazla sirkülasyonu ve daha da takım hep kötüye gitti yani. Her sirkülasyon sonrası.
2: Mesela şimdi bu futbolcu profillerini daha çok düşürerek ama siz başarı bekliyorsunuz mesela. Evet. Ya biraz hem futbolcu profillerini yükseltip hem teknik adam profillerini yükseltmekle beraber aynı zamanda da saha içerisindeki başarıyı almak için transferleri doğru yapmak lazım.
1: Mesela ben şeyi doğru bulmuyorum hocam. Sayın Başkan açıklama yaptı Şenol Güneş'le alakalı. Asla çalışmayacağız. Yani bu kadar sert bir ifade.
2: Köşeli olmaması lazım.
1: Bu kadar duvar çekmeye falan ihtiyaç yok.
3: Filmi var. Never say never biliyorsun. Asla deme yani.
1: Aynen şimdi.
3: Futbolda olabilir bunlar.
1: Ya bugün sen dersin ki ben.
3: Yıldırım Demirören, Mustafa Denizli olmuştu mesela.
1: Evet. Bugün sen dersin ki Şenol Güneş'e çalışmayacağım dersin. Listende yoktur kabul ediyorum. Ama bir ay hoca ararsın bulamazsın. Şenol Güneş'e gitmek zorunda kalırsın. Ondan sonra ne olacak? Gerek yok. Dersin ki şu an gündemimizde yok arkadaşlar. Bitti.
0: Şey de açıkladı onu. Ali Bey de gündemimizde Ersun Yanal yok dedi.
1: Ne oldu?
0: Sonra taraftar baskı yapınca geldi çalıştı yani.
2: Geri sana, sen de çok iyi bilirsin ki yani futbolda hiçbir zaman köşeli laflar konuşulmaz.
1: Evet, siyasette ve futbolda yani, olmaz böyle şeyler.
0: Her zaman mesela bir liste var bende bu doğru mu aldım? Neyse. 28 futbolcunun ayrılması söz konusu Beşiktaş'ta.
3: Mümkün olabilir.
1: Hayır, zaten Önder Özen yorumculuk yaparken o kadro planlamasını paylaşmıştı.
0: Aslan, Cengiz Üzünler, Silva, Raşika, Salih Uçan, Necip Uysal, Gökhan Sazdağ,
3: ona bakmak lazım.
0: Jalo Udakayi, Bulut, Taylan Bulut, David Vazquez, Ersin Destanoğlu, El Bilal Ture, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Amir Azzovic, mesela Joe Mario, Al Musrati, John Onana, Can Keleş,
1: Kenan
0: Ricardo, Tayyip Talha Sumuç, Emrecan Terzi, Emrecan Uzunan, Fahri Ay, Arda Kılıç, Göktuğ Boytekin. 28 doğru. Futbolcu az değil yani.
3: Hemen
0: bu ne ya?
3: Bir şey söyleyeyim abi. Geçen yıl Beşiktaş kaç oyuncuyla yollara ayırdı? Kiralık ve bonservisi olarak.
1: 20'ye yakın.
3: 29.
1: 29.
3: Geçen yaz Beşiktaş'tan 29 oyuncu ayrıldı.
0: Şimdi 28 gözüküyor.
3: Şimdi 28. Sürekli böyle bir sirkülasyon var.
0: Bu
3: yani.
0: Nedir abi? Mesela öyle bir anlaşma yapacak yönetimin, mesela yönetimin de ömrünün uzun olması lazım. Bir de bir değerlendirmek lazım. Bir teknik direktörü çağırdın. Cem Pamiroğlu'nu getirdik. Bir liste koydu. Yapabilecek mi onu? Çünkü yeni aldın oyuncuları. Bu oyuncularla bir hedefe gideceğine inanıyor musun? Önder Özen inanıyor mu yani? Peki yeni alacak oyuncular için Beşiktaş'ın bir şeyi var mı? Bütçesi var mı? Yani şey, 28 oyuncu ne kadar Beşiktaş'a para kazandı?
1: Sizin gittiğiniz yabancı hoca da bu soruları soracak.
0: Soracak tabii canım.
1: Onlar hepsini soracak. Yani biz nasıl kadroyu toparlayacağız? Ne kadar bütçemiz var? Ne olacak? Hani bunlar hep sorulacaktır. O yüzden de dediğin gibi senin de sanki orada teknik adam profillerini biraz düşürmek ya da boşta olan hocalara sanki biraz yoğunlaşmak.
3: Bu arada bence bu az önce saydığım isimler hani teknik adam profilini düşürmek değil. Yani Gallardo sonuçta İşte Libertadores kazanmış.
1: Tabii tabii aynen.
3: Demi Çelis bence iyi bir teknik adam. Futbolcu kariyeri öyle. İşte Hernan Crespo bayağı iyi işler yaptı.
0: Türkiye'de kolay eleştiriliyor. Bak, başarı gelmiyor. Beşiktaş'ın başarısız artık tahammülü yok ya. Beşiktaş'ın Sergen Hoca bizim için lig bitmiştir. Bizim hedefimiz kupa dediğimiz dönemde Beşiktaş kupadan elini final oynayamıyorsa o zaman gelecek teknik direktör büyük baskı altta kalır. Ya belki de adam diyecek ki ben bütün takımı değişmişsin istiyorum. Kasetleri izledim.
1: Yani diyebilir.
0: Bunlar ben defansı iki adam kaleciyor şu orta saha şu forvet şunu istiyorum bir sene yapacaksın. Kolay mı bunları göndermek?
2: Başarılı olmak için Beşiktaş'ın öncelikle kadro planlamasını doğru yaptıktan sonra da şu yarışın içerisinde sonuna kadar olması gerekir. Yani o heyecanı bütün taraftarına hissettirmesi lazım. Doğru program odur. Ya sen başarı dediğin zaman başarının karşılığı bir tek şey var. Nedir? Şampiyonluk. Şampiyon olamayabilirsin ama hiç olmazsa şampiyon olma umudu ve ümidi taşıyan yarışmacı olabilirsin. Veyahut da bir sene sonraki yarışacak olan takımın içerisindeki başarılı olma, şampiyon olma vurgusunu ortaya koyabilirsin oyununla ve transferlerine bir dönem sonra.
3: Kolay değil. Şimdi Montella'ya geçeceğiz ama bu arada Levent abinin söylediği transfer Anthony Gordon, Barcelona'nın aldığı isim. İskoç değil İngiliz.
1: Manchester City demişti Levent abi.
0: Barcelona mı aldı?
3: Evet, Barcelona.
0: Yanlış
3: Anthony Gordon. Evet, İngiliz oyuncu.
0: Işte.
3: 70 milyon euro. Bir transfer bedeli olacak.
1: O transfer bizim ligimizdeki bir transferin de önünü açabilir yani. Marcus Rashford konusunda bir gelişme olabilir.
3: Ama Rashford'la ilgili ne olmuş? Abi şöyle enteresan bir şey var yani. Biz de olsa bilmiyorum belki daha farklı gelişirdi. Şimdi Marcus Rashford'ın satın alması yanlış hatırlamıyorsam 30 milyon euro civarında bir bonservis. Şimdi Barcelona da bunu kendi arasında şöyle konuşuyor. Ya bir tarafta 30 milyon euroya biz Marcus Rashford'ı alabiliriz. Bir tarafta da 70 milyon euroya bu Anthony Gordon'ı transfer edebiliriz.
0: Anthony Gordon'ı aldılar.
3: Anthony Gordon'ı
0: almayacaklar o zaman.
3: Yani Rashford

0: daha ucuz gibi görünmesine rağmen hesaplıyorlar.
1: Rashford'un aldığı yıllık ücret.
2: Maaş konusu.
0: Onun istediği sözleşme.
1: Tüm maliyet.
0: Gordon daha uyguna çıkıyor. Yani bonservisi daha düşük olsa da Marcus Rashford'ın.
3: Orada iyi sezon. Ne alıyor Rashford yıllık?
2: Abi orada 15'in üstü bir net geliri var Marcus Rashford'ın.
0: Bayağı ciddi bir ücret Barcelona kazanıyor.
2: Net ama net olarak söylüyorum. Yani bu arada çok iyi de sezon geçirdi.
3: Şu anda geri dönüyor değil mi?
2: United'da geri dönecek
0: tabii, geri dönüyor.
3: Belki United de kullanır tekrar.
0: Ya yani, Süper Lig'den de bir talip olabilir.
2: Ben Süper Lig'e konuşacağımızı düşünüyorum önümüzdeki günlerde.
0: Evet, zaten konuşuluyordu.
3: Ben sanıyorum sana yani Galatasaray bile konuşabilir.
2: Herkes de konuşabilir. Fener'i de konuşabiliriz. Fenerbahçe'de.
0: Şimdi Montella kısmında konuşulacak çok şey var ama şöyle zamanımız ölçüsünü ufak ufak gidelim. Şimdi rakiplerle de ilgili konuştu. Özellikle dedi Avustralya maçı ile ilgili dedi. Kuzey Makedonya maçında maçın provasını yapacağız dedi. Şu hoşuma gitti Levent abi. Biraz böyle röportajın ben keyifli yanlarını burada işlemek istiyorum. Dedi ki zamanında Capello'yu anlamazdım dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Çünkü Fabio Capello'nun bir röportajı var Montella ile ilgili. Diyor ki Montella yaşına bakınca çok gülüyorum diyor. Komik geliyor diyor. Çünkü ben onun hocasındayken savunmaya yardım yap derken diyor. Şimdi onu o halde görmek beni güldürüyor diyor. Demek ki diyor antrenör olunca farklı oluyormuş diyor. Artık Montella da dedi ki evet Capello'ya hak veriyorum dedi.
3: Doğru ama ben bir şey söyleyeyim. Şimdi Montella için bir defa Türkiye şunun tartışmayı bir kenara bırakması lazım. Bu büyük tartışma olacak. Geniş kadroyu açıklayacak, azaltacak değil mi? Bu büyük bir polemik olacak. Bir
2: kimseyi defa mutlu edemeyecek.
3: Aman sen bunu nasıl almasın, bunu gönderdin, niye çağırdın bilmem diye polemik olacak. Yani
0: dünyanın burada her yerinde tartışılıyor.
3: Yani. Tartışacak ama Türkiye'de bu fazla tartışıldı. Yani bunu kulüpçülük yapmamak lazım. Kim çıkacaksa çıkacak. Abi, milli takım teknik direktör teslim etmişsen onun belirleyeceği kadroya da saygı duyacaksın. Onun vefalı bir adam olduğunu da buradan ne söyleyeyim. Bir de Türkiye ile ilgili şöyle bir handikap var. Kamp yeri Arizona.
0: Evet.
3: Nemin yüksek olduğu ve artı bildiğim kadarıyla 40 derecenin üzerinde bir sıcaklığın olduğu bir yer. Arizona çölleri meşhur zaten yani.
2: Ve bazı maçlara çok uzak kalacak.
3: Çok uzak kalacak. Özellikle. Ben böyle bir turnuvayı ilk defa görüyorum. Bir tanesi Vancouver'da. Bir tanesi
4: parkları var.
0: Los Angeles'ta.
3: Bir tanesi Miami'de galiba.
0: Yok Miami'de hazırlık maçı var. Venezuela hazırlık maçı var.
3: Bir tane nerede? Meksika'da mı?
0: San Francisco'da.
3: Ya bir şey sana söylüyorum. Ben böyle bir şey görmedim ya. Dünya Kupası'nı 2006'da Almanya yaptı. Vallahi her yere Çok rahat gittin geldin. Statlarda bunun karşılığını verdi. Şeyleri de yani baktığımız zaman seyirci kapasiteleri yüksekti. Niye böyle üç yere? Bundan sonra 4 yıl sonra nerede?
0: Hemen
3: İspanya.
0: 4 yıl sonra İspanya, Fas, Portekiz.
3: Portekiz. Olur mu böyle bir şey abi? İspanya, Portekiz ya. Fas niye sokuyorsun Fas'ı devreye?
0: Bir de 3 tane daha ülke olur bundan sonra biliyorsun abi.
3: Ya bu yanlış bir şey ya. Bu neyi yapmak istiyorsun anlamıyorum yani.
0: 6 tane şey olacak. Güney Amerika'da da ev sahipliği olarak birer maç oynayacak ülkeler olacak. 100. yılı diye Dünya Kupası'nın 2030 yılında. O iş çok karışacak da onu konuşuruz. Şöyle bir şey var. Şimdi Dünya Kupası 48 takıma çıktı. 42 takım zaten belliydi playofflara kadar. FIFA bu 42 takıma daha önce kamp yerlerini dağıttı. Bu 6 takım yani bizimle birlikte playoff bileti alan 6 takım sonradan kamp yerlerine gittiği için bize de Arizona geldi. FIFA da bu takımların en azından bu dezavantajını düzeltmek için şöyle bir hak verdi ama bunu kullanıp kullanmamak
3: siz bizde. Siz istediğiniz yerde kamp yaparsınız, parasız siz ödersiniz öyle mi?
0: Yok. Yine FIFA veriyor ama diyor ki FIFA yani ben 42 takıma daha önce dağıttım. Bu geri kalan 6 takım haliyle dezavantajlı duruma düşüyor. Hani sonradan belli olduğu için. Ama size de diyor şöyle bir hak veriyorum. Siz Dünya Kupası'nın yani maçınızdan önce gelip maçınızın bulunduğu şehirde kamp yapabilirsiniz diyor. Bir gün erken gelme tercihini veriyor.
3: Tamam vereceksin sana. Ama onun zaten saat farkı var bilmem yine ne var abi.
0: Ama bunu seçtiğim farkı teknik direktör yani Montella'nın kararı seçip seçmemek.
4: Abi, kolay değil ben Montella sana söyleyeyim. Yapmış. Bak şimdi bütün teknik adamlar maçların oynanacağı yere en yakın yere konuşlanıp en yakın yerde kamp yapmak isterler. Ve oradaki saat farkını zaten yani o kendi içinde bile ülkesinin içinde bile saat farkını yaşayan bir orada bir saat farkının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani hem de iklim de çok farklı. Bulutlu oyuncuların
3: hepsi. Mesafelerde de var mesela.
4: Mesafelerde saat
3: Los farkı var. Los Angeles'ta San Francisco arasında saat farkı yok mu?
4: Vancouver'la keza öyle. Şimdi hem öyle hem de bir kere seyahatten dolayı da futbolcunun hakikaten çok yorgun olduğu, belki de fiziksel olarak en çok düştüğü maç oynamaktan daha ziyade hakikaten bu seyahatlerdeki yükseklerde uçmak, inmek, buradaki fiziksel, psikolojik olarak bir takım dengelerin

0: sarsıldı. Bugün zaten Monte'ye de söyledi. Bunlar için de çok önemli hazırlıklar yaptığını da çok söyledi. Bence FIFA bunu tekrar gözden geçirecektir 2030 yılı içerisinde, ama bugün geldiğimiz itibariyle yani milli takımımız iyi bir milli takımımız var. Yani ben açıkçası bugün konuşmaları ve de çok güzel sorular da sordu sevgili Apo Abdullah arkadaşımız ve de sevgili Cüneyt. Güzel bir, çok renkli bir sohbet oldu. Ve aldığımız bilgiler doğrultusunda da milli takımımızı hakikaten hepimizin çok güvendiği ve herkesin de iyi olduğu, çok iyi bir Riva'da kamp dönemi geçirdiğini ve aynı zamanda da orada bir arkadaş ortamını istedikleri kadar kalma arzusu içerisinde olduklarını belirten konuşmalar oldu. Şimdi mesela bazen orada futbolcuların bu sezonu geçerken rejenerasyonla beraber hazırlık devresini de bir araya sokarak yapılan çalışmalar da önemli. Bunlardan bir tanesi de gidilecek olan maçların oynanacak yerdeki iklimler. Tabii. O iklimlere futbolcuların psikolojik, mental, fiziksel, bunların hazırlıklarının çok gözden geçirerek ince detaylarla, ayrıntılarla işlendiği söylendi. Yani Montella tarafından. Çok iyi bir şekilde hazırlanan bir milli takımımız var. Bu bir gerçek. Bakalım göreceğiz ama bu tabii sıcaklık, İşte bir saat farkında gidiyorsun, geliyorsun, gittiğin yerde bir gün kalıyorsun mesela. Şimdi bir merkezi bir kamp var ama her merkezi kamptan gittiğin yere birisi 2 saat veyahut da birisi 3 saat bir uçakla geliyorsun.
1: Hocam, tamamlayacağız.
0: Dolayısıyla da yani zor bir süreçte başlayacak milli takımımız. Pazartesi günü ilk oynanacak olan Kuzey Makedonya maçıyla.
1: Evet, yolumuz açık olsun diyelim.
0: Yolumuz açık olsun.
1: Milli takımı konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Levent Tüzemen, sevgili Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Tekrar herkese iyi bayramlar. Artık bu tamamlıyoruz. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.
3: Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
2: Çantası çok kötü yere gidiyor.
3: Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
3: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda nefis asist. Bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorundalar. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana. Saçı bomboş kaldı, bir anda vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu.

0: karşısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
1: Ay, ay, ay.
0: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi. Atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyor doğrusu.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say aldık topu, Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Hocanın pası. Aslani. Kaleye düşündü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan. Geçti ilk rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kenan. Sizkiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Ofsayt yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası. İyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi.
1: Offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. Çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musi'ye vurdu. Dışarıya. Neyse ki dışarıya. Out. Musi'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti.

0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım A-Spor'da. Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını, vaatlerini ve hedeflerini anlatacak. Fenerbahçe ile ilgili hayalleri ne? Başkan seçilirse teknik direktörü kim olacak? Hangi yıldız oyuncularla anlaştı? Aziz Yıldırım'ın konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 21'de A-Spor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda, Nihat, serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan. Mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: anda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Bir salise önce atsa topu çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz da Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1.

0: Şimdi başka bir maç var önümüzde.
1: Elinde bir tane santiforu var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
0: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu bir bire getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Mitch Steiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio, Semih Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir santrfor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay ceza alanında. Tuncay Nihat dokunamıyor.
1: Çok
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazladan yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ne gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu.

çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeld ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rozenay. Matejovski. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.

0: Hakem kişi... değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda, o değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. İlaşin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: gitti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Güncel. Sabri. Kazım. Hamit Altın Top. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım, yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Giraşil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio, dakika 77, Arda, iyiyiz bu dakikalarda, şimdi Kazım, Arda yapmayın, heyecanlıyız tabii. Heyecanlıyız.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse,
0: Arda, çok güzel, Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet, Aurelio, Sabri, Sabri, Sabri, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta, Sabri, Tuncay, Arda, Arda şimdi orta hazırlığında, yanında Kazım,

0: Kazım. Çek.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit Altıntop. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit Altıntop. Sabri. Sabri. Sabri. Orta Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kades oyuna girecek. Goller. Sionko. Galeşet kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyorduk kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi Servet.
1: Aman Servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koljar. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik.

gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kulowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit Altıntop. Hamit. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat. Teşekkürler.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok...

0: oldu.
1: Müthiş bir dönüş.
0: Evet.
1: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
0: Evet, evet.
1: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
2: Nihat.
1: Nihat. Nihat.
2: Gol.
1: Gol.
2: Gol.
1: Gol. Gol. Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var, inanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
2: şaşırdı. Söyleyecek hiçbir şey yok.
1: İnanılmaz. Genç takımız, belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz, iyi çalıştık ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu durdu vurdu. Çekler çekiliyor evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Arda. Koller. Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
2: Evet.
1: Gol yedikten sonra
2: ama
1: maç çeviren.
2: Yani bu gerçekten
1: yok.
2: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol. Birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
1: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik. Ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
2: Aman!
1: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
2: Aman aman aman.
1: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma aman Volkan.
2: Eyvah Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
1: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
2: Eyvah eyvah eyvah.
1: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
2: Eyvah.
1: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
2: Ya böyle bir şey olur mu yani?
1: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
2: Efendim?
1: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede, 10 kişiyiz ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre, taç. Gera, Hamit, Nihat, serbest vuruş bizim, bizim, sakin, sakin, acele etmeyin. Bir sarı kart, ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben 4 duraklama dakikayı bitirdim.

Kreutzfeldt niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkatler Kloyfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maçı çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza, elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i basın. Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı.

Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net, evet. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Kretikos'la kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi iyi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Modric offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasını Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezalı Semi!
2: Gol!
0: Semi! Semi! Semi! Semi! Semi! Semi! Semi! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kritik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih platik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir anda ha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. 3-1. 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri çıktı.
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin yerinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yan ağlarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Liceescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor, offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika, İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti. Sonrasında Telin. Dakika 45.

0: Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal, Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88, Emre Akbaba, Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor, gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası, Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz, 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
1: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri, ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Loris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika, Burak Yılmaz girdi araya, Pogba ile mücadelesi, Dorukhan o noktada bıraktı, Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak'ın vuruşu gol, Loris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Loris. İşte Cengiz'in ortası, Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını, pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım, oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çağlanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çağlanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Mellon'un müdahalesi sonrasında Okay yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. De Ligt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okay Yokuşlu'dan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Claesson döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda.

0: İlk golü dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luke de Jong top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle delik diğerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'te karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, Ayer'den sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu Ayer. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım A-Spor'da. Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını, vaatlerini ve hedeflerini anlatacak. Fenerbahçe ile ilgili hayalleri ne? Başkan seçilirse teknik direktörü kim olacak? Hangi yıldız oyuncularla anlaştı? Aziz Yıldırım'ın konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 21'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: akşamlar efendim. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında ana haberle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm detayları her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'de bir yandan başkanlık seçimi yarışı, diğer yandan da başkan adaylarının hamleleri oldukça gündem belirleyici durumda ve Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferi için Mallorca ile pazarlıklara başladı diyoruz. Detayları sizinle buluşturalım.
1: Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe Başkan Adayı, görüştüğü iki santfordan biri olan Kosovalı Yıldız'la anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi Neom ve Amerika Birleşik Devletleri takımı Orlando City'den gelen cazip teklifleri reddeden Muriç, Barcelona'nın da ilgisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yeniden sarı lacivertli formayı giymeyi hedefleyen 32 yaşındaki santfor, başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Kongre çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım da Vedat Muriç için Mallorca ile pazarlıklara başladı. La Liga'ya veda eden İspanyol ekibi golcü oyuncunun bonservisini 18 milyon euro olarak belirledi. Yıldırım bu bedeli 15 milyon euronun altına düşürmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde ilk olarak Vedat Muriç transferini duyurmayı planladığı kaydedildi. Takımı küme düşmesine rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini

0: Bulamazsınız. Onun için ben ve arkadaşlar bu vesileyle aday olduk ve bu adaylarımızın sonunda inşallah seçilirsek güçlü bir kadro bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Maddi manevi her şeyi yaparız. Tabii en önemli şey futbol takımını iyi kurmak. İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, ben de görüşüyorum. Yani istersek öyle tahminim ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok, acelemiz yok. Diğer kısımda oyuncuları da yabancı çok olduğu için akıl, futbol aklı olan arkadaşlar diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım ama ona biraz daha zamanımız var. Onu da düzenleyeceğiz. İyi bir takım, iyi bir kadro.
1: Her yer aziz, her yer yıldırım. Her yer aziz.
2: Evet, bu arada bir hatırlatma yapalım hemen. Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Aziz Yıldırım yarın saat 21'de A-Spor'da konuğumuz olacak. Sorularımızı yönelteceğiz Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'a ve canlı yayında camiaya, taraftarlara seslenecek Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım. Devam edelim şimdi Beşiktaş'la. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'nın hocası Carlos Vicens'i de listesine dahil etti.
3: Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarına sürpriz bir isim eklendi. Siyah beyazlar Felipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından ilk sıraya Razvan Lucescu'yu almıştı. Rumen çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Beşiktaşlı yetkililer Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens'i de listesine dahil etti. Futbol direktörü Önder Özen'in 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Siyah beyazların önümüzdeki günlerde Braga ve başarılı teknik adamın temsilcileriyle temasa geçmesi bekleniyor. Manchester City'de uzun süre Guardiola'nın yardımcılığını yapan Vicens geçen sezon başına geçtiği Braga'ya başarılı bir dönem yaşattı. Portekiz ekibi ligi 4. sırada da tamamlarken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedeflediği öğrenildi.
2: Galatasaray'ın öncelikleri arasında transferde önümüzdeki sezon 10 numaraya kimin transfer edileceği merak ediliyor. 10 numara arasındaki Galatasaray'da da Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcumuz Can Uzun'la ilgilendiğine dair son dönemde gelişmeler var. Detaylara birlikte bakalım.
4: Dries Mertens'in boşluğunu bir süredir dolduramayan Galatasaray önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva ilk olarak gündeme gelen isimdi. Ancak yıldız futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi Galatasaraylı idarecileri farklı arayışlara itti. Sarı kırmızılılar Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun'u yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazdı. Eintracht Frankfurt'un 40-45 milyon euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. On numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu A milli takımla Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı kırmızılı takımın filelerini sarsmıştı. Milli futbolcu geride kalan sezon 28 maça çıkarken 10 gol 5 asistlik katkı yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok beğendiği Can Uzun'un transferinin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. Sarı Kırmızılılar 2005 doğumlu milli oyuncu için kısa süre içinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'la devam edelim ana habere. Benfica'nın genç sağ beki Cabral için hamle yapmaya hazırlanıyor.
4: Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların transferini noktalamayı planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavililerin listesinde öne çıkan isimlerden biri. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha

0: aldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
1: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Aspor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye'yi temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi.
2: Hedef Dünya Kupası diye yola çıkmıştık. Bu hedefi gerçekleştirdik. Zaten hocam bizi başarıya çok alıştırdı. Uluslar Ligi'de çıktık. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldık. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. Dünya Kupası'daki hedefimiz ne olmalı? Onunla başlayalım istiyoruz.
3: Ma il nostro obiettivo, noi bisogna andare sempre un passo alla volta, quindi l'obiettivo è quello di superare i gironi.
4: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda dediğiniz gibi. Ama tabii ki de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak. Ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor. Ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Tekrar ediyorum. Mesela ilk geldiğimde hedefim ilk başta tabii ki de Avrupa Şampiyonası'na gidebilmekti. Bu güzel milli takımla. Sonrasında da her zaman Dünya Kupası vardı aklımda. O yüzden mesela tekrar sözleşme yenilediğimde çok kolay bir şekilde yeniledim. Yani hiç bir şeye bakmadan direkt hani yenilenmesi gerektiği taraftaydım. O yüzden hani bu bilinçle hareket ettiğinizde ister istemez bir ülkeyi temsil ettiğinizde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve o mutluluğu, o gururu her seferinde yaşıyorsunuz. Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber bu hayali kurmuştuk. Hani Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk beraber. O yüzden Türkiye milli takımı o süreçteyken çok uzun yıllar boyunca uzak kalmıştı bu turnuvadan ve ben hani ciddi bir şekilde bunun hayalini kurdum ve sonunda başardık ve çok mutlu ve gururlu olduk. Ama ister istemez bir hoca olarak bazen hani sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Ama tabii ki de bu şuna geliyorum. Yani ben açıkçası tek düşüncem milli takım ve milli takımın başarısı için mücadele veriyorum. Hocalığın kısımlarına gelirsen de evet sahayı özlüyoruz ama gerçekten milli takımda olmak inanılmaz gurur verici ve mutluluk verici. Yaptığım her seçimde, her kararımda, her seferinde en mantıklı şekilde bize, yani milli takımımıza faydası, bu turnuvada faydası sağlayacağını düşündüğüm kişiler hani gelecek bizimle o gün itibariyle. Çok zor bir gün olacak benim için duygusal anlamda çünkü bu sorumluluk çok büyük gerçekten. Ama diğer milli takımlara baktığınızda kadro dışında bıraktıkları futbolcuları düşündüğünüzde 80 milyon, 100 milyon civarı değerde futbolcular da kadroda yer almıyor. O yüzden bu işimizin bir parçası yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi bütün diğer detaylarda ön plana daha çok çıkıyor. Gerekli ekipmanları Amerika Birleşik Devletleri'ne hani götürüyoruz ve ayarlıyoruz. Çünkü mesela ışık terapisi bir örnek vermek gerekirse

0: uykuda uykuya katkı sağladığını bildiğimiz için ışık terapisi makinelerini de ayarladık. Ondan sonra kriyoterapi odalarımız da olacak otelde gittiğimizde. O yüzden futbolcularımız aslında rejenerasyon konusunda çok fazla imkana sahip olacak ve onları tabii ki de geçen şampiyonada da kullandığımız gibi bu sefer de tabii ki de kullanacağız. Çünkü rejenerasyonun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Az önceki soru gerçekten çok doğru ve zeki bir soruydu. Çünkü hani bazen insanlar bunları düşünemiyor. O yüzden hani şunu söylemem gerekiyor. O terapilere ben de katılacağım. Yani net bir şekilde. Çünkü Dünya Kupası duygusal anlamda tabiri caizse bir mikser gibidir. Böyle çok fazlasıyla yaşarsınız bütün duyguları. O yüzden ne gerekiyorsa ben de hani o konuda katılım göstereceğim yani. Zamanında pek fazla anlamazdım hocayı. Yani kendisi beni birçok kez yedek kulübesinde de tutardı. Böyle
1: ama
0: bir...
1: Roma'yı şampiyon yaptı.
0: Yani o dönemde gerçekten haksızlığa uğradığımı düşünüyordum ve mesela hoca olduktan sonra da hani düşünüyorum beni niye yedik tutuyordu hani diye böyle hani sürekli hani gol atıyordum hani
1: performans alıyordu
0: prendeva la prestazione così da capito. O yüzden hani bazen hani bu tarafa doğru geçtiğinizde bile hani görevinizde yani bugün hocaysam onun da sayesinde, çünkü belki o zamanlar bana bir şey kattığını inanmasam da sonradan hocalığa başladıktan sonra bana birçok şey kattığını söyleyebilirim. Çok güzel bir ilişkimiz var. Futbolcuyken belki yoktu ama saygısızlık yapmıyordum hiçbir zaman, ama çok fazla anlamadığım için çok iyi bir ilişkimiz yoktu ben futbolcuyken. Ama sonradan tabii ki de hiçbir zaman ilişkimizi bozmadık ve sonrasında da bana çok faydalarını gördüm açıkçası. O yüzden hani bugün de hocaysam onun da sayesinde. Ya aslında Kerem bizim için çok çok önemli bir futbolcu. Onun önemini anlatabilmek için şunu söyleyebilirim. Çok etkili, baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu ve üstüne de gol atabilen bir futbolcu. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu hani birçok kez söyledim ben. Hani Dünya Kupası'nda onsuz geçirmek açıkçası benim kafamda yok öyle. O yüzden mesela o gün çok büyük bir korku yaşadık hep beraber, ama çok şükür herhangi böyle bir ciddiyet yok durumunda ve hatta kendisi koşmaya bile başladı ki ben hiçbir risk almadan ona acele etmemesi gerektiğini söyledim. Çünkü Dünya Kupası'nda hani bizimle daha önemli olması. O yüzden hani rejenerasyonu da geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Acele etmeden belki risk almayacağım. Özellikle ayın birinde oynayacağımız maçta hiçbir şekilde oynatmayacağım. Ayın 6'sındaki maçta da belki biraz süre verilir. Değerlendirmelerde ilk maçı Türkiye'de oynamak istedik. Çünkü taraftarımızın sevgisiyle karşılanmak ve öyle gitmek daha fazla motive edeceğini düşünüyorum. Evet. Ve Kuzey Makedonya'nın da açıkçası bizim karşılaşacağımız ilk rakibimiz Avustralya'ya çok benzer olduğuna inanıyorum ben. Hani tabii o ümitle seçiliyor bu tarz rakipler. Çünkü son yıllara baktığınızda oynama şekilleri çok benzer iki takım. Ve bizim para mesela örnek veriyorum Venezuela ile oynayacağız. Biz hiçbir zaman Güney Amerika kıtasından bir takımla hani karşılaşmadık. O yüzden onu da görebilmemiz için Venezuela'yı seçtik biliyorsunuz. O yüzden daha önceden de belki Amerika'ya gidebilirdik, maçlarımızı oynayabilirdik, ama hedefimiz ilk maçı burada oynayıp öyle gitmekti. O taraftarımızın sevgisiyle gidebilmek. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil ülkemizi temsil ediyoruz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
2: Birazdan Amili futbol takımımızın basına açık bir antrenmanı gerçekleşecek. O antrenmandan canlı görüntüleri sizinle buluşturacağız. Ama öncesinde Şampiyonlar Ligi finalin Budapeşte'de de Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak.
3: Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Son şampiyon PSG üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalıyor. Tarihinde üçüncü kez finalde mücadele eden Fransız ekibi 2020'de Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. PSG geçen sezon ise Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Luis Enrique yönetiminde Fransa Ligi'ni de kazanan Paris ekibi Kupa 1'in lig etabında dalgalı performans sergiledi. 14 puanlı 11. sırada yer alarak playoff oynamak zorunda kalan PSG, Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdı.

0: Premier Lig'de 22 yıllık hasrete son veren Arsenal ise ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Devler Ligi'nde ilk finalini 2006'da oynayan İngiliz ekibi Barcelona'ya 2-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Mikel Arteta yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde ilk etabı 8'de 8 yaparak lider bitirdi. Topçular eleme turlarındaysa Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i geçerek finale kaldı. Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en değerli 3 ve 4 takımının rekabetine sahne olacak. Arsenal 1 milyar 230 milyon euro değere sahipken PSG ise 1 milyar 210 milyon euroluk kadrosuyla mücadele ediyor. Finalde forma giyecek oyuncuların arasında en yüksek piyasa değeri olan iki isim de Arsenal'dan. Declan Rice ve Bukayo Saka'nın değeri 120'şer milyon euro olarak gösteriliyor. Dev maç öncesi birçok önemli futbolcunun durumları belirsizliğini koruyor. PSG'de Osman Dembele, Eşref Hakimi, Nuno Mendes ve Lucas Chevalier, Arsenal'da David Raya, Jurrien Timber ve Noni Mudieke'nin oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek. İngiliz ekibinde diz sakatlığı yaşayan Ben White ise forma giyemeyecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puşkaş Arena'da oynanacak PSG Arsenal finali saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
1: Brezilyalı futbol efsanesi Cafu, Budapeşte'de Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen organizasyonda taraftarla buluştu. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın Budapeşte'de düzenlediği etkinliklerde futbol severler kupayı yakından görme fırsatı yakaladı. Organizasyonun özel konuklarından biri de futbol tarihinin en başarılı sağ beklerinden Cafu'ydu. Brezilyalı efsane Şampiyonlar Ligi kupasını taraftarla buluştururken etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi. Pep Guardiola Manchester'daki ilk gününde buluştuğu genç taraftarlarla 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş.
0: Pep Guardiola Manchester City'ye geldiği ilk gün taraftarlara büyük bir sürpriz yapmıştı. İspanyol teknik direktör 10 yıl önce Manchester'daki ilk gününde kendisini başka bir yerde karşılamaya hazırlanan taraftarları taksiye alarak onlara unutamayacağı bir an yaşatmıştı. Guardiola'nın bu taraftarlardan biri olan 7 yaşındaki Braden Bentley sohbeti ise uzun süre gündemde kalmıştı. Minik taraftarın artık seni bulduğumuza göre hepsini kazanacağız. Ancak onları nereye koyacağız demesi üzerine İspanyol çalıştırıcı bütün kupalarımı deneyeceğiz cevabını vermişti.
2: All
0: 10 yıl sonra Manchester City'den ayrılan Guardiola görev süresinin son gününde yine Braden Bentley bir araya geldi.
3: Oh my god, 10 years, Pat.
4: How are you?
3: I'm so good. How are you?
4: You grew up, huh?
3: Just a bit. It's been 10 years. It's been a good 10 years.
0: Başarılı teknik direktör artık 17 yaşında bir genç olan Braden'ı yıllar önce sorduğu soruyu yanıtlamak için müzeye götürdü.
4: I want to show you something. Come with me.
3: Oh, what, go down. What is going on?
0: Bir anda Guardiola döneminde kazanılan 20 kupayı karşısında bulan genç taraftar heyecanını ve mutluluğunu gizleyemedi.

0: crosses?
1: I remember.
2: All of them are here.
1: I said that.
2: You know, you said to do it, we have done it. Look at the harness there.
1: Try not to cry here, Pep.
2: You have to.
1: Oh, my God.
2: With the camera, he's crying. He's crying.
1: Stop it. So it's been an incredible 10 years, eh?
3: Dünya Kupası'nın tanıdık yüzlerinden biri Dick Advocaat Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı çalıştırıcı olmaya hazırlanan tecrübeli çalıştırıcı aynı zamanda iddialı sözlerde de bulundu isim.
4: Kura Çağı Teknik Direktörü Dick Advocaat Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Hollanda'da düzenlenen basın etkinliğinde konuşan tecrübeli çalıştırıcı turnuva hakkında değerlendirmelerde bulundu. Advocaat takımının ilk kez geniş kitleler tarafından izleneceğini belirterek "Umarım insanlar bizi izledikten sonra şaşırdıklarını söylerler." dedi. Karayip ülkesi E grubunda Almanya, Ekvador ve Fil Dişi sahilleriyle mücadele edecek. İlk maçları Almanya karşılaşmasıyla ilgili konuşan Advocaat rakiplerine duyduğu saygıyı dile getirdi. Hollandalı teknik adam "Bizim için orada olmak bile çok özel. Oyuncularımız Almanya gibi takımları normalde sadece televizyondan izliyor." sözleriyle görüşlerini paylaştı. 78 yaşındaki çalıştırıcı, futbolda her zaman sürprizlere yer olduğunu vurgulayarak kura çağının da bunu başarabileceğini savundu. Advocaat, "Herkes sürpriz yapabilir. Neden kura çağı olmasın?" ifadesiyle iddiasını ortaya koydu. 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Advocaat, kura çağı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıdıktan sonra ailevi sebeplerle görevinden ayrılmak zorunda kalmış, bir süre sonra ise görevine geri dönmüştü. Deneyimli teknik adam 14 Haziran'da Houston'da oynanacak Almanya maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü olarak da kayıtlara geçecek.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, ekip arkadaşımız İbrahim Uslu'nun yanında hemen gidelim o noktaya.
5: Dünya Kupası geldi çatı, neler söyleyeceksiniz?
6: Evet, bugün sporcularımızla bayramlaştık, antrenmanlarını ziyarete geldik. Aynı zamanda tabii siz değerli basın mensuplarıyla da bayramlaştık, sporcularımız bayramlaştı. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Tabii artık dediğiniz gibi günler azalmaya başladı ve süreç başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmak bizim için çok gurur verici. Bunu her yerde anlatıyoruz. Çok emek verdiler sporcularımız, teknik heyet, federasyon. Bizi çok mutlu ettiler. Bütün millet olarak bundan gurur duyuyoruz. Ama hazırlık süreci burada kamptalar, ardından tabii pazartesi günü Kuzey Makedonya'yla bir hazırlık maçı oynayacaklar. Ardından Amerika'ya gidip orada da altısında Venezuela'yla bir hazırlık maçı oynanacak. Ondan sonra ilk maç Kanada'da, Vancouver'da, Avustralya'yla, sonra San Francisco'da Paraguay'la ve ardından Los Angeles'ta Amerika'yla gruptaki maçlar tamamlanmış olacak. Takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bence orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da gidebildiği kadar gideceğine yürekten inanıyorum. Finale doğru yürüyeceğine inanıyorum. Ben biraz teknik konuşuyorum ama neticede, ama futbol böyle bir şey. Bu noktada bugün de hocanın açıklamaları vardı. Rakipleri hakkında değerlendirmeleri vardı. Bence çok iyi analizler, doğru değerlendirmeler. Avustralya'nın 7 yıldır Dünya Kupası'na üst üste katıldığı, işte ardından Paraguay'ın, Arjantin gibi, Brezilya gibi önemli takımlarla o gruplarda maçlar olduğunu, tecrübeli olduğunu. Yine Amerika'nın da baktığınız zaman kendi ülkesinde kondisyon olarak Avrupa'da oynayan oyuncularıyla değişik bir takım olduğunu da ifade etti. Hiçbir şey kolay değil ama onun da ifade ettiği gibi adım adım gitmek gerekiyor. Bence doğru bir felsefe. İnşallah her maçı adım adım birer final gibi götürerek yolumuza devam edeceğiz. Genç bir jenerasyon, iyi bir jenerasyon yakalandı. Bunu zaten hem Avrupa Şampiyonası'nda ispatladılar. Ondan sonraki süreçte yine hem Milletler Ligi'ne yükselerek, ardından da Dünya Kupası'na katılarak ispatladılar. İyi bir jenerasyonumuz var. Önemli oyuncularımız var. Kendi takımlarında ve dünya futbolunda önemli oyuncularımız var. Arda Güler ile, Hakan Çalhanoğlu ile, işte Kenan Yıldız'la ve diğer bizde Orkun Kürkçüsü, kalecinin formu. Baktığın zaman Galatasaray'da oynayan, Fenerbahçe'de oynayan sporcularımız, Beşiktaş'ta her birinde oynayan sporcularımızın da performansları da önemli. İyi bir jenerasyon. Federasyonumuza da teşekkür ediyoruz. Başkanımıza ve ekibine. Bu süreci de çok doğru yönettiler. Milli takımın başarısında önemli istikrarı, korumaları önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii bizim için bir

0: konuşan, sporu çok iyi bilen, sporun içinden gelen, futbolu çok iyi bilen, futbolla her maç gençlerimizi, milli takımımızı, sporcularımızı takip eden bir cumhurbaşkanımız var. O yüzden inanıyoruz ki milletimizi sevindireceğiz. Bence milletimiz bu turnuvadan güzel bir sonuçla dönecek olan milli takımımızı takip edecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Herkesin tekrar bayramını tebrik ediyoruz. Milli takımımıza, bizim çocuklara başarılar diliyoruz. Biz de onları izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Gurur duyuyoruz. Yapılan yatırımlar, spora yapılan yatırımlar, modern stadyumlar, bunlar çok çok önemli. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'nin İtalya ile beraber organize etmesi önemli. Geçen hafta biliyorsunuz Avrupa Ligi finali organizasyonunu gerçekleştirdik. Ondan önce Şampiyonlar Ligi, 2023'te Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik. Yine pek çok seneye de Konferans Ligi finali İstanbul'da olacak. Dolayısıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Milli takımımızın bu başarıları da bizleri gururlandırıyor. Çok işler yapacaklarına, çok güzel işler başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Biz dediğim gibi çılgın Türkleriz. İnşallah Amerika'da da güzel işler yapacaklar. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. Başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler bakanım.
2: Sayın Bakan çok teşekkürler. Sayın Başkan, 22 Mayıs itibariyle resmen milli takım toplandı. Bugün itibariyle de kampa girdik. Tabii 24 yıl sonra birçok umutla, birçok hayalle Amerika'ya gidiyoruz. Siz neler söylemek istersiniz efendim?
3: Öncelikle Hazreti Türk Milleti'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İslam aleminde. Mübarek günlerde işte buna da denk geldi. Çocuklar sağ olsunlar iyi çalışıyorlar. Bizim bir hedefimiz vardı bu yola çıktığımızda. Sağ olsun bakanımız da Karadağ'da da beraberdik, Yağmur'da, Kosova'da da beraberdik. Çok söylenecek bir şey yok. Ben 12 gün kala kongreye 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday olduk. Gitti de futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım diye. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah da bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz. Allah nasip ederse.
1: Başkanım, içinizden geçen bir hedef var mı? Kızınızın hayali gerçek olacak.
3: Söyledim mi? 18 Temmuz'da New York'tan geleceğiz. Daha başka hedef yok.
1: Teşekkürler başkanım.
0: Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi bayramlar size. İyi bayramlar. Teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun. Çok teşekkürler.
4: Ve birazdan antrenmana da gideceğiz elbette. Açıklamaları canlı yayında sizinle buluşturduk. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Biz de canlı yayında sizinle paylaştık. Devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Fransa Açık'tan çekilmek durumunda kaldı.
5: Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a çiftler kategorisinde veda etti. Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez de Alman Tatiana Maria, ikinci turda Ukraynalı Angelina Kalinina, Diana Yastremskaya çiftiyle karşılaştı. Milli tenisçi Zeynep 2-0 geride oldukları ilk sette topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı. Zeynep Sönmez teklerde ilk turda Avustralyalı Darya Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.
4: Evet, milli futbol takımımız Dünya Kupası yolculuğu öncesinde çok önemli iki hazırlık maçı oynayacak. İlki Türkiye'de pazartesi günü Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geleceği mücadele ve ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası öncesinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek milli futbol takımımız. Ve bu iki karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayında naklen sizinle buluşacak. Dünya Kupası öncesi milli takımımızı ATV ekranlarında izleme şansını birlikte yakalayacağız. Ve bu iki maç öncesi milli futbol takımımız basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Şimdi o antrenmandan detayları, görüntüleri eşliğinde ekip arkadaşımız İbrahim Uslu ve kameraman arkadaşımız Barış Lütfü Semen bizimle buluşturuyor. Sözü hemen İbrahim'e bırakın.
6: Teşekkürler Ceyda, Riva, Hasan Doğan milli takım tesislerinden mutlu günler. Milli takımımız Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman az önce başladı. Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Hilmi Sever'le birlikteyiz. Hilmi abi, Dünya Kupası'nın arifesindeyiz. İki önemli hazırlık karşılaşması bizleri bekliyor. Takımın mentalini nasıl buldu?

0: Hazırlık maçlarında nasıl bir Türkiye bekliyorsun? Sonrasında Dünya Kupası değerlendirmesi alacağım.
1: Gayet güzel. Az önce de bayramlaşma vardı. Oyuncuların keyfi yerinde. Bizim için de güzel oluyor. Bu oyuncularla da hem temas etme şansı buluyorsun. Onlara da ufak da olsa ayaküstü sohbetler de ediyorsun. Birlikte fotoğraf da çekildi basın mensuplarıyla. Bir hatıra fotoğrafı. İnşallah bu fotoğrafı Dünya Kupası sonrasında başarının ilk fotoğrafı olarak hatırlarız. Güzel geçti. Yani her şey iyi. Milli takımda hava güzel. Bakan Bey burada. Osman Aşkınbak burada. Federasyon Başkanımız burada. Onların da desteğiyle beraber gayet güzel bir idman izliyoruz. Artık hazırlıkların İstanbul ayağının son dönemlerine yaklaşıyoruz. Makedonya maçı ile birlikte de zaten burası tamamlanacak. Yarınki idman kapalı. Bir açık idman kaldı ve sonrasında da artık Kuzey Makedonya maçının ardından takımı Miami'de bekliyor olacağız.
0: Bu arada takımla ilgili birkaç detay paylaşalım. Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı devam ediyor. İlk karşılaşmada forma giyemeyecek ama ikinci karşılaşmada Vincenzo Montella süre verebilirim durumuna bakacağız ama risk etmek istemiyorum demişti. Onun dışında Hakan Çalhanoğlu'nun durumu bugün netleşecek, takımdan ayrı çalıştı. Aynı şekilde Mustafa Ferdi ve Kenan'ın da tedavileri devam ediyor. Oyuncuların hafif bir sakatlığı söz konusu, önemli bir şeyleri yok ama tedbir amaçlı antrenmanda olmadıklarını belirtelim. Evet İlmi abi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Çok korkuttu ama bugün Vincenzo Montella ağız programlarına yaptığı açıklamada Kerem'in kendisi için çok önemli olduğunu ve Dünya Kupası'nı Kerem'siz düşünemediğini ifade etti. Ve mutlaka benim en büyük silahlarımdan bir tanesi olacak dedi. Sen Kerem özelinde milli takım için neler söylersin?
1: Kerem gerçekten milli takımda farklı bir profil çiziyor. Çok kendisini hazır hissediyor. Milli forma için de gerçekten çok başka anlamlar ifade ediyor. Çünkü Montella'nın oyun tarzında Kerem'in yeri çok önemli. Biz biliyorsun net bir forvetle oynamıyoruz. Kerem zaman zaman forvetle oynuyor. Savunma arkasında koşular, ön alan presi Montella'nın sisteminde çok değerli. Bunu da en iyi yapabilen isimlerden birisi Kerem Aktürkoğlu. O yüzden Kerem'in sakatlığı gerçekten gözümüzün önünde idmanda oldu ve o an biz de çok korktuk. Çünkü çok uzun süre yerde kaldı acı içinde. MR'a giderken de sonucu gerçekten merakla bekledik. Çünkü onun eksikliği gerçekten Montella'nın da söylediği gibi takım için çok önemli. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda ondan öncesinde sürekli yükselen, milli takımda yükselen bir form grafiği var Kerem'in. Ve dediğimiz gibi bu tarz oyuncular, birçok bölgede oynayan oyuncular, kanada koyuyorsun, oynuyor, biraz geri çekiyorsun, öne atıyorsun. Her yerde Kerem'den faydalanabiliyor. Ki Montella'da bugün Aspor'da verdiği röportajda aynı şeyden söyledi. Farklı alanlarda, farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular benim sistemimin en değerli parçaları haline geliyor dedi. Kerem de zaten bu tarz bir oyuncu. O yüzden sakatlığının kısa sürecek olması ve inşallah Miami kampında artık yavaş yavaş takımla çalışmaya başlayacak olması milli takım adına çok sevinirce.
0: Şimdi 1 Haziran'da kadrolar da FIFA'ya teslim edilecek. Sen nasıl bir kadro planlaması bekliyorsun? Ayrılmasını beklediğin isimler?
1: Ya çok sürpriz beklemiyorum açıkçası. Montella'nın kadrosuna, geçmiş kadrolara bakınca aslında neyin ne olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Montella, biz her zaman söylüyoruz bunu, milli takıma biraz kulüp takımı gibi bakıyor. Çekirdek, kemik bir kadrosu var. Bu kadroyu kolay kolay sakatlık olmadıktan sonra ya da çok ters bir durum olmadıktan sonra bozmuyor, değiştirmiyor. O yüzden birkaç kadro önceye bakarak Montella'nın kimlerle yola devam edeceğini anlayabiliriz. Çünkü Montella'da vefa konusu da çok önemli. Her zaman biz de daha önce konuşmalarımızda şunu söyledi. Bizi buraya taşıyan oyuncularla devam etmek istiyorum. Çünkü onlar burada olmayı hak ediyor. Yani bizi buraya taşıyan oyuncularla devam edecek. O yüzden çok şaşırtıcı tercihler olacağını ya da bu neden kadro yok denileceğini düşünmüyorum. Montella'yı yakından en azından tanıyan birileri olarak bunu söyleyebilirim.
0: Genç ve yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Tam 24 yıl önce Dünya Kupası'na gitmiştik. Ben o dönemi hatırlıyorum. Mutlaka sen de hatırlıyorsundur. Yine bir uzak doğuda oynandı turnuva. Sabah saatlerinde herkes uyanıp milli takım maçlarını seyretti ve milli takım göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi yine sabaha karşı gece yarısında maçlar oynanacak. Nitekim resmi maçlar 5-7 saatleri arasında oynanacak. Acaba bu güzel bir tesadüf mü sence İlmi abi?
1: Yine tarih inşallah tekerrüne ibaret olur. Çünkü ya milli takım için bunlar çok güzel heyecanlar. Yine halkımız o saatlerde ayağa kalkacaktır. Bizim de benim de üniversite dönemlerime denk geliyor. Çok heyecanlıydık gerçekten. Derslere girmeden önce maçlara izliyorduk. O moralle, o güzelliklerle derslere giriyorduk. Bizim için çok unutulmaz anlardı. Yani aradan 20-24 sene geçti ve hala aynı heyecanı o günleri düşünürken hatırlıyorum. O yüzden umarım bu jenerasyon, yeni jenerasyon, genç arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle aynı heyecanı, aynı güzellikleri yaşarlar. Bu jenerasyon bunu başarabilecek güçte mi? Tabii ki güçte. Çünkü bence turnuvanın sürpriz takımları her zaman vardır ve biz tamam belki favori olarak gözükmüyoruz ama sürprizi gerçekleştirebiliriz. Çünkü Cefer'in de biliyorsun Anadolu Ajansı röportaj gerçekleştirmiştik. O, Türkiye'nin orta sahası gibi orta saha dünyada çok az var demişti. Gerçekten Hakan, Arda, Kenan, ileri ucumuz, Kerem bu kadar yetenekli bir oyuncu grubu her milli takımda yok. Biz de grubumuz da gerçekten dişimize göre kıran kırana maçlar olacak. Bu arada grubumuz demişken grubu da bazen böyle fazla küçümseniyor ama bence rakiplerimiz çok sert rakipler. 7 kez Dünya Kupası'nı oynamış Avustralya var. Paraguay aynı şekilde. Büyük takımlara karşı deneyimli bir takım var. Amerika ev sahibi zaten. O yüzden bence kıran kırana maçlar oynayacağız. Bu maçlarda tüm ciddiyetle milli takım sahada olacaktır. Ondan şüphe yok. Çünkü bu oyuncular Dünya Kupası'nın bu maçların ne anlama geldiğini herkesten iyi biliyorlar.
0: Tabii bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu arada gruptan bahsetmişken şunu da mutlaka vurgulamakta fayda var. Amerika basını grubun gizli favorisinin Türkiye olduğunu dile getirdi. Bize göre gizli değil. Biz net favoriyiz. Ama onlar da bunu kabul ettiler ama gizli diyorlar. Bununla ilgili nasıl bir yorum yaparsın?
1: Ya FIFA sıralaması Amerika 17. sırada. Tabii ki biraz işi FIFA sıralamasına vurursak Amerika 1, Türkiye 2 diye gidiyor. Ama tabii ki iş FIFA sıralaması değil. Çünkü Amerika'nın olduğu, yaptığı karşılaştığı rakipler tabii ki nispeten bize göre çok kolay rakipler. O yüzden FIFA sıralamasına biraz daha önde yer alıyorlar ama bu gerçek güçleri bence göstermiyor. Bunu da inşallah milli takımımız Dünya Kupası'nda elde edeceği başarıyla kimin sürpriz favori, kimin gerçek favori olduğunu tüm dünyaya gösterecektir zaten.
0: Senden son bir isim isteyeceğim. Tabii Dünya Kupalarında sen de bahsettin. Birkaç futbolcu özellikle çok ön plana çıkıyor. Daha önce 2002 turnuvasında mesela Rüştü turnuvanın kalecilerinden biri seçilmişti. Bu turnuvada son olarak bu soruyu sormuş olayım. Ön plana çıkacak futbolcu kim olur?
1: Ya bütün gözler Arda'ydı. Yani çok sürpriz değil ama bütün dünya zaten Arda'yı izliyor. Arda'yı bekliyor. Kenan'ı izliyor. O yüzden Arda Kenan zaten bütün spot ışıklarının üzerinde olacağı isimler olacak. Ya çok değişiklik, farklı bir isim olacağını düşünmüyorum. İki oyuncu da çok formda. Sakatlıklarını umarım tam olarak atlatacaklar. Arda zaten takımla çalışacak. O yüzden tam olarak hazır girdikleri zaman iki oyuncumuz bence turnuvaya damga vuracaktır. Çok fazla beklenenden de fazla ön plana çıkabilirler bence. Çünkü çeyrek, yarı final umarım yapacağız. Oralara geleceğiz ve bizim oyuncularımız da bu turnuvaya damga vuran isimler olarak öne çıkacak.
0: Teşekkür ederim Hilmi abi. Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Hilmi Sever'le birlikte milli takım antrenmanını takip ettik. Biz artık sözü tekrar sana bırakalım Ceyda.
2: Evet, İbrahim Uslu, Barış Lütfü Seven'le birlikte milli takımın antrenmanından detayları bizimle paylaştı. Görüntüleri bizimle paylaştılar ekip arkadaşlarımız. Devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. Spor bir kez daha acımasız yüzünü gösterdi. Başarılarını defalarca konu ettiğimiz Yanık Siner'in bu kez dramasını sizlere aktaracağız.
3: Erkekler tenisinin dünya bir numarası Yanık Siner sezonun ikinci Grand Slam turnuvasına çok yüksek formda girdi. Siner toprak kortta yenilgisiz ve son 5 ATP Masters 1000 turnuvasını kazanmış olarak Paris'teydi. 7 Nisan ile 17 Mayıs arasında 17 maç kazanarak Monte Carlo, Madrid ve Roma'da toprak kort şampiyonluklarını elde etmiş ve bu süreçte sadece 3 set kaybetmişti. 24 yaşındaki yıldız Djokovic'den sonra kariyerinde 9 turnuvanın tamamını en az bir kere kazanarak altın Masters ünvanını tamamlayan ikinci erkek tenisçi olmuştu. Geçen sezon 2-0 öne geçtiği finalde Carlos Alcaraz'a 3-2 kaybeden Siner, bu kez Alcaraz'ın da olmamasıyla turnuvanın en büyük favorisi konumundaydı. İtalyan raket Fransa Açık'a da iyi başladı ve ilk turda da Clement Tabur'u 3 sette geçti. Siner ikinci turdaki rakibi Juan Manuel Serrandolo karşısında da maça çok üstün başladı ve 5 oyun vererek 2-0 öne geçti. Dünya bir numarası henüz 2 saatten az bir süre sahada kaldıktan sonra 3. setin ortasında aniden fiziksel yorgunluk belirtileri göstermeye başladı ve uyluğunun üst ve arka kısmını tuttu. Tedavi gördükten sonra bile kortta temkinli bir şekilde hareket etmeye devam etti. Vuruşları yakalamakta zorlandı ve puanlar arasında raketine ağır bir şekilde yaslandı. 2-0 öne geçen 3. sette de 5-1'lik üstünlük yakalayan Sinner o dakikadan sonra durdu. Daha sonra 20 oyunun 18'ini kaybeden Jannik Sinner karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Bu yenilginin ardından Mart ayında Indian Wells ve Miami'de arka arkaya sert kort şampiyonlukları da içeren yoğun programı sorgulanmaya başlandı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sinner bu konuya da değindi. 4 kez Grand Slam şampiyonu olan başarılı tenisçi, Madrid veya Roma'da oynamasaydım belki buraya gelirdim ve yine de kendimi hasta hissettiğim böyle bir gün geçirirdim. Geriye baktığımda her zaman zor oluyor. Toprakta 3 turnuva kazandım. İnanılmaz sonuçlar. Muhteşem bir seri yakaladım. Yılın başında buradaki ana hedefim buydu. Çok erken bir eğlenme beklediğim bir şey değildi ama belki de Madrid'e atlayıp sadece Roma'da oynasaydım işler değişir miydi bilemezsiniz dedi. Sinner Wimbledon'a kadar oynamayacağını, fiziksel ve zihinsel olarak iyileşmeyi bekleyeceğini de söyledi. Sinner'in mağlubiyeti Rafael Nadal'ın 2009'da Robin Sonderling'e karşı 4. turda elenmesini hatırlatıyor. Nadal da yoğun maç trafiğinin ardından gelmiş ve Roland Garros'a 5. katılımında ilk yenilgisini almıştı. Sinner 17 yıl önce Nadal'dan bu yana Roland Garros şampiyonluğu için bahisçilerin en büyük favorisiydi. 30 maçlık galibiyet serisi sona eren Sinner 56. sıradaki Cerundolo'ya yenilmesini sıcağa bağlamayarak başım dönmeye başladı. Bugün enerjim yoktu, bu olabilir. Kimse robot değil, hava sıcaktı ama oynamak için uygundu şeklinde değerlendirdi. Bu mağlubiyet farklı bir tenisçiye de Grand Slam kazanma fırsatı veriyor. Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz önceki 9 Grand Slam'ı aralarında paylaşarak kazanmış ve bu finallerin 3'ünde karşı karşıya gelmişlerdi. Bakalım Fransa Açık'ta daha hangi sürprizler yaşanacak ve kazanan kim olacak?
2: Over'le birlikte ona bir noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım az burada. Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını, vaatlerini ve hedeflerini anlatacak. Fenerbahçe ile ilgili hayalleri ne? Başkan seçilirse teknik direktörü kim olacak? Hangi yıldız oyuncularla anlaştı? Aziz Yıldırım'ın konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 21'de az burada.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonları futbolun geçmişinden bugüne bir zamanlar futbol demeye devam ediyoruz sevgili Kemal Belgin ile birlikte. Dünün bugüne ışık tutacağı inancı ve düşüncesiyle. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili
0: Ender. Teşekkürler. Sen de ben de rahatsız olunca ara verdik değil mi? Zaruri ara. Aslında bu haftanın planlamasını yapmıştık biz bu programın. İki hafta önceydi yanılmıyorsam. O program bugüne kısmet oldu. Temel konularımız var. Onların üzerinden gideceğiz. Sizin sorularınız var. O sorulara da her hafta işte bir tanesine yer vermeye çalışarak programı zenginleştirmeye uğraşıyoruz. İşte kendi konu başlıklarımıza sizin sorularınızı da katmaya çalışıyoruz. Şimdi Kemal abi malumun yani yıllardır böyle zaten hakem hatalarıyla yatıp kalkıyoruz.
1: Her yerde. Sadece bizde değil.
0: Bize özgü değil. Belki bizde biraz daha fazla olabilir ama her yerde böyle. Hakem hataları da insanın olduğu yerde her yerde hata var. Bunu göz ardı etmeyelim. Şimdi gündemde video hakem konusu var mesela. Biz de dedik ki ya hakem hataları iyi güzel tamam da şöyle futbol tarihine damga vurmuş en dramatik, en önemli hakem hataları nelerdir? Mesela sizin aklınıza ne geliyor? Ben Kemal abinin aklına ilk gelen futbol tarihine damga vurmuş en büyük hakem hatasını onu merak ediyorum. Sonra kendi fikrimi de söyleyeceğim tabii. Nedir Kemal abi? Futbol tarihine şimdi şöyle, damga vurmuş en dramatik, en büyük hakem hatası deyince.
1: Kendim için konuşayım. İzlediğim, izleyebildiğim.
0: İzleyebildiğin için bir tabii konuşalım. Bir de şeyi de yani bir de şu var ama o gerçekten şöyledir dediğini de alalım.
1: Bir kere 1986 Dünya Kupası'nda izlediğim

0: Birebir statta izlediğin İngiltere-Arjantin maçı.
1: Tanrı'nın eli mi?
0: Evet, Tanrı'nın eli. Maradona'nın.
1: Gerçi o belki de futbol tarihinin en dramatik hatalarından biri olabilir. Yani ilk üçe girer herhalde.
0: Ya kesin. Bana şöyle.
1: İşte geliyor.
0: Sevgili Ender şöyle.
1: Ya inanılmaz ya.
0: Bu bir dünya kupası.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye Ligi, İngiltere Ligi, Arnavutluk Ligi, Fransa Ligi falan filan değil. Veya Avrupa Kupalarında hani Şampiyonlar Ligi'ydi, UEFA şuydu buydu, Güney Amerika Kupası falan filan değil. Bu bir dünya kupası. Ve Arjantin-İngiltere.
1: Arjantin-İngiltere maçı. Maç da maç yani.
0: Ve İngiltere bu el, yani kol karışık golle elendi gitti. Ve ben İngilizlerin... tabii bizde çok sık olduğu için bu işler İngilizlerin ya işte zaten adam ne diyor baksanıza falan lafını sadece ederek ülkelerine döndüklerini biliyorum. Basını takip ediyorum.
1: Bu harekete ne şunu dediğini hatırlıyorum Maradona'nın. Tamam orada ben eli uzattım ama o benim elim değildi. Tanrı'nın eliydi. Evet. Allah öyle istedi yani
0: evet,
1: bizim.
0: Evet, aynen öyle demeci var.
1: Diye demeci var.
0: Tabii. Ertesi gün hem maçtan sonra hem ertesi gün basın merkezinde bu konuşuldu zaten. Ve İngiltere Dünya Kupası'ndan eleniyor. Hani futbolun ilk oynandığı yer final falan her neyse yani. 66'da dünya şampiyonu olmuş tarihinde ilk defa. 86 20 sene sonra belki bir daha olacak bilmiyoruz. Evet. Ve Maradona'nın bu eliyle attığı golle eleniyor. Bu futbol dünyada oynanmaya devam edecekse her gün konuşulacaktır. Bir de televizyondan tanık olduğum 66 biraz evvel bahsettiğim Rusya İngiltere final maçı. İki yardımcı hakem gol olduğunu belirtti. Topun direğe vurup içeri
1: şu maç değil mi?
0: Evet o maç aynen bravo çocuklar iyi bulmuşlar bizim.
1: Bu da yani inanılmaz.
0: Tabii
1: ondan. Şey Almanya İngiltere.
0: Almanya İngiltere. Nedir diyor? Şey diyor ki yardımcı gol diyor. Direğe vurdu tamamı ya, çizgiyi geçti diyor.
1: Yalnız tabii şimdi
0: bak acaba geçmiş mi? Görüyor musun?
1: İmkan yok. Çizgiyle temasının hani hep malum sevgili kulakları çınlasın Erman abi de der ya alır şu kağıdı şöyle ikiye katlar der ki işte aşağı yukarı bu kadardır çizgi. O çizgi. Bu çizgiyle bütün teması kaybolacak topum tabii. Der. Yani şöyle değil, şöyle değil, şöyle olacak.
0: Tabii.
1: Arada o çizgiyle topun arasındaki mesafeyi göreceksiniz. Ama burada şimdi arkadaşlarım yine verecek ekrana. İnanılmaz.
0: Yani
1: bu bir final maçı.
0: Final. Dünya Kupası.
1: Bu en büyüğü müdür?
0: Valla sevgili Ender işte bak yani şöyle... Orta hakem bir şey çalamıyor. Yani goldü değildi. Yardımcıya gidiyor.
1: Bir şey.
0: Rus trio.
1: Rus ama şey asıllı değil mi? Hakem Özbek mi?
0: Şey öyle
1: mi?
0: Bir şey. Öyle bir şey
1: diye hatırlıyorum.
0: Yardımcı da diyor ki çizgiyi geçti tamamı diyor herhalde. Diyor ki orta hakem de golü veriyor. Ve İngiltere tarihindeki ilk dünya kupasını kazanıyor. Yani. Ben Maradona'nın elle attığı golle bu golü niye 1 ve 2 yaptım veya 2 veya 1 yaptım neyse Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Başka bir şey değil. Yani doğru. Türkiye Ligi'nde işte veya 2 tane 3 tane 5 tane hata alıyor. Bu sene sen oluyorsun öbür sene ben oluyorum şampiyon.
1: Arjantin o maçı 2-1 kazanıyor burada.
0: Evet.
1: İngiltere ama Dünya Kupası finalinde de işte adam dünya şampiyonu oluyor.
0: Dünya, tarihinde ilk dünya şampiyonu.
1: Var mı?
0: Yani bence hakemlik müessesesinin en büyük iki hatası bunlardır.
1: Aynı fikirdeyim ben de seninle. Yani şu final olduğu için, ha şu işte o meşhur yardımcı hakemin, evet, o bıyıklı olan. Dünya şampiyonası olduğu için, ben hani bunu final olduğu için bunu birinci sıraya koydum. Maradona'nın Tanrı'nın eli de o kadar şey oldu ki adına film yapıldı.
0: Evet. Yani o da belki İngiltere şampiyon olacak.
1: Tabii.
0: Yani tabii. Hakikaten Dünya Kupası içinde olduğu için ben bu iki golü diğerlerinden öne çıkartıyorum.
1: Buna benzer mesela çizgiyle ilgili çok şeyler vardır. Öyle maçlar vardır. Yanılmıyorsam bir Beşiktaş-Fener maçı mıydı? Ahmet Çakar
0: hakemdi değil mi? Kadıköy'deki maçta tabii.
1: Orada da geçti mi geçmedi mi? Hatta kulakları çınlasın Semih. Yuva kuran Mehmet Özgür falan evet, böyle evet. Semih Yuva kuran çıkart.

0: çıkıyor. Galiba Mehmet Özdilek vuruyor.
1: Şifo, evet.
0: O, ya buna benzer pozisyonlar vardır gerçekten ama burada değerli izlenen Dünya Kupası
1: finali.
0: Yani ötesi yok bu.
1: Ötesi iş. Yok tabii yani. Yani futbol aleminin, futbol dünyasının bir numaralı kupası hangisi? Dünya Kupası. Bunu tartışamayız yani. Değil mi? Dünyanın dört bir tarafı.
0: Bir de yakın tarihte biraz tepki çeken Thierry Henry'nin pozisyonu var. Orada da neden çok gündeme geldi? Thierry Henry gibi çok önemli bir oyuncu İrlanda'yla
1: eliyorlar.
0: İrlanda'yı eledikleri Fransa'nın, evet. 2010 Dünya Kupası elemeleri bu. Yanılmıyorsam playoff maçı. Burada eliyle hop topu böyle eline düşürüyor. İrlanda da o kadar güzel oynuyor ki.
1: İrlanda kalıyor zaten. Maç bu gol olmasa İrlanda gidecek.
0: İrlanda gidecek. Musun? Bu golle Fransa gidiyor.
1: Fakat bak şu var. Evet doğru, güzel. 3 numarada bu olur. Çünkü hassasiyeti çok önemli. Evet. Bu maçın golünü veren hakem 15 gün sonra geldi. İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçı. Beşiktaş bir Rus takımıylaydı. Şimdi yanılmayayım, ismini yanlış söylemeyin. O maça atandı bak. Bu maçtan sonra.
0: Peki ya İrlanda UEFA'nın başkanı kimdi?
1: Vallahi iyi hatırlamıyorum.
0: Bence Michel Platini'ydi.
1: Yok, zannetmiyorum. Bilmiyorum.
0: 2010 Dünya Kupası elemeleri sırasında.
1: Yani o kadar iddialı değilim ama bu maçın hakeminin, onu çok iyi biliyorum. Hatta bak şöyle bir şey oldu şimdi sevgili Ender. Ahmet Çakar'dan bahsettin de biraz önce. Evet. Ahmet Çakar bir programında dedi ki böyle böyle dedi, elle atılan golü, topu, golü, gol veren hakem lisansını aldılar, iptal ettiler dedi. Ben de dedim ki Ahmet Hoca'nın hafızası biraz zayıflamış. Aynı hakemi 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin o süreçteki en önemli maçına verdiler dedim. Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nda oynadığı maça dedim.
0: Belki bir süre sonra öyle bir karar alınmıştır. Öyle hani öyle bir şey vardır.
1: Ne
0: yani
1: diye? Hemen,
0: yani 15 gün sonra değil, atıyorum bir ay sonra, iki ay sonra. O,
1: yok canım, o hala yönetti. Yani, çok sonra yönetti. Yani şimdi şurada İrlanda'yı kupadan eleyen, Fransa'yı kupaya devam ettiren, bu açık ve net elle oynanmış topun gol oluşunu veren hakemi ertesi gün iptal ederler mi? Yani acaba hani? Hayır. 15 gün sonra adam Beşiktaş maçına geldi.
0: 2007'de Platini UEFA başkanı seçilmiş. Dolayısıyla şu sırada Platini UEFA başkanı. Fransa'ya kıyakları vardır biliyorsun.
1: Ya bilmiyorum ama yani burada Platini'nin kıyağıydı, şuydu, buydu, onu bile tartışamayız yani. Bu hani karambolda olmadı. Ay sen mi gördün, ben mi gördüm?
0: Senin bahsettiğin maç da CSKA Moskova maçıymış.
1: Ha, CSKA. Çünkü tamam yanılmayayım diye söylemedim.
0: Kim hakem? Martin Hansson.
1: Evet, bu işte. Ahmet Çakar dedi ki lisansını iptal. Ben de hayır dedim. 15 gün sonra o süreçteki Şampiyonlar Ligi'nin en kritik grup maçı Beşiktaş'ta CSKA Moskova'nın maçıydı. Bir baktık bu geldi. Yani şöyle, tabii ki Maradona'nın elle attığı golü gol diye veren hakem de devam etti. İngiltere'nin dünya şampiyonu oluşuna yardımcı olan diyelim Rus hakem de devam etti. Yani bunlar çok enteresan pozisyonlar. Ama şöyle, dünya hakemliğinde devam ettiriyorlar. Ne yapıyorlar? Bizde de öyle. 15 gün dinlendiriyor mesela. Maç vermiyor.
0: Hata
1: 2 hafta, 3 hafta
0: özgüdür diyorlar.
1: He. Hatasız kul Allah, bir tek evet. Allah'a mahsus hatasız olmak. Hatasız kul olmak. Bir de
0: hatayla o hatayı rutine bindirmek arasında fark var işte. Fark var. Herkes belli dönemlerde hatalar yapabilir. Hepimiz yapıyoruz. Tabii. Ama onu bir alışkanlık haline getirmek sıkıntıyı doğuruyor.
1: Ay yani devamlı yaparsan
0: o zaman işini kötü yapmış oluyorsun.
1: O zaman işini kötü yapmış oluyorsun. Zaten ya fiziksel olarak hazır değilsin, ya kafa olarak hazır değilsin. Çünkü ben hep şöyle yorumluyorum hakemliği. Ben de eleştirdiğim hakemler olmuştur. 105'e 68'lik bir alanda, kaleciler de şimdi oyuna çok dahil biliyorsun. 22 tane adam bir tane toplan oynuyor. Ve sen bunların her türlü oyun ihlalini göreceksin. Ve düdüğü çalıp cezalandı.
0: Bir de hakemin taraftarı yok Kemal abi. Yani A takımının taraftarı o bağırıyor. Tabii, B takımın abi. Bağırıyor. Hakem orada garibin olayı yönetmeye, görmeye ve hakim tabii. olmaya çalışıyor. Ama kimse onu tutmuyor. Zaten, onun tarafını tutan yok. Onu da göz ardı etmeyelim yani.
1: Bortta da der ki.

0: olursak
1: international board'da da yani kural koyucu şayet oyunun sonucuna direkt etki etmediyse Maradona gol
0: ki etti
1: bu Fransa
0: bu etti evet. Diğeri etti
1: %40 hatayla müsabakayı yönetmişse o hakem iyi müsabaka yönetmiş.
2: Peki bundan hareketle neden geldik buraya işte hakem hataları vesaire konuşuyoruz ya ne diyorsun video hakem konusu için?
1: Şiddetle karşıyım.
2: İşin doğallığını bozar mı?
1: Şiddetle karşıyım. Yani o zaman şimdi hakemler var ya işte kursa gidiyorlar seminerler oluyor bilmem neler oluyor falan filan değil mi? Bir sürü iş oluyor. O zaman hakeme bir de şimdi kaç para veriyorlar profesyonel hakemlikte çıktı evet. Değil mi? O zaman hiç gereği yok be abi. Futbola meraklı. Ender'i veya Kemal'i alırsın giydirirsin üstüne bir tane elbise. Hadi dersin çık yönet. Ay ne oldu bir dakika abi yana gidelim bakalım. Aa penaltı varmış veya elle oynan veya direkt tekme atmış kırmızı gelirsin yüzünü çalır. Hakeme ne gerek var o zaman? Yani video hakemlik demek futbolu alnının ortasından vurmak demektir. Bence. Ha hakem formsuzsa dinlendirilir. İşte dedim ya demin 2 hafta 3 hafta vaziyete göre yaptığı hataya göre. İşte seminerler oluyor. Efendim mesela MHK'ler bir şeyler yok yabancılar geliyor hakem olarak aman işte şuna dikkat edin bakın şu kural yenilendi işte buna bunlar oluyor ama video hakemlik yani ben şimdi bir kenarda buna itiraz edecek makam teknik direktörse diyorum ben çıktığımda öyle konuşuyorum. Abi ben 15-20 tane karara itiraz ederim abi.
0: Eğer o sınırım, zaman 90 dakika kaç dakika olur diyorsun?
1: Sınırım yoksa eğer tamam işime gelmiyor. Santra'da yapılana bile itiraz ederim abi. Niye? Ederim ki ya ben Santra'da benim akınımı kestiniz. Alakası yok. Bak Ender şeyde, boştu, Kemal boştu.
2: Voleybolda falan da öyle challenge var. Yani ama belli sayıda itiraz hakkı tanıyorlar. Çok emin olduysan yap. Ha. O hakkın atıyorum işte diyelim ki futbolda.
1: Haklı çıktın.
2: İki tane bir yarıda, iki tane bir yarıda verecek. Ya da birer tane verecek. Ya bana bir daha çıkarsa itiraz edemem. O zaman bundan çok eminsem itiraz edeyim. Belki öyle incelikler olabilir ama dediğin gibi.
1: Şimdi bir de Ender'cim.
2: Doğal akışını. Ha,
1: voleybolun alanını düşün.
0: Tabii.
1: Arada file var bir kere. İkili mücadele yok voleybolda. Tabii. Ben oynadım da onun için biliyorum. İkili mücadele yok ve alan ne kadar? Şimdi futbolun bir alanını düşün. İkili mücadelelerini düşün ve sen oturduğun yeri düşün teknik direktör olarak. Yani evet. Ben iddia ediyorum o kulübede oturanların yani sahada meydana gelen birçok meselenin diyelim %80'ini görmüyorlardır abi.
2: Yukarıdaki belki birisi
1: ha yukarıdan ha
2: şeyde Amerikan futbolunda öyle ha, yani. Ha, yukarıdan. Orada da mesela bir teknik adam var yukarıda yardımcı.
1: Yukarıdan tamam. Yukarıdan daha iyi görürsün evet. Tabii. Yani bu mesela çizgi meselesi voleybolda var.
2: Tabii canım şeyde.
1: İtiraz ediyor var. İçeride diyor. Öbürü diyor ki yok ya dışarıda bakıyorlar.
2: Tenis de var. Zaten hop hemen ekrana geliyor.
1: Evet, ekrana geliyor hemen. Ama yani
2: futbolun doğasına aykırı,
1: aykırı bir şey yani. Evet. Ve ben buna
2: futbol tarihine damga vurmuş hakem hatalarını
1: ve böylece bu hatırlamış şey, oldum. Video hakemlik olayına federasyonun ya düşünüyoruz işte MHK'nin işte bilmem işte Mart'ta başlatalım, Mayıs'ta başlatalım. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın yani ya yapmayın etme. Bak ben bir yazı yazdım geçen gün. Video hakemlik konuşulurken MHK seminerinde şu Antalya'da galiba yapılıyor. Ben hakemlerin yerinde olsam el kaldırırdık biz hakemliği bırakıyoruz yeni hakem bulun derdim.
2: Tam buldun sen de.
1: Ha, öyle ama.
2: Peki yeni bir konu başlığı açıyoruz. Türk futbolunda Alman teknik adamlar.
1: Oo.
2: Yugoslav teknik adamları yaptık biliyorsun. Yine Türk futbolunda damga vurmuş, Türk futbolunda yer etmiş Alman teknik adamlar var. İlk aklına geleni senin Derval. Benim Derval mesela. Sen ne dersin?
1: Şöyle Ender'cim haklısın. Çünkü neden? Derval Alman milli takımının patronluğunu yapmış bir adam. Ha 84'te çok kötü bir şekilde Fransa'daki şampiyonada elendiler. Ve yani ne kadar diyeyim 20 sene 25 senede geriye doğru Alman futbolunda ilk defa bir teknik direktör azledildi görevinden. Almanya'da biliyorsun teknik direktör emekli olur, yardımcısı olur. O emekli olur, onun yardımcısı olur. İlk defa Derval'i görevden aldılar Almanya'da. 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Fransa'da yapılan. Sonra bize geldi Galatasaray'a.

0: Kim Alman milli takımının mesela teknik direktörü. Galatasaray büyük force kazanmıştır. Mesela Nöşatel olayı malum. Hı-hı. Derval geldi oraya, ben oradayım.
1: Evet.
0: Zürih'te Sheraton Otel'de izliyoruz. Şöyle antresi vardır, girişi büyük bir hol. O merdivenden aradan çıkarsın, balkon vardır. Biz böyle saatlerce balkondan aşağıyı seyrediyoruz. Derval'i de aldılar tahkim kuruluna. Tabii yani hakikaten geldiği yer dolayısıyla
1: o anlamda çok büyük futbolda ağırlığı var.
0: Tabii Derval, yük Derval bu. Sonra mesela şey geldi. Fenerbahçe'ye Friedel Rausch geldi. Nereden geldi?
1: Var mesela
0: Eintracht Frankfurt UEFA Kupası'nı kazandı.
1: Avrupa şöyle yok, bakıyorum 80-82. Evet. 80'de Eintracht Frankfurt UEFA Kupası'nı kazandırmış. 80-81'de Fenerbahçe'ye geliyor.
0: Evet, Friedel Rausch.
1: Ne oldu Fenerbahçe ama?
0: Şimdi şöyle. Friedel Rausch biraz evvelki fotoğrafı arkadaşlar gösterirse bu yıpranmış hali. Şu mesela. Daha evvel gösterdi.
1: Daha önceki o siyah ve şimdi geldi. Evet.
0: Bu mesela bu bile yıkılmış, ihtiyarlamış hali. Şimdi şöyle enteresan. Friedel Rausch şu. Rausch'un Nasih Lach tercümanıydı Almanca. Hı hı. Benim de çok eski arkadaşım. Yani mahalle arkadaşım, okul arkadaşım filan filan. Dolayısıyla Rausch'la bizim enteresan bir hukukumuz oldu. Ne oldu? Sosyal tesislerde Fenerbahçe kampta, burunda. Nasih'le Rausch'ta yemek yiyorlar. Ben de başka bir masada yiyorum. Nasih'le selamlaştık biz. Çocuk arkadaşım. Rausch sormuş, kim o demiş. Demiş ki ya işte gazetecisi. Ha o değil mi o demiş. Uzanın. Ya demiş, çağırsana bizim masaya. Garson geldi, abi dedi böyle böyle dedi. Kalktım gittim. Hoştu, tanıştırdı falan filan. Fenerbahçe'nin Rize ile kupa maçı var. Ertesi gün. Ali Sami Yen'de. Şuradan buradan falan filan. Ne diyorsun dedi bana. Rausch. Dedim ki vallahi orada Osman var. Arif var. Ali Kemal'in kardeşi Osman. Arif Galatasaray'da Fener'de oynayan. Daha iki kişi daha söyledim şimdi. Çok dedim tehlikeli bir takım. Özellikle yani derinlik vermeden oynamanız lazım dedim. Bana sorarsanız dedim. Kendi sahanız olmanıza rağmen. Ha öyle mi dedi. Nereden dedi çıkarttın dedi bu söylediklerini. Dedim ki ben çok sağlıklı notlar tutarım. Her takımla ilgili. E nerede dedi bunlar dedi. Evde dedim. Getirebilir misin dedi. Getirdim dedim. Bak saat 9:30. Çıktım Fenerbahçe'den, taksiye bindim. Moda'ya gittim eve. Malzemeyi aldım geldim. Buyur dedim. Böyle bakıyor. Yahu dedi bunlar ne ya dedi. Siz de dedi sık sık görüşelim dedi. Ve Fenerbahçe ertesi gün Rize'yi 5-0 yendi kupada. Neyse. Tabii Fenerbahçe'de bir evde oturuyor. Yıkıldı şimdi orası, yeniden yapılacak apartman. Nasip bana telefon ediyor.
1: Evde yakın.
0: Ha, evde yakın seni çağırıyor diyor. Gidiyoruz o akşamları. Muhabbet ediyoruz, yemek yiyoruz falan. Haftada 2 gün, 3 gün.
1: Kemal abi ama bak Fenerbahçe kötü gitti o sezon. Diyorum
0: dur geleceğim oraya. Bak. Ve ilk yarının son maçı geldi. Fenerbahçe Adana Spor. Özer oynuyor Adana Spor'da hatırlarsan. Yine beni çağırdı. Bu yine yemek yedik falan filan. Dedim ki ben sana bir Rize anlatmıştım. Bu Adana'da aynı onun gibi dedim. Çok dikkatli olmanız lazım dedim. Bir sürü şey de koydum önüne yani. Lafın ötesinde yazılı. Fenerbahçe ertesi gün maça çıkarken, bak o takımda oynayanlar anlatsınlar. Bir sürü arkadaşımız var orada. Biz, ufak bizde. Anlatıyor oyun şeklini. Herkes böyle şaşırınca şaşırmayın diyor. Çok sağlam bir yerden bir bilgi edindim. Kendi sahamız olmasına rağmen bunu oynamamız lazım diyor. Adana Spor'la Fenerbahçe arasında da bir puan fark var. Fenerbahçe lider, Adana Spor ikinci. Ve Fenerbahçe İnönü'de oynandı maç. Bir ikinci lig takımı hüviyetinde oynadı ve maçı 1-0 Erol Togay, rahmetli Erol Togay'ın golüyle kazandı. Ertesi gün Almanya'ya gidiyor bu tabi devre arasına. Bekir Boran hala sağ bizim. Bekir'e diyor ki arasana diyor. Bekir aradı beni, dedi ki bak yanımda teşekkür ediyor sana dedi. Dedim ben de iyi tatiller dedim. Fener lider oldu, 3 puan geçti Adana Spor'u, şampiyonluk yarışındalar ha. Gitti.
1: Allah Allah. Tabii. İlk yarıyı lider bitiriyor.
0: Evet. Gitti döndü geldi. İlk maç Gaziantep'te.
1: Çünkü neden öyle dedim? Birazdan anlayacaksınız sezonun

0: Sonunda ne olduğunu.
1: Gaziantep maçı. Gece, cumartesi gecesi saat 1'de telefonum çaldı. Ev telefonum. Eyvah dedim, birisi gitti. Bir baktım Nasih. Ya dalgaya geldik, şunu arasana demiş. Dedim ki bak orada dedim iki tane oyuncu var. Biri Mustafa, öbürü de kimdi unuttum. Bunlar dedim çok önemli oyuncular Gaziantep'in. Bütün oyun bunların üzerine kurulu. Bunları dedim oyun alanında pasivize ederse dedim maçtan yüzünün akıyla çıkar dedim. Diyor şeye, nasihat telefonda Almanca mı bilmedi. Demiş ki ya bana demiş adam markajımı tavsiye ediyor, nasıl olur demiş. Vallahi dedim ben söyleyeceklerimi söyledim dedim. Ertesi gün Fenerbahçe Gaziantep'e 2-1 yenildi. Gollerin birini Mustafa, öbürünü de söylediğim diğer oyuncu attı. Döndüler geldiler, havaalanında gittik karşılamaya. Daha o zaman muhabirlik dönemlerimiz hafif. Babası ölmüş. Direkt uçak değiştirip gidecek. Ben başınız sağ olsun dedim tabii. İşte tercüme etti Nasih. Böyle yaptı. Dinlemedim seni dedi. Gitti geldi Almanya'ya, işte babasını defnetti geldi. Nasih'e dedim ki oğlum arkadaşlık sonuna kadar, ölene kadar, ama benim bu işteki dahli demeyeyim de yani fikir teatisim bitmiştir dedim Antep maçından sonra. Bu arada Friedel Rauch'un bir hatası, eksiği nasıl yorumlarsan yorumla. Biraz evvel neden o ilk fotoğraflarını istedim? Çok yakışıklı bir adamdı. Hı hı. Yani ev biraz kalabalık oluyordu. Ha. Anladın mı? Yani baksana şuraya. Ev biraz kalabalık oluyordu. Biraz oradan da gitti.
0: Motivasyonunu kaybetti diyelim.
1: Bravo, tebrik ederim. Çok güzel buldun.
0: Politik bir yaklaşımla.
1: Ben başka bir şey diyecektim. Sen en iyisini buldun. Oradan da motivasyonu gitti. Gidince de Fenerbahçe averajı da kümede kaldı.
0: Evet, o sezonun sonunda Fenerbahçe'nin averajla ligde kaldığı sezon. 80-81 sezonu.
1: Tabii çok enteresan. O mesela...
0: Ertesi yılda üçüncü olunca Feder Rauch gidiyor
1: mesela,
0: değil mi?
1: Mesela o maçla ilgili Suadiye'de bir savuna vardı eskiden. Sen belki bilmezsin.
0: Yok.
1: Neyse savunma kısmını anlatmıyorum.
0: Yok anlatmıyorum ama.
1: Yani savunmanın içindekiler ne dediğimi anlamışlardır herhalde o sırada. Hepsi sağ.
0: Peki Feldkamp için ve Daum için de bir şeyler söylemek lazım.
1: Şimdi Feldkamp tabii o da Almanya'da.
0: Feldkamp ilk 92-93 tabii şampiyon yaptı. Sonra böyle danışman falan gibi de görev yaptığı falan oldu ama o 92-93 sezonunda hem lig hem kupa şampiyonu yapmıştı ve ciddi bir rüzgar getirmişti Galatasaray'a.
1: Tabii o da kariyerli bir hocaydı. Disiplin. Alman zaten dediğin zaman disiplin bir numara. Sonra gelir ötekiler. O da çok yararlı oldu. Demin bir fotoğraf arkadaşlar yayınlamışlar. Sabri'ye sarılmış değil mi?
0: Yani düşünün.
1: Ya Sabri, ya ben Galatasaray tribünlerine çok...
0: O güzel. Herhalde şeyde geldiği... İkinci geldiği dönem yani 2008 dönemi o.
1: Ben Galatasaray tribünlerine Sabri olayıyla ilgili çok kızgınım. Ayıp ediyorsunuz. Cidden ayıp ediyorsunuz. Yani Karol'u alkışlıyorsunuz, Sabri'yi eleştiriyorsunuz. Ayıp. Çok ayıp ama.
0: Sabri Reis'e ayıp etmemek lazım.
1: Yani ben diyorum... Ben bugün bir takım sorumlusu olsam, elimde Sabri olsa, bir kere Sabri'yi 18'e kesin soyarım. Sakat veya cezalı değilse. O Allah'ın emri. Kesin. Hatta bak yani elimdeki potansiyel neyse direkt 11'de de oynatırım. İşte Konya'yı kimden yendiler? 4 tane pozisyon var. 4'ü de Sabri'nin. Biri gol oldu. Öbürkülerini kaleci kurtardı. Bir tanesi de direği yaladı. Gitti attığı şutla. Hem de sağ önde oynadı. Arkada da değil. Yani Rıza Çalınbay. 17 sene oynamış. Saymadık tabii. Rıza Çalınbay çok büyük futbol tekniği olan bir oyuncu muydu? Hayır.
0: Ben ama Serpil, çok iyi bir görev adamıydı. Serpil ve Hamdi sağ taraftan arka arkaya ortaları
1: Serpil
0: yapardı.
1: Serpil Hamdi Tüzün'ün Rıza'ya altyapıdayken ayağının içiyle topa vurmayı nasıl öğrettiğini ben bilirim. Ama o dönemin Beşiktaş'ını yazarken önce Rıza'yı yazacağım. Sonra kaleciden başlarsın işte geri dört santrforu falan filan yazarsın.
0: Peki

0: Bunlar önemli bir değişik oyuncular.
1: Down için ne düşünüyorsun? Vallahi Christoph Daum üzerine çok spekülasyon yapılan
0: bir hocaydı. Var, bende belgede var burada.
1: Beşiktaş'a lig, kupa, Cumhurbaşkanlığı Tabii. kupası kazandırdı. Fenerbahçe'ye de geldiği her dönemde ciddi bir ivme kazandırdı. Tabii. Orada da şampiyonluklar var işte. Yani 2003-2004, 2004-2005 şampiyonluğu var. Sonra örneğin 2005-2006'da bir ya da iki puanla işte o kaybedilen Denizli'de sezon işte. Denizli'deki. Yoksa böyle arka arkaya bir seri yakalamış oluyordu Fenerbahçe.
0: Daum Beşiktaş'ta bir kere ilk geldiğinde çok başarılı oldu. Nereden buldularsa tebrik ederim. Sonra gitti. Sonra nasıl Friedel Rausch, ne dedin sen?
1: Niye?
0: Evine çok gelen giden oluyor dedim. Bir şey dedin sen güzel.
1: Motivasyonunu kaybetti. Ha,
0: motivasyonunu kaybetti dedin. Daum da motivasyonunu kaybetti.
1: Evet, başka bir sebepten diye.
0: Başka bir sebep. Şimdi benim elimde bir belge var. Islak imzalı. Ben biliyorsun bu işleri haybeden konuşmam. Bizim Türkiye Gazetesi Mustafa Denizli Fenerbahçe'de teknik direktörken Fenerbahçe'nin Daum'la anlaşmak üzere olduğunu ve bunun da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını yazmış. Bize 1327 sayı numarasıyla Fenerbahçe'nin resmi şeyiyle 23.10.2000'de tarihte veriyorum. Türkiye Gazetesi Spor Müdürlüğü'ne şöyle bir yazı geliyor. Gazetenizde haber olarak yer alan Yıldırım'dan üçlü formül ve bunun altında yer alan haberiniz tamamen gerçek dışıdır. Futbol takımımızın sorumlusu Mustafa Denizli'dir ve 2 yıllık bir anlaşması vardır. Sayın Daum'la ilgilenmemiz bu anlaşmadan önceydi. Şimdi burası çok... Kokain içmekle suçlanan bir kişinin büyük camiamızın başına getirileceğini yazmanız sizin de ayıbınızdır. Ayrıca Mustafa Denizli'ye yapılan ilk tarafta tazmin ödeme şartı yoktur filan falan diye devam ediyor. Bunu gösteririm isteyenlere, ıslak imzalıdır bu. Siz şimdi bir gazete istihbaratını yapmış, benim değil istihbarat. Bu haberi çıkartmış yazmış ve siz diyorsunuz ki kokain içmekle suçlanan birine camiamıza layık göstermeniz sizin ayıbınızdır diyorsunuz ve sonra onu getiriyorsunuz. Dolayısıyla
1: parametreler değişebilir.
0: Daum'un işte sonradan o işlere bu işlere girmesi falan filan tabii ki Beşiktaş'a gelen Daum'la
1: ama bir öz eleştiri yaptı ve pişmanlığını
0: tabii ki söyledi, yargılandı, gitti sık sık hatta mahkemeye gitti geldi falan filan. İşte Denizli maçında yanlış hatırlamıyorsam Anelka'yı sokmuyor oyuna. Bir türlü.
1: Ya orada Apiyah'tı yanılmıyorsam. Apiyah kale ağzından gol atsa 3 sene arka arkaya şampiyon vurdu. Yapmış olurdu. Tabii.
0: Ondan sonra Daum'un Anelka'yı özellikle oyuna sokmuyor. Görevine son veriliyor. Sonra bir daha getirildi.
1: 2009-2010 var mesela değil mi? O Bursa'yla, Bursa Spor'la şampiyonluk yarışında olduğu dönem.
0: Ha, tekrar getirildi. Mesela şimdi o maçta da çok enteresan Trabzon maçı biliyorsun.
1: İçerideki. Evet.
0: İçerideki 1-1 biten Burak attı golü Trabzon'dan. O maçta Fenerbahçe oyunun özellikle ikinci bölümünün Trabzon ceza sahasının dışında oynadı.
1: Evet evet. Yani, o Trabzon takımı da çok iyi bir Trabzon takımı.
0: Yani neredeyse kaleci de gelecek. O kadar yani. Ve ikinci devre yani 70. dakikadayım. Hadi. Semih ısınmaya başladı kenarda. Fenerbahçeli Semih Şentürk. Maç öyle bir hale geldi ki tam Semih'in maçı. Yani saçını kılıyla bile gol atabilir yani. Biliyorsun Semih'i. Gitti geldi. Herkes bekliyor işte Semih oyuna girecek diye. Çünkü Semih'in oyunu oldu artık. Yani koşma moşmaya da gerek yok. Oralarda dolanacak. Semih vuracak. Gol olacak. Ve yukarıdan bir pusula geldi sakın sokma diye. Semih 20 dakika ısındı ve maç 1-1 bitti. Daum'un da bileti kesildi. Kaybetti şampiyonluğu çünkü. Hani Fener şeyi yense içeride, Trabzon'u yense Bursa Beşiktaş maçının sonucu çok önemli olmayacak. Yani yense bile Bursa ki yendi yine Fener şampiyon olacak. Çünkü bir puan önde.
1: Tabii tabii öndeydi.
0: Daum'un ikinci yani Fenerbahçe serüveni de böylece son bulmuş oldu.
1: Peki şimdi biz burada isimler arasında belki yer vermedik ama Sepp Piontek'i de göz ardı etmeyelim. Polonya doğumludur vesaire falan ama Almandır. O...

0: O Alman teknik adamdır. Çok Danimarka ile özdeşleştiği için onu Danimarkalı zanneden
1: yok,
0: vardır.
1: Değil, tabii.
0: Bir Polonya asıllılığı var ama Almandır ve şuna katılır mısın Kemal abi? Yani Türk futbolunda çok ciddi yeri olan iki yabancı desek bunlar Derval ve Piontek olabilir mi? Şu son dönemlerin.
1: Valla Derval'i tabii yani bir kenara koyarım. Yani bu tarafa, iyi tarafa kimleri korsun dersen Derval'i koyarım teknik adam olarak. Davumu da koyarım oraya. Sonraki o öbür teknik adam olarak yani Davumu da korum. Feldkamp'ı da korum. Piontek'i onlardan sonra yazarım. Bebek'te bir restoranda Şenez Erzik Futbol Federasyonu Başkanı, Piontek teknik direktör. Biz gazeteciler de sorular soruyoruz falan işte. Ben bir soru sordum. Dedim ki siz Danimarka milli takımı teknik direktörüyken örnek 24 kişilik milli takımda niye hiç Danimarkalı olmadı dedim. İhraç edilmiş bütün ürünlerden faydalandınız.
0: Danimarka'da oynayan.
1: Danimarka'da oynayanlardan hiç faydalanmadınız dedim. Sinirlendi. Şenez'le yan yana oturuyorlar. Şenez kulakları çınlasın. Şenez'le yan yana oturuyorlar. Kalktı iskemlesiyle geldi benim yanıma oturdu. Pardon. Kalktı U masa böyle şöyle düşün. Geldi tam benim karşıma oturdu. U'nun içine. Hı hı. Sor şimdi dedi. Ha ben dedim sorduğum bu. Yani hani siz çok şeysiniz. Niye Danimarka'nın kendi liginden 2 tane, 3 tane, 4 tane oyuncuyu seçip alıp A milli takım seviyesinde yükseltemediniz. Benim sorduğum o dedim. E işte dedi onlar dedi bilmem ne dedi falan filan. Bayağı böyle bir öfkelendi. Ondan sonra bir şey daha sordum. O ikinciyi unuttum şimdi. Şenez kalktı bu sefer. Arkadaşlar dedi toplantı bitmiştir teşekkür ederiz dedi.
0: Piontek'e konuşuyoruz arkadaşlar.
1: Piontek'e. Dedi ki arkadaşlar dedi toplantı bitmiştir teşekkür ederim katıldığınız için dedi. Zaten o ettiğimiz kavgadan yalan söylemeyeyim 2 ay sonra falan da Piontek gitti.
0: Bir gazete manşeti hatırlıyorum bir kötü sonuç alan maçtan sonra SEP böyle mi olacak hep. kaldığı dönemde çok iyi sonuçlar almamıştı Türk milli takımı ama bir mantalite anlamında gittikten sonra belli bir takım şeyleri o yapı taşlarının üzerine Fatih Hoca'nın bir
1: tabii,
0: bina
1: Fatih
0: inşa
1: Hoca
0: ettiğini
1: zaten,
0: söylemek mümkün.
1: Sonra Fatih Hoca geliyor. Şimdi şöyle Alman dendiği zaman biraz evvel de söyledim. Önce disiplin, sistem.
0: İşte o önemli. Bizde sıkıntı olan sistem. Şey yani sistem.
1: Dolayısıyla profesyonellik.
0: Evet.
1: Bunlar hep ön plana çıkan ögelerdir Alman dendiği zaman. Alman halkının yaşam stili budur zaten. Yani Almanya'ya başka türlü yaşa desen hepsi intihar eder. Alman yaşam sistemi budur. Neden? İlk 45'te dümdüz olduktan sonra 2. Dünya Harbi'nden 10 sene sonra dünyanın en büyük süper 2. ülkesi oldular. Ya, bu yüzden.
0: Yaşıyorsa kulakları çınlasın öldüyse Allah rahmet eylesin. İlkokul hocam hep derdi taş üstüne taş koydu Almanlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
1: dümdüz.
0: Öyle inşa ettiler
1: abi,
0: ülkeyi dümdüz. Diye. Her vatandaş bir taş koydu.
1: Ayşe abi yani.
0: Evet,
1: Alman
0: o önemli. O disiplin, o
1: özelliğidir bu.
0: Yani.
1: Hala da aynı şekilde devam ediyor. Bakma 3-5 tane zırh topos çıkıyor işte hükümet falan sokaklarda.
0: Evet onlar başka işler.
1: Başka işler ama Alman demek budur. Tabii Türkiye şöyle bu kadar Alman hocanın gelip burada hizmet görmesi, çalışmasından bence gerektiği kadar yararlanamadı. Yani Derval ne yapmış? Daum ne yapmış? İşte Piontek ne yapmış? Efendimizin Feldkamp ne yapmış? Her şeye rağmen Frieder Rausch işte o aleme dalmadan ne? Yani bence kulüplerimizin en büyük eksiği budur. Bunların yanına güvendiğin, bunda ışık var ya, bir şey olabilir denen adamları koyup bunlar gittikten sonra oradaki adamların onlardan elde ettikleri öğrendikleriyle kendi sistemimizi kuramadık biz.
0: Evet.
1: Bizim en büyük eksiğimiz budur.
0: Evet.
1: Yani.
0: Peki bir başka Alman'a geçeceğim ama araya bir konu sıkıştırayım istiyorum.
1: Sıkıştır.
0: Bir küçük hani bu programda zaman zaman öyle bilgiler vereyim istiyorum ben. Örneğin Türkiye'deki ilk çim saha neresidir falan diye düşündük. Çimlerden konuşuyorduk böyle içeride.
1: Müsabaka oynanan.
0: Serviste evet.
1: Yoksa...

0: ücretsiz olarak mı?
1: Yok, müsabaka oynanan. Ali Samiyen olduğunu duydum ben. 1966 Ali Samiyen diye bir bilgi. Hemen bir araştırayım dedim. 1 Ocak 1966 Beykoz Ankara Gücü. Stat'taki ilk maç.
0: Olabilir.
1: Çimsa ve Mithat Paşa Stadı'nın çamurlu sahasına alışkın taraftarlar heyecanlanmış. Ya şu Çimsa'yı bir görelim demiş. Ve uzun kuyruklar oluşmuş Beykoz maçı, Beykoz Ankara Gücü maçı öncesinde. Futbolcular bile sık sık eğilip gazetelerin tabirine göre halı gibi yumuşak Çimsa'yı okşamışlar.
0: Şimdi o zaman ben sana hemen
1: yani hani şimdi biz statlar yapıyoruz, işte yeni bir birbirinden güzel modern statlara kavuşuyoruz. Gerçi hala çimle ilgili sorunlarımız var. Devam ediyor. Maalesef, ama hani örneğin şimdi bir hibrit çim teknolojisi var mesela, bakın görüyor musunuz?
0: Tabii Beşiktaş yaptı
1: yani
0: işte.
1: İnanılmaz bir iş o böyle.
0: Çağın gelişmesi
1: şimdi bu işler gelişme. Var ama 1966 yılında Türkiye'de bugünkü anlamda ilk çim saha da maç oynandığında, Beykoz Ankara Gücü maçı, insanların heyecanını sizinle paylaşayım ve bu notu da aktarayım dedim. Eklemek istediğiniz Kemal
0: eklemek
1: abi.
0: Eklemek istediğim şey şu. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk çim idman sahasını Ömer Çavuşoğlu yapmıştır Derazı'nda, Fenerbahçe.
1: İdman sahasını 81
0: 82 olabilir, yalan söylemeyeyim.
1: Vay vay vay. Arada da böyle bir 14-15 sene var mesela statla antrenman sahası arasında.
0: Fener'in stadı?
1: Ha yok, şey hani ilk çim saha 66 ise ya. Oradan
0: Derazı
1: 81'e
0: bileğe kadar çamur bir yerdi. İlk defa
1: Fener'in stadı ne zaman? Kinesi? Hatırlıyor musun?
0: Neresi?
1: Saraçoğlu, yani şimdiki adıyla Ülker.
0: O yani 64'te yıkıldı eski stat, tahta tribününü. İşte sonra 16 sene mi 17 sene 66'da yıkıldı. 15-16 sene sürdü yapımı, ötekinin harika yapının, rezalet. Ondan sonra işte Alişen yukarıdaki faaliyetleriyle, yani devletin üst kademenin faaliyetleriyle o stadı zor açtılar. Asansör de yoktu. Ya. Rahmetli Sabri Kiraz hocam orada o yüzden öldü, kalp krizinden. Yüz bilmem kaç basamak. Sonradan asansör yapıldı falan. Felaket bir şeydi yani. Fakat o stat 15 senede yapılırken çimi sahası önceden yapıldı. Fener takım orada antrenman yapardı. Çıkıp çimde. Harika. Tribün yok. Düşünebiliyor musun? Çıplak bir yeşil.
1: Allah.
0: Vallahi orada antrenman yapardı. Salimler malimler 69'da falan filan. Hatta Selim'le Fuat kulaklar için nasıl Salim onları kovalamıştı bir antrenmanda, da yerlere yatmıştık çünkü dalga geçerlerdi Salim'le. Babarattin ne şut attın diye 9 metre yukarı gitmiş topa. En sonunda kovaladı ikisini de. Bir de şu var sevgili Ender. 63-62 olabilir. Yalan söylemeyeyim. Biz yazlık takım olarak ama ne takım? Bir yazlık takım vardı Fenerbahçe'nin. İdman verirdik.
1: Yazlık biz. Takım ne demek?
0: Yani yazın ligler yok. Oyuncular işte semtte oturan, İstanbulspor'da oynayan Arap Hüseyin Beykoz'du. Abdullah Matay eski Fenerbahçeli. Ya Metin Türel kaleci. Yani kulaklar çınlasın. Ya öyle bir takım var ki. Taki Beyoğlu sporlu. Bayağı birincilikti. Tatil bizim yazlık takımımızdı bu. Karabük'e maça gideceğiz dediler. Ne dedik ya, Karabük neresi ya? Neyse tutulmuş bir şey. İşte otobüs, yarım otobüs. Bindik gittik Karabük'e maça. Ya, Temmuz falan filan maç yok. O zaman Mayıs sonu biterdi lig. Eylül'ün 15'inde başlardı 4 ay sonra. Gittik işte, bizi karşıladılar. Hoş geldiniz falan filan. Bizim takımın adı da Cafera. Cafera semti vardır Moda'da. Takımın adı da Cafera. Başkan Berber İspiro. Yardımcısı Çiçekçi Sahip. Allah toprakları, Allah rahmet etsin. Hepsi vefat. Gittik neyse işte, biz karşıladılar çay kahve falan filan. Hadi dediler maç işte 3'te baş 4'te başlıyor. Bir abi gittik. Çim sağ Karabük'te. Çim.
1: Allah Allah.
0: Böyle aynen sen demin birisi elimizle böyle yapıyoruz. Hakikaten çimen. Hatta koparıyoruz böyle çaktırmadan. Çimen, bildiğimiz çimen, parklarda falan olan çimen. Allah Allah, bunu dedik nasıl yaptınız ya, işte falan filan anlattılar. Çıktık oynadık. 2-2 beraber hem ne kaldık? Yazlık maç. 10 gün kendimize gelemedik dönüşte, yürüyemedik. Toprağa alışmışız, çamura alışmışız. Çim çeker biliyor musun biraz? O çim sahada biz o maçı oynadık. Hiçbirimiz 10-12 gün doğru dürüst yürüyemedik. Adaleler taş gibi. Ona soruyorsun, Allah gece uyumadı. Ben ne söylüyorsun, 3 gündür uyumuyorum. Hem de ne oyuncular var ha.
2: Evet.
0: Anladın? Yani benim ilk gördüğüm maç bilhassa kendimin oynadığı Karabük'teki çim sahadır. Ama Karabük'ün şimdi neresinde onu bilmiyorum. Unuttum. Git düşün. Yani 50 sene geçmiş. Daha 55 sene geçmiş arada.
1: Peki o zaman Almanlardan açıldı ya, bir başka Alman'a, Lothar Matthäus'un Fenerbahçe'ye ilginç transfer hikayesine gelelim ki zamanımız da azaldı değil mi? Kaça çıkıyoruz arkadaşlar? 7-8 dakikamız kalmış.
0: Eyvah.
1: Sığdıralım bakalım.
0: Ya şimdi şöyle.
1: Şimdi 92 galiba değil mi?
0: Metin Aşık Başkan.
1: Yani şöyle bilsin izleyenler, Lothar Matthäus müthiş bir Bayern Münih kariyerinden sonra Inter'e gitti.
0: Tekrar döndü.
1: 91'de Inter'li UEFA şampiyonluğu yaşadı. 92'de Bayern Münih'e tekrar döndü.
0: Döndü. Ve Alman milli takımda kaptanı. Evet. Hatta 90 Dünya Kupası'nı kazandıklarında. Bir gazete, vereyim mi ismini?
1: Çünkü yok, vermeyeyim.
0: Bir vermeyeyim. Gazetenin patronu ve genel yayın yönetmeni sabahleyin direkt spor servisine giriyorlar. Günaydın, hoş geldin efendim. Yarın diyorlar bir araba kampanyamız var. Fener'e mutlaka önemli bir oyuncu aldırın deyip çıkıyorlar. Bu kadar.
1: Nasıl ya?
0: Diyorlar ki yarın bir araba kampanyamız var. İşte kupon veriliyor ya araba.
1: He.
0: Fenerbahçe'ye mutlaka.
1: Biz yani bir ilgi çekecek bir şey olmalı.
0: Ha, yani
1: onun rüzgarıyla gitmek lazım. Yani, araba kampanyası başlıyor kampanyası diye.
0: Artı bir de çevirdiği zaman gazetenin arkasına vuu desin, vay ne gazete desin, gazeteyi almaya devam etsin artı. Ve çıkıp gidiyorlar. Servis diyor ki ya ne yapacağız, kimi aldıracağız, ona soruyorlar, öteki olsun, öyle bir şey falan. Neyse bir saatlik uzun araştırma ve tartışmadan sonra bir tanesi diyor ki ya Matthäus'u alalım diyor Fener'e. Nasıl ya diyorlar işte Inter'den döndü falan filan hani. Aa harika buldun, ondan daha iyisi olur mu ya, hem Alman hem Bayern Münih takımının kaptanı. Araştırıyorlar, fotoğraf yerine de bir tane çizgi çizilmiş Matthäus. Boy olarak böyle koyuyorlar sayfaya, Matthäus Fener'de. İşte Alman milli takım ve Bayern'in takım kaptanının tarafında patladı bomba falan filan, neyse işte paralar yazılıyor falan. Ben de o zaman Meydan Gazetesi'nin spor
1: yani
0: müdürüyüm.
1: Yani zaman zaman çuvaldızı kendimize de batırmak
0: Meydan
1: lazım.
0: Meydan Gazetesi'nin spor müdürüyüm. Sabah servise geldim, haberim yok. Bir baktım bizim Atilla'yı tanır, kulakları çınlasın. Fener muhabiri köşede ağlıyor. Ne oldu oğlum dedim birine. Ya müdürüm dedi, habere bak ya dedi. Nasıl atlamışım dedi. Ne o dedim. Ah Lothar Matthäus. Oğlum yalandır bu dedim. Ne ağlıyorsun, dur bir dakika dedim. Açtım Metin Aşık'ı. Başkan. Başkan ne haber, iyilik dedi Kemal abisine. Dedim ki ya hayırlı uğurlu. Ya Kemal abi dedi. Kulübün dedi kasasını dedi götürsek Almanya'ya, benim servetin şeyini götürsem, tapusunu götürsem alamayız dedi ya. Böyle bir yalanı nasıl yazıyorlar abi ya dedi. Duydun mu dedim Atilla, Fener Başkanı.
1: Ağlama boşa. Ha,
0: dur. Neyse dedim, hiç hatta bana Faik Çetiler de yardımcım. Kulaklar için nasıl dedim ki, tekzibe mekzibe, yalanın nesi tekzip edilir? Yalan tekzip edilir mi? Dedim geçin. Şimdi bu Türkiye'deki kısmı. O zaman gazeteler Almanya'da, şimdi nasıl bilmiyorum, bir gün sonra yayınlanıyor. Bizde bugün çıkan gazete yarın yayınlanacak Almanya'da. Ertesi günde Almanya'da tabii o gazete yayınlanıyor aynı haberler. Matthäus da evde antrenmana gidecek. Hanımı diyor ki ya diyor Lothar ne oldu diyor, dışarısı diyor gazeteci televizyoncu da olur, bir şey yok diyor. Baksana bir camdan bir bakıyor, aa eşofmanları da var yani, daha kahvaltı edecek. Ne oldu diyor, diyorlar ki işte bak gazete bu. O ne ya diyor. Sen diyorlar Fenerbahçe'ye gitmişsin. Orası neresi ya diyor. Ya diyorlar işte Türkiye'de büyük kulüpler. Ya ne alakası var diyor. Ben diyor Bayern'in Alman milli takımının kaptanıyım. Antrenmana gidiyorum arkadaşlar ya diyor. Geliyor içeriye. Neyse kahvaltısını hafif bir şey yiyor. Sahaya bir geliyor. Orası da öyle. Ana baba günü. Yahu diyor yapmayın diyor. Daha eve gelmiş diyor. Arkadaşlar alakası yok diyor. Benim diyor maçım var diyor. Pazar ya etmeyin eylemin diyor. Ve bu yalan şey, o gazeteden sonra Alman basınında Bild'de falan 2 gün 3 gün tefrika olarak yayınlandı. Bizim o gazetenin küpürü konup işte yalan haber, Matthäus bilmem ne yaptı. İşte gazetecilere şunu söyledi ki, bir sürü ettiği laf var mı tabii, onların hepsini söylemiyoruz. Alman basınında da 2-3 gün tefrika edildi bu yalan. Bu bana göre bizim medyada çıkan en büyük transfer yalanıdır. Sebebini de söyledim. Yarın otomobil kampanyamız var. Fener'e önemli bir oyuncu aldırdı.

0: Ve sevgili Ender, patron şu anda yok o gazetenin patronu ama o genel yayın yönetmeni galiba yine bir gazetede aynı görevi sürdürüyor. O spor müdürü nerede şimdi şu anda bilmiyorum. Bir televizyonda yorum yapıyordu bir aralık. Orada televizyon da kapandı galiba zaten.
1: İsimlere girmeyelim.
0: Vermiyorum isimleri.
1: Ama mesleki anlamda zaman zaman biz de insanları çok eleştiriyoruz. Futbolcuları, teknik adamları, antrenörleri. Zaman zaman hani...
0: Ama son bak.
1: Son dönemde...
0: Ender bu son bu... 20 senede 25 senede bu işin cılkı çıktı.
1: Öyle mi?
0: Bak ben Fenerbahçe, Engin Verel'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer haberini Türkiye'de ilk yazan benim. Ertesi gün gazeteye geldim. Rahmetli Necmi Tanyolaç spor müdürüm. Belgin nerede dedi. Buradayım abi dedim. Bu haber yalan çıkarsa ne olacağını biliyorsun değil mi dedi. Hmm. Hiç merak etme. Şimdi dedim Engin'i aramaya gidiyoruz. Rahmetli Arif foto muhabiri. Engin'i bulamadık. Babasının iş yerine gittik. Kapalı Çarşı'da tam sayfa röportaj yaptı.
1: Yani meslek ciddiyetinin gerektiği.
0: Galatasaray bize istediğimiz ücreti ödemedi. Fenerbahçe verince oraya gittik imza attık diye.
1: Anladım.
0: Ya, anladın mı? Yani şimdi mesela Depay mı ne var bir herif?
1: Memphis Depay var.
0: Evet. Nereye gitmiş? Lyon'a gitmiş galiba.
1: Evet.
0: Hani bir şeye geliyordu ya. Bize geliyordu. Gazeteler manşet attı. Kaç tane oyuncu var böyle daha şu son 10 günde oradan oraya hiçbir tanesi bize uğramadı ya.
1: Parası kaç para biliyor musun? 18 milyon euro. Yani
0: teşekkür ederim.
1: Evet, yine keyifli bir sohbetti. Birkaç konu kaldı. Artık arkası yarın yaparız onları da.
0: Yaparız.
1: İzleyenlerden de zaman zaman istekler, özel istekler geliyor, sorular geliyor.
0: Ya onları sorulara cevap verelim.
1: Cevap vermeye çalışalım. Hatta o soruları bir ara bir programda
0: yapsana.
1: Sadece o soruları toplayalım. Zaten onlara cevap
0: herhalde verelim. Herhalde anlatacaklarımızla ilgili sorular.
1: Tabii aşağı yukarı.
0: Doğal olarak biz de anlatmış oluruz.
1: Peki yani. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler, sizlere de bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları, keyifli, mutlu, sağlıklı yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: heyecan artık Aspor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Mehmet Özcan ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar dileyerek başlayalım. Hocam hoş geldin, iyi bayramlar.
1: Hoş bulduk, iyi
0: Mehmet,
1: bayramlar.
0: Sen de hoş geldin, iyi bayramlar.
2: Hoş bulduk Koray, hep beraber.
1: İlk gece buradaydım ben.
0: Evet.
1: İlk bayram akşamı bayramlaşmıştık. Bir daha izleyicilerle yine bayramlaşalım.
0: Evet, ilk günü izleyemeyenler varsa
1: fark etmez zaten.
0: Ben yoktum neyse. İlk gün hocam. Evet. Beraber şimdi ilk bayramımız
1: senin
0: olacak.
1: Senin de başın sağ olsun bu arada.
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Kaybımız oldu. Halan rahmetli olmuştu değil mi ya?
0: Vallahi. Evet, halamı kaybettik. Mekanın cennet olsun diyelim.
2: Başın sağ olsun Koray.
0: Bayramdan önce öyle bir durum oldu. Yapacak bir şey yok tabii ki. Hayatın gerçeği.
1: Evet.
0: Bir yandan tabii ki bayram sevinci, coşkusu var yurtta yine. Bir diğer yandan spor gündeminde hareketlilik var. Özellikle bu yaz zaten acayip bir gündem var. Dünya Kupası, transfer, Fenerbahçe'de seçim süreci derken A-Spor müdavimlerine yine Turkuaz Medya'nın güzel bir haberi oldu. Hazırlık maçları ATV ekranından yayınlanacak. Milli takımımızın oynayacağı Dünya Kupası öncesi, onların da yayıncısıyız. Bir yandan onun da heyecanı ve telaşı içerisindeyiz. Tabii ki tatlı bir telaş. Hepsini konuşacağız. Milli takım, transfer haberleri, seçim gündemi vesaire. Ama en önemli konuyla başlayalım. Mehmet bu akşam sonunda Güvenç Hoca'dan bayram harçlığını alarak stüdyodan çıkar mıyız?
2: Çıkarız.
1: Kim alacak? Size mi vereceksin?
0: Yok. Hocam bize vereceksin. Kime vereceksin?

0: Düğümüz olarak elini bak, öpeceğiz.
1: Kameraman arkadaşlar da sırada var. Ona göre yani.
0: Kameraman arkadaşlar da var. Evet. Editörümüz Yunus Emre Kaplanoğlu'yla biz yayından önce bir salvo yaptık hocaya. Bayram harçlığını almak için. Ama üzerine neredeyse biz hocaya yardım yaparak şark ediyorduk olayı yani.
1: İyi de o biraz haçlık falan olmadı onunki ya. Bayağı bir.
0: Ya Yunus Emre'ye bak hocam sen o zaten.
1: Bayağı yüklü bir
0: yüklü şeydi. Yüklü miktar o haraç keser gibi istiyor yani.
1: 10 senelik falan bayram haçlığı istedi herhalde.
0: Peşin istiyor. İşini garantiye almayı sever.
1: Yani Allah sağlık olsun da gerisi önemli değil ya. Değil mi?
0: Evet. Yine bir harçlık da olursa hocam.
1: Neyse bakacağız artık.
0: Ne o da iyi olur. Sağlığın yanından tabii ki. Mehmet nasıl gidiyor bayram?
2: Vallahi basketbol izliyorum Koray. Onu söyleyeyim hani futbola çok alışkınız ama bu kadar aralara çok alışkın değiliz. Galatasaray Beşiktaş basketbol serisi uzadı. Hatta uzayan tek seri oldu sanırım. Yarı finalistlerin çoğu belli olmuştu. Onun dışında tabii artık pazartesi milli maçı takip edeceğiz. Ardından Dünya Kupası'na hazırlık. Hocam sordu aslında ben de onu merak ediyorum. Kadrodan kimler çıkar? Aslında hani editör arkadaşlarımıza söyleyelim Koray bir.
0: Tabii.
2: Biz hoca ile birlikte bir beyin jimnastiği yapalım. 9 oyuncunun çıkması gerek çünkü öyle biliyorum.
1: 9 mu? Eyvah.
2: Yani çünkü biraz geniş çaplı bir kadro oluşurdu. Muhtemelen hazırlık maçında oyunculara şans verip iyice kafasında bir kadro. Bu arada tabii as oyuncuların sakatlıkları var. Onları da bir
1: geçer herhalde onlar ama değil mi?
2: Kenan'ın, keza Kerem'in. Onlar da bir problem. Bir görmek gerek. Hani hocayla istiyorum aslında o elemeyi yapmayı.
0: Tamam hadi, hadi konuyu açtım madem hazır. Direkt oradan başlayalım o zaman. Dilerseniz bir kadroyu da şöyle bakalım. Üzerine konuşalım. Pazartesi itibariyle zaten azalacak. Geniş kadro bu.
2: 25 mi Koray? Bir editör arkadaşımız Yunus Emre bizi uyarsın. 25 ya da 26.
0: 26.
2: 26 mı?
0: Tamam. Evet.
2: 35 diyebiliyorum.
0: 35 kişi tabii, 26'ya düşeceğiz. 9
2: tamam, 9.
0: futbolcu.
2: Şimdi kaleci eleyelim bir kere. 2 kaleci
0: ben,
2: eliyoruz.
0: Uğurcan, Ersin, Mert, Altay, Muhammed. Şimdi 3 kaleci kalacak değil mi? İkisi gidecek. Hangi 2 kaleci gider?
1: Kalanı söyleyeyim ben.
2: Evet hocam.
1: 2 kişi kalan söyleyeyim. Uğurcan'la Mert kalır, öbürlerini bilmem. 3'üncüyü
2: Altay kalır hocam.
1: Bilmem artık Altay mı kalır öbürü mü kalır.
0: Uğurcan'la Mert Günok kalır diyorsunuz.
1: Öbürünü bilmem hangisini.
0: Üçüncü yani, kalacak olan
1: bence
0: Ersin.
1: De,
0: Altay Muhammed'den birini
1: bence de
0: seçerim.
1: Altay sanki o üçlü kalır diye düşünüyorum.
2: Bir önceki turnuva Mert oynadı, Uğurcan yedekti. Evet. Bu sefer Uğurcan oynar. Ha, fikrimi soruyorsan bence form durumlarını konuşacaksak. Bir kere Mert'in ve Altay'ın kayıp bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Muhammed'le Ersin daha iyi sezon geçirdi ama tabii Altay'la Mert'in tecrübesi var. Böyle turnuvalarda tecrübe hocalar tercih ediyor. O yüzden de ben Uğurcan dışında.
1: Milli takım futbolcusu olmak da çok önemli ya.
2: Tabii. Mert'in iyi hocam yani, milli takım. Ben Mert'i çok beğenmiyorum ama milli takım performansını eleştiremem.
1: Turnuvada
0: Avrupa Şampiyonası'nda yani, çok iyiydi.
1: Çok iyiydi. Yani ben bence öyle olur diye düşünüyorum. Ya bak burada ne dikkatimi çekiyor.
0: Geriye kaldı. Bak şimdi, 7 futbolcu.
2: Ya orada bir teknik durum var tabii. Normalde Berke olurdu bu milli takımın ikinci kalecisi. O hatırlarsın bir kampı terk etmişti.
0: Evet.
2: Orada biraz
0: kadroya da alınmadı.
2: Şeydi performansı başka sebepler.
1: Ama tamam da gene bak bir uluslararası platformda oynamak öyle kolay değil yani. Dünya Kupası'nda oynayacağım bir tecrübe lazım ya. Eli ayağı titreyebilir yani. Yani genç çocuk bu şeylere çok bak şimdi.
0: Bu arada izleyicilerimize de soruyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine Instagram'dan mesaj kutusuna da gönderebilirsiniz Koray Baloğlu hesabına. Şimdi, oradan da okuyacağım biraz da.
1: Başımızdan gelen şeyler olaylar vardı. Mesela bizim Kaliparovic derdi ki. Bak Kaliparovic herhalde şöyle söyleyeyim.
2: Ben duydum Galatasaray'ın, hocam.
1: Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Bursa Spor'da da benim hocam da. O zaman 2 puanlı sistemde genç çocuklardan derdi bir 12-13 puan kaybedeceğiz derdi yani kazanırken falan. Şimdi tabii ben de teknik direktör olduktan sonra bakıyorum. Mesela müthiş bir çıkış yakalayanlar oldu. İsim vermeyeceğim. Ondan sonra bir bakıyorsun bir düşüş oluyor yani, tamam mı? Şimdi gençler tabii ilk heyecanla ilk şeyle bir performansları yükseliyor ama ondan sonra bir düşüş yaşıyorlar. Şimdi burada da yani böyle bir özel maçları oynamadan, bir turnuva olmadan yani Dünya Kupası'na öyle kadroya girmek, oynamak öyle kolay değil yani. O şeyi onun içinde yani gene Uğurcan'la Mert Altay'da öyle veya böyle oynamış veya İngiltere'ye gitmiş. Sanki bundan ilk üç olur diye düşünüyorum. Şeydi gelse bile belki bence gene bu üçlü olurdu diye düşünüyorum tabii. Neyse bak burada bir dikkatimi çeken ne biliyor musun? Bak her tarafta üçer adam var, dörder adam var. Sağ

0: de 10 numarada ikişer kişi var.
1: Başka ekleyeceğiniz isimler var mı şimdi kadroya
0: benim var mesela.
1: Kim?
0: Ben mesela sağ beki kesinlikle, tamam mı? Buraya Ahmet Oğuz var. Hiç tanımam. Görsem tanımam. Yani tipini
2: Kocaeli Spor'daydım.
0: Kocaeli Spor'dan. Bir de Bünyamin diye sağ bek şey var.
1: Antalya'da.
0: Antalyalı. Müthiş bir futbolcu.
2: Hocam temposu Arda Okan da iyi genç.
0: Arda'yı o kadar bak şimdi.
1: Hala ben için onu sormuyorum. Şimdi artık seçilmiş ben, hocam zaten
0: tabii
1: de.
0: Tabii ama.
1: Kim çıkar mesela, konusunda?
0: Çıkar çıkmasından öde. Ya iki tane var ya, bir şey oldu burada. Bak şimdi geniş kadronun şeyi ne biliyor musun? Ben 2008'de şeydeydim. Turnuvadaydım. Her şeye gittim. Ya evet. Çok zor durumda kaldı Fatih Hocam. İnanılmaz sakatlıklar oldu. İnanılmaz şeyler yaptı ya.
2: O Almanya maçını hatırlıyorsun. Çok orada zor. Çok anormal. Servet sakatlandı.
0: Çok zor
2: durumda. Emre yani. Aşık yine aynı şekilde.
0: Ya stoperleri falan filan. Yani inanılmaz Arda, bir doğru sıkıntı çekti.
2: Ya şöyle için. Koray yani, senin soruna şöyle cevap olsun. Şimdi ilk 11 2 ile çarpıyorsun. 22. Yani 2 tane 11'in olacak. E tabii 3 kaleciyle çıkarsın böyle turnuvaları. 23. Senin bir mevkideki 3. oyuncu tercihlerin hangi bölgede olacak? Birisi bence stoper olur. Yani 4 stoperle gitmezsin. 5 stoperle gidersin. Yani
1: Abdülkerim Çağlar, Ahmet Can, Yusuf var, Merih, Samet, Ozan.
2: Burada 2 tane stoper eleyelim senden. Nasıl 2 kaleci eledik? Yani evet, işin matematiğini söylüyorum. Bence 5 stoper. Çünkü stoperlerin olası sarı kartlarla bir ceza durumu oluyor. Yani 4 stoper yetmeyebilir böyle turnuvalarda.
1: Şeyi de mesela yani acil durum. Kaan mesela stoper de oynatabilirsin. Onu da evet, mesela o denklemin içinde.
2: Bir kere Abdülkerim'le Merih. Lazım. Abdülkerim, Merih, Ozan, Kabak, Banko. 4 ile 5. stoperleri düşünelim. Çağlar kötü sezon geçirdi.
0: Fark etmez. Ya iyi maçları da oldu. Ya o ya Uluslararası Arena'da boy göstermiş adam ya.
2: Tecrübesi var. 5.'si de Montella kontenjanından Samet olur. Nereden? Ahmet Can'la Yusuf. Montella'nın kontenjanı.
0: Ya bak.
2: Sol bekte birini elememiz
1: hangi
2: gerek.
1: Hangi stoperler dışarıda kalır diyorsun?
2: Ben gençler kalır diyorum. Ahmet Can'la Yusuf.
1: İkisi.
2: Ahmet Can çok iyi sezon geçirdi aslında. Ben Ahmet Can'ı tercih ederim. Çağlar yerine de tercih ederim. Samet yerine de tercih ederim. Ama hani Montella'nın tercihi. Biraz hani iki türlü yorum yapıyorum yani. Önce kendi tercihimi söyleyeyim. Ben Ahmet Can'ı turnuvaya götürürüm ama ben Montella'nın Ahmet Can yerine Çağlar ve Miri yani. Ozan Kabak, Abdülkerim ve Merih Banko olacak o 3 stoper.
1: Şey Güvenç Hoca'ya soralım, kaç stoper sayısıyla gitmek isterdiniz
0: beş,
1: siz hoca olsan? 5 tane olmasını yani istersiniz.
0: Stoper dediği gibi şeyin bak her an sarı kart kırmızı kart.
2: Tabii olur, ceza oluyor.
0: Ya işte o
1: Kaan hariç 5 diyorsun değil mi hocam?
0: Evet. Ya geçen İsviçre'deki maçlarda şeydeki yani Avusturya'daki maçlarda çok zor durumlarda
2: kaldı. Mehmet Topal oynamıştı hocam. Tabii.
0: Yani değil mi?
2: Emre Aşık yoktu, Servet yoktu. Yani. Stoper Emre
1: Hoca o zaman
2: yoktu,
1: şey demiş. Gökhan Zan'da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ya. Çok zorda kalırsak kaleci Tolga'yı da oynatacağız falan diye değil mi? Yedek kaleciyi bile oyuna alacağız neredeyse.
2: Sanırım çift kalelerde denemiş miydi? Öyle bir haberler
1: öyle
2: vardı.
1: Öyle bir şey vardı
2: çok
1: çünkü o dönem.
2: Geçti Koray. Sol bekten birini elememiz gerek. Ben Eren'i eliyorum ama bence hoca Mustafa Eskin de çelecek.
0: Yok hiçbirini elemeyeceğim sol taraftan.
1: Üçü de kalır mı diyorsunuz?
0: Üçü kalır çünkü sıkıştığı zaman sağ tarafı alabilirsin. Orada iki tane bak şimdi. Şimdi isim isim bir şey verirken şöyle söyleyeyim. Şimdi sağ beke bakıyoruz. Zeki var ya müthiş bir futbolcu.
1: Evet.
0: Müthiş. Şeyde de seyrediyorum Roma'da da. Burada iki tane milli maçını seyrettim zaten. Gürcistan'la Bulgaristan maçında hayran kaldım. Müthiş oynuyor. Şeyde de öyle. Sağ açık gibi. Şerif var ya Şerif diyorum. Ne o? Eşref. Hakimi var ya. Aynı oyunu ya adam.
1: Eşref Hakimi gibi mi diyorsun?
0: Müthiş ya.
1: Manşeti verdim şu an.
2: O kadar değil hocam.
1: Eşref yani. Eşref Hakimi gibi. Hocam bugünün şeyi de çıktı yine senin için. Kesidi çıktı.
0: Ya bu medyadaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hemen ne ya dedi ki ben ona benziyor dedim yani. Ondan iyi falan demedim yani. O
1: benziyor demek bile bayağı bir övgü yani ama, hocam aslında.
0: Ama Eşref Hakimi var mı öyle bir sahibi?
1: Eşref Hakimi mi Zeki mi?
2: Adam şampiyon gibi ilk gol attı mı geçen sene?
0: Bravo'nu adam santfor gibi oynuyor.
1: Dünyanın en iyi.
0: Verdi gelmiş geçmiş de bana göre yani ondan daha iyi hatırlamıyorum ben ondan
2: ben
0: daha iyi.
2: Ben Kafu derim hocam.
0: Yok abi bu
2: Kafu bambaşka. Kafu ile Dani Alves derim.
0: Yok bu bambaşka ya. Bu var ya müthiş bir adam. Neyse Allah nazardan saklasın. Sakatlar da oynuyor mu finalde? Merak
2: oynar hocam finalde.
0: Oynasın. Neticede şimdi sağ bekte burada şöyle söyleyeyim. Hollanda maçı geliyor benim aklıma. Tamam mı? En son şimdi Mert Müldür mesela çok yetenekli bir
1: Mert
0: futbolcu.
1: Müldür demişken Yunus Emre o görseli hazırlar mısın bir de?
2: Saçlar.
1: Yeni imajını gördün mü Mert Müldür'ün?
0: Bilmiyorum.

0: Ben şey, trafik polisiyim mi alışım mı?
1: O nasıl oluyor? Bak böyle hocam. Bugünkü antrenmanda Mert
2: çok
1: Müldür.
2: Güzel. Yakışmış.
3: Emre
2: ama.
3: Mor gibi. Emre Mor'un mu böyle vardı saçları bu renk?
0: Hani böyle Kadi'nin böyleydi.
1: Yani Eminem vardı bir ara böyle.
3: Doğru.
1: Rapçi.
0: Yakışmış. Ya yakışıklı çocuk.
1: Icardi Torreira.
3: Torreira
1: çok
3: doğru.
1: Çok konuşuldu. Hatta ya komplo şimdi... teorileri üretildi biliyorsun.
3: Saçları sapan yani evet.
1: Saçları böyle boyayarak doping yapıyorlar diye bir ara.
0: Ya olur mu ya? Neyse. Şimdi
1: beğendin mi sen hocam?
0: Ya fizik olarak iyi, ofansta çok iyi, çok çok iyi, çok çok iyi ama. Ekstra şeyler yapıyor ama ben onun bir sol bekte bir sol bek performansını gördüm. Bir İsviçre maçı mıydı neydi? Eyvah ki neyvah. Bir Hollanda maçı var burada yarı finalde. Hollanda maçında önünde, hocanın önünde, yani o taraftan yol geçen anı gibi oldu bizim. Şey yani Mert o gün çok kötüydü yani. Gömdüler yani Mert'i. Yediğimiz öbür, zaten öbür golde de zaten kendi kalesine attı veya atmadı, öbürü vurdu falan. Ya bir de şu var. Mesela yorulduysa Mert kardeşim çık ya, elini kaldır çık arkadaş, ben tamam.
1: Evet.
0: Yaptı yani. Orada en son o gol, kendi kalesine vurdu vurmadı. Yani o golü orada güçsüzlükten yedirdi, tamam mı? Savunma ile ilgili sıkıntılar var. Bunun pozisyon almasını eksik bilmiyor veya. Ya bir öğretin arkadaş, bunun hocaları nasıl bir hoca ya? Ya şimdi o Van Dijk'la Haaland'ın bir pozisyonu var. Seyrediyor musunuz şeyde internette? Seyretmiyorsunuz değil mi?
1: Hangi pozisyon kim bilir?
0: Birebir kaldılar.
1: Evet.
0: Sen de mi seyretmedin?
3: Salan seyrettim.
0: Sana bir sarı kart. Sana da bir sarı kart.
1: Hayır, hani neden
0: bahsediyorsun? Van Dijk'la
1: Haaland'ın bir pozisyonu.
0: Haaland'ın birebir kalış pozisyonu. Hani ben diyorum ya, şöyle duracaksın, böyle de yapacaksın evet. Falan var ya. Öyle işte. Bu da onu öğrenecek arkadaş. Ya Mert, birisi gitsin söylesin Mert'e. O baksın nasıl duruyor ama onun pratiğini çalışsın hani. Çünkü dönüşler orada çok önemli. Yalan yanlış dönersen ya senin bilmen lazım. Messi kime çalım atmıştı?
1: Boateng'e.
3: Nasıl düştü? Bayern Münih'le.
0: Nasıl düştü?
1: Dönüşü düşer gibi düştü.
0: Dönüşü de yanlıştı değil mi?
1: Evet.
0: Çok basit. Şöyle dönse bir de o çalımı düşmeyecek. Bir de onu şey yapmışlar. Sen gördün mü? Çimi.
3: Evet. Küt diye
1: şimdi kuyu açıyorlar.
0: Kuyu açıyorlar. Kim yaptıysa onu. Müşte. Şimdi bak onun ileride çocukları, torunları falan bakacak. Dedemizi falan gırgır yapacaklar yani. Tamam mı? Falan filan. Ya dede kaybolmuşsun. Şimdi ya neticede bir dönüş yani. Ya bunlar çok önemli. Beckenbauer'un 74 senesi 2'ye 1 kalıyor, tamam mı? Ondan evvel de bir Nesens'le ikisi yine bir 2'ye 2 kaldılar, şey yaptılar, müdahale ettiler. Beckenbauer 2'ye 1 kaldı. Aynı bu şeyin Van Dijk'in yaptığı gibi sağa sola şey yaparak evet. Kafasını. Ya gol önledi, ya şampiyon oldu şey. Almanya şampiyon oldu. Şimdi bunları görecek. Bunları esasında çalıştırmak lazım, tamam mı? Ya sen bilmiyor, hocan seni çalıştırmıyorsa... Ya Allah aşkına bunlar gitsin şunları söylediklerimi birkaç şey alsınlar. Bunları bir videoyu bir alsınlar işte, ne kasete mi nereye alacaklarsa neyse. Ya bunları söylesinler. Gitsin anlatsınlar, gitsin bu iki tane şeyi bir baksın.
1: Evet,
0: birebir çalışsın.
1: Ya o şimdi, buna dikkat etmesi lazım diyorsun
0: ya
1: Mert.
0: Ona, şimdi ben o girdiği zaman eyvah. Şimdi benim abi hasta Fenerbahçeli. Gol yediği zaman telefon açıyor bana. Gene gördün mü, kademeye girmedi. Kimden bahsettiğini sattık. Gene gol yedirdi. Ya abi yani en son ya Mert kardeşim birebir kaldın Eyüplü futbolcuyla. Yedin çalımı, gol yedin. Öyle değil mi? Gördün
3: hocam
0: musun?
3: Son hafta ben Galatasaray.
0: Sen onu
3: başa
0: görmedin
3: başına
0: mi?
3: Gitmiştim de özellikle Eyüp'ün son golünü gördüm.
0: Görmedim. Eyvah eyvah.
3: Ya bana çok bak, dikkatli izlemedim hocam Galatasaray maçındaydım.
0: Daha ikinci sarı karttan atıldı.
3: Görevliydim hocam, ne yapayım?
0: Ya fark etme, girsen baksana gollere. Şimdi yorum yapıyoruz ya. Ben, ya şimdi diyeceksin ya bir ya kötü bir görüntü yani. Şimdi bak eğer bir şey oldu değil mi bu Zeki'ye? Eyvah ben orada var diken üstündeyim yani.
1: Niye Mert var?
0: İşte girdiği zaman rakipler de onu bekliyor Mert girsin diye.
1: Tamam yani, da Mert de sonuçta o
0: ya
1: kadar
0: sonuçta da Allah
1: kötü
0: Allah.
1: Adam değildi ya. Her şeyi soracağım.
0: Ben sana 7'den golleri söylüyorum. Ben
1: hocam sana... gol yedirmeyen adam var. Boateng kötü futbolcu muydu?
0: Dönüşü yanlış, çok basit.
1: Tamam bir kere olabilir ya.
0: Tamam de bir kere gittik Hollanda maçında eğlendik, bana göre gitti.
1: Tamam ne yapalım, sağlık olsun.
0: Ne demek sağlık yani. Olsun şey mi olur ya?
1: Nasıl öyle şey?
0: Allah Allah.
1: Genel etkilemez bir pozisyonda futbolcu.
0: Ben Ahmet Oğuz'u var ya görsem tanımam. Bünyamin'i görsem tanımam. O Bünyamin'in temposu da çok yüksek. Yani şu anda bizim Gökhan
1: Bünyamin milli takım seviyesinde bir sağ bek değil hocam. Bana çok göre, severiz. Bana göre ederiz bak. O ayrı hele. Ben Mert'in, daha iyi olduğu dönemler vardı
3: Mert'in hayran değilim ama Mert Bünyamin'den Ahmet Ozan daha iyi oyuncu.
1: Kesinlikle daha
3: Mert
1: iyi.
3: Mert en azından stoper oynayabiliyor. Sol
0: ya, ne yapacaksın stoper falan hepsi
1: fiyasko. Hocam Bünyamin'e sorsam Bünyamin bile der ki 2 sene önceki ben çok daha iyiydim. Şu an
0: ya
1: milli takım
0: hak gene iyi oynuyor. Ya seyretmedin mi son maçlarını Bünyamin'in ya?
1: İzledim.
0: Ya fark etme bak. Şimdi bizim Gökhan Kıyatçıoğlu, Volkan Demirel'in yardımcısı. Benim de yardımcıydı.
1: Bünyamin son maçta penaltı yaptırıyordu. Sen fark ettin mi onu? Küme düşme bak, maçında.
3: Vardan döndü.
1: Evet, Vardan döndü.
0: Demek ki o yaptırmamış. Ya bir tane bak şimdi, tamam olabilir.
1: Demin sen bir pozisyonla
0: söyledin. Tamam bir tane söyledin.
1: Bünyamin'in savunması Mert'ten de daha kötü, Zeki'den de.
0: Yok ya. Zeki, evet. Ya Zeki'yi bir kere ayrı yere koy. Zeki var ya, müthiş bir futbolcu.
1: Konu Bünyamin'e nerede?
0: Hayır. Şöyle söyleyeyim. Bir kere tempo olarak çok yüksek Bünyamin. Yüksek bir temposu. O Gökhan'ı söylüyorum işte. Şu anda dedi mesela Avrupa'da, Almanya'da oynayacak temposu var demişti bana. Temposu olarak da. Ben o kadar da koşu mesafelerine bakmıyorum. Şimdi öğrendim koşu mesafelerinde. Geçen gün kimle vardık? Fret'e girdi şeye. 11 bin metre koşmuş mesela. Fret'le ilgili diyorlar ya, şudur budur formsuz koşamıyor diye. 11 evet. kilometre koşmuş. 11 bin metre koşmuş. 11 kilometre koşmuş Fred. Neyse, koşu mesafelerine Bünyamin'de bakarız yani bir tanesine.
1: Okullar kapandı.
0: Zihinleri açıldı. Neyse. Evet.
1: Şimdi Zafer Işık diyor ki, dur hocam bir şey var, bir konuyu da çok aynı yere sabit kalmayalım. Koray Bey iyi yayınlar demiş. Ülkeler videolar yayınlayarak 26 kişilik kadrolarını açıklıyorlar. Bizde ise hala bir Dünya Kupası havası yok. Milli takımımız için video hazırlığı var mı, yoksa öyle düz bir paylaşım mı yapılacak denmiş Zafer Bey. Bu konuda benim net bir bilgim yok ama muhtemelen internet sitesinden duyurulacaktır. Fakat Mehmet sana sorayım. Güncelde şu an bayağı böyle, hatta kreatif işler de oluyor.
3: Orada şu tehlike var Koray. Bu oyuncu grubu toplandı, biraz kalp kırabilirsin şimdi açıklarsan.
1: Geniş kadroda mesela olsa daha şey
3: ya
1: olabilir.
3: En baştan mi? Şöyle bir 30 kişilik kadroyu açıklasan, anlatabildim mi? Hatta sonra o 4 oyuncuyu da turnuvaya götürsen.
1: Canlı açıklanabilir mi sence? Görmek ister misin?
3: Bravo. 2002 Dünya Kupası'nda çünkü Serhat Akın, Cihan Aspol adlı bir de bir yedek kaleci gitmişti. Sanırım Tayfun Korkut kadro dışı kaldığı için gitmek istemiş. Öyle kalmış aklıma. Gidenler olmuştu yani. Turnuva havasını solmuştu. Cihan ve Serhat o dönemler için genç oyunculardı. Ben biraz hani işin başlangıcında o davet biraz fazla bir geniş kadro oldu.
1: Evet. Ya, şey ben... olur mu mesela canlı olarak Montella oturup mesela evet. Ancelotti açıklıyor ya, Neymar gözyaşları vesaire. Öyle bir şey de olabilir belki, değil mi?
0: O kadar bak, bir kaç kişi yedek soyunuyordu bundan evvel? 5 kişi. Hı hı. Değil mi? 3-5 sene evvel.
3: Tabii.
0: Kaç sene oldu bu?
3: 18'di. 18-21 oldu.
0: İlk önce 16'ydı.
3: 16-18 oldu.
0: 18, şimdi 21. 21. Şimdi ben o zaman ne diyordum? Biliyorsun, hatta amatör kümede. Ya arkadaş, benim kadrom 25 kişi. Tamam mı? Şimdi ben gidiyorum, 25 kişi kadrom. Şimdi benim antrenmanımda kaytaracak adamı zaten ben idmana çıkartmam, değil mi? Benim kadromda. Şimdi giderken 16 iken 12 kişi alıyorsun, tribüne çıkarıyorsun. Adana'ya gittik, tamam mı, farz et ki. Evet. 12 tane futbolcunu tribüne çıkarıyor. Hani sakatlık olur, ceza olur, grip olur falan filan, anladın mı? Şimdi o 2 tane düşünebiliyor musun tribünde? Şimdi ne oldu, 18. Ya benim futbolcum 25 tane kadronun futbolcu. Ya 25 kişi daralır mı abi? O şeyi genişlet biraz da. Nedir? Ben bunu şeye söyledim, amatör kümedekileri, ya kavga çıkıyor. Ya kavga çıkanları, tamam mı? Dedim ki hepsi yani soyusun. Ya hiç kimse esame listesine yazılsın, kimse bilmesin kadro dışı olduğunu. Yedek ihtiyacım var onu koyarım, ihtiyacım var bunu koyarım. Anladın mı?
1: Evet. Yani 25, sence peki canlı olarak 30, açıklanmalı 30, mı videoyla vesaire?
0: Hayır, yok kalmasın. Ya ne açıklanacak? 30 kişi al abi.
1: Niye?
0: 30 kişi kadrodayım ya, bitti abi.
1: Hayır, hayır onu demiyorum ama mesela. İlk açıklanıyor
0: ya, yok açıklanma, yok ya ne yok, ya, nedir abi magazin ya, neydi başka bir şey
1: ne, dünyada yapıyorlar, İspanya'da
0: yapmasın,
1: yapıyorlar.
0: Ne
1: diğerleri yapıyor.
0: Oynamayanlar kendini bir koysana oraya, bakın kadro dışı kaldı.
1: Zaten görüyor götür, internet sitesi açıklandığında.
0: Ya açıklamasın. Kadrom bu, gidiyorum ben kardeşim. Ne var, kim ne diyebilir?
1: Ben derim.
0: Bana anlat. Ne darılır mı?
1: Mehmet yani, de der.
0: Ne der? Ya 30 kişi gitse ne, kim ne diyecek ya? Gidiyorum. Işte, kimse de kadro dışı
3: bildirmek zorundasın.
1: Bildireceksin 26
0: abi, kişi değişti. Ya UEFA ya diyorum ki 16 kişiydi, 18 oldu, 21 oldu. O da değişecek. Kadro 25 kişi. Ben olsam yöneticileri...
1: Sen UEFA'ya da karşı geliyorsun bu noktada.
0: Ne demek karşı? Yavaş yavaş mektepler kapanıyor, zihinleri açılıyor onların sonra işte. Onlar da 25 yapacaklar veya 30 yapacaklar. Kadroyu yapacaklar.
1: 26 şu an zaten işte olacak.
0: Tamam 30 yap. Ya arkadaş şeyde de öyle. Avrupa kupalarında oynuyorsun, oynayamıyorsun. Ya benim futbolcum nasıl oynayamam ya? Ben almışım onu. Yok iki tane onu çıkart, bu oynayamaz, bu giremiyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya?
3: Yani Mehmet, bunu kulüpten ya orada biraz ben, benim ak-

0: aklıma Neymar geliyor. Neymar onu biraz şova döktü. Hatırla kamerayla işte seçildi anı. Brezilyalı oyuncular onlar biraz için özellikle Brezilya'da yerel ligde oynayan oyuncular üzerinde çok bir pazarlama oluyor ya. İspanya tabii orada ama oyuncu havuzu da çok geniş. Yani şu an bizim milli takımın zaten hani çağırabileceğin oyuncular, oynatacağın oyuncular ne yani bir bazı noktalarda şanslıyız da forvetimiz yok baktığında yani öyle çok her bölgede çok zengin değiliz.
1: Evet. Ya mesela santfor diye konuşuyor.
0: Orta yani. Saha merkezi için de geçerli.
1: Niye? Ya bir sürü adam var orada da.
0: Hocam Orkun, İsmail, evet. Hakan Çalhanoğlu dışındaki diğer isimler niye? Kimseyi tatmin
1: Arda,
0: etmez.
1: Arda, Salih.
0: Arda'yı ön tarafta niye? Düşün.
1: Ya düşün de orta saha normalde mesela, Salih var. Kim var?
0: Salih
1: Yunus var.
0: Son sezonunda
1: İrfan
0: çok...
1: Can var.
0: İrfan Can'ı çok merkez düşünmüyorum hocam.
2: Ya ben neyi düşünmüyorsun? Ben senin dediğini
1: normal
2: anladım.
1: Zaten orada oynuyor.
2: Allah
1: adam.
2: Korusun İsmail sakatlansa veya cezalı duruma düşse net İsmail gibi bir altı numaran var mı kesici elinde? Demir Ege var da gerçi
1: biraz
2: yani.
1: Biraz Salih. Demir Ege ya onun da savunması yok. Salih var. Yani.
2: Daha ağır bir de Demir Ege İsmail'e göre.
1: Ya olmaz abi ya bu kadar.
2: İşte
1: yani.
2: Onu diyor Mehmet de
0: yani,
2: belki de.
0: Yani Kante, Gündüz'ü, Fred'le Fenerbahçe orta sahası. Galatasaray orta sahasına gel. Torreira, Lemina, Sara. Beşiktaş'a gel. Orkun dışındakiler hep yabancı oyuncular oluyor. Yani tabii. Bizim Trabzonspor, Folcarelli olayı. Ya bence bizim orta saha. Ben zaten milli takımla ilgili bu kadar çok yükselmeme sebeplerimden biri. Orta saha merkezimizde yani o oyuncular hiç maç kaçırmamalı. Aralarında zaten biri cezalı duruma düşmüştü. Hadi Arda Güler orada bir idare etmişti hatırlıyorum turnuvada. Orada çok geniş rotasyonumuz yok bence.
2: Çok yani, enerjisi yüksek böyle savunma yönüne ciddi katkı yapacak İsmail dışında.
0: İsmail, Orkun, Hakan üçlüsü. Üçlü aman bir şey olmasın yani sakatlık ceza. Onu evet. Demeye çalışıyorum aslında.
2: Şimdi biraz da kulüp haberlerine geçiş yapacağız. Fenerbahçe'de özellikle tabii ki gündem daha hareketli onu söyleyelim. Başkan adayı Aziz Yıldırım yine ziyaretlerini sürdürüyor. Özellikle teknik direktör meselesi ne olacak Aziz Yıldırım cephesinde? Ona dair açıklamalar var. İki tane kısa kesit var. Şimdi öncelikle Aykut Kocaman'la ilgili olarak Aziz Bey'in açıklamalarına bir izleyelim. Daha sonra İsmail Kartal'la ilgili neler söylemiş ona da bakacağız. Ama önce Aykut Kocaman'ı konuşacağız. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la ilgili üyelere, taraftarlara yapmış olduğu açıklamaları izliyoruz.
3: Ya bu teknik adam konusunu ben çok merak ediyorum. Bunda bir var mı böyle o pozitif bir şey?
4: Şimdi hep beraber burada samimi konuşacağız. Samimi. Tamam. Herkes sosyal medyayı bırakır. Evet. Benim sosyal medyam yok. Ben oraya bakıp da bir şeye karar vermem. Vermeyeceğim de. Benim yok ya. Ben okumam. 8 senede hiçbir yere okumam. Gide okumam. Çünkü benim aklım onlardan fazla. Ancak aklın azsa, bak hepinize söylüyorum, akıl azsa onun etkisinde kalırsın. Ben onun söylediği şeylere eğer karşı çıkacak bir argümanın yoksa o zaman onun etkisinde kalırsın ve o yürür gider. Şimdi soruyorum. Aykut Hoca, tamam gelir gelmez ayrı bir konu. Tamam gelir gelmez alırız almaz. Bakın dinleyin bak. Bunu kamuoyuyla yapmalı. Aynı şeyi oyuncular için de söylüyorum. Oyuncular. Bunlar bizim bir değerimiz. Bu değerleri tukaka yapmak çok kolay. İşte sosyal medyada yazıyormuş. Bana söylüyor arkadaşlar. Hatta diyor ki Aykut Hoca'yı anlaşılır açıklarsak seçim kaybeder. Kaybedersen neden ne olacak yani? Çok mu önemli yani? Bak hiç önemli değil benim için. Mesele şu. Aykut Hoca'yı değerlendirirken hangi yönüyle pozitif, hangi yönüyle negatif yapıyoruz? Ve bu ikisini değerlendirdiğimiz zaman artısı eksisi hangisi fazla? Buyurun konuşun. Ben de dinliyorum.
5: Üçten tamam ben bunu konuşabilirim. Benim başkanım konuşabilir miyim? Aykut Kocaman sıkıcı futbol oynatıyordu. Bir defansif oynatıyordu. İki Alex onun rekorunu geçmesi diye onun önünü kesti.
4: Ya bırak şimdi
5: sen de. Başakşehir'de ve Konya'da çok başarısız oldu. 4 yıldır.
4: Bir dakika dur. Bir dakika. Konya bir dakika.
5: Ama şimdi iki tane final oynatıyor.
4: Ya ben bir dakika. Bir dakika. Şunu söyledin sonra. Konya'da Türkiye Kupası'nı kazandı. Bak sen yanlış biliyorsun. Fenerbahçe'de şampiyon oldu. Bak 17-18 maçta 17 galibiyet aldı. Unutuyorsunuz. Ve görmüyorsunuz. 18 maçta 17 galibiyet aldı. Ve bunda Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları da dahil. Dahil.

0: Başarı, lütfen başarıyı, tamam mı? Bir seneyle yorumlamayın. Ben hepsiyle çalıştım. Hepsiyle soyunma odasına 20 sene başkanlık yaptım. Her zaman soyunma odasına girdim. Samandıra'ya girdim. Her yerde kimle sohbet, muhabbet veya başka anlatımlar yaptım. Herkesi iyi tanıyorum.
1: Aziz Yıldırım'ın üyelerle birlikte yapmış olduğu o samimi açıklamaları ekrana getirdik. Aykut Kocaman gelir veya gelmez. Bu ayrı bir konu ama bizim değerimiz dedi Aziz Bey. Ve ardından sosyal medyada Aykut Hoca'yı açıklarsa seçim kaybeder yazıyorlarmış. Kaybedersem kaybederim, ne olacak yani? Hiç önemli değil benim için dedi.
2: Güzel evet. Açıklamalar. Ben zaten yani Aykut Kocaman'ın bu kadar itibarsızlaştırması mı diyeceğiz, doğru ifade yani. Ve ben hep anlatmaya çalışıyorum. Ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe dışında da teknik adam olarak kariyerini yok saymayacağız. Bir kere İstanbulspor'da çok başarılı oldu. Başlangıçta baktığımız zaman hep Avrupa'nın öykünmeyi biliyoruz. O Vialli'nin, Gullit'in Chelsea'de uyguladığında Aykut Hoca İstanbulspor'da oynadı, oyuncu menajer. Ve o İstanbulspor'u gayet 3-4 sene düşük bütçelerle kümede tuttu. Sonrası zaten lige dönmesi bir 15-20 seneyi bulmuştu. Konyaspor'da yaptıkları, kupa kazandı, ligi 3. bitirdi, Avrupa'da mücadele etti Konyaspor. Fenerbahçe'ye geleceksek de lig şampiyonu dışında bence Benfica ile oynanan yarı finali yok saymayalım. Ha şu var, hocamı belki kızdırmış olacağım. Bir 4-5 senedir Süper Lig'de aktif görev yapması, en azından ben şunu biliyorum. Okan Hoca'ya rakip olmadı Galatasaray'da. Yani Okan Hoca 4 senedir Galatasaray'da, Aykut Kocaman rakip olmadıysa bir kafadan 5 sezonu var pas geçtiği. Yani futbolda devamlılık önemli diyoruz. Yani teknik adamlara yansıması olur olmaz. Ama nihayetinde ben bir yerli teknik adam düşüneceksek Aykut Kocaman, işte İsmail Kartal yakıştırılıyor. Ben Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe açısından doğru tercih olabileceğini düşünüyorum. Artı Mourinho açıklaması var. Sonuçta çok Mourinho da değil, Jesus da kariyeri olan bir teknik direktördü. Yani getirdiğiniz yabancı teknik adamlarla da sonuç alamadınız. Bir de camialar birbirlerinden çok etkileniyor. Fenerbahçe yıllarca zaten bir Fatih Terim'in aradığı için belki de Ersun Yanal'ı ikinci kez getirdi. Aykut Kocaman'ı iki kez, İsmail Kartal'ı üç kez o şansı vermişti. Şimdi Okan Buruk Galatasaray, Fatih Tekke Trabzonspor gerçekleri bence zaten Sergen Yalçın Beşiktaş birlikteliğine de vesile oldu. Biraz artık camialar böyle daha kendi evlatlarına yöneliyorlar bu kriz yaşadıkları sıkıntılı süreçlerde. Aziz Yıldırım bence Aykut Kocaman'ı getirecek. Yani burada da çok net zaten Aykut Kocaman sahip çıktı. Sahip çıkması da gerek zaten. Hocam da zaten bir teknik adam gözüyle izlerken benzer yorumları yaptın hocam, öyle hissettim ben de.
1: Şöyle yapayım hocam, sen konuşmaya başlamadan önce dilersen, İsmail Kartal da çok konuşuluyor çünkü. İsmail Hoca ile ilgili de Aziz Bey'in açıklamaları var. Dilerseniz İsmail Kartal'la ilgili kısmını da izleyelim, ardından iki teknik adama bir arada konuşuruz.
0: 18 maçta 17 galibiyet aldı, unutuyorsunuz ve görmüyorsunuz. 18 maçta 17 galibiyet aldı ve bunda Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları da dahil. Dahil. Tutun okuyun. Sonra Konya'da dediğim gibi Türkiye Kupası'nı kazandı. Bak haberim yok. Bakıyorsun böyle. Nerede? Hangi ligde? Ya hangi takımda? Ya Başakşehir ne kadar yaptı? Ne kadar yaptı kardeşim? Adam geldi, Mourinho geldi. Dünyanın en büyük antrenörü ben. Üç taneden bir tanesi. Ne oldu? Ne oldu? At, bak at sahibine göre kişine. Atın eğer sahibi başka tamdan çalıyorsa o at kafasına göre gider.
1: Evet. Akabinde de diyor ki İsmail Kartal'la ilgili başarılı oldu diyor bir üye. 99 puan topladık diyor. Aziz Bey de diyor ki bir sezonla değerlendirmeyin diyor. Ben hepsiyle çalıştım diyor. Hepsini çok yakından biliyorum diyor.
3: Yani o zaman Aykut'a doğru şey yaptı biraz daha. Demek ki meyilli. Ya orada o soruyu soran arkadaş çok enteresan. Ya sağını solunu dolmuşuyla, biliyor musun? Şimdi ne diyor? Ya bak. Burada rahmetli Öncel Uluş bir şey attı ortaya, tamam mı, bir fikir attı. Fenerbahçe işte iyi futbol oynamıyor, savunma falan oynamıyor diye. Arkasından papağan gibi oradaki Fenerbahçe şeyleri de, medyası da aynı şeyleri söyledi, tamam mı?
1: Başarıyı bir seneyle yorumlamayın, ben hepsiyle çalıştım diyor İsmail yani, Kartal için.
3: Ya İsmail Kartal da başarılıydı ama neyse şimdi.
1: Hatta şöyle

0: Ben İsmail Kartal'la da Aykut Kocaman'la da çalıştım. 20 sene başkanlığımda soyunma odalarına girdim çıktım.
1: Evet.
0: Kim ne yapar ne yapamaz ben iyi bilirim. Ben bir karar veriyorsam bilgimle, gördüklerimle veriyorumdur. Çünkü ben kellemi masanın üzerine koyuyorum. Onun gitmesini istemem diyor. Yani bu evet. Açıklamalardan ne anlıyorsun?
2: Aykut Kocaman. Aykut,
1: ya adam şimdi bak şampiyon olamazsa bırakacak gidecek. Şampiyon olursa belki 5 sene daha yapar. 5 sene daha belki şampiyon olma şansı var. Avrupa'da bir kere başarılı olma şansı var. Çok iyi transferler yaptı yani. Getirdiği adamlara baktığınız zaman Roberto Carlos'tan Van Persie'ye kimleri artık herkesi getirdi.
2: Aneka var, Aneka Ortega
1: falan
2: var.
1: Falan filan bir sürü adamları getirdi. Gene de getirir. Şimdi Aykut'un dediler ki işte hep biliyorsun değil mi? Joseph'le Mehmet Topal oynamaz. Biridir bir kılçık attı ortaya. Oynuyor şimdi 3 tane adam oynuyor orada. Nasıl ya arkada yalan dolan cahil cüeyla bu fikirleri şeyleri ortaya atıyor. Anladın mı? Bunları dile getiriyor. Hiçbir şey bilmiyor. Çok doğru söylüyor. Sağdan soldan duyduklarıyla anladın mı? İşte eleştiriyorlar Aykut'u onu bunu veya neyse. E şimdi Fenerbahçe'ye geldik dedim ya. Evvelsi gün geldim buraya. Biz seninle bir Fenerbahçe kadrosu yaptık. Şimdi Mehmet de mesela Galatasaray maçında işte Genduzi, Kante,
2: İsmail
1: veya neyse bir 4 kişiden 3 oynar dedi. Ben her maçta oynasın dedim. Baktım, çıkarttım tek tek. Fenerbahçe, Genduzi, Kante, önünde Asensio, Genduzi, Kante, önünde Talisca. 10 tane maç oynamış. Böyle. Bu üçlü. 18 puan kaybetmiş. Şeyi saymıyorum. Bu en son 3-3'lük maçı saymıyorum. Eyüp maçını saymıyorum. Karagümrük maçını da saymıyorum. Orada 5 puan onları saymıyorum. 10 maçta 18 puan kaybetti o üçlü. Yani 2 tanenin önünde 3. güçlü bir adam oynatmamış 18 puan kaybetmiş. Tek tek araştırsınlar baksınlar. Baktım tek tek. E şimdi sen arkadaş Özel orada diyor ya bunlar oynamaz. İşte hele bir Samsun maçı var. Allah'ım yarabbim bir orta saha çıkmış. Samsun maçını hatırlıyor musunuz?
2: Son dakikada çevirdi.
1: Hayır oradaki Samsun maçı.
2: Oradaki Samsun maçı hocam Gendozi yoktu o zaman.
1: Gendozi fark etmiyor işte yoktu.
0: Sonradan
1: orada bir
0: geldiler.
1: Orada
2: bir orta. İlk yarısı 0-0 etmişti Samsun'daki Fenerbahçe.
1: Samsun'daki de 6-7 tane gol kaçırmıştı Samsun hatırlamıyor musun?
2: Bir tane offside golü vardı.
1: Ya offside golünü ben ya orada.
2: Maçı hatırlıyorum evet.
1: Ya o ya 5 tane falan olurdu. Kaleci o gün çok iyi oynadı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'yi gömdü yani şey Samsun. Öyle bir orta sahası var ki onun. Ben anlatırken bir bulsana onu şeyden. Bir orta sahibi gör. Rezalet yani. Anladın mı? E şimdi böyle bakıyorsun ya bunlar olmaz, şunlar olmaz. E hadi bak söylüyorum ben sana 10 tane maçta 18 puan kaybetti. Bak tekrar Karagümrük maçını saymıyorum. Eyüp maçını saymıyorum. Orta sahibi baktın mı? Bir bak Allah aşkına. Ha?
0: Evet bakacağım
1: bak,
0: hocam.
1: Bak.
2: Karagümrük maçındaki orta sahayı biliyorum. Karagümrük
1: maçında 4 tane orta saha. Ama arkası yol geçen anı. Levent, Efe, işte Mert Müldür,
0: Alvarez, Asensio, Talisca.
1: Orta sahaya bak ya.
0: Szymański, Kerem, kanatlarda.
1: Yok boş ver. Orta sahayı bir daha saysana.
0: Alvarez, Asensio, Talisca, ileride de Emre.
2: Asensio ilk geldiği dönemler 8 numarada kullandı.
0: Evet.
2: Tedesco sonra 10 numaraya kaydırdı.
1: Ya fark etmiyor. Olmaz. 10 numara da olmaz. İşte 10 numara
0: da İsmail'i almış oyuna. Fred'i almış. Can Kahveci'yi almış.
1: Neyse. Ya çıktığın kadroya bak ya. Ya ben öyle kadro çıkar mıyım ya? Ya ben orada teknik olacağım, hoca olacağım veya pardon sportif direktör olacağım o kadroyu çıkarttırmam ben orada ona. Kafayı
0: Aykut
1: yemiş
0: Kocaman
1: ya.
0: Aykut olsa böyle bir şey olmaz.
1: Kafayı diye. Yemiş ya adam. O Tedesco o gün orada ben onu kovardım zaten. Acil bak bizde kovulma yanlış ayıptır belki meslektaşım. Ya ne yapıyorsan o kadroyu var ya ben kesinlikle sahaya çıkarttırmazdım ben o şey olsam sportif direktör falansa. Ne yapıyorsun sen derdim ya. Kafayı mı sıyırdın? Ya Fenerbahçe'ye gömdü Samsunspor. Bir bakın o maça. Kaleci Tarık mıydı?
2: Tarık hocam gol... çok iyi oynadı.
1: Ya kaç tane gol çıkarttı ya? Yerden yere vurdular şey Fenerbahçe'yi. Neyse şunu söyleyeceğim yani. Şimdi oradan amcam Aykut ya şöyle oynuyor. Savunma oynuyor. Ya ben
0: bak bir... şimdi güzel bir soru var. Recep Bey diyor ki Recep Tılmaç. Fenerbahçe'nin gündemde olduğu iddia edilen yani Aziz Bey'in teknik direktör olarak düşündüğü iddia edilen Aykut Kocaman ve İsmail Hoca geçmişte yaptıklarıyla başarılıysa niçin gönderildi? Şayet başarısızsa niçin tekrar takımın başına getirilmeye çalışılıyor?
1: Kim gönderdi?
0: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek gibi bir şey oluyor demiş.
1: Bir dakika ya.
0: İzleyicimiz.
1: Ya,

0: İngilizce tamam da neydi ismi arkadaşım?
1: Recep Tılmaç.
0: Ya Recep Bey. Arkadaş.
1: Son sayfa etiketine yazabilirsiniz.
0: Tamam da yani kim gönderdi onu? Sonra hadi gönderdin.
1: Ali Bey.
2: Ali Koç.
0: Aldığın adamlar ne yaptı? Aynı performansın yarısını göstermediler ya. Ya aldığın adamlar ne yaptı? Gönderdi de. Ya, onun şeyi hocaların kabahati yok ki ona. Gönderenler iş bilmez insanlar. Gelinen adamlara bak ya, bir Ali Koç başkan.
1: Jesus bir tane geldi, Mourinho geldi.
3: Jesus'la Mourinho bir de çok iyi paralara geldiler. Yani ya şey, Aykut Kocaman, İsmail Kartal'la
0: bir tane adam getirdi.
1: Koku geldi.
0: Como Elimine diye bir adam getirdi başkan. Evet. Ya arkadaş ne, onları bir şeyler zannediyorlar. Tabii onlar üst düzey.
1: Niye Juventus'ta şimdi?
0: Ya ne, bana ne, nerede olursa olsun gördük Fenerbahçe geldiğinde ne yaptığını.
3: Juventus'ta gördük.
0: Ya ne, yani ya bu ya senin adam nerede? Porto'yu mu şampiyon yaptı? Devamlı gol yediriyordu. Arkadan oyuna sokuyor bilmem ne. Birilerinin bir şeyi varsa, tamam mı? Akraba eş dost ilişkilerin varsa beni Real Madrid'e gönder arkadaş. Gönderirler o adamlar.
1: O kadar da değil hocam.
0: Yaparlar.
1: Ya.
0: Ne olacak o adamları yapıyorsun?
1: Şampiyon yaptı Porto'yu
0: ya, bırak öyle. Yapsa ne olacak ya?
1: Nasıl yapsa Allah ne olacak?
0: Allah. Öbürü de ne yaptı öbür takımlardan? Hep taraftan gitti.
1: Ya ben, her takımda başarılı olan hocam
0: ya, tamam da bak şimdi. Öyle bir şey
1: seçim olur çok ki. İyi Kocaeli Spor dönemin var. Diğer bak, kötü olduğun yerler de var.
0: Var tabii.
1: Bu seni ya, kötü hoca ya, yapmaz ki.
0: Ya ama hep kötü o. Hep kötü. Bir tane iyi olmuştu. Denk getirmiş yani.
1: Nasıl bir tane?
0: Ya, bu, ya şimdi bu
3: Nice'de de iyiydi hocam. Ajax'ı da son anda kaybetti. Son
0: antrenörlük
1: ne Ajax'da kaybetmesi ben, zaten enteresandı.
0: Son hafta. Bak ne biliyor musun? Bir, şimdi bir araba veriyorlar sana hoca olarak. Sen o arabayı, tamam mı? Devirebilirsin de birinci de bitirebilirsin, tamam mı? Şimdi bazı şeyleri ben biraz daha abartarak söyleyeyim, tamam mı? Yürüyün yapayım. Bize verilen arabada yarışacağız ya. Tekerlekler, kabak, frenler tutmuyor. Farlar yok. Tamam mı? Benzin yok. Silecekler çalışmıyor. Tamam mı? Her freni yok. diyorlar ki hadi yarış. Ya, öbür tarafta da o.
1: Fadioli'ye karşı bir şey var ya ama.
0: Ne?
1: Güvenç hocamda da.
0: Yok ya arkadaş. Ya kaç tane burada kaçtı? 4 tane 5 tane yedi ya. Arkadan oyunu başka bir şey bilmiyor musun? O öbür antrenörler zırboş demek ki. Yani bunun oynadığı liglerde. Bunu yaptığı şey belli. Ya buraya güzel bir pres at, 4 tane 5 tane hep burada yaptılar zaten. Onu yapanlar oldu.
1: Evet.
0: Burada kaç tane hep 4'lük 5'lik oldular.
1: Demek ki sadece öyle değilmiş hocam, adamlar tercih ettiğine göre.
0: Ya öbür adamlar zırboş, tam zırboş. Ben şimdi de bak Faryoli'ye karşı oynayacağım var ya, tek çalıştırırım. Ya bizdekiler bak şimdi. Şöyle bir şey var. Hiç ava gitmemişsinizdir ama bilirsin böyle. Orada av köpekleri vardı. Aport beklerdi. Hop dersin fırlar, tamam mı? Evet. Bekler hani kuş böyle hop kaçar gider bıldırcın falan, tamam mı? Şimdi bekliyor şimdi rakip. Tamam mı? Bu hala arkadan oyuna girmeye çalışıyor. Tamam mı? Ya arkadaş yani Allah'ım yarabbim. Adam aportta bekliyor ya. Yedi golleri. Ha bunu yapmıyorsan, tamam mı? Yapamıyorsan, yaptıramıyorsan o zaman Faryoli başarılı olur yani. Ya bir şey olur, şey olur, oyuna girme taktiği olur. Bunda onda öyle bir şey yok ki.
1: Şimdi Hasan Bey diyor ki Hasan Bartınlı, Aykut Kocaman 5 yıldır çalışmıyor. 2021 ya Ekim'de bıraktı.
0: Ya hiç alakası
1: modern
0: yok.
1: Modern futbolun bir dakika. Bir
0: alakası
1: hocam,
0: yok.
1: Bir dinlet ondan tamam. Sonra alakası yok.
0: Yok Mehmet de aynı şeyi söyledi. Çalışmamak
1: modern futbolun
0: yok.
1: Dinamikleri sürekli değişirken bu rekabet ya, için...
0: Ne değişiyor ya?
1: Bu rekabetin içinde hiç olmayan birinin kendini bu alanda yenilediğini nasıl düşünebiliriz?
0: Nasıl? Bir Aykut Hocaman ama mı olmuş? Bizim haberimiz mi yok? Ama mı?
1: Takip ediyordur yine diyorsun.
0: Ya, Allah Allah, hepimiz buradan görüyoruz yani şimdi. Ya böyle bir şey olur mu? Yani sen şimdi biz burada Mehmet için burada yorum yapıyorsun. Ne oluyor? Yenilikleri takip etmiyor mu? Görmüyor mu? Veya sen veya ben veya Aykut.
1: Bir çoban mı ya bu tövbe ya Rabbim? Mesajını okuyayım. Ha? Müsaadenle.
0: Bir kere
1: hocam,
0: o fikri şey sat.
1: Mehmet Ülkü Bey de diyor ki aynı şekilde yıllardır takım çalıştırmıyor demiş. Ek olarak onu sorayım. Öyle bir bu fikre katılıyor musunuz? Ayrıca hocanın yıldız oyuncu idare etme sıkıntısı var.
0: Buraya
1: en son çalıştırdığı Başakşehir'de neler yaptı? Ortada Aykut Kocaman hoca olursa bir sene daha hüsran olur diye izleyenimiz bak, Mehmet şimdi, Bey fikrini o bak, şekilde belirtmiş.
0: Şimdi Alex de ters düştü ve ona katılıyorum.
1: Bak, yıldız idare etme sorunu var mı sence
0: olabilir,
1: Aykut Kocaman'ın?
0: Olabilir. Olabilir. Mehmet, ben Aykut'u ben bir tek şey bir şey söyleyeceğim. Yarı final oynattı ya maç.
1: Evet.
0: Ya o gün Salih'i oynatmasa o kupayı alırdı. Geçerdi o soru. Bak Salih diyorum o gün. Salih oyunu oynattı. O gün oynatmazdım.

0: ben, tamam mı? Veya onu çıkarırdım. Orada bana göre çok büyük bir hata yaptı. Onu da söylüyorum, Aykut'un bir kabahati varsa odur bana göre.
1: Evet, sen normalde yıldız futbolcularla problem yaşadığını düşünüyor musun hocanın?
2: Alex sadece, ama Alex de yani...
1: Balbuena'da da yine...
2: Alex'i de hep idare etmen gerek. Öyle bir gerçek de var yani. Alex de orada hani çok tek taraflı yorumlayamaz.
1: Bu Aykut Kocaman özelinde mesela yıldız oyuncuyla problem yaşamak mı? Yoksa hocanın mesela, ben bunu şöyle görüyorum.
2: Oyun felsefesi.
1: Taktik disipline çok fazla önem verdiğini düşünüyorum.
3: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
1: Ona istinaden bu, yoksa şahsi olarak...
2: Alex
1: şey
2: Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde yarı final yapamazdı. Yani belki ilginç gelecek izleyici, ama yani Aykut Kocaman Alex'siz düzenli o sonuca gitti. Biraz daha koşan, üçlü orta saha diyeceğiz. Ön işte taraftaki kayıtla mücadele ediyordu. İşte Gökhan Gönül'den geriden müthiş performans alıyordu. Başka bir takım oluşturmak istedi ve başarılı oldu bakarsak. Yani zaten Galatasaray'da son ana kadar yarıştı. İki maç daha fazla yaptı sırada da ligi Galatasaray'a kaybetti son anda. Yıldız yönetmek, evet, Okan Hoca'nın en büyük başarısı. Icardi ile de çok iyi anlaştı. Osimhen'le de, keza Mertens ile de. Büyük takım hocası olacaksanız o yıldızları idare edebilmek önemli. Aykut Kocaman'ın bu anlamda, iletişim anlamında Alex'e çok iyi sınav verdiğini söyleyemeyiz, ama ya dediğim gibi ucu çok dar. Ben hala söylüyorum, hani Montella bence Fenerbahçe'ye yakışır teknik direktör olarak. Yani ligi bilen yabancı hoca. Yani biz sonuçta Jesus'la Mourinho örneği var. Ligi tanımak önemli yabancı hocasından. Hocam rakip oldu işte, ikisini de kaybettik, hatta Lucescu'yu, Doğum'u. Onlar da ligi çok iyi bilen yabancı teknik direktörlerdi. Yani yerli olacaksa da Abdullah Avcı, İsmail Kartal, Aykut Kocaman isimleri konuşuldu zaten.
1: Şimdi biraz transfer gündemini konuşalım Galatasaray'la ilgili. Mehmet, son durum nedir şu an için?
2: Bekleyeceğiz. Yani bekleme sebebimizde zaten...
1: Dünya Kupası'nı bekleyecek mi Galatasaraylılar?
2: Şöyle, Galatasaray'ın avantajlı takım. Nedeni şu, ilk resmi maçı 14-15 Ağustos. Yani bir eleme oynamıyor. Rakiplerinden 20 gün önce rakipleri sezon açmak durumunda. Galatasaray 7 Temmuz'da toplanacak. Avusturya'da kamp planlanıyor. Mevcut kadrosu zaten iyi bir kadro ve kadroyu korumaya çalışacak Galatasaray. Yabancı kontenjanı şu aşamada problem. Neden? Federasyon açıkladığı kural 10+4. İzleyicilere ben hızla eldeki bir 9 yabancıyı hatırlatayım. Sanchez, Singo, Salah, Jacobs, savunmada 4 tane yabancısı var. 3 tane orta sahada yabancısı var. Lemina, Torreira, Sara. Ön tarafta da Sané, Osimhen. Yani siz Icardi devam ettiğiniz anda zaten şu an federasyon açıkladığı 10 yabancıyı, kotayı dolduruyorsunuz. Orada Icardi'ye biraz zoraki teklif diyorum ben. Tek yıllık, yani ücreti de 10 milyon euro kazanan bir oyuncu, siz devam etmesi halinde 3-4 milyon euro kontrat veriyorsunuz. Icardi daha fazla süre almak istiyor. O da doğal. O kariyer hep daha çok oynamaya alışkın bir kariyer baktığımızda. PSG'den de Galatasaray'a gelmişti oynamadığı dönemde. İşin biraz yabancı noktası Galatasaray'ı şu an kilitliyor.
1: Artı 4 kısmını nasıl çözecek Galatasaray peki?
2: Artı 4'ü çözmesi gerek. Niyaga şu an tek uyan kriter. Kiralık giden oyuncuların dönmeyeceğini söyleyelim. İşte
1: bulamaz mı Mehmet Galatasaray?
2: Bulmak durumunda. Ben zaten yani şu fikrimi söyleyeyim. 10+4 değişmezse bence Galatasaray'ın üst üste 5. kez şampiyon olma olasılığı daha da yükselir. Yani çünkü elinde senin Uğurcan, Abdülkerim, Yunus, Barış Alper gibi 4 tane kafadan 11'i başlatabilecek yerli varsa, şimdi Fenerbahçe'de İsmail var ama İsmail yerinde muhtemelen yine yeni sezonda Kante Gündoğdu oynamaya devam edecek. Bir Kerem Aktürkoğlu var hani, şimdi takım takım gidelim.
3: Eren
2: Beşik,
3: de var.
2: Galatasaray'da evet hocam var. Beşiktaş'a gel, Orkun dışında bir ikinci Türk söyler misin bana? Hani Rıdvan'la, Ersin Ölü, Güldür Atlı'yla 11 diyebiliyor musun?
1: Diyemem.
2: Trabzon'a gidelim. Hani Trabzonspor'da da hani böyle genelde hani az solistler. Onaçu dersin. Olayı dersin, Folcarelli dersin. Yani yine yabancı. Şimdi Galatasaray tamam, bir Osimhen gerçeği var ama elindeki yerli oyuncu da iyi Galatasaray'ın.
1: Evet.
2: Ama senin soruna cevap olursak, bulmak durumunda Galatasaray. Zaten bence Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda olası sportif başarısızlıkta tepe taklak gitmemesi için biraz bu tip genç oyuncular yakalaması gerek.
1: Mesela ben, Türk hamlesi gelir mi ekstra?
2: Gelmesi gerek işte. Arda Okan'ı konuşuyoruz, Bertuğ'u konuşuyoruz işte. Genç.
4: Oynarlar mı şöyle, yani? Bertuğ Santifor'un Osimhen var.
2: 34 lig maçı var. 8 kafadan Şampiyonlar Ligi grubundasın, 42 maç. Sen Türkiye Kupası Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacağını varsay, bir 50 maçın var Süper Kupa ile birlikte. Bu 50 maçı düşünüyorsan hocam Erne

0: kadar bana çok katılmasanız 40 maçtan sonra bitiyor oyuncuların pili. Yani PSG bugün Şampiyonlar Ligi finaline çok iyi rotasyon yaparak çok net şekilde çıktı, ligi götürdü. Ben Türk oyuncu olması gerek Galatasaray'ın kadrosunda. Çünkü hani Galatasaray'ın biraz hani başarılarını irdelersek zaten her zaman yerli oyuncu havuzundan besleniyor. Senin soruna cevap olsun Koray. Sen artı 4 diyorsun. Bu sefer iyi kullanmalı. Şimdi bir Trabzonspor örneği var. Pina'yı buldu. Nivu'yu buldu. Olayı buldu. Sen neden bulamayacaksın? Senin Trabzonspor'dan daha fazla ekonomik gücün var işin bonservis kısmında. Artı mevcut kadronların da Salah'ı, Sara teklif geliyorsa değerlendireceksin artık. Yani biraz o kadroda devir daim yapmalı Galatasaray. Hep almak, hep almak. Bir de bu takım 4 sene şampiyon oldu. İzleyicileri tekrar hatırlatıyorum yani. Biraz da belki tekrar düşmüş olacağım. Hani bu konuya biraz kafa yorduğum için söyleyeyim şimdi. 4 senelik şampiyonluktaki ilk şampiyonluk sezonu bana bir Galatasaray olarak daha güzel tat veriyordu. Bakarsak da en puan ortalaması yüksek takım değildi. 102 puan takım en yüksek puanla hani ortalaması yüksek takımdı ama o takımı hatırlatacağım Koray bilerek izleyicileri izninle. Muslera 35 yaşında, Mertens 35 yaşında, başka 30 yaş üstü oyuncusu yoktu. Kerem çok genç oyuncuydu. Sasha Boy yine genç oyuncuydu. Nelson genç oyuncuydu. Abdülkerim 28 yaşında bir oyuncuydu. 32 değil. Torreira 26 yaşında sana gelmişti transfer. Rashica keza öyle. Icardi 29'unda sana gelmişti. O takım hareketli bir takımdı. Şimdi ama düşünelim. Torreira 4 yaş aldı. Abdülkerim 4 yaş aldı. Lemina'nın yine artı 30. Yani biraz Galatasaray'ın artık senin bahsettiğin o artı 4 bence fırsata çevirmeli. Galatasaray için bir şans.
1: Bence de.
0: Efektif kullanacak yani. Stoper havuzunda Sanchez'le Abdülkerim yerine oynaması gereken oyuncu. Nivu'nun iyisini sen bulacaksın. Yani 23 yaş kriterine uygun olacak. Lemina ile Torreira'nın yerine orta sahada oynayacak oyuncu yine aynı şekilde 23 yaşa uygun olmalı. Var Sunderland'ın Habib Diarra. Fransa'dan sanırım yani takımını tam hatırlayamadım ama Sunderland'de bu sezon 20'nin üzerinde maçı var. Performans verdi. O yatırımları yapacaksın yine. 10 numara tercihin çok önemli. Çünkü geçen sene Mertens'in bölgesinde İlkay Sara, Yunus oynadı. Bence orada Mertens arandı. Alacağın 10 numara Sané'nin performansını da belki yukarı çekecek. Çünkü Sané bir 10 numaraya daha farklı oynayabilir. Ama her şeye rağmen lige yine favori girecek Galatasaray. Sonuçta atanı Osimhen, tutanı Uğurcan. İyi oyuncuları var zaten Galatasaray'ın. Kadroda birkaç nokta atış takviye ihtiyacı var. Ve halihazırda yabancı kuralı 10 artı 4 devam edecekse de zaten çok dikkatli hareket etmeli. Bir de artı bence bu transfer dönemi hani Osimhen satılsın, Uğurcan satılsın demiyorum kesinlikle ama Saray'a, Salah'a teklifler geliyorsa iyi, bunu değerlendirmeli Galatasaray.
2: Ağzınıza sağlık. Mehmet Özcan ve Güvenç Kurtar'la birlikteydik efendim. Yarın akşam da yine Son Sayfa'da olacağız. Herkese mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım az burada. Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını, vaatlerini ve hedeflerini anlatacak. Fenerbahçe ile ilgili hayalleri ne? Başkan seçilirse teknik direktörü kim olacak? Hangi yıldız oyuncularla anlaştı? Aziz Yıldırım'ın konuk olacağı Gündem Özel bu akşam 21'de az burada.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Spor Radyo.

0: A Spor Radyo.
1: A Spor ekranlarına, Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese güzel bir sabah, güzel bir hafta sonu diliyorum öncelikle. 30 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Mayıs ayının artık sonlarına geldik. Ayrıca Kurban Bayramı'nın da 4. ve son günü bugün. Ben yine de bir kez daha herkese iyi bayramlar dilemiş olayım. Sabah Spor programında bugün 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Hem ligimizden, hem Avrupa'dan, hem de milli takımdan haberleri size aktaracağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin gündeminde tabii ki seçim var. Artık yaklaşık bir haftalık bir süre kaldı seçimin gerçekleşmesine. İki başkan adayının da açıklamaları var. Sayın Aziz Yıldırım'la başlayalım. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım Tekirdağ Çorlu ilçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Transfer hakkında konuştu. İki santrafor birden alacağım dedi.
2: Merhaba, herkese merhaba.
3: Şimdi yapacağız, bunu yapacağız. Mesele bu değil. Mesele 12 sene, 4 yılda bizden dolayı başarısızlık var. Bu başarısızlığı önünü durdurmamız lazım. Ki bir toparlanma, bir şampiyonluk. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu vesileyle aday olduk. Ve bu adaylarımızın sonunda inşallah seçilirsek güçlü bir kadro bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Maddi, manevi her şeyi yaparız. Tabii en önemli şey futbol takımını iyi kurmak. İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, ben de görüşüyorum. Yani istersek öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok, acelemiz yok. Diğer kısımda oyuncuları da yabancı çok.

0: olduğu için akıl, futbol aklı olan arkadaşlar diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım, ama ona biraz daha zamanımız var. Onu da düzenleyeceğiz. İyi bir takım, iyi bir kadro.
1: Ergen Aziz, Ergen Yıldırım! Ergen Aziz, Ergen Yıldırım!
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferi için Mallorca kulübüyle transfer çalışmalarına ve görüşmelerine başladı.
3: Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe Başkan Adayı, görüştüğü iki santfordan biri olan Kosovalı Yıldız'la anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi Neom ve Amerika Birleşik Devletleri takımı Orlando City'den gelen cazip teklifleri reddeden Muriç, Barcelona'nın da ilgisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yeniden sarı lacivertli formayı giymeyi hedefleyen 32 yaşındaki santfor, başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Kongre çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım da Vedat Muriç için Mallorca ile pazarlıklara başladı. La Liga'ya veda eden İspanyol ekibi golcü oyuncunun bonservisini 18 milyon euro olarak belirledi. Yıldırım bu bedeli 15 milyon euronun altına düşürmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde ilk olarak Vedat Muriç transferini duyurmayı planladığı kaydedildi. Takımı küme düşmesine rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Kosovalı oyuncu, 23 gol atarken La Liga'da krallık yarışını Mbappe'nin ardından ikinci sırada bitirdi.
2: Adı Fenerbahçe ile anılan Mason Greenwood'un kulübü Marsilya'dan bir açıklama geldi. Marsilya kulübü gelen teklifleri değerlendireceğiz dedi.
4: Marsilya Mason Greenwood'un ayrılığına yeşil ışık yaktı. Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen İngiliz yıldızın durumuyla ilgili konuştu. Greenwood'un geleceğini dikkatle değerlendireceklerini belirten Lorenzi, "Eğer bir fırsat ortaya çıkarsa kaçınılmaz olarak bunu değerlendirmek zorundayız. Tabii ki kulübün ve oyuncunun tutumu önemli. Bunu içimizde yönetmeyi ve iki taraf için de mümkün olan en iyi çözümü bulmayı deneyeceğiz," dedi. Bu sözler mali olarak zor günler geçiren Marsilya'nın 24 yaşındaki oyuncuyu satacağı şeklinde yorumlandı. Fransız ekibinin başta transfer yasağı olmak üzere ceza almamak için oyuncu satışı yapması gerektiği biliniyor. Mason Greenwood geride kalan sezon 26 gol 11 asistle başarılı bir performans sergiledi.
2: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Portekiz ekibi Braga'nın hocası Carlos Vicens'i de listesine dahil etti.
4: Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarına sürpriz bir isim eklendi. Siyah beyazlar Felipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından ilk sıraya Razvan Lucescu'yu almıştı. Rumen çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Beşiktaşlı yetkililer Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens'i de listesine dahil etti. Futbol direktörü Önder Özen'in 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Siyah beyazların önümüzdeki günlerde Braga ve başarılı teknik adamın temsilcileriyle temasa geçmesi bekleniyor. Manchester City'de uzun süre Guardiola'nın yardımcılığını yapan Vicens, geçen sezon başına geçtiği Braga'ya başarılı bir dönem yaşattı. Portekiz ekibi ligi 4. sırada tamamlarken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmaları ağırlık vermeyi hedeflediği öğrenildi.
2: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk oyuncusu Singo'ya yeni transfer gözüyle bakıyor. Teknik direktör Buruk önümüzdeki yıl Singo'yu daha fazla kullanmak istiyor.
5: Galatasaray'da yeni sezonda Okan Buruk'un jokeri Singo olacak. Monaco'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen fil dişi sahilli oyuncu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı. Okan Buruk kamp dönemini takımla geçirecek 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda birçok mevkide değerlendirecek. Ana mevki olarak sağ bekte Salah ile rekabete girecek Singo, stoper ve 6 numara olarak da forma bekleyecek. Geride kalan sezon Singo'nun Liverpool maçlarındaki sağ bek performansı beğenilse de diğer mevkilerdeki oyunu eleştirilmişti. Okan Buruk oyununa adapte edebileceğini

0: düşündüğü genç oyuncuya daha fazla şans verecek. Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran Singo, 27 karşılaşmada ikişer gol ve asist üretti.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Benfica'nın genç sağ beki Cabral için hamle yapmaya hazırlanıyor.
2: Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların transferini noktalamayı planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavililerin listesinde öne çıkan isimlerden biri. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.

Günün gazete manşetleri bölümüyle devam edelim. Seçtiğimiz 5 gazetede gündeme bakmaya devam edeceğiz. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. İsimler var. Lukman ve 17 Kayı görüyorum hemen sayfanın sol tarafında. Şampiyon Galatasaray iki bomba birden patlatmak için hamle yaptı. Şampiyon Galatasaray Ademola Lukman ve Rafael 17 Kayı için yeniden harekete geçiyor. Atletico Madrid'e 6 ay önce transfer olmasına rağmen ayrılması gündeme gelen 28 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Lukman için Victor Osimhen de devreye girecek. Sağ tarafa geçtik. Vedat ve Girassi Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın prensipte anlaştığı forvetler de belli oldu. Yıldırım'ın Mallorca'dan 32 yaşındaki Vedat Muriç ve Borussia Dortmund'dan 30 yaşındaki Girassi için görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım bu arada bugün A-Spor ekranlarında olacak. Saat 21'de gündem özel programına konuk olacak. Yıldırım'ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Sayfanın devamında Trabzonspor'la ilgili yine bir transfer gelişmesi var. Bordo Mavili yönetim La Liga'dan düşen Girona'nın sağ kanadı Tiganov için yoğun baskı yapıyor. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Beşiktaş'ta da Rota'nın Nuri Şahin olduğu haberleri var. Fanatiğe geçelim. Rashford var burada. Aslan için müthiş fırsat demiş Fanatik gazetesi. Hücum hattında ileri üçlünün her yerinde oynayan 28 yaşındaki Rashford, Barcelona'da çıktığı 49 maçta 14 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Fakat opsiyonun kullanılmaması üzerine Barcelona taraftarları kulüp yönetimine de tepki gösterdi. Barcelona çok iyi bir sezon geçiren Rashford'un 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu sürpriz bir şekilde kullanmazken Galatasaray'da bunu öğrenince hemen devreye girdi. 28 yaşındaki yıldızın bonservisini elinde bulunduran Manchester United'a bu rakamı biz öderiz diyecek olan sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna etmek adına da tüm kozlarını kullanacak. Icardi'ye seyahatteydi biliyorsunuz. Bir görüşme gerçekleştirdi yönetimle. Yönetim ona bir teklif sundu. Sonrasında seyahate gitti. İstanbul'a döndü. Ama tabii henüz menajerinin ya da kendisinin nasıl bir yanıt verdiğini bilmiyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde bunu da öğreneceğiz. Beşiktaş için yine Nuri Şahin haberleri var. Benzer. Fırtına da varsa yoksa Cabral. Cabral'dan az önce biz de haberlerimizde bahsetmiştik. Bordo Mavililer devre arasından bu yana istediği Cabral için Benfica'ya bir teklif yapıyor. Sabah gazetesine geçtik. Yunus Emre Sel'in haberiyle devam edelim. Transfer pazarında rotasını Güney Amerika'ya çeviren Fırtına kanadını buldu. 18'lik Roberto'ya 6 milyon. Trabzonspor Flamengo'nun genç sol kanat oyuncusu için önemli bir meblağ gözden çıkardı. Futbolcuyla Shakhtar, Lille, Benfica ve CSKA Moskova'da yakından ilgileniyor. Çıkmaz sokak, Braga'yı çalıştıran Carlos Vicens'in serbest kalma maddesinin 10 milyon euro olması siyah beyazlara geri adım attırdı.

0: Müller de Köln'den sonra Crystal Palace'a talip oldu. Beşiktaş'ta da hoca arayışları devam ediyor. Geçelim Hürriyet'e. Hakemlerin şampiyonu Yasin Kol. Mevcut Meyakken'in en çok güvendiği hakem olan Yasin Kol derbilerinde abonesiydi. Üç büyükler arasında son bir yılda oynanan 8 maçın 6'sını FIFA kokartlı olmayan Yasin Kol yönetti. Bu hakemler lig bilmez klişesinin en sert sezonlarından biri yaşandı ve ne mutlu ki bitti. Sadece iki isim Adnan Deniz Kayatefe ve Batuhan Kolak umut verdi. FIFA birinci kategoride hakemimiz kalmazken diğerlerinin hepsi ikinci kategoride yer aldı. Elit hakem Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir maçta düdük çalabildi. Murat Fevzi Tanırlı'nın bölümünde hakemlerle ilgili bir yazı mevcut. Renktaş iki kulüp arasında transfer görüşmeleri başladı. Arda Okan Galatasaray'a, Ahmet Kutucu Göztepe'ye. Okan Buruk'un ısrarla istediği Arda Okan Kurtulan'ın fiyatı 15 milyon euro olarak açıklanırken Göztepe'nin Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'ya talip olması takas artı para formülünü de gündeme getirdi. Milliyet gazetesindeyiz. Mauro Icardi henüz kararını vermedi demiştik. Burada da başlık olarak kararını ver artık Mauro demiş Milliyet. Yönetimin bu kararsızlıktan rahatsızlık duyduğuna dair bir başlık var. Icardi'nin şartları beğenmediği de yine bu haber içerisinde bir detay olarak yer almış. Hayallerimiz büyük olmalı. Ay Yıldızlı ekibimizin teknik patronu Montella duygularımızı en iyi şekilde yönetmek ve futbolcularla beraber en iyi performansı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yüreğimizle sahada olacağız. Büyük hedeflere ulaşmak için hayallerinizin büyük olması lazım dedi. Evet, gazete manşetlerine baktık birlikte. Hatta son gazetemiz Vincenzo Montella ile ilgiliydi. Bazı cümleleri ve röportajdan bazı detaylar var. Şimdi biraz daha geniş kapsamlı bakalım bu röportaja. Amiri takım teknik direktörü Vincenzo Montella dün A Spor'a açıklamalarda bulundu. Özel bir röportaj gerçekleştirdik. İzleyelim beraber.
1: Hedef Dünya Kupası diye yola çıkmıştık. Bu hedefi gerçekleştirdik. Zaten hocam bizi başarıya çok alıştırdı. Uluslar Ligi'de çıktık. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldık. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. Dünya Kupası'daki hedefimiz ne olmalı? Onunla başlayalım istiyoruz.
2: Un torneo...
3: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda dediğiniz gibi ama tabii de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürsel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Tekrar ediyorum. Mesela ilk geldiğimde hedefim ilk başta tabii ki de Avrupa Şampiyonası'na gidebilmekti. Bu güzel milli takımla. Sonrasında da her zaman Dünya Kupası vardı aklımda. O yüzden mesela tekrar sözleşme yenilediğimde çok kolay bir şekilde yeniledim. Yani hiç bir şeye bakmadan direkt hani yenilenmesi gerektiği taraftaydım. O yüzden hani bu bilinçle hareket ettiğinizde ister istemez bir ülkeyi temsil ettiğinizde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve o mutluluğu, o gururu her seferinde yaşıyorsunuz. Sözleşme yenilediğimde

0: Başkanımızla beraber bu hayali kurmuştuk. Hani Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk beraber. O yüzden Türkiye milli takımı o süreçteyken çok uzun yıllar boyunca uzak kalmıştı bu turnuvadan ve ben hani ciddi bir şekilde bunun hayalini kurdum ve sonunda başardık ve çok mutlu ve gururlu olduk. Ama ister istemez bir hoca olarak bazen hani sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Ama tabii ki de bu şuna geliyorum. Yani ben açıkçası tek düşüncem milli takım ve milli takımın başarısı için mücadele veriyorum. Hocalığın kısımlarına gelirse de evet sahayı özlüyoruz ama gerçekten milli takımda olmak inanılmaz gurur verici ve mutluluk verici. Yaptığım her seçimde, her kararımda, her seferinde en mantıklı şekilde bize yani milli takımımıza faydası, bu turnuvada faydası sağlayacağını düşündüğüm kişiler hani gelecek bizimle o gün itibariyle. Çok zor bir gün olacak benim için duygusal anlamda çünkü bu sorumluluk çok büyük gerçekten. Ama diğer milli takımlara baktığınızda kadro dışında bıraktıkları futbolcuları düşündüğünüzde 80 milyon 100 milyon civarı değerde futbolcular da kadroda yer almıyor. O yüzden bu işimizin bir parçası yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi bütün diğer detaylarda ön plana daha çok çıkıyor. Gerekli ekipmanları Amerika Birleşik Devletleri'ne hani götürüyoruz ve ayarlıyoruz. Çünkü mesela ışık terapisi bir örnek vermek gerekirse uykuya katkı sağladığını bildiğimiz için ışık terapisi makinelerini de ayarladık. Ondan sonra kriyoterapi odalarımız da olacak otelde gittiğimizde. O yüzden futbolcularımız aslında rejenerasyon konusunda çok fazla imkanı sahip olacak. Ve onları tabii ki de geçen şampiyonada da kullandığımız gibi bu sefer de tabii ki de kullanacağız. Çünkü rejenerasyonun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Az önceki soru gerçekten çok doğru ve zeki bir soruydu. Çünkü hani bazen insanlar bunları düşünemiyor. O yüzden hani şunu söylemem gerekiyor. O terapilere ben de katılacağım. Yani net bir şekilde. Çünkü Dünya Kupası duygusal anlamda tabiri caizse bir mikser gibidir böyle. Çok fazlasıyla yaşarsınız bütün duyguları. O yüzden ne gerekiyorsa ben de hani o konuda katılım göstereceğim yani. Zamanında pek fazla anlamazdım hocayı. Yani kendisi beni birçok kez yedek kulübesinde de tutardı. Böyle
1: ama
0: bir...
1: Roma'yı şampiyon yaptı.
0: Parayı kapatalım. Roma şampiyonatı. Yani o dönemde gerçekten haksızlığa uğradığımı düşünüyordum ve mesela hoca olduktan sonra da hani düşünüyorum beni niye yedek tutuyordu? Hani diye böyle hani sürekli hani gol atıyordum. Hani
1: performans alıyordu.
0: Prendeva la prestazione così da takabiliyor. O yüzden hani bazen hani bu tarafa doğru geçtiğinizde bile hani görevinizde yani bugün hocaysam onun da sayesinde çünkü belki o zamanlar bana bir şey kattığını inanmasam da sonradan hocalığa başladıktan sonra bana birçok şey kattığını söyleyebilirim. Çok güzel bir ilişkimiz var. Futbolcuyken belki yoktu ama saygısızlık yapmıyordum hiçbir zaman ama çok fazla anlamadığım için çok iyi bir ilişkimiz yoktu ben futbolcuyken. Ama sonradan tabii ki de hiçbir zaman ilişkimizi bozmadık ve sonrasında da bana çok faydalarını gördüm açıkçası. O yüzden hani bugün de hocaysam onun da sayesinde. Ya aslında Kerem bizim için çok çok önemli bir futbolcu. Onun önemini anlatabilmek için şunu söyleyebilirim. Çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu ve üstüne de gol atabilen bir futbolcu. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu hani birçok kez söyledim ben. Hani Dünya Kupası'nda onsuz geçirmek açıkçası benim kafamda yok öyle. O yüzden mesela o gün çok büyük bir korku yaşadık hep beraber ama çok şükür herhangi böyle bir ciddiyet yok durumunda ve hatta kendisi koşmaya bile başladı ki ben hiçbir risk almadan ona acele etmemesi gerektiğini söyledim. Çünkü Dünya Kupası'nda hani bizimle daha önemli olması. O yüzden hani rejenerasyonu da geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Acele etmeden belki risk almayacağım. Özellikle ayın birinde oynayacağımız maçta hiçbir şekilde oynatmayacağım. Ayın altısındaki maçta da belki biraz süre verilir. Değerlendirmelerde ilk maçı Türkiye'de oynamak istedik. Çünkü taraftarımızın sevgisiyle karşılanmak ve öyle gitmek daha fazla motive edeceğini düşünüyorum. Evet. Ve Kuzey Makedonya'nın da açıkçası bizim karşılaşacağımız ilk rakibimiz Avustralya'ya çok benzer olduğuna inanıyorum. Ben hani tabii o ümitle seçiliyor bu tarz rakipler. Çünkü son yıllara baktığınızda oynama şekilleri çok benzer iki takım. Ve bizim para mesela örnek veriyorum Venezuela ile oynayacağız. Biz hiçbir zaman Güney Amerika kıtasından bir takımla hani karşılaşmadık. Yani, o yüzden onu da görüyoruz.

0: Bilmemiz için Venezuela'yı seçtik biliyorsunuz. O yüzden daha önceden de belki Amerika'ya gidebilirdik, maçlarımızı oynayabilirdik ama hedefimiz ilk maçı burada oynayıp öyle gitmekti. O taraftarımızın sevgisiyle gidebilmek. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler, futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil, ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
1: Milli takım kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.
2: Sporcularımızla bayramlaştık, antrenmanlarını ziyarete geldik. Aynı zamanda tabii siz değerli basın mensuplarıyla da bayramlaştık, sporcularımız bayramlaştı. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Tabii artık dediğiniz gibi günler azalmaya başladı ve süreç başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmak bizim için çok gurur verici. Bunu her yerde anlatıyoruz. Çok emek verdiler sporcularımız, teknik heyet, federasyon. Bizi çok mutlu ettiler. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Milli takımımızın bu başarıları da bizleri gururlandırıyor. Çok işler yapacaklarına, çok güzel işler başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Biz dediğim gibi çılgın Türkleriz. İnşallah Amerika'da da güzel işler yapacaklar. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. Başarılar diliyorum.
3: Bizim bir hedefimiz vardı bu yola çıktığımızda. Sağ olsun bakanımız da Karadağ'da da beraberdik, Yağmur'da. Kosova'da da beraberdik. Çok söylenecek bir şey yok. Ben 12 gün kala kongreye 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday olduk. Gitti de futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım diye. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah da bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
1: Çengel Süper Lig'de uzun yıllar top koşturan ve kariyerini Afrika Futbol Konfederasyonu elçisi olarak devam eden Mısırlı eski futbolcu Ahmet Hasan, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Dünya Kupası'nda takıma uyum sağlamazsa tek başına bir şey başaramayacağını söyledi.
4: Muhammed Salah la khilaf ala annahu la'ib kabir ve sannaf nefsu min dimn dilwaqti.
5: Hiç kimse Muhammed Salah'ın dünya çapında bir yetenek olduğu ve kendisini dünyanın en iyilerinden biri olarak kanıtladığı gerçeğine karşı çıkamaz. Ancak futbol bireysel değil, kolektif bir oyundur. Uyumlu bir takım gerekir. Bu durum bizim jenerasyonumuzun Afrika futboluna yıllarca neden hükmettiğini de açıklıyor. Temel olan birey değil, takımdı. Salah inanılmaz derecede etkili bir oyuncu olsa da takımın bütünü daha önemlidir. Her zaman söylediğim gibi, o bir tenisçi değil, takım sporu yapıyor. Futbolda güvenilir bir kaleciye, sağlam bir savunmaya, baskın bir orta sahaya ve etkili bir hücum hattına ihtiyacınız var. Salah kendi görevini mükemmel şekilde yerine getiriyor, ancak bana göre her şeyi tek başına yapması neredeyse imkansız.
1: Dünya Kupası'nın tanıdık yüzlerinden Dick Advocaat Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı çalıştırıcı olmaya hazırlanan tecrübeli teknik adam iddialı sözler sarf etti.
6: Kura Çağı Teknik Direktörü Dick Advocaat Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Hollanda'da düzenlenen basın etkinliğinde konuşan tecrübeli çalıştırıcı, turnuva hakkında değerlendirmelerde bulundu. Advocaat takımının ilk kez geniş kitleler tarafından izleneceğini belirterek, "Umarım insanlar bizi izledikten sonra şaşırdıklarını söylerler," dedi. Karayip ülkesi E grubunda Almanya, Ekvador ve Fil Dişi sahilleriyle mücadele edecek. İlk maçları Almanya karşılaşmasıyla ilgili konuşan Advocaat, rakiplerine duyduğu saygıyı dile getirdi. Hollandalı teknik adam, "Bizim için orada olmak bile çok özel. Oyuncularımız Almanya gibi takımları normalde sadece televizyondan izliyor," sözleriyle görüşlerini paylaştı. 78 yaşındaki çalıştırıcı, futbolda her zaman sürprizlere yer olduğunu vurgulayarak kura çağının da bunu başarabileceğini savundu. Advocaat, "Herkes sürpriz yapabilir. Neden kura çağı olmasın?" ifadesiyle iddiasını ortaya koydu. 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Advocaat, kura çağı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıdıktan sonra ailevi sebeplerle görevinden ayrılmak zorunda kalmış.

0: Bir süre sonra ise görevine geri dönmüştü. Deneyimli teknik adam 14 Haziran'da Houston'da oynanacak Almanya maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü olarak da kayıtlara geçecek.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün nihayet geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Budapeşte de Paris Saint Germain'le Arsenal karşı karşıya geliyor.
2: Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Son şampiyon PSG üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalıyor. Tarihinde üçüncü kez finalde mücadele eden Fransız ekibi 2020'de Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. PSG geçen sezonsa Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Luis Enrique yönetiminde Fransa Ligi'ni de kazanan Paris ekibi Kupa 1'in lig etabında dalgalı performans sergiledi. 14 puanla 11. sırada yer alarak playoff oynamak zorunda kalan PSG, Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırdı.

0: Premier Lig'de 22 yıllık hasrete son veren Arsenal ise ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Devler Ligi'nde ilk finalini 2006'da oynayan İngiliz ekibi Barcelona'ya 2-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Mikel Arteta yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde ilk etabı 8'de 8 yaparak lider bitirdi. Topçular eleme turlarındaysa Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i geçerek finale kaldı. Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en değerli 3 ve 4 takımının rekabetine sahne olacak. Arsenal 1 milyar 230 milyon euro değere sahipken, PSG ise 1 milyar 210 milyon euroluk kadrosuyla mücadele ediyor. Finalde forma giyecek oyuncuların arasında en yüksek piyasa değeri olan iki isim de Arsenal'dan. Declan Rice ve Bukayo Saka'nın değeri 120'şer milyon euro olarak gösteriliyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de bulunan Puşkaş Arena'da oynanacak PSG Arsenal finali saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
1: Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki farklı oyun çarpışacak dedi.
2: İki farklı oyun tarzı çarpışacak. Benzer fikirler ama farklı yollar. Biz de iyi savunma yapan bir takımız ve onlar da çok gol atıyor. Arsenal'in Premier Ligi kazanması ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşması şaşırtıcı değil. Bu yıl Premier Ligi kazanmayı hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse bu finalde favori yok. 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu tür anları nasıl yöneteceğimizi bilmek önemli. Biz zaten dünyanın en iyi takımlarından biri olarak tarih kitaplarına geçtik ve aradığımız şey de tam olarak buydu.
1: Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da final mücadelesi öncesi burada olmayı hak ettik dedi.
3: Great. The preparation has been really really good, really focused, really positive.
4: Sergilediğimiz performansla burada olmayı hak ettik. Sahada da kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek. Arsenal gibi bir kulüpte yeni bir tarih yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Amacımız bu ve bu yüzden hepimiz bu kadar heyecanlıyız. Paris Saint-Germain kupanın son sahibi. O kupayı kaldırma hakkını en son elde eden onlardı. Şu anki şampiyon onlar ve biz de o kupayı onlardan almak için buradayız.
3: Things turn around, the energy turn around, the team has started to play with a different freedom because we didn't end to.
1: Brezilyalı futbol efsanesi Cafu Şampiyonlar Ligi öncesinde Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda taraftarlarla bir araya geldi.
5: Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın Budapeşte'de düzenlediği etkinliklerde futbol severler kupayı yakından görme fırsatı yakaladı. Organizasyonun özel konuklarından biri de futbol tarihinin en başarılı sağ beklerinden Cafu'ydu. Brezilyalı efsane Şampiyonlar Ligi kupasını taraftarla buluştururken etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi.

0: Brezilyalı futbol adamı, bu kupaya dokunmak her zaman harika bir his. Bu anı hafızamda özel bir yerde saklayacağım dedi. Organizasyonla ilgili konuşan Cafu, futbolun insanları birleştiren gücüne dikkat çekti. Cafu, çocuklarla, taraftarlarla bir arada olmak çok güzel. Buradaki her şey futbolun özel ruhunu yansıtıyor sözleriyle duygularını açıkladı. Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili görüşlerini paylaşan Cafu, "Bence Arsenal Paris Saint Germain'in tamamından korkmalı. Bireysel değil, bir bütün olarak çok iyi oynuyorlar. Tüm takım çok tehlikeli." sözleriyle İngiliz ekibini uyardı. Arsenal'ın en büyük kozlarından birinin duran toplar olduğunu belirten 55 yaşındaki Brezilyalı eski savunmacı, "Arsenal kompakt oynayan, kontra atakları çok iyi kullanan, hem hücum hem de savunmayı bilen bir takım. Duran toplarının rakip ceza sahasında ne kadar tehlike oluşturduğunu da unutmamak gerekir." sözleriyle de topçuların güçlü yanlarına değindi. Cafu 2006-2007 sezonunda Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
1: Teknik direktör Pep Guardiola, Manchester'daki ilk gününde buluştuğu taraftar Braden'la tam 10 yıl sonra tekrar bir araya geldi.
2: Pep Guardiola Manchester City'ye geldiği ilk gün taraftarlara büyük bir sürpriz yapmıştı. İspanyol teknik direktör 10 yıl önce Manchester'daki ilk gününde kendisini başka bir yerde karşılamaya hazırlanan taraftarları taksiye alarak onlara unutamayacağı bir an yaşatmıştı. Guardiola'nın bu taraftarlardan biri olan 7 yaşındaki Braden Bentley sohbeti ise uzun süre gündemde kalmıştı. Minik taraftarın "artık seni bulduğumuza göre hepsini kazanacağız. Ancak onları nereye koyacağız?" demesi üzerine İspanyol çalıştırıcı "bütün kupalarımı deneyeceğiz" cevabını vermişti.
3: Yeah.
2: 10 yıl sonra Manchester City'den ayrılan Guardiola görev süresinin son gününde yine Braden Bentley'le bir araya geldi.
4: Oh my god, 10 years Pep.
3: How are you?
4: I'm so good. How are you?
3: You grew up, huh?
4: Just a bit. It's been 10 years. It's been a good 10 years.
2: Başarılı teknik direktör artık 17 yaşında bir genç olan Braden'ı yıllar önce sorduğu soruyu yanıtlamak için müzeye götürdü.
3: I want to show you something. Come with me.
4: Oh, go down. What is going on?
2: Bir anda Guardiola döneminde kazanılan 20 kupayı karşısında bulan genç taraftar heyecanını ve mutluluğunu gizleyemedi.
3: You remember you said to me you are going to win all of trophies?
4: I remember.
3: All of them are here.
4: I said that.
3: You know, you say to do it, we have done it. Look at the how nice it is there.
4: Try not to cry here, Pep.
3: You have to.
4: Oh my God.
3: Look at this. Put the camera, he's crying, he's crying.
4: Stop it. So it's been an incredible 10 years, eh? Wow.
1: Barcelona kulübü Newcastle United'dan Anthony Gordon'ı transfer ettiğini açıkladı. Barça Anthony Gordon'la takımı güçlendirdi. Katalan ekibi 25 yaşındaki hücum oyuncusu Gordon'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Barcelona İngiliz yıldız için Newcastle United'a 70 milyon euro bonservis, artı 10 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan kar payı ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Newcastle United'da 46 maça çıkan Gordon, 17 gol 5 asistlik skor katkısıyla adından söz ettirmişti. İngiliz oyuncunun yeni sezonda Barcelona'da takımın hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Basketbolla devam edelim. Beklenen oldu ve NBA'de Batı Konferansı finali son maça uzadı. San Antonio Spurs 6. maçta evinde Oklahoma City Thunder'ı rahat bir şekilde yendi.
2: NBA Batı Konferansı finali 6. maçında 3-2 geride olan San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Karşılaştı.

0: tartışmaya Wembanyama'nın 2-3'lü ve bloğuyla başlayan ev sahibi ekip taraftarını da işin içine sokarak ilk çeyreği 35-22 önde tamamladı. Thunder ikinci çeyreğin başlarında 15'e çıkan farkı sonlara doğru 7 sayıya indirerek soyunma odasına gitti. Üçüncü çeyrekse maçın koptuğu 12 dakika oldu. 8.3 kala 72-64 önde olan Spurs inanılmaz bir savunma sertliği sergilemeye başladı. Rakibine üst üste 14 şut kaçırtan San Antonio yaklaşık 8 dakika boyunca potasında sayı görmedi ve 20-0'lık seri yakaladı. Maçta hiç öne geçemeyen Oklahoma için kötü seriyi Chet Holmgren bozdu ve son periyoda 92-66'lık San Antonio üstünlüğüyle girildi. Üçüncü çeyreği 13 sayıyla tamamlayan Thunder bu sezonun en az sayı attığı 12 dakikayı oynadı. Maçın üçüncü çeyrekte kopmasının ardından Thunder baş antrenörü Mike Daniel, son çeyrekte Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren ve Isaiah Hartenstein'i dinlendirdi. Son çeyreği formaliteye dönen maçta ciddiyeti bırakmayan Spurs karşılaşmayı 118-91 kazandı. Karşılaşmayı 28 sayı, 10 rebound, 3 blokla tamamlayan Wembanyama galibiyetin yanı sıra tarihi bir rekora da imza attı. Fransız yıldız ilk playoff serüveninde bir pivot tarafından atılan en yüksek sayı toplamına ulaştı. Kariyerinin ilk playoff macerasında toplam 372 sayıya ulaşan Wembanyama daha önce rekoru elinde bulunduran Karim Abdul-Jabbar'ı geride bıraktı. San Antonio'da kenardan gelen Dylan Harper 18 sayı üretirken Stephen Castle bir top kaybıyla oynadığı maçı 17 sayı ve 9 asistle tamamladı. Oklahoma City Thunder'ın en skorer ismi ise yalnızca 15 sayı üreten Shai Gilgeous-Alexander oldu. Bu performans yıldız oyuncunun geçen sezon Batı Konferansı finallerinde Minnesota karşısında 3. maçta attığı 14 sayıdan bu yana en düşük playoff skoruydu. Bu inanılmaz serinin düğümü pazar gece 3'te Oklahoma'da başlayacak mücadelede çözülecek.
1: Basketboldan tekrar futbola geri dönelim değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda biliyorsunuz bir sezon daha geride bıraktık. Sezonun hikayesini izleyeceğiz birlikte. Sonra da saat 9'da tekrar burada olacağız.

0: tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Sağ Ömer'e doğru Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor. Niğde Belediyespor öne geçiyor.
0: Türk futbolunun lokomotif turnuvası Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sezon daha geride kaldı. Tek maç usulüne göre 4 eleme turu, grup aşaması ve çeyrek finalden itibaren yine tek maç eleme şeklinde oynanan organizasyonda amatörden en üst lige 155 takım yer aldı. Bu sezon uygulanan formatta 150 takım, 24 takımın yer alacağı grup aşamasına kalmak için mücadele ederken, Avrupa Kupalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turda ise 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.
2: Berat

0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıtlara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel amatör lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
1: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, toparlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı, son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
2: Uzun kullanacak Olaigbe, baktı cezalarına, korner kullanıldı, ön direğe, toplarlarda gol! Dakika 84, 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı Spor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
3: Alperen'in pası, Barış. Barış vurdu, toplarda gol! Barış Seren'in golüyle Beyoğlu Yeniçarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeniçarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.
0: Kahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanya Spor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
4: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında. Güven son çizgide. Güven ortaya çevirdi. Gol pozisyonuna gol. Dörtledi Meunier. Vitesi dörde attı. 1-2-3 yetmez, 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF 1. Lig ve 3 TFF 2. Lig ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3 gruba bölünürken her takım ikisi iç saha, ikisi dış saha toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
5: Erol Sane, Sane'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağda çekti, şut şansı, Ahmet gol!
0: Trabzonspor'sa Korendon

0: Başkent ekibi 10 dakika içinde 3 gol bularak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
1: Orta cezalar içine karambol, direkten döndü top ikinci pozisyon ve gol! Muhteşem bir geri dönüş. Mbaye yangın gecesi.
0: İkinci haftada hiçbir maç golsüz bitmezken toplam 39 gol atıldı. Bir kupa klasiği olarak alt lig takımlarıyla Süper Lig ekiplerinin karşılaşmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TFF 2. Lig ekipleri Beyoğlu Yeniçarşı Spor ve Fethiye Spor, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında son ana dek sergiledikleri rekabetçi performanslarla spor kamuoyunun takdirini kazandı.
2: Mustafa pasını aktardı. Beyoğlu Yeniçarşı için şans. Vuruş geldi. Kaleci Mert Günok. Arif vurdu. Mert çıkardı. Büyük bir fırsat.
0: Haftanın gündem olan hareketlerinden biri de Başakşehir-Boluspor karşılaşmasında Bertuğ Yıldırım'ın değerlendiremediği net gol pozisyonu oldu.
3: Omuzunu koydu, topu kontrolü sağladı. Ebosiyen'e boş pozisyon ama akıl almaz bir gol kaçtı. Bertuğ inanılmaz bir gol kaçırıyor. 41. dakika.
0: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın lehine verilen korner pozisyonunda hakemi uyarması da spor severlerden alkış aldı.
4: Rıdvan o bölgede olan isimdi. Hakemi yanına gitti. Topun kendisinden çıktığını belirtti. O yüzden karar değişti. Centilmence bir hareket. Abdullah Murat Aşkınsoy da kendisine teşekkür etti.
0: Haftanın en gollü ve en farklı sonuçları da Karadeniz temsilcilerinden geldi. Samsunspor deplasmanda 2. Lig ekibi Ali Ağa Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçerken Trabzonspor da İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. İkinci haftayla birlikte 5 takım kayıpsız olarak yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. haftada birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oldu. 12 karşılaşmada atılan 47 golle futbol severler A Spor ve ATV ekranlarında gole doydu. Maç başına ortalama 4'e yaklaştı. Golsüz sonuçlanan mücadele olmazken 6 maç taraflardan birinin 3 üzeri farklı galibiyetiyle sonlandı. Süper Lig takımlarının ağırlıkla kazandığı haftada 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün Antalya Spor'u 6-0 ile geçmesi dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.
3: Yapçan ortayı yaptı. Boş pozisyon Bruno, kaleci 2. pozisyon ve 6. gol.
0: Samsunspor, Galatasaray ve Konyaspor 3'te 3 ile 9 puanı hanelerine yazdırarak çeyrek finali garantileyen takımlar oldu. 4. maçların oynanmasıyla grup heyecanı sona erdi. Son karşılaşmalarda futbol severler 34 gol izlerken yalnızca 2 maç golsüz sonuçlandı. Kupada bu sezonun en saygıdeğer hikayelerinden birini C grubunda Beyoğlu Yeniçarşı yazdı. TFF 2. Lig temsilcisi tur şansı süren Kocaelispor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve bir Süper Lig ekibinin dağ bileğini bükerek turnuvaya veda etti. Genç futbolcu performansları 4. grup haftasında da devam etti. Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor grup karşılaşmalarını 4'te 4 yaparak 12 puanla bitiren takımlar oldu.
3: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış Diaga!
0: Bu 3 takıma ek olarak Beşiktaş da yenilgisiz olarak adını çeyrek finale seri başı olarak yazdırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençler Birliği ve Alanyaspor da son 8'e kalan diğer takımlar oldu.
5: Kerem yaptı ortayı. Savunmadan hamle geldi. Tekrar Kerem. Bir orta daha. Top sekti. Mustafa ikinci pozisyon ve gol. Fenerbahçe öne geçiyor.
0: Çeyrek finalle birlikte rekabet ve heyecan yükselmeye başladı. Son 8'in ilk sürprizi Konyaspor'dan geldi. Yeşil beyazlılar kupanın favorilerinden Fenerbahçe'yi uzatmaların son dakikasında gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
4: Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Yevtoviç Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alarda gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu.
0: Gençler Birliği de Konyaspor'a nazire yaparcasına son şampiyon Galatasaray'ı hem de İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Gençler Birliği bu sezon Galatasaray'ı deplasmanda

0: gelen tek Türk takımı olarak kayıtlara geçti.
1: Arka direğe doğru Günay çektirdi ikinci pozisyon ve gol! Farkı ikiye çıkartıyor Gençler Birliği.
0: Karadeniz derbisine sahne olan Samsunspor Trabzonspor mücadelesinde de heyecan bir an bile durmadı. Kırmızı beyazlıların 69. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda kaleciler devleşti. Samsunspor kalecisi Okan iki kez gole izin vermezken Onana üst üste tam 3 penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.
2: Adil Balçı vurdu Onana! Bir kurtarış daha!
0: Trabzonspor seri penaltılar sonucu 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
2: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana!
0: Çeyrek finalin son maçında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar müsabakayı 3-0 kazandı ve son 4'e yükseldi.
3: Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde.
0: Yarı finalde Beşiktaş Konyaspor ve Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmeleri oluştu. Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Kupaya 3. eleme turundan başlayan İlhan Palut'un öğrencileri çeyrek finaldekine benzer şekilde final bileti aldı. Konyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 90+8'deki penaltı golüyle yenerek tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
2: Enis Bardi, Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor! 90+8 Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
3: Ersin de geldi. Çerdi kullandı. Kale sahasına doğru kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
0: Trabzonspor ise üst üste 3. kez finale çıkmak için Ankara'da Gençler Birliği ile karşılaştı. Bordo Mavililer son dakika golüyle 2-1 kazanarak adını 18. kez finale yazdırdı.
3: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşürdü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Enes Muçi! Jeneriklik bir gol.
0: Trabzonspor Konyaspor Kupa finaline Antalya ev sahipliği yaptı.
3: Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler.
0: Fatih Tekke'nin öğrencileri Onaçu'yla 1-0 öne geçti.
3: Zuppo, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, Onaçu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor!
0: İlhan Palut'un ekibi Muleka'yla beraberliği yakaladı.
3: Bardi ortasını yaptı Muleka'ya doğru, Muleka vurdu Onan'a, ikinci hamle.
0: Beraberliğin ardından Konyaspor Bardi ile penaltıdan yararlanamadı ve tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak için büyük fırsat kaçırdı. Aynı fırsat Bordo Mavililere gelince ise Onaçu değerlendirmeyi bildi.
3: Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu.

0: Finali 2-1 kazanan Trabzonspor tarihinde 10. kez Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başardı.
1: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: Kral Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatler 9 oldu değerli izleyenler. Programımızın ikinci saatine başlıyoruz. Bu saatte de haberlerimiz, gazete manşetlerimiz, bir de bağlantımız olacak. Yine dolu doluyuz yani. Hemen şöyle Galatasaray'ın gündemine bir giriş yapalım. Wilfried Tsingo'dan bahsedeceğiz. Okan Buruk'un joker oyuncularından biri. Önümüzdeki yıl daha fazla kullanmasını bekliyoruz Okan Buruk'un. Çünkü Tsingo hem sağ bek, hem orta sağ, hem de 6 numara mevkiinde oynayabiliyor.
1: Galatasaray'da yeni sezonda Okan Buruk'un jokeri Tsingo olacak. Monaco'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen fil dişi sahilli oyuncu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı. Okan Buruk kamp dönemini takımla geçirecek 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda birçok mevkide değerlendirecek. Ana mevki olarak sağ bekte Salah ile rekabete girecek Tsingo. Stoper ve 6 numara olarak da forma bekleyecek. Geride kalan sezon Tsingo'nun Liverpool maçlarındaki sağ bek performansı beğenilse de diğer mevkilerdeki oyunu eleştirilmişti. Okan Buruk oyununa adapte edebileceğini düşündüğü genç oyuncuya daha fazla şans verecek. Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran Tsingo, 27 karşılaşmada ikişer gol ve asist üretti.
0: Fenerbahçe'de de başkan adaylarının açıklamaları gündemde biliyorsunuz. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Orada açıklamalarda bulundu. İki santrfor birden alacağım dedi.
2: Merhaba, herkese merhaba. Şimdi yapacağız, bunu yapacağız. Mesele bu değil. Mesele 12 sene, 4 yılda bizden dolayı başarısızlık var. Bu başarısızlığı önünü durdurmamız lazım. Ki bir toparlanma, bir şampiyonluk. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu vesileyle aday olduk. Ve bu adaylarımızın sonunda inşallah seçilirsek güçlü bir kadro bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Maddi manevi her şeyi yaparız. Tabii en önemli şey futbol takımını iyi kurmak. İki tane santfor.

0: Görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, ben de görüşüyorum. Yani istersek öyle tam bizim önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok, acelemiz yok. Diğer kısımda oyuncuları da yabancı çok olduğu için akıl, futbol aklı olan arkadaşlar diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım ama ona biraz daha zamanımız var. Onu da düzenleyeceğiz. İyi bir takım, iyi bir kadro.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Aziz Yıldırım iki santrfor birden olacağım dedi. Bunlardan biri birkaç gündür de konuştuğumuz Vedat Muriç ve Aziz Yıldırım Mallorca kulübüyle Vedat Muriç için transfer görüşmelerine başladı.
2: Aziz Yıldırım Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe Başkan Adayı, görüştüğü iki santrfordan biri olan Kosovalı Yıldız'la anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi Neom ve Amerika Birleşik Devletleri takımı Orlando City'den gelen cazip teklifleri reddeden Muriç, Barcelona'nın da ilgisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yeniden sarı lacivertli formayı giymeyi hedefleyen 32 yaşındaki santfor, başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Kongre çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım da Vedat Muriç için Mallorca ile pazarlıklara başladı. La Liga'ya veda eden İspanyol ekibi golcü oyuncunun bonservisini 18 milyon euro olarak belirledi. Yıldırım bu bedeli 15 milyon euronun altına düşürmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde ilk olarak Vedat Muriç transferini duyurmayı planladığı kaydedildi. Takımı küme düşmesine rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Kosovalı oyuncu, 23 gol atarken La Liga'da krallık yarışını Mbappe'nin ardından ikinci sırada bitirdi.
1: Fenerbahçe kulübünün gündemindeki isimlerden biri de biliyorsunuz Mason Greenwood, Marsilya kulübünden oyuncu ile ilgili bir açıklama yapıldı.
3: Marsilya Mason Greenwood'un ayrılığına yeşil ışık yaktı. Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen İngiliz yıldızın durumu ile ilgili konuştu. Greenwood'un geleceğini dikkatle değerlendireceklerini belirten Lorenzi, eğer bir fırsat ortaya çıkarsa kaçınılmaz olarak bunu değerlendirmek zorundayız. Tabii ki kulübün ve oyuncunun tutumu önemli. Bunu içimizde yönetmeyi ve iki taraf için de mümkün olan en iyi çözümü bulmayı deneyeceğiz dedi. Bu sözler mali olarak zor günler geçiren Marsilya'nın 24 yaşındaki oyuncuyu satacağı şeklinde yorumlandı. Fransız ekibinin başta transfer yasağı olmak üzere ceza almamak için oyuncu satışı yapması gerektiği biliniyor. Mason Greenwood geride kalan sezon 26 gol 11 asistle başarılı bir performans sergiledi.
1: Gazete manşetlerindeyiz. Fenerbahçe ve Galatasaray'a manşetlerde bakalım. İlk saat dilimimize de biliyorsunuz bakmıştık ama şimdi daha fazla detaylandıracağız. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Sür manşete bir bakalım. Virgil van Dijk konuştuğumuz isimlerden biriydi. Öncelik demiş Fotomaç. Stoper takviyesi düşünen Galatasaray'da ilk sıraya Liverpool'un ünlü yıldızı Virgil van Dijk yazıldı. Hollandalı savunmacı için harekete geçilecek ve resmi temaslarda başlayacak iddiaya göre. Rams Park'a hayran olduğuna dair bir detay var. Virgil van Dijk bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la 3 kez karşılaştı ve söz konusu 3 maçın ikisi Rams Park'ta oynandı. Hollandalı stoper Rams Park'taki atmosferden ve taraftarın desteğinden de çok fazla etkilendiğinden de bahsediyor. Devam edelim sayfa içerisinde. Dev operasyon. Aslan Victor Osimhen'in Nijerya milli takımında beraber oynadığı yıldızları takibe aldı. Atletico Madrid'den ayrılacak kanat oyuncusu Lukman ve kulüp Brugge'nin orta sahası 17 kayı da listeye eklemiş durumda. transferde adı geçen isimlerden biri. Yine ilk saatte de bahsetmiştik, Mauro Icardi İstanbul'a döndü. Galatasaray'la sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Icardi dün İstanbul'a geldi. Sezonun bitimiyle beraber Uzak Doğu tatiline çıkan ve Japonya'ya giden Icardi tatilini tamamlayarak İstanbul'a geri döndü. Artık sözleşme detayları da konuşulmaya başlanacaktır diye düşünüyorum. Şampiyon krallar Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı son 6 şampiyonlukta golcüleri ön plana çıktı. Dünyaca ünlü yıldızlar Buffett, Imbi, Gomis, Mauro Icardi ve Victor Osimhen gol krallıklarıyla Aslan'ın zaferine katkı yapan isimler arasında öne çıkıyor. Geçtik Fanatik gazetesine. Burada da 3. sayfaya bakalım. Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a net bir mesaj var. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sezon başında biliyorsunuz gitmek istemişti ama sonra bu konu kapanmıştı. Bu sezon acaba teklifler gelecek mi ya da gelen tekliflere nasıl yanıt verilecek? Bunu merak ediyoruz. Okan Buruk'un iddiaya göre Barış Alper'i göndermek istemediği söyleniyor. Amiri formaya Dünya Kupası'na hazırlanan bir yandan da adı transfer iddialarıyla anılan Barış'la telefonda görüşen Okan Buruk'un sakın ayrılık planları yapma, hangi şartlarda olursa olsun bu sezonda bizimlesin dediği öğrenildi. Rashford'u görüyoruz burada. Barça operasyonu opsiyonu kullanmadı. Cimbom'da Rashford için devreye girdi. Transfer piyasasında oluşan fırsatları değerlendirmeye çalışan Galatasaray sürpriz bir dünya yıldızını gündemine aldı. Ve bu kişi de Marcus Rashford. Sezonu kiralık olarak Barcelona formasıyla geçirmişti İngiliz hücum oyuncusu. Geleceği belirsizliğini koruyordu. Katalan ekibinin anlaşmadaki 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öne sürülüyor. Rashford'un yeniden Manchester United'a dönmesi de bekleniyor. Yine Icardi var bu sayfa içerisinde, geri döndü demiştik. Zaten Galatasaray yönetimi kendisine bir teklif iletti. Tatil sonrası o da yanıtını iletecekti. Bakalım bu hafta içerisinde belki belli olur. Sonraki gazeteye geçelim. Sabah gazetesi olacak. Aziz Yıldırım A-Spor'da. Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede aday olan efsane başkan Aziz Yıldırım bugün A-Spor'un konuğu olacak. Murat Özbostan, Ender Bilgin, Şenol Usta Ömer, Abdullah Ercan soracak ve Yıldırım yanıtlayacak. Bu müthiş röportaj saat 21'de canlı olarak A-Spor ekranlarında olacak değerli izleyenler. Aykut Kocaman'ı değersizleştirmeyin. Teknik direktör konusundaki soruyu yanıtlayan Aziz Yıldırım, Aykut Hoca'yı açıklarsak seçimi kaybederiz diyorlar. Kaybedersek kaybederiz, yaptıklarını unutuyorsunuz dedi. İkinci bölüme geçtik burada. Büyük hedefe dev prim. Dursun Özbey'in yeni yönetim döneminde ilk işi Okan Buruk'un kontratı olacak. Tecrübeli hocanın sözleşmesini güncelleyecek olan Galatasaray Başkanı üst üste 5. şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline aynı ödülü belirledi. Yıllık 4 milyon euro kazanan Buruk başarılı olursa birer milyon euro daha alacak. Yine bu sayfa içerisinde şöyle bir bakıyorum. Torreira'ya arkadaş geliyor. Galatasaray yönetimi Uruguaylı Yıldız'ın yanına vatandaşı Ugarte'yi yerleştirmek için kolları sıvadı. Uruguay milli takımıyla 35 maça çıkan Ugarte bir kez ağları sarsmıştı. Milliyet gazetesine gelelim. Patron Kocaman, yardımcısı kayıt. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'ı getireceği belirtildi. Kocaman'ın yardımcılığını ise kayıtın üstleneceği öğrenildi. Muriç yuvaya dönmeye hazır. Başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriç'e yeniden Fenerbahçe forması giydirmek için yoğun çaba harcıyor. Mallorca'da geride kalan sezon 37 lig maçında 23 gol kaydeden Kosovalı forvette sarı lacivertli takıma dönmeyi çok istiyor. Fenerbahçe yarı finalde sarı lacivertli ekip basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Safipor Trabzonspor'u deplasmanda 23 sayı farkla mağlup etti. Seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe Beko yarı finalde de Anadolu Efes'le eşleşti. Bu iki takım için bir de takvime bakalım. Aziz Yıldırım A-Spor'da demiştik, saat 21'de gerçekleşecek bu yayın, bu röportaj. Bunu da tekrar etmiş olalım. Şimdi sıra Rashford'da. Fenerbahçe taraftarı bayram yapacak. Şimdi az önce Fanatik gazetesinde Rashford'dan bahsetmiştik biliyorsunuz. Ama orada Galatasaray için bahsetmiştik. Burada Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm var. Golcü transferini tamamlama noktasına getiren Aziz Yıldırım gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Hedefteki yeni isim bonservis Manchester United'da olan 28 yaşındaki Marcus Rashford olacak.

0: Gazete manşetlerindeki Fenerbahçe Galatasaray bölümüne baktık. Şimdi Fenerbahçe'de tabii ki hem transfer, çoğunlukla da teknik direktör konusu var. Gündeminde yine teknik direktör olan bir başka takım da Beşiktaş biliyorsunuz. Siyah beyazlara geçelim. Teknik direktör arayışları orada da devam ediyor. Portekiz ekibi Braga'nın hocası Carlos Vicens'i de Beşiktaş listeye dahil etti.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarına sürpriz bir isim eklendi. Siyah beyazlar Felipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından ilk sıraya Razvan Lucescu'yu almıştı. Rumen çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Beşiktaşlı yetkililer Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens'i de listesine dahil etti. Futbol direktörü Önder Özen'in 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Siyah beyazların önümüzdeki günlerde Braga ve başarılı teknik adamın temsilcileriyle temasa geçmesi bekleniyor. Manchester City'de uzun süre Guardiola'nın yardımcılığını yapan Vicens geçen sezon başına geçtiği Braga'ya başarılı bir dönem yaşattı. Portekiz ekibi ligi 4. sırada tamamlarken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmaları ağırlık vermeyi hedeflediği öğrenildi.
0: Trabzonspor'da da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo Mavilerin gündemine Benfica'nın genç sağ beki Cabral geldi.
2: Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların transferini noktalamayı planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavililerin listesinde öne çıkan isimlerden biri. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşilburun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.

Döndük tekrar gazete manşetlerine. Sırada Beşiktaş ve Trabzonspor var. Foto maçın ikinci sayfasına bir gelelim. Teknik direktör gündemi demiştik. Beşiktaş gazetelerinde de çoğunlukla bu konuya değineceğiz. Az önce Vicens demiştik. Şimdi Fotomaç gazetesi Nuri Şahin'den bahsediyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in başarılı hocası Nuri Şahin'i listede ilk sıraya yazdı. Yerli adaylar arasında 37-38 yaşındaki çalıştırıcının öne çıktığı da söyleniyor. Vicens yine burada da var. Aday olarak bahsedilmiş. Bir başka iddia Kurbanov iddiası. Son dönemde adı sıklıkla anılan Karabağ teknik direktörü Kurban Kurbanov için de yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce futbol direktörü Önder Özen'in gündemimizde yok açıklamasına karşın Azerbaycan basınında Beşiktaş için anılan isimlerden biri. Şöyle bir bakıyorum başka isim. Jorge Jesus, Suudi Arabistan basınında flash bir Jorge Jesus iddiası göze çarpıyor. En Nasr'a veda eden Portekizli çalıştırıcının daha önce çalıştığı Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Zaten açıklamalar yapmıştı hatırlarsınız. Türkiye Ligi'nden 3 büyük takımdan ikisi bana teklif yaptı demişti. Orada da tabii gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrilmişti o dönemde. Devam ettik bu sayfada. Stoper harekatı haberine gelelim. Karakartal savunma hattına önemli takviyeler yapacak. Beşiktaş stoper rotasyonunu güçlendirmek için yerli ve yabancı adaylar belirledi. Real Madrid'den Raul Asensio ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ siyah beyazlarda listeye yazıldı. Raul Asensio da kiralık formülü üzerinde duruluyormuş. Böyle bir detayı da eklemiş olalım. Şerpen iddiası kaleci transferi planlıyor bir de Beşiktaş biliyorsunuz. Sürpriz bir isim dikkat çekiyor. Belçika basını Union Saint-Gilloise'ın 2.06 boyundaki kalecisi Şerpen'in Karakartal'ın listesinde olduğunu belirtti. Sturm Graz'da oynarken yıldızı parlayan isimlerden biriydi. Şerpen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Siyah beyazlar için bugün bir bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek bu arada. Saat 12.

0: 12-13 saatleri arasında Tüpraş Stadyumu'nda. Yine orada da görüntüler oldukça canlı olarak size aktaracağız o saat dilimimizde. Fanatiğe geçelim. Anguissa'da indirim bekliyorlar. İtalyan ekibi Napoli, Beşiktaş'ın çok istediği Anguissa için 20-25 milyon euro dolaylarında bir bonservis talep etti. Siyah beyazlarsa Kamerunlu oyuncu için indirim yapılması halinde kısa süre içinde transferi bitirmeyi hedefliyor. Yabancı olmazsa hedef Şahin. Bugünün manşetlerinde Nuri Şahin'i Beşiktaş bölümünde çok sıklıkla gördük. Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük görevi için yeni bir rota belirledi. Siyah beyazlar yabancı hocalarda anlaşma sağlanamaması halinde Başakşehir'in çalıştırıcısı Nuri Şahin'e teklif götürmeyi planlıyor. Zaten aslında bir hafta süre önce yine Nuri Şahin ismi gündeme gelmişti. Ama Önder Özen'in Nuri Şahin'e sıcak bakmadığı haberlerini de yine aktarmıştık. Sonrasında bir gündemden gitti ama tekrar belli ki Nuri Şahin gündemi olacak siyah beyazlılarda. Jürgen Sen var sayfanın en altında. Kara Kartal'ın geçen devre arasında da istediği Filip Jørgensen'de sıcak bir gelişme var. Chelsea Danimarkalı file bekçisini satış listesine koydu. Siyah beyazlar 24 yaşındaki eldiven için yeni bir girişim yapma hazırlığında. Bu sezon sadece 5 lig maçında görev alabildi Jørgensen. Geçtik takvime. Şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bugün önemli bir maç var. Ondan da bahsetmeden geçmek olmaz. Müthiş final. Bu akşam saat 19'da Paris Saint-Germain ile Arsenal bugün Budapeşte de karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünü de bugün öğreneceğiz. Sayfada devam edecek olursak Beşiktaşlı teknik direktör adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Nikolić var burada da. Yeni hoca konusunda acele edilmiyor demiş takvim. Kartal, AEK'nın 46 yaşındaki Sırp teknik direktörü Marko Nikolić'e 2 yıllık sözleşme önerdi. Genç hoca bu teklifi şu anda değerlendiriyor. Buradaki hocalar listesinde yine Wissens yer alıyor burada. Glasner'in yerine Topmöller ismi de var. Samba fırtınası. Trabzonspor Flamengo forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto için kulübede bir teklif yaptı. Sıra Batista Mendy'de. Trabzonsporlu Muhammed Şam Kızıl Yıldız'a kiralandı. Batista Mendy içinse İspanyol temsilcisi Espanyol'un istekli olduğu öğrenildi. Fotomaç gazetesine geçelim. 5. sayfaya. Roberto teklifi. Globo Esporte Trabzonspor'un Flamengo'nun 18 yaşındaki sol kanadı Ryan Roberto için 6 milyon euro önerdiğini dile getirdi. Harika çocuk için Avrupa devleri de sıraya girmiş durumda. Tigankov yükleniyor. Trabzonspor yönetimi sağ kanat transferi için geri sayıma geçti. Fırtına La Liga'da küme düşen, Girona'da forma giyen oyuncu için ısrarlarını sürdürüyor. 28 yaşındaki Ukraynalı gelmeye şu anda sıcak bakıyor. Zinchenko var sayfanın en altında. Avrupa basınındaki bir iddia paylaşılmış. Trabzonspor Ukrayna milli takımının sol beki Alexander Zinchenko ile görüşüyor. 29 yaşındaki futbolcunun Eredivisie ekibi Ajax'la sözleşmesi sona erdi. Bir de fanatiğe bakalım o halde. Cabral'dan haberlerimizde bahsetmiştik. Fırtınanın Cabral ısrarı var. Bordo Maviller devre arasından beri gündemde olan Sidney Cabral için 5 milyon euro civarında yaptığı teklifi yükseltti. Benfica ile yoğun görüşme trafiğini sürdüren Trabzonspor Dünya Kupası başlamadan 23 yaşındaki bek oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündemine gazete manşetlerinde baktık değerli izleyenler. Trabzonspor için tabii ki transfer, Beşiktaş adına da teknik direktör konusu gündemde. Hocaları daha detaylı konuşacağız ama 3. saat dilimizde ve birazdan bağlantımız gerçekleştiğinde. Ondan önce bir milli takım diyelim. Vincenzo Montella dün Aspor özel açıklamalarda bulundu. Özel bir röportaj gerçekleştirdik kendisiyle. İzleyelim bu röportajı.
1: Hedef Dünya Kupası diye yola çıkmıştık. Bu hedefi gerçekleştirdik. Zaten hocam bizi başarıya çok alıştırdı. Uluslar Ligi'ne çıktık, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldık. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. Dünya Kupası'daki hedefimiz ne olmalı? Onunla başlayalım istiyoruz.
2: Un torneo...
3: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda dediğiniz gibi ama tabii ki biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor. Ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Tekrar ediyorum. Mesela ilk geldiğimde hedefim ilk başta tabii ki de Avrupa Şampiyonası'na gidebilmekti. Bu güzel milli takımla. Sonrasında da her zaman Dünya Kupası vardı aklımda. O yüzden mesela tekrar sözleşme yenilediğimde çok kolay bir şekilde yenildim. Yani hiç bir şeye bakmadan direkt hani yenilenmesi gerektiği taraftaydım. O yüzden hani bu bilinçle hareket ettiğinizde ister istemez bir ülkeyi temsil ettiğinizde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve o mutluluğu, o gururu her seferinde yaşıyorsunuz. Sözleşmeyi yenilediğimde başkanımızla beraber bu hayali kurmuştuk. Hani Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk beraber. O yüzden Türkiye Milli Takımı o süreçteyken çok uzun yıllar boyunca uzak kalmıştı bu turnuvadan ve ben hani ciddi bir şekilde bunun hayalini kurdum ve sonunda başardık ve çok mutlu ve gururlu olduk. Ama ister istemez bir hoca olarak bazen hani sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Ama tabii ki de bu şuna geliyorum. Yani ben açıkçası tek düşüncem milli takım ve milli takımın başarısı için mücadele veriyorum. Hocalığın kısımlarına gelirsen de evet sahayı özlüyoruz ama gerçekten milli takım olmak inanılmaz gurur verici ve mutluluk verici. Yaptığım her seçimde, her kararımda, her seferinde en mantıklı şekilde bize, yani milli takımımıza faydası, bu turnuvada faydası sağlayacağını düşündüğüm kişiler hani gelecek bizimle o gün itibariyle. Çok zor bir gün olacak benim için duygusal anlamda çünkü bu sorumluluk çok büyük gerçekten. Ama diğer milli takımlara baktığınızda kadro dışında bıraktıkları futbolcuları düşündüğünüzde 80 milyon, 100 milyon civarı değerde futbolcular da kadroda yer almıyor. O yüzden bu işimizin bir parçası, yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi bütün diğer detaylarda ön plana daha çok çıkıyor. Gerekli ekipmanları Amerika Birleşik Devletleri'ne hani götürüyoruz ve ayarlıyoruz. Çünkü mesela ışık terapisi bir örnek vermek gerekirse uykuya katkı sağladığını bildiğimiz için ışık terapisi makinelerini de ayarladık. Ondan sonra kriyoterapi odalarımız da olacak otelde gittiğimizde. O yüzden futbolcularımız aslında rejenerasyon konusunda çok fazla imkana sahip olacak ve onları tabii ki de geçen şampiyonada da kullandığımız gibi bu sefer de tabii ki de kullanacağız çünkü rejenerasyonun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Az önceki soru gerçekten çok doğru ve zeki bir soruydu çünkü hani bazen insanlar bunları düşünemiyor. O yüzden hani şunu söylemem gerekiyor. O terapilere ben de katılacağım. Yani net bir şekilde çünkü Dünya Kupası duygusal anlamda tabiri caizse bir mikser gibidir. Böyle çok fazla ile yaşarsınız bütün duyguları. O yüzden ne gerekiyorsa ben de hani o konuda katılım göstereceğim yani. Zamanında pek fazla anlamazdım hocayı. Yani kendisi beni birçok kez yedek kulübesinde de tutardı. Böyle
4: ama
3: bir
4: Roma'yı şampiyon yaptı.
3: Para kaptırdı. Roma şampiyonu. Yani o dönemde gerçekten haksızlığa uğradığımı düşünüyordum ve mesela hoca olduktan sonra

0: hani evet. Düşünüyorum beni niye yedik tutuyordu hani diye böyle hani sürekli hani gol atıyordum hani
1: performans alıyordu
0: prendeva la prestazione così da te capito o yüzden hani bazen hani bu tarafa doğru geçtiğinizde bile hani görevinizde yani bugün hocaysam onun da sayesinde çünkü belki o zamanlar bana bir şey kattığını inanmasam da sonradan hocalığa başladıktan sonra bana birçok şey kattığını söyleyebilirim. Çok güzel bir ilişkimiz var. Futbolcuyken belki yoktu ama saygısızlık yapmıyordum hiçbir zaman ama çok fazla anlamadığım için çok iyi bir ilişkimiz yoktu ben futbolcuyken. Ama sonradan tabii ki de hiçbir zaman ilişkimizi bozmadık ve sonrasında da bana çok faydalarını gördüm açıkçası. O yüzden hani bugün de hocaysam onun da sayesinde. Ya aslında Kerem bizim için çok çok önemli bir futbolcu. Onun önemini anlatabilmek için şunu söyleyebilirim. Çok etkili, baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu ve üstüne de gol atabilen bir futbolcu. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu hani birçok kez söyledim ben. Hani Dünya Kupası'nda onsuz geçirmek açıkçası benim kafamda yok öyle. O yüzden mesela o gün çok büyük bir korku yaşadık hep beraber ama çok şükür herhangi böyle bir ciddiyet yok durumunda ve hatta kendisi koşmaya bile başladı ki ben hiçbir risk almadan ona acele etmemesi gerektiğini söyledim. Çünkü Dünya Kupası'nda hani bizimle daha önemli olması. O yüzden hani rejenerasyonu da geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Acele etmeden belki risk almayacağım. Özellikle ayın birinde oynayacağımız maçta hiçbir şekilde oynatmayacağım. Ayın 6'sındaki maçta da belki biraz süre verilir. Değerlendirmelerde ilk maçı Türkiye'de oynamak istedik. Çünkü taraftarımızın sevgisiyle karşılanmak ve öyle gitmek daha fazla motive edeceğini düşünüyorum. Evet. Ve Kuzey Makedonya'nın da açıkçası bizim karşılaşacağımız ilk rakibimiz Avustralya'ya çok benzer olduğuna inanıyorum. Ben hani tabii o ümitle seçiliyor bu tarz rakipler. Çünkü son yıllara baktığınızda oynama şekilleri çok benzer iki takım. Ve bizim para mesela örnek veriyorum Venezuela ile oynayacağız. Biz hiçbir zaman Güney Amerika kıtasından bir takımla hani karşılaşmadık. O yüzden onu da görebilmemiz için Venezuela'yı seçtik biliyorsunuz. O yüzden daha önceden de belki Amerika'ya gidebilirdik, maçlarımızı oynayabilirdik ama hedefimiz ilk maçı burada oynayıp öyle gitmekti. O taraftarımızın sevgisiyle gidebilmek. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler, futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil, ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
2: A-Milli takım kampını ziyaret eden Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.
3: Sporcularımızla bayramlaştık, antrenmanlarını ziyarete geldik. Aynı zamanda tabii siz değerli basın mensuplarıyla da bayramlaştık, sporcularımız bayramlaştı. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Tabii artık dediğiniz gibi günler azalmaya başladı ve süreç başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmak bizim için çok gurur verici. Bunu her yerde anlatıyoruz. Çok emek verdiler sporcularımız, teknik heyet, federasyon. Bizi çok mutlu ettiler. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Milli takımımızın bu başarıları da bizleri gururlandırıyor. Çok işler yapacaklarına, çok güzel işler başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Biz dediğim gibi çılgın Türkleriz. İnşallah Amerika'da da güzel işler yapacaklar. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. Başarılar diliyorum.
4: Bizim bir hedefimiz vardı bu yola çıktığımızda. Sağ olsun bakanımız da Karadağ'da da beraberdik Yağmur'da. Kosova'da da beraberdik. Çok söylenecek bir şey yok. Ben 12 gün kala kongreye 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday olduk. Gitti de futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım diye. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah da bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz. Allah nasip ederse.
2: Şimdi de yayınımıza bir Teams bağlantısıyla devam edelim değerli izleyenler. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber spor gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz. Bayramda ilk kez denk geliyoruz. İyi bayramlar dilemiş olduk.

0: Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Demet. Çok teşekkür ederim. Sana da izleyicilerimize de güzel bir bayram diliyorum. Artık son gününe geldik. Ama şöyle küçük hatırlatmayı yapmak durumundayım. Artık memleketlerine gidenler, tatil yerlerine gidenler dönüş yapmaya
0: Dönüş.
1: başladılar ve doğal olarak trafikler biraz daha yoğunlaşacak. Daha biraz sabırlı olmamız gerekiyor. İkincisi ve en önemlisi belki de yola dikkat etmemiz gerekiyor. Trafik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde geri dönerken evlerimize ya da tatil beldelerinden tekrar çalışma ortamlarımıza dönerken ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Trafik kazalarına dikkat edelim, trafiğe dikkat edelim ve sağ salim yerlerimize ulaşalım. Bu küçük notu eklemem gerekiyor. Gerçekten de trafik yoğunlaştı.
0: İyi yaptınız. Gidişte maalesef daha doğrusu bayramın ilk günlerindeki seyahatlerde kötü haberler izledik ne yazık ki. Dönüşte umarım herkes çok daha dikkatli olur. Böyle şeyler görmeyiz, yaşamayız. Yanında da küçük bir beyefendi var. Ona da selamlar demiş olayım.
1: El sallayabilir misin? El sallayabilir misin?
0: Merhaba.
1: Tamam.
0: Tamam, şimdi başlayabiliriz. Vincenzo Montella
1: Evet.
0: ile ilgili bir röportaj gerçekleştirmiştik dün. İsterseniz milli takımımız özelinde bir başlangıç yapalım. Montella özellikle bulunduğumuz grupla ilgili öngörülemez kelimesini kullandı. Ve şöyle bir cümlesi var. Avustralya maçına konsantreyiz. Kosova mücadelesine benzer bir mücadele olacak. Özellikle tabii hazırlık mücadelelerine takım seçerken bunlara da dikkat ediliyor. Bir prova izleyeceğiz aslında. Hem şöyle antrenmanları da siz de takip ediyorsunuz. Şu andaki gidişat, ortamı ve Vincenzo Montella'nın bu açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, şimdi Montella tabii tedbirli konuşmak istiyor. Gayet doğal. Teknik direktörler genellikle bu tür konuşmaları seçerler Dünya Kupası öncesinde. Çünkü Dünya Kupası'na gelen takımların her ne kadar bu yıl çok daha fazla oldu sayısı öyle olsa bile belli bir kalite getirdiklerini, belli bir kaliteyle geldiklerini söyleyebiliriz. İşe böyle baktığımız zaman doğal olarak tüm rakiplere saygı göstermek adına da böyle konuşuluyor. Ama bizim hani şöyle bir konuşsak genel anlamda Türkiye'de, bırakın Türkiye'yi, Avrupa'da ya da dünyada konuşsak bu gruptan Türkiye çıkar mı çıkmaz mı konusunda yaklaşık %95 falan çıkarız, yani öyle söylemek lazım. Ben gruptan çıkmanın çok ötesinde işler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de bizim böyle bir özelliğimiz var. İstisnai durumlar dışında demek biz katıldığımız şampiyonalarda genel anlamda katıldıktan sonra önemli başarılar elde edebiliyoruz. İstisnalar dışında diyorum. İşte Avrupa üçüncüsü oluyoruz, Dünya Kupası üçüncüsü oluyoruz gibi başarılar elde edebiliyoruz. Yani belki oralara çok daha iyi konsantre oluyoruz. Şu anda da benim anladığım kadarıyla milli takım ciddi manada bu organizasyona konsantrasyonunu üst düzeyde tutuyor. Onu özellikle söyleyelim.
0: Evet.
1: Ben bunu bir tedbir olarak görüyorum Demet. Yani yoksa bizim hani Avustralya, Amerika işte bu böyle bir Paraguay grubundan çıkmama durumumuz söz konusu olamaz. Ya böyle bir şeyi hayal bile etmiyorum, yani bırak onu, hayal bile etmiyorum, düşünmüyorum. Bizim çok daha yukarılarda bir yerde olmamız lazım. Tabii ki baştan beri hep söylediğim bir cümle var Demet. Yine bir söyleyeyim aynı cümleyi. Hani biz bu milli takımla, bu milli takımın kadrosunda, geniş kadrosunda olması ve olmaması gereken oyuncular konusunda düşünceye sahip miyiz? Sahibiz. Ama şuna da saygı duymamız gerektiği için söylüyorum. Milli takım teknik direktörü bu başarıyı bu oyuncularla elde etti. İnandığı bu oyuncularla diyorum ve onlarla da yola devam etmek istiyor. Onun için de başladığı işi bitirmesi için ona bu fırsatı tanımak lazım. Yoksa ben
0: Tabii.
1: hani eğer konuşursak, daha önce belki konuşmuştuk bir kez daha, konuşursak şu niye yok, bu niye yok diyebiliriz. Niye bir klasik santraforumuz yok diyebiliriz. Neden işte ligin önemli tecrübeli oyuncuları yok diyebiliriz gibi gibi birçok soruyu yanıtlamaya çalışabiliriz. Ama şimdi o günlerde değiliz. Şimdi hocanın bugüne kadar getirdiği bu başarıyı, bence bir başarıdır Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gitmek, aynı şekilde taçlandırarak devam etmesini beklememiz gerekiyor.
0: Kerem'le ilgili güzel cümleleri var. Kafamda onsuz Dünya Kupası geçirmek yok. Çok şükür durumu ciddi değil. Sonrasında bizimle beraber olacak ama tabii riske etmeyeceğini de söyledi hazırlık maçlarında.
1: Evet, hazırlık maçlarında riske etmeyecek. Zaten riske

0: gelecek durumda değil. Düz koşu yapmaya da başlamış. Bu da zaten bir hafta içerisinde oyuncunun toparlanacağı görüntüsünü bize veriyor. Zaten hoca da bu manada bir cümle kullandı. Kerem'in devam edeceği konusunda. Şimdi Kerem'i şöyle söyleyebiliriz. Montella herkesten çok daha farklı kullanıyor. Yani Kerem'i bir zaman zaman bir kanat forvet gibi ama içeriye kat ederek gol noktalarına koşturarak oynatıyor. Zaman zaman 4-6-0 oynadığımız için orta alan kalabalıklığını oluşturması için bir çaba sarf ettiğini söyledi. Yani savunmaya da katkı veriyor. Ön alan presine diyeyim daha doğrusu katkı veriyor. Sonuç itibariyle Kerem'i farklı bir şekilde kullanan, ondan da verim alan bir hoca. Goller de bekliyor ama aynı şeyi mesela Fenerbahçe Kerem'i bu şekilde kullanamadı. Benfica biraz daha olumlu kullanıyordu bu konuda. Ama netice itibariyle şunu söyleyebiliriz. Anladığımız kadarıyla sağlıklı bir Kerem kadronun 11'in içinde yer alacak ve biz biraz 4-6-0'a devam edeceğiz gibi bir görüntümüz var.
1: Peki milli takımlardan Fenerbahçe'ye geçelim. Orada da Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları üzerine biraz konuşmak istiyorum. İki santrfor birden alacağını söyledi. Ve Vedat Muriç de ciddi şekilde gündemde, onun da gelmeye sıcak baktığına dair haberler var. Ama ikinci santrfor olarak nasıl yaklaşıyorsunuz bu duruma?
0: Şimdi siz oyuncuyu transfer edersiniz. Ya birinci, ikinci diye bakmazsınız. Yani eğer Osimhen'i transfer etmiyorsanız tabii ki birinci, ikinci diye bakmazsınız. Vedat'la söz gelimi Sergio Girassi'yi getirirsiniz. Sonra bir bakarsınız Vedat birinci olmuş. Sergio Girassi ikinci oyuncu olmuş olabilir. İkinci santrofor. Ya da işte Alexander Sörlok'la Vedat'ı getirirsiniz. Vedat öne geçebilir. Yani bunlar İspanya'da daha fazla gol atan bir oyuncu. Onun için tabii ki iki santrofor alınması değerli. O iki santrofor birbirleriyle rekabet edecekler. Bazen birlikte oynayacaklar. Bazen daha formda olan oynayacak. Bir de gerçek daha var. Onu da söylemekte yarar var. Yani büyük takımların, genel anlamda büyük takımların 3 santrforlu oyun oynamaları gerekiyor. Bunun sebebi şu. Ben yani bunu büyük oldukları için falan demiyorum. Ama daha fazla maç sayısı oynadıkları için, daha fazla maç oynadıkları için bu sayıyı tamamlarken yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için hatta iki yabancı bir yerli santrofor bulundurmak durumunda. Ki geçmişe doğru dönersek Fenerbahçe'de de bunu çok gördük. En-Nesyri vardı, John Duran vardı, Cenk vardı. Evet. Yani böyle durumlar varken tabii Fenerbahçe'nin asıl tırnak içinde büyük hatası böyle 3 santroforlu bir oyundan sonra Sıdıkı Şerif'e dönmesiydi. Onun için de şimdi iki başkan adayı da ciddi manada santrofor arayışlarını sürdürüyor. Vedat Muriç'in olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü Vedat Muriç hani bize çok yakın bir insan. Dolayısıyla hani bir ara Galatasaray da düşündü ama Galatasaray noktasında bir bekleme konusu var. Çünkü neden? Icardi'nin durumu. Icardi Japonya'da tatilden dönecek, karar verecek. Ondan sonra ikinci santrofor düşünülecek. Yani Icardi eğer ben kalıyorum, bu şartlara uyuyorum derse, yani Osimhen'in arkasında bekleyeceğim derse, o zaman bir yabancı santrofor arayışına gerek yok. Onun için bir anlamda Vedat Muriç biraz askıda kaldı. Şimdi Fenerbahçe'ye tekrar döndüğümde, Fenerbahçe'nin iki santroforlu bir transfer süreci geçirmesi gayet doğal. Ancak hemen şunu da söyleyeyim. Birçok oyuncuyla konuşmalar devam ediyor. İşte mesela bir önceki yönetim Sergio Girassi ile belli bir noktaya getirdi görüşmeleri. Ama başkan olmadan iki başkan adayının da net olarak cümleler kurabilmesi çok mümkün değil. Mesela Sörlot konusunda Aziz Yıldırım bayağı bir mesafe kat ettik diye bir cümle kullanmıştı. Yani Sörlot gündemde olduğunu, ama aynı Sörlot için şimdi söylediği cümleler biraz daha sanki hani görüşeceğiz, daha bir konuşmamız gerekli vesaire gibi bir noktaya geldi. Dolayısıyla onu vurgulamaya çalışıyorum. Şu andan bitmiş herhangi bir şey söylemek, bir şey konuşmak çok mümkün değil. Onu vurguluyorum. Ama bir gerçek varsa Fenerbahçe'nin iki tane santrofora ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bir sol stopere ihtiyacı var. Bunlar net olacak. Yani 11'de tartışmasız oynayacak oyuncular olması gerekiyor. Diğer bölgeler gidenlere, kalanlara göre tekrar planlanması gerekiyor. Burada önemli nokta şu Demet. Öncelik Fenerbahçe'nin teknik direktörünü belirlemesi lazım. Öncelik 6-7 Haziran'da

0: genel kurulun yapıp başkanının belli olması lazım.
1: Aslında tam o konuya gelecektim. Şimdi isimleri konuşuyoruz. Vedat Muriç gelecek diyoruz. Giresi gündemde diyoruz. Ama bir teknik direktör yok şu anda. İki başkan adayının da tabii gündeminde isimler var ama teknik direktörden önce mi bazı transferler gelecek Fenerbahçe'ye demek bu?
0: Şimdi ben şöyle bir şey konuda bir yorum yapayım. Mahmut Uslu'nun açıklamaları vardı. Mahmut Uslu'nun açıklamalarına baktığım zaman benim bazı çıkarımlarım oldu. Tabii biz bu konuşmalardan çıkarım yapıyoruz direkt olarak söylenmediği için. Mesela Aziz Yıldırım'ın bir sportif direktör düşünmediği, doğrudan her şeyi kendisinin planlayacağını, futbol şubesinin kendisi tarafından yönetileceğini söylüyor. Şimdi iş böyle olunca demek ki şöyle bir gerçek var. Yani eğer teknik direktör olsa da olmasa da Aziz Yıldırım transferlerde doğrudan işin içerisine girecek. Yani öyle bir gerçek var. Bir kere bunu çıkartıyoruz. İkincisi, her ne kadar net cümleler kullanılmamış olsa dahi benim gördüğüm kadarıyla net bir şekilde bir Aykut Kocaman gerçeği var. Olağanüstü bir gelişme, olağanüstü bir değişiklik olmazsa Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü olacağı gerçeği var. Tabii bunları açıklamamanın birçok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi işte rakibin ona göre tedbir almaması. Rakipten kastım yani kongredeki rakip olarak söylüyorum. Ona göre tedbir almaması ya da onun üzerinden bir politika oluşturmaması olabilir. İkincisi hocanın yıpranmaması olabilir. Üçüncüsü oy konusunda olumsuzluklar oluşturmamak olabilir. Birçok neden olabilir ama benim düşüncem Aykut Kocaman'ı, yani benim düşüncem bu tabii, yapılan açıklamalardan yana kullanıyorum bu düşüncemi. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü olacak. Hakan Safi'nin teknik direktörü konusunda bize bazı ipuçları verdi. Ama verdiği ipuçların uzantıları olan kişilerle ilgili konuşmaları da olumsuz olarak değerlendirdi. Yani mesela işte Jorge Jesus dedi. Sonra Jorge Jesus'la ilgili herhangi bir bağlantımız yok dedi. Tabii bu arada şunu söyleyebiliriz. Yani bir öngörü değil, belki bir ön sezi yani diyelim. Eğer Montella ile ilgili bir olumsuzluk oluşursa, yani Dünya Kupası'nda bence Montella'ya hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe gidebilir. İki takımın hem Türkiye'yi tanıması, oyuncuları tanıması, Türk futbolunu bilmesi, izlemesi noktasında hem Beşiktaş hem Fenerbahçe gidebilir.
1: Ya bu benim aklıma geliyor ama gibi, biraz geç olmaz mı diye de düşünüyorum hani. Sonuçta
0: şimdi şöyle şöyle diyor mesela,
1: en azından grup maçları için Haziran'ın sonuna doğru.
0: Doğru, şöyle söyledi Aziz Yıldırım tarafı, diyor ki biz 20 Haziran'a kadar zamanımız var teknik direktörü belirlemek için diyor. Şimdi 20 Haziran'a kadar teknik direktörü belirleyeceksiniz. O teknik direktör yabancı bir teknik direktör olsa söz gelimi, Türkiye'yi tanıyana kadar da bir 10 güne ihtiyacı var. Yani aşağı yukarı Montella'nın dönüş zamanına falan denk gelir o. Onun için de hani ben olmuş bitmiş falan bir şey diye söylemiyorum ama böyle bir durumda Montella iki takım içinde bir seçenek oluşturacaktır diye düşünenlerdenim. Onu özellikle söylemek istedim. Çünkü işaretler, hani Aziz Yıldırım gelirse Aykut Kocaman, Hakan Safi gelirse Türkiye'yi bilen bir hoca diyor. Şimdi Türkiye'yi bilen hoca deyince çok da fazla bir geniş şeyimiz yok. Evet. Yani havuzumuz yok. Dolayısıyla o isim de doğal olarak insanın aklına gelenlerden bir tanesi. Evet. Ama milli takım Dünya Kupası'nda çok iyi iş yaparsa bu seçenek ortadan kalkar.
1: Peki 2-3 dakikam kaldı. Beşiktaş'ta da hoca konusunu konuşalım isterseniz. Bugün tekrar Nuri Şahin ismine gazete manşetlerinin yoğunlaştığını gördüm. Aslında başta Önder Özen'in Nuri Şahin'e sıcak bakmadığı haberleri de vardı. Gündemde sizce şu an en sıcak isim kim?
0: Şimdi yani Beşiktaş yabancı teknik direktör arıyor. Bir kere onu söyleyelim, bir yere yazalım. Yani yabancı bir hocayla yola devam etmek istiyor ki Önder Özen daha önceki döneminde de Bilic'i getirmiş ve Bilic'le iyi bir uyum yakalamıştı. Belki orada yaşanan bazı sıkıntılar vardı ama Beşiktaş'ın iyi teknik direktörlerinden biri konumundaydı ki nitekim zaman zaman da gündeme gelmişti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş önce yabancıya bakacak. Eğer yabancı konusu olumlu sonuçlanamazsa, ki Beşiktaş'ın oradaki temel

0: Abdullah Avcı da bir anda çıkabilir. Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen, şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak diye düşünenlerdenim. Ama tabii bu söylediğim tamamen hani çıkarımlar, başka bir şey değil bunlar.
1: Peki birkaç dakikamız daha var. Orada da transfer gündemini konuşalım. Şimdi Beşiktaş'ta da hoca adayları şu anda daha sıklıkla konuşuluyor. Fenerbahçe'ye zıtlıkla. İlk önce hoca sonra transfer diye düşünüyorum. Planlamasızca da bu şekilde mi?
0: Şimdi Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında demet bir farklılık var. Az önce dedim ki Fenerbahçe'de bir dakika hemen söylüyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım futbolu yönetecek dendi. Aziz Yıldırım henüz başkan seçilmediği için orada bir beklenti var. Ama Önder Özen'e döndüğümüzde, yani Beşiktaş'a döndüğümüzde Önder Özen futbolu yönetecek. Hatta teknik direktörü de seçecek. Futbolcuyu da seçecek. Onun için Önder Özen transferde hareket edebilir. Fenerbahçe'den daha çok öne geçebilir. Öyle bir beklentimiz var. Çünkü zaten o oyuncuları oynatacak hocayı da seçeceği için o profile uygun bir seçim yapabilir. Yani Beşiktaş biraz daha erken davranabilir transferleri açıklama konusunda.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tekrar iyi bayramlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar.
1: Bağlantımızı bitirdik. Şimdi kısa bir ara verelim değerli izleyenler. Tekrar saat 10'da stüdyo konuğumuz Burak Kural olacak. Ben de buradayım. Bir yere ayrılmayın.

Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında. D&R, senin dünya.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Mayıs 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunlarının yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik müdakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor Televizyonu ve Radyo ortak yayınıyla birlikte son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Bir saatimiz kaldı. Bu süre boyunca sohbet edeceğiz. Kiminle? Burak Kural bana eşlik edecek. Hoş geldin Burak.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Sağ ol. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. İyi bayramlar bu arada. Bayramın son günü. İyi bayramlar dileyelim izleyenlerimize de. Nasıl geçti bayram?
2: İyi. Ben biraz rahatsızım. Evde geçti. Sağ olasın. Sesimden de belli olacağı üzere. Ama biz de evde vakit geçirdik bir şekilde. İyiydi, sakindi.
1: Evet, aynı şekilde.
2: Güzeldi bence.
1: Şimdi tabii ligler bitti biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi için bugün final mücadelesi oynanacak. O konuya da değineceğiz. Transfer, teknik direktör konusu, açıklamalar diyerek gideceğiz. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar üzerine biraz gidelim. Önce açıklamalara geçmeden önce aslında şunu sormak istiyorum. İki başkan adayının da açıklamalarına baktığında artık bir haftalık bir süreç kaldı. O ilerleyişi, yarışı nasıl değerlendiresin?
2: Ya bence ortada bir yarış. Yani son güne kadar da öyle gideceğini düşünüyorum. Yani son dönemlerin bence en çekişmeli yarışlarından biri olacak.
1: Evet.
2: Başkanlık noktasında. Gerçi geçen seneki de çok çekişmeliydi. Yani Ali Koç, Saadettin Saran, hatta Ali Bey'in devam edeceği düşünülüyordu. Biraz sürpriz olduğu gibi diyenler oldu. Tabii biz işin dışındayız yani. O, muhabir arkadaşlarımız daha hakim konulara tabii ki. Ancak çok çekişmeli kim olursa sürpriz olmaz diyorum ben.
1: Başta Hakan Safi ve sonrasında Aziz Yıldırım adaylığını açıklayınca ben biraz daha oy şansının Aziz Yıldırım konusunda yüksek olacağını düşünüyorum. Ama son günlere yaklaştıkça dediğin gibi ben de biraz eşitlendim açıkçası. Biraz kamuoyunun yorumlarına da baktığımda eşit gibi duruyor.
2: Yani tabii şimdi şöyle bir takım güruhta, daha doğrusu genel kurulda oy kullanacak insanlar da belki daha genç, işte Hakan Bey gibi daha heyecanlı bir başkan adayını da destekliyor olabilir, hiç bilmiyoruz. Ama öbür tarafta çok güçlü bir aday var. Yani belki Hakan Bey'in karşısında farklı bir aday olsaydı rahat kazanabilirdi. Ama Aziz Bey'in karşısında da ben kimsenin rahat kazanabileceğini düşünmüyorum. Yine çekişme içerisinde geçer ve ufak nüanslar belirler. Sanki böyle 100 ile 250 arasında bir oy farkıyla biter diye düşünüyorum.
1: O kadar az.
2: Yani bence öyle olacak.
1: Bakalım, bir haftalık bir süre kaldı. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tabii o süreye kadar da açıklamalar devam edecek. Bilmiyorum, herhangi bir transfer o güne kadar açıklanır mı sence? Böyle bir ihtimal olabilir mi?
2: Bilmiyorum, belki kongrede açıklayabilirler gittiklerinde. Yani çok büyük bir isimse, işte biz gelirsek bunu alacağız diye.
1: Bu önemli bir etken midir sence?
2: Tabii bizde etken ya.
1: Bir anda mesela oy kullanmaya gidiyorsun o sabah ve o gün atıyorum Sayın Hakan Safi bir transfer açıkladı ama sen Aziz Yıldırım'a oy vermeyi düşünüyorsun. O transfer senin aklını çeler mi?
2: Beni çelmez de. Yani benim mantığımla işler yürüse zaten işler buraya gelmez. Ama yani tabii daha safane, dediğim gibi yüreğiyle, gönlüyle, çocukluktan beri formaya, armaya aşık olan insanlar farklı düşünüyorlar. Çok daha duygusal düşünüyorlar. Mesela oturduğunda gidişatla ilgili mesela heyecanlanıyorlar bir yerde. Yani çıkıp ben şey dediğimde

0: Hani yine Galatasaray şampiyonu dediğimde yani arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bu sezonlar içerisinde, son iki sezon içerisinde hani ne kadar bana kızdıklarını görebiliyorum. Dolayısıyla hani daha bu safane arzu isteklerle, daha doğrusu böyle naif aşkla seven kulübünü taraftarlar için tabii ki değiştirebilir yani. Herkes değiştirmez ama illa değiştireceği olabilir. İnsanlar olur.
1: Şimdi az önce Aydın Domaç'la da bir Teams bağlantısı yapmıştık. Yine orada konuştuğumuz konulardan biri. Teknik direktör gündemi var. Bunun yanında da oyuncu transfer gündemi var. Ama biraz daha oyuncu konusu daha fazla ön planda gibi duruyor. Birazdan Beşiktaş'ı da konuşuruz. Evet. Orada mesela tam tersi. Hı-hı. Sence bu doğru bir gidişat mı? Yoksa hocayı belirleyip teknik direktörün ardından onun seçeceği oyuncuları getirmek mi daha mantıklı olur?
0: Şöyle güzel bir soru. Öncelikle her kulübün bir tane futbol aklı olması lazım. Bu sahaya bilen, yani mutlaka yani antrenörlük geçmiş olmasa da bir scouting geçmiş olması gerekir bence. Bu işleri biliyor olması lazım. Yani çünkü öyle oyuncuyu değerlendirmek, oyuncu bu takımda oynar demek öyle herkesin yapacağı işler değil. Hı hı. Tabii tarihte bunu yapan müthiş futbol adamları var Türkiye'de. İlhan Cavcav gibi. Bir başkan, efsane bir başkan var. Benzer başkanlar da var tabii ki ama burada bu böyle bir futbol aklının olması gerekiyor ki zaten büyük takımların oynadığı oyunlar 3 aşağı 5 yukarı aynıdır demek. Hiçbir büyük takım topun arkasına geçelim kontra atak oynayalım demez. Topa sahip olma oyunu oynar dünyanın her yerinde büyük takımlar. Tabii rakiplerine göre değişir. Türkiye'nin en büyük takımları Liverpool deplasmanına gittiğinde, efendime söyleyeyim Milan deplasmanı, yani eski Milan'dan bahsediyorum. Şu an neydi? Manchester City deplasmanına gittiğinde tabii ki topa sahip olma oyunu oynayamaz. Hayatın gerçekleri var, maddi güçler var. Dolayısıyla baktığınızda normal şartlarda ne oynayacağınız bellidir. Topa daha çok sahip olursunuz, rakipleriniz daha çok kapanır. O savunmaları aşmanız gerekir. Ona göre de bir oyun tertibi belirlemeniz gerekir. Ona göre de bir oyuncu grubu belirlemeniz gerekir. Bunun için hocanın gelmesine gerek yoktur. Ama ve lakin şu da olmaz. Siz bütün transferleri tamamlayıp 25 kişilik kadroyu oturtup bir hoca bulup gel sen bu takımı antren et demeniz de doğru değil. Günün sonunda bunun bir konsensusla yapılması lazım ama tekrar altını çiziyorum. Bir futbol aklı, bir futbol güruhu olmalı kulübün içerisinde. Onlar da zaten kendi futbol akıllarına göre bir hocayı belirlemeliler. Zaten aynı kaynaktan çıkınca olay.
1: Evet.
0: Bak şimdi seçen aynı kaynaktan çıkınca oyuncuyu da hocayı da zaten tezat olmaz burada. Dolayısıyla oyuncu listeleri her kulübün zaten oluşturulmuş olmalıdır. Hocalarla da görüşülür. Şöyle söylenir tabii. Hoca da fikrini belirtir tabii ki. Mesela özel kendi 2-3 tane istediği oyuncu olabilir. Hani ben geliyorum ama mutlaka bir 3 oyuncuyu istiyorum. Evet. Benim sistemimin kolay oturması için, diğer oyunculara da aşılanabilmesi için, beni de tanıyan, beni bilen ve birlikte başarılı olduğum oyuncular veyahut da izlediğim listemde bende iş çözebilecek oyuncular bunlar. Bunları da istiyorum diyebilir. Ama şu yoktur. Yani bizim kamuoyunda farklı bakış açıları da oluyor. Ne oluyor demek mesela? İşte daha hoca belli değil, transfer yapıyorsunuz. Hocaya, bütün takım hocaya kurdurulmaz. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde, futbol ülkesinden bahsediyorum, takımın tamamı hocaya göre kurulmaz. Niye? Bir, şimdi hocayla anlaşamadı oyuncu grubu. Yeni nesil daha zor.
1: Evet.
0: 2 ayda yediler hocayı. Ne olacak? Tam hoca kendi istediği oyuncuları aldırdı da anlaşamadılar. Ne olacak? Hop yeni hoca gelecek. Hoca da dedi ki ben bu oyuncuları istemiyorum. Ne olacak? Çok rahat bir şekilde hoca başarısız olma noktasına geldiğinde yeni gelen hoca çok güzel bahane uydurabilir mi Demet? Benden önce kadro kurulmamış diye.
1: %100.
0: Peki eğer bu kadroyu yönetim kurmuş olsa şunu diyebilir mi? Ya siz kadro kurmayı becerememişsiniz. Beni de buraya getirdiniz. Ben bu kadroyla başarılı olamam diyebilir mi? Diyemez. Dolayısıyla bu en önemli ufak olaylardan biridir. Artı ikincisi hocanın kendi durumu olabilir. Özel durumu olabilir Demet. Hoca ayrılabilir. Yani kulüplerin o dönem içerisindeki yöneticileri en azından birkaç yıl için oraya gelmişlerdir. Ama hocalar öyle olmayabilir. Daha burada başarılı olur, çok büyük kulüpten teklif alır, oraya gider. Onun için sadece bir hocanın mantığıyla, teknik ekibinin bakış açısıyla kadro dünyanın hiçbir yerinde kurulmaz.
1: Peki başkanların ya da başkan adaylarının şu bakış açısı doğru mudur? Şimdi teknik direktörle anlaşılmadı, kimin geleceği belli değil. Ama öyle oyuncular seçtik ki, yıldız oyuncular, bu oyunculara hiçbir teknik direktör hayır demez, bunları getirebiliriz. Bu bakış açısı doğru mudur?
0: Ya orada da şöyle, buradaki oyuncular tabii ki doğrusu bu listeyi belirledikten sonra hocayı da

0: Hocanın da fikrini, hocayı da belirleyeceğiz. Hocanın da fikrini almak çok daha doğru olur, nezaketli olur. Doğrusu bu olur. Ama şu da var, örnek veriyorum. Kimi söyleyeyim? Mesela Osimhen'den örnek veriyorum. Osimhen'i istemeyecek hoca yoktur.
1: Evet.
0: Sen Osimhen'i aldın, okey. Ne bileyim işte, kimi diyeyim sana? Diaz'ı aldın Bayern Münih'ten. Kenar oyuncusu var ya, Kolombiyalı. Aldın onu, ona şimdi hayır diyecek adam yok. Rafinha'yı aldın Barcelona'dan, kim ona hayır diyecek? Yani gibi bu tarz oyuncular olursa, ama bunda 11 tane olursa böyle, zaten 11 tane Rafinha alabiliyorsan herkes bedava gelir hocalık yapar ya.
1: Peki şimdi bu transferlerin biraz isimlerine, detaylarına değinelim. Vedat Muriç'ten bahsedeceğiz. Bir haberimizi de ekranlara getirelim. Başkanı da Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferi için Mallorca kulübüyle pazarlık halinde. Detaylar bir gelsin, sonra buradayız.
2: Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe Başkan Adayı, görüştüğü iki santfordan biri olan Kosovalı Yıldız'la anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi Neom ve Amerika Birleşik Devletleri takımı Orlando City'den gelen cazip teklifleri reddeden Muriç, Barcelona'nın da ilgisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yeniden sarı lacivertli formayı giymeyi hedefleyen 32 yaşındaki santfor, başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Kongre çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım da Vedat Muriç için Mallorca ile pazarlıklara başladı. La Liga'ya veda eden İspanyol ekibi golcü oyuncunun bonservisini 18 milyon euro olarak belirledi. Yıldırım bu bedeli 15 milyon euronun altına düşürmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde ilk olarak Vedat Muriç transferini duyurmayı planladığı kaydedildi. Takımı küme düşmesine rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Kosovalı oyuncu, 23 gol atarken La Liga'da krallık yarışını Mbappe'nin ardından ikinci sırada bitirdi.
1: Fenerbahçe'nin net şekilde gündeminde, daha doğrusu başkan adaylarının Aziz Yıldırım'ın net şekilde gündeminde yer alıyor Vedat Muriç. Mallorca ile de temas halinde, aynı zamanda bir pazarlık aşaması söz konusu olabilir. Birkaç gündür, hatta haftadır konuştuğumuz bir isim aslında, ama ikinci santrfor olacak Vedat Muriç şeklinde de bazı cümleler görüyorum, okuyorum. Vedat Muriç ile ilgili öncelikle ne düşünüyorsun? Fenerbahçe, çünkü belli ki, ben iki başkan adayının açıklamalarına da bakıyorum, öyle çok sil baştan bir kadro olmayacak aslında.
0: Yok, gerek yok zaten.
1: Bence de. Sence Vedat Muriç Fenerbahçe'ye neler katar?
0: Tabii başarılı olur. Vedat Muriç çok iyi bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Çok eskiden beri bildiğimiz bir oyuncu. İlk Giresun ya da Gençler Birliği, orada başladı diye hatırlıyorum. Oralarda Giresun kariyeri mesela çok iyiydi. Giresun performansı, ondan sonra zaten Süper Lig'e yükseldi. Gerisini hepimiz biliyoruz. Rize'si, Fenerbahçe'si.
1: Evet.
0: Çok karakterli, çok mücadeleci, liderlik vasfı olan, düzgün, insanlığı da düzgün. Futbol tarafına gelince de özellikle büyük takımda oynayabilecek bir santrafor. Yani oyun zekası olan, bağlantı oyunu oynayabilen, sırt dönük top tutabilen, faul alabilen, kafa topuna çıkabilen, iki ayağıyla bitirici vuruş yapabilen, o cüsseye rağmen hantal olmayan, çok değerli bir santrafor. Yanındaki oyuncuyu da oynatan. Mesela milli takımda Aslani ile ikisi oynuyor.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir oyuncu o Aslani de. Bundesliga'daki oyuncu. Onu da çok güzel oynatıyor. Biraz daha Aslani yani derine iniyor Muriç pozisyonuna göre. Bence başarılı olur. Yani iki tane muazzam kenar alınırsa tek birinci santrfor olarak da oynayabilir.
1: Şimdi Mallorca'nın belirlediği ücret 18 milyon euro. 15 civarına düşürme isteği varmış Fenerbahçe'nin söylenene göre.
0: Yani ikinci santrafora 15 milyon euro verecekse Fenerbahçe, birinci santrafora ne verecek?
1: Bilmiyorum. Birincide şimdi birçok isim var aslında.
0: Çok ciddi rakam. Ama küme düştüğü Mallorca belki biraz daha taksitle alabilirler.
1: Yine şey haber içerisindeki detaylardan da bahsedeyim. Suudi Arabistan ekiplerinden Neon ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Orlando City'de yine Muriç'e teklifler de bulunmuş. Ama Vedat Muriç o bölgelere gitmek istememiş. Barcelona'nın da bir ilgisi varmış ama Fenerbahçe ihtimali şu anda Vedat Muriç için en yüksek ihtimal gözüküyor.
0: Tabii taraftar da sevdiği bir oyuncu.
1: Evet.
0: Kısa süre kaldı ama kısa süreye göre çok etki bırakan bir oyuncu. Bir de taraftar sever böyle çok koşan, mücadele eden, hırslı oyuncuları. O anlamda ben de çok doğru bir transfer olabilir. Bahsettiğim gibi iki tane çok iyi kenar alınırsa santrforda da direkt Fenerbahçe'nin yükünü çekebilir yani.
1: Şimdi takım içerisindeki kenar oyuncularının yetersiz görüyorsun anladığım
0: kadarıyla. Tabii kesinlikle. Hiç tartışmaya kapalı bence.
1: O isimler ne olacak? Kerem?
0: Yani onu ya Kerem kalır, mutlaka kalır.
1: Musaba.
0: Musaba da kalabilir. Nene. Nene'nin bir galiba bu 10 artı 4'te bir kalma durumu varmış da. Ben ilk 11 için yani iki tane çok üst düzey kenar oyuncusu alabilirseniz. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sane tarzı. İşte Cina biri olabilir. Örnek vermek gerekirse diye söylüyorum yani. Tabii eski oyununda değil de. Oyuncu yani eski gücünde değil de bu tarz iki oyuncu aldığınızda Muriç'le de işi götürebilirsiniz ama tabii orada da Muriç'i yedekleyeceğiniz santrafor da çok önemli. Ama normal kenar oyuncuları zaten kenar oyuncularını mutlaka değiştirecektir. Kerem mutlaka kalacaktır. Hı hı. Ama hani Kerem'den daha iyisini de alabilir Fenerbahçe. Şu an Asensio gözüküyor forvet arkasında. Bir defa sağ kenara %1 milyon oyuncu alacak yani. Ha İrfan Can çıkar, Dünya Kupası'nda inanılmaz işler yapar. Farklı işler olur. Yine oyuncu alır bu arada. Ama atıyorum o kadar yüksek profil almayabilir. Ama bence asli olarak Fenerbahçe tabii ki santrafor önceliği. Sonra kenara, sol stopere, beklere mutlaka girecek yani.
1: Peki tabii geçtiğimiz sezona baktığımızda kenar oyuncularının performanslarının belki en üst seviyeye çıkamamasının sebeplerinden birinin de santrfor eksikliği olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Tabii bu futbol takım oyunu. Hepsi birbiriyle alakalı. Az önceki örnekte de hani kenarlar çok çok iyi olursa, çok üst düzey olursa Muriç tek santrfor olarak yeterli derken de yine aslında bu kimyadan bahsettik. Hı hı. Tabii ki oyuncuların santrfor, net bir santrforun olmaması tabii ki kenar oyuncularını negatif etkilemiştir ama şimdi günümüzde artık kenar oyuncuları neden... Eskiden 10 numaralar biliyorsun en değerli oyunculardı.
1: Evet.
0: Tabii santrforlar da değerliydi ama şimdi günümüzde işi çözen hep kenarlar oluyor baktığında. Hı. Şimdi kenar oyuncusu çok çok önemli. Niye? Artık günümüzde analiz, atletik performans son derece üst düzey demek. Artık kapalı kutu diye bir rakip yok yani. Scouting platformları var. Takımın 7 seceresini izleyebiliyorsun yani 90 dakika boyunca.
1: Evet.
0: Hatta bazı yerlere taktik kameradan yani sahanın tamamını izleyebileceğin, o 105-60'ın tamamını izleyebileceğin kameralarla çekiliyor. Onun için artık rakipleri ezberliyorsun. Bunları oyunculara izletiyorsun. Bölge bölge, mevki mevki. Mesela 3. bölge oyuncularını stoperlerine, kalecine izletiyorsun gibi gibi. Kalecisinin penaltılarda nereye atladığına kadar analiz ediyorsun. Penaltıcısının nereye vurduğuna kadar analiz ediyorsun. Gibi gibi noktalar var. Şimdi hal böyle olunca artık burada ve merkez çok kapatılıyor artık. Merkezi kapatmak, bütün öğretileri, modern öğretilerde merkezi kapat, kenarları rakibi yönlendir savunma metodolojilerinden bahsediyorum. Böyle olunca ne oluyor? İçerisi kalabalık olunca kenar oyuncuları işi çöz.
1: Evet.
0: Bu bağlamda da baktığında Fenerbahçe'nin birebir de adam eksiltebilen, istikrarlı bir şekilde hem adam eksiltebilen hem de son vuruş yapabilen, son aksiyon yapabilen kenar oyuncusu yok. Kerem Aktürkoğlu'nun böyle çok güzel özellikleri var ama böyle özellikleri yok. Musaba dikine gider mi? Gider. Ama 5 pozisyonun birinin ikisini anca bitirebiliyor. Bir de onu zaten
1: Asensio'yu
0: devamlı...
1: Asensio'yu da bazen sağa çıktı.
0: Tabii olabilir. O da olabilir. Asensio da zaman zaman oynayabilir. Nasıl Arda Güler'i zaman zaman milli takımımızda Montella sağ kenarda oynatıyor. Hatırla lütfen. Orkun'u merkeze aldı, evet. Romanya maçına sağa attı. Pasör kenar olarak da oynatabilirsiniz. O da bir seçenek. Öyle oynatırsanız o zaman ikinci bir santrfor almanız lazım forvet arkasına. Hı hı. Yani Kante, Genduzi ikilisini ortada kullandığınızda santrforun arkasına İkinci santrforlaşabilecek, daha doğrusu santrforlaşabilecek bir oyuncu koyduğunuzda Asensio'yu sağ kenarda da değerlendirebilirsiniz. Ama Asensio'yu sağ kenarda değerlendirdiğinizde Avrupa'ya gittiğinizde, üst düzey deplasmanlara gittiğinizde rakip sol beki Asensio takip etmez. Takip ederse fizik almaz, hücumda sana faydalı olamaz. Onun için eşleşme problemi yaşarsın. Onun için en iyisi Asensio'nun merkezde oynamasıdır. Tabii maç maç değişebilir. Sol beki etkisizdir. Rakibin sol beki zayıf karnıdır. Çok ileri çıkmayan bir oyuncudur, savunmacı bir oyuncudur. Asensio'yu orada kullanırsın. Ama sürekli gidip gelen bir sol bek karşısında sen Asensio'yu oynatırsan Asensio'dan, hücumdan da savunmadan da faydalanamazsın.
1: Peki şimdi sizden de sorular geldikçe bu arada okuyacağım, onlara da bakmaya çalışıyorum. Şimdi Avrupa dedik, Dünya Kupası'nın da bu transferlerde çok büyük etkisi olacak. Evet. Mesela Ünal Sarıbaş bize yazmış. 21-22 Temmuz'da ön elemelere gidecek takımların hocaları belli değil. Dünya Kupası oynanırken sağlıklı bir takım kurabilmenin çok zor olduğunu düşünüyorum demiş.
0: Çok doğru söylüyor izleyicimiz. Kesinlikle.
1: Fenerbahçe açısından en azından ilk elemelerde birkaç takviyeyle sence

0: sağlıklı bir takım kurulabilir mi?
1: Ya tabii şöyle, kimin kalacağı, kimin gideceği çok önemli. Hani orta sahada çok büyük bir problem gözükmüyor. Hani Temmuz için konuşuyoruz. Ama tabii ileride bir defa mutlaka zaten santrfor'un gelmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: İşte bazı isimler Dünya Kupası'nda, hatta önemli milli takımlarda ismi geçen bazı oyuncular oralarda oynuyor. Onların da ileri gideceğini düşünürseniz ne kadar sürede bu oyuncular gelir bilemiyoruz tabii. Bu arada Dünya Kupası'na gitmeyen veya erken elenecek ülkelerden de oyuncularla ilgileniyordur mutlaka takımlar. Orada da belli bir ortalama bulunabilir diye düşünüyorum. Ama tabii Fenerbahçe için bayağı bir ne diyeyim, soru işareti var. Şimdi Ederson kalacak mı mesela? Örnek veriyorum. Ederson gidecekse kalede bir takviye yapabilirsiniz.
0: Bu arada yeni gelecek teknik direktör muhtemelen karar verecektir artık.
1: Gornik Zabze ya da bir takım daha var, Hearts. İskoç,
0: evet.
1: Hearts. Yani bu iki takım, Gornik'i hiç izlemedim de kadro olarak Hearts'da, Gornik'te Fenerbahçe'nin normal seviyesinin isim olarak tabii ki altında takımlar, ama bu işler böyle olmuyor biliyorsunuz. Hep bizi alttaki takımlar eledi şu ana kadar. Kadro kalitesiyle bu işler olsaydı biz çok daha büyük yerlere gelirdik. Beşiktaş'ı geçen sene elendiği takımları biliyorsun. En son Lugano'ya mı elenmişti? İsviçre Zürih takımına mı elenmişti? Bir yere elenmişti yani. Daha önce Trabzonspor'u Sengalenlere elendi biliyorsun. Baktığında.
0: Belli olmuyor Avrupa'da
1: çok,
0: hiçbir şey.
1: Tabii, bizim çok altımızda olan takımlar buna kadro olarak. Onun için şimdi baktığınızda Gornik'le Hearts o kadar altta olan takımlar değil. Onun için iyi girmek lazım. Sürpriz bir şekilde dağınık girilirse sıkıntı yaşayabiliriz. Daha önce bir İsviçre takımıyla eşleşmişti Fenerbahçe. Hatırlayamadım şimdi Şampiyonlar Ligi öğrenilmesinde. O takım daha zayıftı. Ama şu anki iki takım o takımlara göre biraz daha kuvvetli takımlar. Onun için ilk elemeye dahi ciddi girmek lazım.
0: Tabii yani muhtemelen zaten seçimin ardından ben hemen teknik direktörün açıklanacağını düşünüyorum.
1: Bence de anlaşmışlardır
0: orada
1: yani.
0: Orada bir aylık bir süre olacak tabii, bir kamp gerçekleşmiş.
1: Tabii hemen zaten topbaşı yapacaklar Haziran'ın 3. haftasında. Hızlıca yani Temmuz 21'de başlar, Haziran 21'de en geç başlarlar.
0: Çünkü Dünya Kupası bazı takımlar için dezavantaj, ama bazen böyle oyuncuların röportajlarına da denk geliyorum. Birçok oyuncu da Dünya Kupası'na böyle biraz daha rahat kafayla gitmek için Dünya Kupası'ndan önce mesela transferini gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Avrupa'da birçok oyuncunun böyle bir röportajlarına denk gelmiştim. Bu da bir bakış açısı yani.
1: Tabii ki. Sakatlanma, orada sakatlanabilir. Sakatlanırsa... Tabii. Sözleşmesiz kalırsa sıkıntı yaşar. Bu tabii aslında tamamen oyuncuya bağlı. Oyuncunun mentalitesine bağlı. Kimisi de şunu düşünür.
0: Çok iyi oynarım belki.
1: Tabii
0: çok daha iyi bir
1: katlarım
0: takıma
1: da
0: giderim.
1: Tabii. Çünkü mesela Dünya Kupaları çok yeni yıldız çıkarmıştır.
0: Evet.
1: Mesela El Hadji Diouf çıkmıştır Senegal'den. Hiç o zamanlar çok üst düzey bilinmeyen oyuncular, ama o turnuvadan sonra kendini katlayan, ne bileyim şimdi İlhan Mansız mesela. Kaç kişi tanıyordu İlhan Mansız dünyada Dünya Kupası'ndan önce? Tanınmıyordu. Ama Dünya Kupası'ndan sonra transferler yaptı değil mi?
0: Tabii.
1: Yurt dışına çıktı gibi.
0: Birçok oyuncu için önemli
1: tabii
0: bir fırsat.
1: Tabii.
0: Şimdi Fenerbahçe için ismi anılan bir başka isim Mason Greenwood'du. Marsilya'dan oyuncuyla ilgili bir açıklama geldi. Şimdi sportif direktör neler söylemiş, onları da bir size aktarayım hızlıca. Eğer bir fırsat ortaya çıkarsa kaçınılmaz olarak bunu değerlendirmek zorundayız. Tabii ki kulübün ve oyuncunun tutumu çok önemli. Bunu içimizde yönetmeyi ve iki taraf için de mümkün olan en iyi çözümü bulmayı deneyeceğiz. 24 yaşında oyuncu, mali olarak tabii Marsilya'nın zor günler geçirmesi sebebiyle bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de bu ayrılığı duyunca gündemine aldı oyuncuyu. Geçen sezon 26 gol 11 asistle oynamış. Böyle bir performansı var. Sence bu oyuncu için Fenerbahçe
1: ya iyi oyuncu.
0: Daha ileri gidebilir mi?
1: Greenwood. Tabii bana buna çok şüphe yok. Tabii burada maliyetler de çok önemli. Bir de şu tabii son halini, hani geçen seneki performansı fena gözükmüyor.
0: Evet.
1: Ama
0: 26 gol 11 asist.
1: Ben çok şey yapmadım. Geçen sene izleme şansı bulamadığım için sadece bazı noktalara bakıyorum. Hani forvet arkası, ikinci santrafor gibi de oynayabilen bir oyuncu. Ama daha çok sağ kanat. Burada özellikle az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi mutlaka kenara oyuncu alması gerektiği noktasını konuşmuştuk. Zaten işte ilk hamleler buralara olacak.
0: Evet.
1: Bu anlamda sağ kenarda etkili olabilecek bir oyuncu. Ama tabii diğer adaylara da bakmak lazım.
0: Peki şimdi Fenerbahçe'yi yavaştan bitirelim. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Hoca konusu var demiştik. Bir haberimizi ekranlara getireceğiz. Portekiz ekibi Braga'nın hocası Carlos Vicens'i Beşiktaş listeye dahil etti. Tabii listede başka isimler de var. Onları da konuşacağız, ama önce bir haberimize bakalım.

0: Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarına sürpriz bir isim eklendi. Siyah beyazlar Filipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından ilk sıraya Razvan Lucescu'yu almıştı. Rumen çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Beşiktaşlı yetkililer Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens'i de listesine dahil etti. Futbol direktörü Önder Özen'in 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Siyah beyazların önümüzdeki günlerde Braga ve başarılı teknik adamın temsilcileriyle temasa geçmesi bekleniyor. Manchester City'de uzun süre Guardiola'nın yardımcılığını yapan Vicens geçen sezon başına geçtiği Braga'ya başarılı bir dönem yaşattı. Portekiz ekibi ligi 4. sırada tamamlarken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmaları ağırlık vermeyi hedeflediği öğrenildi.
1: Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens Beşiktaş'ın gündeminde uzun süre Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Sonrasında Braga'nın başına geçti. Braga'yı da 4. sırada bitirtti ligi. İyi bir sezon geçirdi aslında. Avrupa Ligi'nde de yarı final oynadı. Bu sebeple de Beşiktaş'ın gündemine geldi. Az önce Albin Domaç'la konuştuk. Mesela o da daha çok yabancı hoca odaklı olduğunu söyledi Beşiktaş'ın. Ama Nuri Şahin ismi var. Ona da biraz geliriz ama... Vicens'le ilgili neler söylemek istersin?
2: Öncelikle şey söyleyeyim, yerli yabancı mı? Bir önceki programda da uzun uzun tartışmıştık. Ya şu ülkede büyük takımlara yerli hoca aday havuzu da yok.
1: Bu böyle mesela bir şart mı mesela? Yabancı istiyoruz ya da yerli istiyoruz.
2: İstiyor, hepsi,
1: yani
2: hepsi
1: planı kime uyarsa.
2: Hepsi insan ya.
1: Evet,
2: hepsi
1: aynen
2: hepsi hoca ya.
1: Niye ayrıştırıyoruz yani, bu kadar?
2: Ama yerli hoca havuzunda çok ciddi problemler var,
1: evet,
2: demek.
1: Haklısın.
2: Yerli hoca havuzu çok dar. Oraya hoca yetiştirmemiz lazım. Şimdi bu tarafa hocaya dönersek Vicens'e. Tabii şimdi Guardiola'nın tedrisatından geçmiş olması çok değerli. Tabii son dönemin en büyük hocası tartışmasız Pep Guardiola. Çok çok önemli bir teknik adam. Herkesin bir ne diyeyim dönemi vardır ya. Mesela Sakki'nin dönemi vardı, Mourinho'nun dönemi vardı. Geçmişe bakıldığında dönemler ayrıldığında Guardiola'nın dönemi de denecek. O kadar önemli bir teknik adam, evet, baktığınızda. Era diyorlar ya yabancılar. İşte Kobe era, Jordan era, Messi era, işte Maradona era. Onun gibi teknik adamlara geldiğinde de mutlaka Guardiola'ya ilgili böyle bir durum olacak. Böyle bir hocanın tedrisatından geçmiş olan bir teknik adam tabii ki boş bir teknik adam olamaz. Hı hı. Ama tabii şöyle de şeyler var, sen de biliyorsun. Bir insan, şimdi yöneticilik birinci adamlık ayrı şeydir, ikinci adamlık ayrı şeydir. Bir insan çok iyi, ne bileyim, muhabir olabilir, köşe yazarı olabilir, genel yayın yönetmeni olduğunda işler tam tersine dönebilir.
1: Tabii.
2: Veyahut da biri çok iyi bir yardımcı hocadır, teknik direktör olunca başaramaz. İkisi farklı noktalar günün sonunda, aynı meslek başlığı olsa da. Hı hı. Burada da ilk sezonda Braga'da hocalık yaptığı gözüküyor hocanın. Braga'da da ligde çok ekstra başarılı değil bence. Çünkü üçlünün arkasından çok kopmuşlar. Yani Lisbon, Porto ve Benfica'nın arkasından yaklaşık 28-30 puanlarla kopmuşlar yani. Hı hı. 59-80-59 yani 3. Benfica 80, 4. Braga 59 puanla, yani 21
1: Avrupa
2: puan fark etmiş.
1: Tabii ki. Etkisi büyüktür.
2: Tabii ki. Ama nereden kurtarıyor Avrupa Ligi'nde yarı final oynaması?
1: Evet.
2: Çünkü Avrupa, senin de altını çizdiğin gibi, Avrupa'da yarı final oynaması büyük ihtimal 70-73'lerde ligi bitirirlerdi diye düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde de başarılı olması zaten Braga'nın, biliyorsun, kendi bir, her zaman Avrupa'da kafayı oynayan bir tavrı var. Yani böyle yarı finaller, çeyrek finaller oynayan bir tavrı var. Böyle alışkanlığı olan bir takımda da bunu tekrar başarması bence çok değerli. Çünkü son dönemde Avrupa Ligi çok kuvvetli, biliyorsun. Yani çok kolay bir lig değil. Biz mesela yarı finalleri göremedik Avrupa Ligi'nde son dönemde. Konferansta bile göremedik. Onun için 83 doğumlu hoca, artık yani bizim ülkemiz için çok genç teknik adamlık için ama dünya için ortalama
1: Beşiktaş
2: normal bir yaş.
1: Beşiktaş genç hocaları, yabancı genç hocaları seviyor.
2: Ya tabii almak lazım, değerlendirmek lazım. Niye şimdi bu hoca aç hoca?
1: Evet.
2: Şimdi, evet, yardımcılık yapmış, yardımcı en üst düzey yardımcılık yapmış. Ondan sonra da hocasından ne demiş? Affını istemiş, ben kendim yola çıkacağım demiş. Braga gibi de çok iyi bir takıma gidebilmiş. Ya Braga'ya da öyle kolay kolay gidilmez. İşte ancak Guardiola'nın yardımcısı falan gider. Oraya gitmişsin. Orada başarılı olmuşsun. Bundan sonra Braga'dan çıkıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, açmazını da söyleyeyim. Şimdi güzel anlatıyoruz. Ben hani tabii hocanın oynattığı oyunu falan izlemedim. Onu araştırmadım. Eğer imzalanırsa falan bakarız, ona göre yorum yaparız. Ama şunu söylemek lazım. Bu hoca Braga'yı bırakıp 2028'e kadar sözleşmesi var. Niye Beşiktaş'a gelsin? Yani biri bu konuda beni ikna edebilirse çok memnun olurum. Çünkü Portekiz'deki Türkiye Ligi'nden aşağıda bir lig değil. Evet, net maaş olarak kazanılan net maaş olarak aşağıda olabilir.
1: Yazarın ama hocanın ne istediğiyle ilgili bir haber yok. Beşiktaş belki başarılı bulmuş bir teklif götürecek. Nüfuz listeye eklenen isimlerden biri.
2: Yani nüfuz olarak Portekiz Ligi Süper Lig'den aşağıda bir lig değil.
1: Evet.
2: Avrupa'ya daha çok hoca yollayan, daha çok oyuncu yollayan bir lig. Şimdi bu hoca orayı bırakıp da buraya niye gelsin? Bir defa hem kulübü bonservis ister.
1: Tabii.
2: Bir de sen hocanın yerinde olsan bırakıp gelir misin? Çıkmışsın yardımcı hocalıktan.
1: Gelmem herhalde.
2: Yani Braga'da iyi kötü
1: bir başarılı. Bir sorunum yoksa orada gelmeyeyim.
2: İyi kötü başarılı olmuşsun. Yarı finale çıkmışsın. Daha sezon şeyinin başındasın kariyerinin. Sen bırak. Burada Beşiktaş, önünde de Fenerbahçe, Galatasaray gibi çok önemli kadrolar var. Buraya gel. Onun için ben bu transferin çok ekstra bir durumu yoksa hocanın.
1: Peki, Önder Özen'in raporu olumluymuş hocayla ilgili. O yüzden biz de gündeme aldık.
2: Tabii ona bir şüphe yok. Ben sadece öbür tarafından bakmak istedim.
1: Şimdi gazete manşetlerindeki isimler üzerinden biraz gidelim. Fotomaç'ın ikinci sayfasında Nuri Şahin'le ilgili bir gündem vardı. Eğer varsa ekranı da getirebilirsiniz. Birçok isim var. İstersen bunların hepsine bir bakayım. Jorge Jesus'la ilgili mesela. Jorge Jesus sanki kendisi biraz gelmek istiyormuş gibi bir açıklamada bulunmuştu. Beşiktaş'ın gündemine ne kadar geldiğini bilmiyoruz ama Jorge Jesus bir teklif yapıldı bana 3 büyük takımdan demişti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasından 2 takım bana teklif yaptı demişti. Beşiktaş'ın bunlardan biri olabileceği söyleniyor. Vicens söylemiştik. Nuri Şahin gündemde dedik. Bir de Azerbaycan'dan Karabağ Teknik Direktörü Kurbanov iddiası var. Bu Azerbaycan basınında böyle bir iddia çıkmış. Bizim basınımızda değil, onu paylaşmış Fotomaç gazetesi. Kimin üzerine yoğunlaşmak istersin? Nuri Hoca'ya bir sorayım sana.
2: Nuri Hoca şu an aday olabilir. Biraz erken de diyebilirsin. Çünkü teknik direktör olarak hiçbir şey ispat etmedi.
1: Evet, şimdi de Avrupa serüveni olacak.
2: Yani hiçbir şey ispat etmedi. Dortmund'da geçici hoca gibi oldu. Çok da başarılı olmadı biliyorsun. Çok erkendi zaten o.
1: Evet.
2: Bence Dortmund'un bir hatasıydı. Hocalık bir durum yok. Teklif çağrılırsa gidersiniz. Ama burada Antalyaspor'da ilk sezon inanılmaz işler yaptı. Sonrasında düşüşe geçti. Bu sene Başakşehir'de de bence çok iyi işler yaptı. Ama hani biraz daha büyük takımlar için daha net şeyler bekleyebilir misiniz? Bu tartışmaya açık yani. Ben net beklenmeli demiyorum ama işte burada Önder Hoca, efendime söyleyeyim işte oradaki kurmaylar bir şekilde karar verebilirler. Hani gelirse de niye geldi ben şahsım adına demem. Evet, çok net bir başarı gösterip mi geldi değil. Ama işte mesela Braga'da da bir Guardiola'nın yardımcı hocasına imkan verilmiş. Tabii ki Braga'ya göre daha büyük bir kulüp Beşiktaş. Hani nüfuz anlamından bahsediyorum. Avrupa'daki başarıdan değil, baskı anlamında söylüyorum. Çünkü oradaki ilk üç kesinlikle kabul edilmiş. Porto, Sporting Lisbon, Benfica kabul edilmiş üçlü. Burada baktığınızda Nuri Şahin'e de şans verilebilir günün sonunda. Hani o da hem yabancı dil anlamında hem tekniğe, taktiğe çok ciddi derecede kafa yorması, çok önemli teknik adamlarla birlikte çalışması önemli avantajları. Bir şans verilebilir bence Nuri Hoca'ya.
1: Vicens'e bir bakayım dedim hani acaba ayrılmak mı istiyor Braga'dan şeklinde bir haber var mı diye. 15 milyon euroluk bir çıkış maddesi varmış hocanın.
2: Kendine
1: sen de söyledin sözleşmesi uzun. Tabii. Beşiktaş bu parayı ödemek istemiyor diye bir haber gördüm.
2: Vermez ki Beşiktaş. Türkiye'de teknik direktöre böyle bir şey. Bir de çok büyük risk. Başarılı olamadığı durumda yönetim gider yani. O kadar ciddi eleştiri alır yani. Gitmese bile çok ciddi yıpranır yönetim. Çok da yıpranacak da bir şeyi yok yönetimin yani. Öyle bir kredisi de yok.
1: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla tabii ellerinden geleni yapıyorlar ama sonuç itibariyle diyorum. Diğer hoca kısmı Jesus, ben çok gerçekçi bulmuyorum Jesus'u.
1: Ben de.
2: Yani Jesus çünkü bir Jesus de Önder Hoca ile...
1: Jesus arıyor şu an kendini.
2: Yani bir de Jesus şöyle bir... Yani tabii tanımıyoruz da kendisini.
1: İş yapmaz mı mesela Beşiktaş?
2: Jesus iyi hoca da yani biraz ilk geldiğinde ligi küçümsedi bence Türkiye Ligi'ni.
1: Evet,
2: ligi
1: sonradan gittikten tabii, sonra da.
2: Ligi küçümsedikten sonra da kaybetti şampiyonluğu zaten. Dolayısıyla Jesus'un çok önemli bir hoca olduğunu zaten tartışmaya kapalı. Ama yine gelecekte böyle ligi küçümser mi? Bir de mevcut yönetim ve sportif direktörle çalışabilir mi? Çünkü Önder Hoca anladığım kadarıyla yetkilerle geldi. Yani önemli yetkilerle geldi göreve. Jesus da ben öyle çok sportif direktör falan dinleyeceğini, istişare edeceğini. Jesus adam marka yani. Zaten gördü mü bu arada Jesus'u birebir çok yakından gördü
1: mü? Gördüm.
2: Anlıyorsundur değil mi ne demek istediğimi yani.
1: Hani
2: bir aurası var adam.

0: Yani o tip adamlar
1: Lider.
0: tabii tabii onu çok
1: Tavrı
0: fazla
1: var.
0: oturamazsın yani. Bir de yaşı da büyük ya. Bir saatten sonra anlatamazsın bir şey yani. Cesus'a bir de önemli başarılar elde etmiş bir teknik adam. Biraz zorlanırlar.
1: Peki şimdi biraz takım içerisine dönelim. Orada da Adil Demirbağ'ı soracağım. Çünkü savunmaya net bir şekilde bir takviye bekliyoruz siyah beyazlarda. Adil gündeme geldi Konyaspor'dan.
0: Evet. Adil'i çok eskiden beri bilirim.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Adil Demirbağ. Bakayım Buca'da mı başladı ilk orada mı? Açıyorum şu an.
1: Ben de
0: Evet
1: bakabilirim.
0: Buca. İşte o dönemler ya 15-16 yılında hep oyuncuyu soruyorlardı bana.
1: Aa,
0: İşte
1: öyle mi?
0: bu olur mu Süper Lig'de, Birinci Lig'de falan. Alt Lig'leri de biliyorsun çok takip ettiğimizden dolayı çalıştık da zaten. Adil o günlerden beri hep bak 10-12 yıl içerisinde Süper Lig'e yani bir büyük takıma yazıldı. Uzun süredir Süper Lig'de oynuyor. Adil o zamanlardan beri fiziksel oyunuyla, sert oyunu, çabukluğuyla ön planda bir oyuncuydu. Ve istikrarlı da bir oyuncudur. Kariyerine de baktığında çok fazla takım değiştirmemiştir. Son dönemleri de çok iyi oynuyor. Konya'dan da hep iyi stoperler çıkıyor biliyorsun. Yani
1: Evet.
0: işte rahmetli Ahmet de Konya'dan geçti sanki yolu öyle hatırlıyorum ama
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin tekrar. Abdülkerim Bardakçı biliyorsun ondan sonra. Konya'dan çıkan iyi stoperler oluyor. Adil de bu dönemde o giden stoperlerin yerine bir kişi daha vardı ama şu an aklımda değil. Giden stoperlerin yerini orayı doldurdu. Ama Adil tabii hani Süper Lig'de büyük takımın içerisinde rotasyon içerisinde yer alabilir. Bence çok da faydalı olur. Ama direkt şampiyonluk iddiasıyla yola çıktığınız noktada ilk iki stoperden biri olarak yazarsanız Adil'i biraz ne diyeyim
1: Zorlanabilirsiniz.
0: zorlamaktan ziyade ateşe atmış olabilirsiniz. Çünkü buralarda bir hatanın iki hatanın biliyorsun telafisi olmuyor.
1: Maalesef.
0: Hemen Abdülkerim yerden yere vuruldu geçen sene hatırlamıyor musun?
1: Evet.
0: Bak geçen sene iki şampiyonun üzerine hemen ya işte büyük takım işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz büyük takım stoperi değil gibi gibi çok garip şeyler var. Ama Adil çok önemli bir karakter, iyi bir oyuncu, başarılı olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi siyah beyazlardan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın gündemine de Singo ile başlayalım isterim. Bir haber de paylaşmıştık sizinle, üzerine konuşalım. Singo'ya o Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni transfer gözüyle baktığına dair bir haberdi bu. Biliyorsunuz birkaç bölgede aslında oynayabiliyor. Bu sezon talihsiz bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre zaten sahalardan uzak kalmıştı ama önümüzdeki sezon için Okan Buruk'un joker oyuncularından biri olacağı söyleniyor. Daha fazla da süre verme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Sen ne dersin?
0: Ya Singo bence çok iyi futbolcu. Zaten hani fizik olarak çok çok ekstra bir oyuncu. Hem çabukluğu, çevikliği, topla çıkabilen bir oyuncu.
1: Ama sakatlık konusu.
0: Evet. İşte bir bakmak lazım. Bir daha sakatlanırsa zaten iş, yani uzun inşallah olmaz. Ama uzun süreli bir sakatlık olursa daha farklı bakılır oyuncu yani. Müzmin sakat yoluna doğru. Kronik daha doğrusu sakat noktasına doğru gidebilir ama inşallah öyle bir şey olmaz.
1: Şimdi sağ bek için aslında alındı ama tabii stoper mevkiinde de
0: Evet.
1: oynayabiliyor ki oralarda da
0: Oynar
1: görev aldı hoca.
0: orada da. Evet.
1: 6 numarada
0: Oynadı.
1: belki şans bulabilir.
0: Oynadı orada.
1: Joker bir oyuncu olarak puanladığında ne söylersin?
0: Yok.
1: Yani asıl mesela sağ bekte çok daha iyi. Arada bir çok sıkıntı olduğunda belki stoperde oynar gibi bir yorumda bulunur musun?
0: Ya ben iki tarafı da iyi oynadığını düşünüyorum. Ama tabii daha defansif bir bek olur.
1: Evet.
0: Arada çıkıyor iş yapıyor da hani böyle nasıl anlatayım böyle çok hücumcu bir bek değil yani. Daha çok savunma melekeleri gelişmiş, fiziksel özellikleri gelişmiş bir oyuncu. Ya Singo'yu her türlü kullanabilirsiniz. Stoper'de de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Genç bir yani stopere göre genç bir oyuncu. Stoper biraz da kilometre mesleğidir. Yani yıllar geçtikçe daha çok kendini geliştirirsin. Oyun aklını geliştirirsin. Çünkü orada daha çok oyun aklıyla ön plana çıkarsın. Fiziksel olarak geri gidersin. Bütün büyük stoperlerde bunlar yaşanmıştır.
1: Evet.
0: Ama bu oyuncuda şöyle bir özellik var. Bu adam zaten doğal fit yani fizik olarak inanılmaz iyi. Onun için bu iyi bir stoperle oynadığı sürece, hoca da onunla ilgilendiği sürece, pozisyon antrenmanları mental olarak da yapıldığı sürece, burada oyuncunun da mental önemli. Buna açıksa, gelişim açıksa çok önemli bir bek olabilir. Çünkü en büyük eksiği pozisyon alma ve basit hata eğilimi. Ama bu tip atletik stoperlerde dünyada her zaman gördüğümüz odur. Bir atletik stoperi sana sorarlar, oturursun izlersin. Bakarsın. Bakan bak ilk başlarda başladığında çok heyecanlı gelir sana. Yine hopluyor, zıplıyor. Müthiş müdahaleleri var ama o kadar basit hatalarda goller yedirir ki bunların özelliği böyledir. Ama o da yıllar içerisinde değişebilir. Değişen oyuncular zaten en üst seviyeye çıkıp en büyük stoperlerden
1: Tabii.
0: biri olarak ön plana çıkabilirler. Ben

0: Singo'nun da çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir sağ bek takviyesi bekliyor musun? Çünkü Sasha Boy var. Şalay'ı orada kullanabiliyor. Şalay'ın durumu belirsiz. Evet. Premier Lig'den bazı teklifler gelebilir. Oyuncuya ilgi varmış çünkü. Singo da var.
0: Ya tabii Şalay'a gidecekse Singo ile Boy'a kalacaksa beraber gidebilirler.
1: Beraber kalabilirler.
0: Ben de zannetmiyorum. İkisi giderse, yani üçünden ikisi giderse mutlaka bir oyuncu alacaksın. Belki rotasyona yerli bir oyuncu alabilirsin ama şeyde korkarsın. Singo'nun yani sakatlık tehlikesi olduğundan dolayı her oyuncunun var ama geçen sene ağzın yandığı için daha böyle net bir isim onu yedekleyecek. Bir de Şampiyonlar Ligi'de biliyorsun uzun direkt katılacak Galatasaray. Orası da sert, çok uzun, seni etkileyen bir arena. Dolayısıyla yani Singo 10'luk oynuyorsa, örnek veriyorum, en kötü 7'lik oynayan bir, 7.5'luk oynayan bir bek oraya takviye etmesi lazım. Eğer iki oyuncu giderse, yani Şalay ve Boy giderse.
1: Şimdi Şalay dedik, dün paylaştığımız haberlerden biriydi. Premier Lig kulüplerinin yakın ilgisi olduğunu söylemiştim. Şimdi eğer giderse Şalay'ı, onun yerine bir takviye yine Türkiye'den olabilir. Arda Okan Kurtulan gündemde olan isimlerden biri. Göztepe forması giyiyordu. O da daha önce Adana Demirspor forması giyiyordu.
0: Fenerbahçe altyapılı. Çok izledim zamanında.
1: Evet.
0: Altyapıda.
1: Birçok takımın altyapısında görev almış bu arada.
0: En son
1: Diyarbakırspor, Adana Demirspor, sonrasında Göztepe. Şimdi de Galatasaray için konuşulan isimlerden biri.
0: Arda Okan da şöyle dediğim gibi, o dönem biz görev yaparken Fenerbahçe dedi, bizim kendi listemizde de vardı, hatta beraber çalıştım. Berkay Hoca selam olsun. Hocam bak, Okan o çıkışı yaptı, bizim aldığımız notları falan diye bana yazmıştı. O zaman da çıkış yakalamıştı. Göztepe'de çok iyi iş yaptı. Normalde kenar oyuncusuydu. Üçüncü bölge oyuncusuydu. Fenerbahçe altyapıda da sağ kenar, sol kenar oynardı.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Ama tabii bu tip oyuncular üst tarafa gelince bekleşiyor ülkemizde. Çünkü kenar oyuncuları genelde hep yabancılardan oluşturuluyor, biliyorsun Demet. Arda fiziği çok kuvvetli bir oyuncudur. O zaman da öyleydi, yani alt yaş kategorilerinde de öyleydi. Fiziği kuvvetli, devamlı olan, dayanıklı, ciğerli, mücadele eden bir oyuncu. Daha önceden de 3. bölge oynadığı için hücum melekeleri de normal bir savunma oyuncusuna göre de iyidir. Ama tabii burada önemli olan Okan Hoca. Okan Hoca çok daha son halini daha iyi analiz ettirmiştir. Tabii. Bahsetmiş olduğum gibi, yani birinci bek olmadığında o yükü kaldırabileceğine inanıyorsa transfer edilebilir. Ama dediğim gibi ben son halini, şimdi yalan söyleriz, son haline oturup Göztepe'nin her maçını izlemiyoruz Demet. Öyle bir vaktimiz de yok o anlamda. Ama iki bekte birden veya çok sıkıştığın zaman biraz daha önde de oynatabileceğin, üçlü savunma oynadığında kanat bek olarak da oynatabileceğin çok versatil bir oyuncu. Geniş kadronun içerisinde, bir de biliyorsun Galatasaray 4 sezondur ilk 11 noktasında hiç eleştiri almadı hemen hemen, ama derin kadro derinliği noktasında çok eleştirildi. Kadro derinliği az, Fenerbahçe'ye göre geride diye. Kadro derinliğini oluşturma açısından da Arda Okan Kurtulan tabii ki değerlendirilir.
1: 23 yaşında, 3 yıl daha sözleşmesi var bu arada Göztepe kulübüyle. 32 maça çıkmış geçen sezon. 4 gol, 3 asisti var.
0: Çok iyi, Göztepe gibi savunma oynayan bir takım için çok iyi istatistik.
1: Şimdi Beşiktaş konusunu bitirdik. Galatasaray'ın ardından, Beşiktaş'ın ardından da şimdi bir milli takım yapalım istersen. Dün güzel bir röportaj gerçekleştirdi ekip arkadaşlarımız. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Dünya Kupası'na dair, milli takımımıza dair açıklamalarda bulundu. Bazı açıklamalarını ben hatırlatmış olayım. Uzun bir röportajdı çünkü, üzerine konuşalım. İlk hedefimiz gruptan çıkabilmek. Zorlu bir turnuva olduğunu kesinlikle biliyoruz. Öngörülemez bir gruba sahibiz. Grupla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Çok doğru söylemiş hoca.
1: Kesinlikle, bence
0: çok
1: de.
0: Öngörülemez. Ya öngörülemez demeyelim de, öngörülemeyen bir şey yok artık. Şeyin başında da söyledik ya, eskiden şey vardı ya, işte kapalı kutu takım, işte takımları anlatırlardı ya rakipleri.
1: Evet.
0: Tam bir kapalı kutu yok artık, öyle kapalı kutu falan yok da. Ama hoca şunu demek istiyor, yani belirsizlikten ziyade, yani o belirsizlikten kastı bence her an her şeyi yapabilen takımlar demek istiyor.
1: Evet.
0: Yani ne yapacakları çok belli olan takımlar değil diye söylüyor bu anlamda. Ama evet, yalnız bizim için güzel grup. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii daha elli ayaklı bir takım, oturmuş bir takım.
1: Ev sahibi olması da, biraz zorluyor
0: tabii,
1: değil mi?
0: O da avantaj.
1: Avustralya.
0: Avustralya ve
1: Paraguay
0: var. Paraguay şu anlamda, mesela Paraguay bize orada en ters gelecek takım. Biz çünkü nerede zorlanıyoruz? Savunma açmakta zorlanıyoruz. Bulgaristan'a zorlandık, hatırla lütfen.
1: Evet.
0: Romanya'ya zorlandık. Kosova maçı çok zor geçti. Yani Kosova maçı çok

0: Çok zor geçti. Böyle fiziksel...
1: Kosova maçına benzer bir maç olacak Avustralya maçı.
0: O Avustralya'yı demiş. Mesela Paraguay, işte Avustralya'nın son halini bilmiyorum ama Paraguay futbolu yani her zaman yıllardır izlediğimiz, biliyorsun her zaman oynar Dünya Kupalarını, Copa Amerikaları falan. Onların çok net belli bir şeyi vardır. Sen söyle adını. Bir ekolü vardır Paraguay'ın. Onlar çok iyi savunma yaparlar. Agresiftir. Fizikli oyuncuları vardır. İyi kapanırlar. Bu tarz tabi zamanında çok çok çok iyi santrforlar çıkarttılar. Bir iki tane Roque Santa Cruz vardı. Bir de Guerrero vardı. Ya da Guerrero Perulu olabilir ama Roque Santa Cruz eminim Paraguaylı. Çok iyi, çok müthiş santrforlar da çıkarttılar zamanında. Baktığında bu tip bir takım olduğu için Kosova'ya biraz daha benzer bir takım. Ama hocam de... Avustralya'yı izlemiştir. Ya boşuna konuşmaz tabii ki, saygı tabii duyuyorum. Benden iyi bilir. Onlar Avustralya günü sonu izleyecekler, oynayacaklar. Ben izlemedim. Demek ki Avustralya'da öyleyse işimiz daha zor. Şimdi moralim bozuldu. Yani Paraguay zaten öyle bir takım. Avustralya'da öyleyse işimiz zor.
1: Şimdi hazırlık maçlarımız var. Kuzey Makedonya ile oynayacağız ilk önce. Kuzey Makedonya'da Avustralya'ya benzer bir ekip. Evet. Demiş. Zaten evet. Hazırlık mücadelelerini buna göre seçtiklerini de söylüyor.
0: Işte. Zaten adam böyle başarılı oldu. Evet. Geldiğinden beri o kadar böyle
1: sistemli,
0: bilimsel, o kadar güzel çalışıyor ki egodan uzak. Ben kendisini çok seviyorum yani. Tanışmadım ama Adana Demirspor'dan beri oynattığı futbol çok... Evet, eleştirmiyor muyuz bu arada? Eleştiriyoruz. Yani değişikliklerini de eleştirdim Kosova maçında. Mesela o ayrı konu ama şimdi toparlamak gerekirse çok güzel, sistemli bir şekilde bakmışlar. Zaten öyle alınır hazırlık maçı. Bakarsın, yeni bir şey değil. Avustralya'ya kim benziyor? Venezuela ile de bir Güney Amerika takımıyla oynayalım. Yani Paraguay ile oynayacağız diye Venezuela'yı seçtik dedi. Hı hı. O da mantıklı. Evet. Tabii Venezuela daha zayıf bir takım ama o da mantıklı. Çok doğru bir şekilde bir plan hazırlamışlar. Ama burada ben grupta en çok Amerika'ya çekişeceğimizi, yani lider çıkarsak çok güzel olacağını düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Ama bizi diğer takımlarda biraz, Avustralya'yı çok bilmiyorum ama Paraguay'da biraz zorlayabilir kapandığı için. Erken gol bulsak fark bile atabiliriz, o ayrı konu.
1: Şimdi oynayacağımız hazırlık mücadelelerinde ilk mücadele Kuzey Makedonya dedik ki orada tabii bu geniş kadromuzla olacağız. Evet. Sonrasında bu maçtan sonra kadro eksilecek. Evet. Dünya Kupası'nın net kadrosu ortaya çıkacak. Acaba bu Kuzey Makedonya karşılaşmasında biraz daha kimleri eleyebilirim aradan ya da kimleri alabilirim gözüyle mi bir kadro kuracak?
0: Ya hocanın bellidir.
1: Sen olsan ne yapardın diye.
0: Ya hocanın bellidir ya. Yani o 7 kişi çıkaracak galiba. 7 mi?
1: Bence bu birkaç kişi belki, evet, kafasında. Işte, aynen. Belirsiz olabilir.
0: 7 kişi mi çıkaracaktı? Geçen bakmıştık yayında ona ama şu an ezberimde X diyelim. Hı hı. Yani anca kafasında yani 2 tane oyuncu falan bence belirli değildir. Onları da deneyebilir. Antrenman performansı, maç performansı, enerjisi, bakış açısı.
1: 26'ya düşecek sayı.
0: Noktasında arada kaldığı oyuncuları deneyecektir. Günün sonunda bazen karar veremezsin. Dersin ikisini de deneyeyim. Hı. Bugün bazen anlık kararlar da vermek zorundasın. Zaten oraya geldiyse tabii beğendiğin, seçtiğin oyunculardır. O şekilde ilerlersen ama bence kadrosu belirlidir hocanın ya. Kafasında belirlidir. Bazen biliyorsun işte... Eskiden de bu kamplardan gönderilen oyuncular çok üzülüyorlar falan. O da dün bahsetti.
1: Dün evet o konuya da değinmişti. Şimdi tabii orayı yani zamanında Capello'yu anlamazdım. Haksızlığa uğradığımı düşünüyordum ama bugün buradaysam tabii ki onun da bir payı vardır bu konuda. Ama orada tabii çok böyle milli takımda aynı zamanda bir duygusal bir durum da var. Bir yanda kenara geçmek çok üzücü olsa gerek.
0: Olmaz mı ya? Tabii ki ama işte hayat bu. Ne yapacaksın Demet?
1: Evet. Hayat. Şimdi şöyle gruplara bir bakarken biz D grubundayız. E grubu gözüme çarptı. Almanya, Ekvator, Curaçao, Fil Dişi Sahili. Mesela bu grup çok dikkatimi çekiyor benim, merak da ediyorum açıkçası. Almanya orada biraz şanslı sanki. Burada değil mi? Bana böyle geldi yoksa.
0: Tabii canım. Yani diğer üçü için çok iyi değil. Hani baktığında Ekvator da çok ters bir takım biliyorsun. Fil Dişi de çok önemli yıldızlar yetiştirmiş. O da fiziksel bir takım. Curaçao herhalde orada doğal sonuncu adayı. İlk defa da katılıyorlar.
1: Evet.
0: Onlarda çok Portekiz Ligi'nde oynayan oyuncu vardır bu arada. Yeşilburnu Adaları gibi. Çok fazla oyuncu çıkar. Hollanda'da özür dilerim. Hollanda'da çok oyuncu oynar. Hollanda Ligi'nde oynar onların oyuncuları. Genellikle ama tabii orada Almanya mutlak. Almanya yani bence kupanın favorisi değil ama o grubun tabii ki favorisi.
1: Peki son birkaç saniyemiz kaldı. Şöyle bir grup daha dikkatimi çekmişti. Brezilya, Fas'ı merak ediyorum. İskoçya, Haiti C grubu.
0: Burada da tabii

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Mayıs 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Lezzet arıyorsan Festin. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: İyi günler, Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de programımızda sizlere keyifli bir yaklaşık 50 dakika kadar geçirmeyi umut ediyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi bugünün gündeminden hareketle geçmişe bir pencere açacağız. O günden bugüne bazı çıkarımlar yapacağız. Bazı anıları tazeleyeceğiz. Bilmeyenler için de ilginç bilgileri edinme şansı oluşturmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Yine keyifli bir program hazırladık sizlere. Hemen start verelim istiyoruz. Şimdi malum derbi haftasıydı. Derbi olunca da biz de Beşiktaş Galatasaray maçlarından şöyle yakın tarihlerden şampiyonluk getiren belleklere kazınmış maçlardan küçük bir iki tanesini hatırlayalım. Böylece derbi haftasını biz de bütünüyle görmeden, her ne kadar geçmiş olsa da görmeden geçmeyelim istedik. Dolayısıyla biz bu hafta geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve şampiyonluk getiren Galatasaray Beşiktaş maçlarına şöyle bir göz atacağız efendim öncelikle. Evet, şimdi 1999-2000'den başlayalım istiyorum. 1999-2000 sezonunda bir Halil Egiç'in yanılmıyorsam geri pası ve Fezli'nin ayağının altından kaçırdığı top var Kemal abi.
1: Kaleci Fezli'nin değil mi? Yani, Gazhane Kalesi'nde.
0: Evet, bir gerçekten ya bu başka bir durum. Yani hani kimsenin başına vermesin dedirten bir olay. Belki de Fevzi'nin kariyerinin inişe geçmesinin başlangıcıdır bu. Sonra da kariyerinin kısalmasının belki de başlangıcıdır. Bu karşılaşma hani direkt şampiyonluk maçı değildi ama o noktada bir kırılma maçıydı. Ve Beşiktaş için gerçekten sonun başlangıcı oldu diyebiliriz o sezon. Şöyle bir bakıyorum. Gazete küpürlerine de bu var, bu şekilde yansımış. Fevzi aldı, Fevzi verdi diye bir başlık vardı. Yani o maçta kurtarışlar da yapmıştı Fevzi. Tabii. Ama çok talihsiz bir pozisyon bu. Ayağınızın altından kaleci, artık son adam kaleyle rakip arasındaki ayağınızın altından topu kaçırdığınız anda telafisi
1: yok. O zaman geri pasını tutmak da var. Şimdi yasak.
0: O zaman var mıydı abi?
1: Vardı, vardı canım tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani şu anda
0: 99-2000'de
1: ben vardı diye biliyorum. Hmm. Şu anda olmuyor, o zaten yasak. Bir de şu var, daha böyle genç takım antrenmanlarında işte futbola daha yeni yeni hani lisansiye olarak girdiğiniz anlarda, hatta bizim zamanımızda arsalarda kalecilere ilk öğüt nedir biliyor musun? Geri pasını veya bir şutu, her neyse üstünüze gelen bir topu, yerden gelen bir topu bir dizinizi yere yapıştırıp çökerek tutun. Bunu yapmazsanız, ayakta kalırsanız bacak arası yiyebilirsiniz diye

0: bu tembihler yapılır ve kalecileri bu yönde yönlendirirdi hocalar. Yani bir dizinizin üzerine çöküp yani ve eğilip topu alacaksın.
1: Savunma oyuncusunun da ama o tehlike konisine kaleye gelip pası vermemesi lazım.
0: Çerçevenin tamam, dışına.
1: Hatası ama çerçeveyi dışına bırakacaksın.
0: Olmazsa korner olur. Yani kaleci yani bir hata yapsa bile.
1: Ligin kader derbisinde skoru kaleciler belirledi. Tabii. Bu o zaman ki eşiydi Fevzi'nin.
0: Tabii.
1: Yani çok enteresan, gerçekten dramatik bir gün. Tabii, tabii. Göz yaşlarına hakim olamadığını hatırlıyorum. Genç kalecinin de ve hakikaten Beşiktaşlıların hafızasına da kazınmış. Fevzi'nin kariyeri içinde ciddi bir düşüşün başlangıcı olmuştu. Sonra bunun sonrasında hemen şampiyonluk sezonunda bu kez öyle bir maç var ki Ercan abinin kulakları çınlasın. Anlatımıyla hafızalara kazınmış, o bizi slogan olmuş bir sözü var. Sergen attı şampiyonluk geldi diye.
0: Evet.
1: Bu sefer Beşiktaş Galatasaray derbisinde Beşiktaş'a Sergen'in golü şampiyonluğu getirdi. İşte burada da geliyor. Bunların görüntüleri varsa elimizde, onlardan da verelim arkadaşlar. Bu da Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğu oldu. Bir Beşiktaş Galatasaray derbisinde. Yani
0: Rüştü'ye attığı gol, evet, Fener maçında.
1: O da Sergen'in en formda sezonlarından biriydi galiba.
0: Antrenör kimdi Beşiktaş'ta?
1: 100. yıl şampiyonluğunda Beşiktaş'ın,
0: hani beğenilmeyen var ya bizim otoritelerimize. Kim acaba ya? Aynı Sergen Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce Galatasaray'da da yine Lucescu'nun elinde futbol hayatının en iyi oyunlarını oynamıştır. O Galatasaray'da ve bu Beşiktaş'ta. Türkiye'de hiçbir teknik direktör Sergen'i böyle oynatamadı Lucescu'nun dışında. Sordum bir gün. Merak ediyorum çünkü hiç kimse oynatamıyor. Yani Sergen'in ne olduğunu biliyoruz yani. Hı hı hı. Hatta bir Fener Göztepe maçında korner oldu da 0-0 iken bitimi 10 dakika kala yürüyerek gittiydi korneri atmaya. Fener seyircisi çılgına döndü, gönderdilerdi. Dedim ya bunun sırrı nedir? Bunu dedim kimse oynatamadı. Bu kadar verim alamadı. Adam büyük kabiliyet, büyük oyuncu. O sır bana aitti. Dedim ki ya bir tüyo ver dedim. Sergen'i Sergen olarak kullanacağım dedi. Dedim ne? Bu kadar dedi. Daha fazla söylemedi. Yani ama gerek Galatasaray'da gerek sonra Beşiktaş'ta Lucescu Sergen'den çok büyük verim aldı.
1: Evet. Bu sezonda, bu derbide de böylece Beşiktaş'ın yüzü güldü. Bir büyük hata, Fevzi'nin hatasıyla Galatasaray'ın yüzünün güldüğü sezonun ardından hemen 3 yıl sonra Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğunu elde etti. Ve yine bir 3 yıl sonra böyle 3 yıllık fasılalarla kader maçları oynamışlardı. 2005-2006 sezonunda bu kez Hasan Kabze'nin ön plana çıktığı Galatasaray Beşiktaş maçı var. 2-1 kazanıyor. O maçın golleri de olması lazım. Hasan Kabze hani çok şaşalı Galatasaray
0: kaleci
1: yaşamadı ama orada da Cordoba'ya bileti kesmişti değil mi?
0: Evet,
1: Beşiktaşlı taraftarlar. Evet. Cordoba'nın sonunu hazırlamıştı o maç. Hasan Kabze'nin golleri, ki iki golü de o atmıştı diye hatırlıyorum. Beşiktaş'a Galatasaray'a şampiyonluğu getirirken Beşiktaş'ı da şampiyonluktan etmişti. Ve Hasan Kabze Galatasaraylıların hafızasında o şampiyonluğu getiren oyuncu olarak anılır hala.
0: Tabii Cordoba'nın bir degajı ayakla, yani elle değil, elle atmadı. Kısa bir top attıydı santraya. Kimdi o zaman o topu birinci gelişine vuran? Onu çok iyi
1: hatırlıyorum. Ama Cordoba fena kaleci de değildi.
0: Tabii, kaleci
1: yani Kolombiya yani, milli takımının kalesini de koruyarak.
0: Yani gelmişti. Şöyle.
1: Orada ama çok boy hedefi oldu.
0: Bence orada Cordoba en son suçlu oyuncudur. Yani kaleci gelen bir topa vuruyor, top santraya gidiyor. Nereye atacaktı yani? Gazhane'den sokağa mı atacaktı? Santraya atıyor. Daha yani santra dediğin 105'e 68, 51,5 metre, 52,5 metre mesafe var kaleye. Orada Galatasaraylı kimdi şimdi, onu unuttum yani, beni affetsin. Gelişine bastı, attı havadan bir top. Ceza sahası yarım yayının üzerine. Santrfor ismini kullanmıyoruz. Çıktı kafayla indirdi. Hasan da gelişine vurdu, gol yaptı.
1: Hasan Kabze'yi nasıl hatırlıyorsunuz?
0: Nerede senin savunman?
1: Evet, evet.
0: Senin savunman nerede? Hani kafaya çıkacak stoperlerin.
1: O maçın hakemi

0: Kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Fırat Aydınus.
1: Ha, bugünkü hakem. Evet. Yani şey, Beşiktaş, bugünkü Galatasaray Beşiktaş, yani bu hafta oynanan maçın hakemi. E şimdi orada senin stoperlerin nerede? Cepheden geliyor top. Yandan mandan gelse arkada adam vardı göremedim dersin. Atılan degajdan cepheden gelen bir top, çıkıp vuracaksın veya adama vurdurmayacaksın. Ha, birinci kafayı vurana kimse onu yapamadı tarihinde, ama ne olursa olsun indirilen topa bari bir hamle yapın. Ona da Hasan vurdu, gol yaptı. Yani kaleci bence o golde...
0: Şu gol.
1: Evet, bence o golde boşuna suçlandı kaleci.
0: Peki bunlar Galatasaray Beşiktaş tarihine son 15-20 yıllık dönemde damga vuran 3 karşılaşmaydı.
1: Ama iki tane,
0: biz de bu şekilde hatırlamış
1: ama
0: olduk.
1: Ama iki tane maç var ki benim futbol hafızamda Beşiktaş'la
0: peki,
1: Galatasaray.
0: Daha arasında. Eskiye tabii, yayanan değil mi?
1: Bir tanesi 5 Beşiktaş, 4 Galatasaray. 5-4'lük maçtır. Suat rahmetli, Kadri Galatasaray'dalar. Galatasaray 2-0 öne geçti. Suat'la Kadri zaten, yani gösteri yapan da aynı zamanda büyük klas oyuncular. Gösteriye başladılar, topuk pasları filan. O arada tak tak 2-2 oldu maç. Galatasaray bir gaza geldi, pat 4-2 yaptı. Yine Suat'la Kadri gidiyorlar rahmetliler Beşiktaş tribünün önüne. Arapas topuk ısı, bacak arası filan falan yapıyorlar. Tak 4-4 oldu maç. Bitiyor artık. O zaman uzatma falan filan böyle şeyler yok. 90. dakikada Ercan attı golü, Beşiktaş Galatasaray'ı 5-4 yendi. Sonra Almanya'ya falan gittiydi Ercan. Ondan sonraki bir Galatasaray maçında da Galatasaray 4, Beşiktaş 3. Yani kaç? 9, 7 daha 16 gol 2 maçta. O maçta müthiş bir şeydi. Onu da şeyden, Deniz tarafında değil, bu tarafta kalenin arkasından seyretmiştim 4-3'lük maçı. Orada da Galatasaray Beşiktaş'ı 4-3 yendi. O da müthiş bir maçtı. Yani benim hafızamda kalan en fiyakalı, en gollü, en mücadeleli her şeyin olduğu iki Beşiktaş maçı bunlardır. 5-4 ve 4-3.
0: Peki bu şekilde hatırlamış olduk ve hemen bir sonraki bölüme geçelim o zaman tempoyla. Bir futbolcu bir hikaye bölümünde ilginç bir isme yöneleceğiz. Az önce altyazımızda vardı. Dünya karmasında oynayan ilk Türk futbolcu kim diye sormuştuk. İşte onun cevabını vereceğiz ve o futbolcunun hikayesine göz atacağız şimdi. Bir futbolcu bir hikayede. İsa Ertürk'e bakacağız. İsa hani futbol hayatı çok inanılmaz böyle işte şöyle önemli yıldız, böyle önemli yıldız diye belki bakılamaz. 80-82 arasında bir 2 yıl kadar Fenerbahçe'de oynadı ama yanılmıyorsam şöyle bir şeyleri de karıştırınca onu gördüm. Hayal meyal de hatırlıyorum. Özellikle o dünya karması, Barcelona ile oynanan dünya karması maçında direkten dönen topunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ama Adana Spor ve Zonguldak Spor'da kariyerinin zirvesini yaşamış bir futbolcu. Fenerbahçe'ye gelişi de bayağı enteresan olmuş. Beşiktaş falan da istiyormuş. Nasıl hatırlıyorsun Kemal abi İsa'yı, İsa Ertürk'ü?
1: İsa'yı bir kere hemen altını çizim, çok severim. İyi de bir dostumdur, kardeşimdir. Alişen zamanında yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye transfer edilmeye kalkıldı ve eleştiriler oldu. Yani alacak başka oyuncu mu bulamadınız falan filan diye. Alişen de ya kendi izlenimiyle veya çok güvendiği birilerinin izlenimine dayanarak İsa'yı Fenerbahçe'ye alacak. Alişen tabii o zamanlar öyle bir başkan. Alındı ve eleştiriler var. Yani bu takımda oynar mı ya falan diye.
0: Zonguldak Spor'da.
1: Zonguldak. Ben Zonguldak'ta seyrettim önce İsa'yı.
0: Adana'da da oynamış değil mi? Adana'da, şimdi Adana Spor tabii, formasıyla Adana'da da zaten görüntüsü
1: Timuçin görüntüsü falan filan, baksana orada. Baştan ikinci yerde oturan. Ondan sonra evet. Ne, orada seyrettim. Bu da Önder rahmetli, kalecinin yanındaki Fenerli Önder. Eski. Beğenmiştim şahsen. Yani belki Zonguldak yapısı içinde göz doldurmuştu. Sonradan Fenerbahçe'ye Ali Şen.
0: Milli takıma kadar da gitti. Hemen Şenol Güneş, bakın görüyorsunuz, onun önünde solunda kalıyor.
1: Tabii Timuçin takım kaptanı.

0: göre sahanda 14 A milli olmak üzere 32 defa da milli formayı giymiş.
1: Yine rahmetli Önder, Kadir, bak Niko galiba değil mi o?
0: Tabii o 80 tabii. Yıllar, 70'lerin Hüseyin. Sonu, 80'lerin başı da bizim futbolumuzun en sıkıntıda olduğu dönemler tabii. Aslında.
1: Zaten Trabzon ağırlıklı oluyor evet. Kadrolar genelde.
2: Tabii.
1: Ve bu eleştirinin boyutları bayağı büyüdü, genişledi falan filan. Bak bu da bizim bir milli takım. Engin Verel de var orada. Ondan sonra değil mi? Tabii. Ve bir baktık, bir haber patladı. Fenerbahçeli İsa dünya karmasına seçildi diye.
0: O zamanlar enteresan bir durum bu tabii.
1: Yani daha doğru dürüst hani patlamamış, tamam Zonguldak'ta oynamış, Adana'da oynamış filan, Fener'e transfer falan olmuş ama daha yani böyle bir şeyli bir icraat yok. Yani ne bileyim, şimdi bir örnek verirsek Emre Belezoğlu mesela. En çarpıcı örnek. Gitti dünya i̇şte, karmasına.
0: Dünya karması Barcelona evet. Maçı ve Barcelona 3-2 kazanıyor.
1: Bak Cruyff'den yan yana resimleri
0: 45
1: var.
0: 45 dakika oynuyor. Evet. O şutu çok aradık biz, görüntüsünü bulamadık. Ama öyle uzaklardan 30-35 metreden uzaktan etkili de şutları vardı İsa Ertürk'ün. Üst direkten şöyle bir sarsarak bak, geri dönmüştü.
1: 16 Aralık 80 diyor değil mi?
0: 16 Aralık 1980.
1: Yani lig başlamış, Eylül'de başlardı.
0: Devre arası falan mı belki de, ya da devre arası olmak üzere.
1: Eylül'de başlardı o zaman, lig şimdiki gibi değil. Ekim, Kasım içeride ve şey var, Ali Şen'e ciddi eleştiriler var yani İsa'yı aldı diye. Alın size beni eleştirdiğiniz oyuncu dedi. Bak dedi, dünya karmasına seçildi dedi. He. Tabii yani dünya karmasının takımını organize eden İsa'yı görüp seçmedi. O tamamen
0: iletişim,
1: Ali Şen'in ilişkileridir, iletişimidir, dostluklarıdır, her neyse. Alın bunu, oynatacaksınız dedi. Oynattılar. Nasıl Cruyff geldi evinde röportaj yaptı. Neyse yani bizde daha çok bilgi var da. Orada yani hakikaten %100 diyebilirim yani. 99 tamamen Ali Şen'in rolüdür. O dünya karmasına İsa'nın gidip...
0: Futbolcu olarak nasıl bir
1: canlı
0: etki
1: başla
0: bıraktı?
1: Oynayan, sol ayaklıydı zaten. Canlı başla oynayan, paylaşmayı da seven oyun içinde. Şut atan, vuran. O zamanlar yani 80-82'de işte bir buçuk sezon ne oynadı zaten Fenerbahçe'de. Yararlı olmadı diyemeyiz. Büyük işler yapıp bilmem ne de öyle de diyemeyiz. Yani İsa daha çok takım oyuncusu tipi bir sol ayaklıydı. Yani bazı mesela Hacı öyle değil. Hacı yani hem orkestrayı idare eder hem orkestranın içine geçer, kendi çalar falan öyle değil. Ama bir takım oyuncusuydu. Altay'da falan da oynadı yanlış hatırlamıyorsam sonra. İlk kulübü yanlış hatırlamıyorsam Zeytinburnu Spor'du. Yani oradan Adana, Zonguldak,
0: Fenerbahçe
1: sonra Altay. Hatta kimdi ya, birisi bir yazı yazdı, Evliya Çelebi diye.
0: Bayağı takım gezmiş.
1: İsa
0: evet.
1: için. Yani birçok takımı geçtiği için bir arkadaşlardan biri bir köşe yazısında Evliya Çelebi bu futbolcu ya filan diye de bir yazı yazdı. Unuttum şimdi adını, bağışlasın beni. Ama şu apoleti var. Dünya karmasına girip oynayan ilk ve Türk diye o zaman.
0: Evet.
1: Yani...
0: Ve işte o bir de direkten dönen tabii. Şutuyla da orada bir etki bırakıp hafızalarda o enstantaneyle gerçi, hatırlanıyor. Yani
1: gerçi o maçlar bir gösteri maçı.
0: Tabii.
1: Başka bir
0: o zamanlar yalnız daha Türk futbolu daha izole olduğu için, tabii, kapalı tabii, olduğu tabii, için tabii. Çok daha büyük sansasyonel bir etkisi olmuştu.
1: Aa, evet, tabii canım, %100 öyle. Yani Türkiye ne ki o zaman 80'de, 81'de. Evet, yani lafı geçmeyen bir ülke. Bir 54'e gitmiş işte Dünya Kupası'na filan, işte 50'ye gidememiş parasızlık yüzünden. Yani öyle bir ülkeyiz o zamanlar. Yani hiç kimse alınmasın, darılmasın. 96'da Fatih Terim'in Galatasaray'a teknik direktör oluşundan sonradır. Türkiye'nin 20 senesi vardır. Ondan gerisi
0: mesela o
1: çok
0: zaman
1: daha
0: teknik
1: büyük.
0: Direktör Derval
1: tabii.
0: Dünya karmasının sonra işte yıllar sonra Türkiye'ye geliyor, Galatasaray'a tabii. geliyor. Onun da hem milli takım hem Galatasaray üzerinde etkisi önemli.
1: Oyuncu profili olarak daha zenginiz. Klas olarak, isim olarak daha zenginiz.

0: Ama içerideki genel toplu icraatta şimdiki kadar değiliz. Onun da altını çizelim.
1: Peki dünya karmasındaki ilk türkü de bu şekilde öğrenmiş ya da hatırlamış olduk. Bilgiyi tazeledik. Geçelim Galatasaray'ın efsane başkanlarına. Geçen hafta yetiştirememiştik. Bu haftaya arkası yarın yapmıştık. Bakalım efsane başkanlar için Galatasaray'ın kimlermiş, nasıl hatırlanıyorlar hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi tabii Ali Sami Bey, Ali Sami Yen şüphesiz kurucu başkan olarak Galatasaray'ın tarihinde önemli bir yer tutuyor. Onu ayrı bir yere koymak lazım.
2: O tabii.
1: Zaten sadece Galatasaray'a değil, Türk futbolunun ilk döneminde hem işte o zamanlar İdman Cemiyetleri İttifakı'nın bünyesinde yönetici olarak görev yapmış. İlk milli takımı çalıştırmış. Türk milli takımının ilk maçında teknik adamı Ali Sami Yen'dir değerli izleyenler. 1923 yılında yani çok önemli bir futbol karakteri. Onu bir kenara koyalım zaten. Ali Sami Yen Galatasaray için bu fotoğrafı var. Bir de melon şapkalı bir fotoğrafı var. Bilmiyorum duruyor mu? Bir başka fotoğrafı burada. Türk futbolu içinde Galatasaray için olduğu kadar saygıyla anılacak şu fotoğrafıyla. Çok son derece önemli bir spor adamı aynı zamanda. Sadece futbolda değil. Ve Türk futbolunun ilk yıllarına damgasını vurmuş isimlerden biri.
2: Şu kıyafete bak ya. Şuraya bak ya. Neymiş ya eskiler ya.
1: Evet.
2: Ya vallahi şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Takım elbise, kravat takanlara bazen onlar bile yakışmıyor. Düşüyor üstlerinden yani.
1: Evet. Selahattin Beyazıt'la biz başladık. Ne dersin? Yani 69-73, 75-79. Selahattin Beyazıt'ın... Şimdi şöyle de bakıyoruz. Ama, bir yandan işte üçlük, iki Cumhurbaşkanlığı kupası, bir Türkiye kupası. Tabii bunun dışında basketbol, voleybol, atletizm, kürek, su topu gibi branşlarda da yine şampiyonluklarla gelen
2: yani spor kulübü, Galatasaray
1: evet, önemli
2: spor
1: başarılar kulübü var. Yani futbolda işte lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları, Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları ya da kazanımlarının yanı sıra diğer branşlarda da Galatasaray'ın ivme kazandığı dönem olmuş. Selahattin Beyazıt'ın iki ayrı dönem görev yaptığı 69-73, 75-79.
2: Şimdi şöyle, söz konusu Galatasaray, söz konusu Fenerbahçe ve söz konusu Beşiktaş'sa burada biraz daha eskiye gitmekte bence. Bak Selahattin abi işte orada başkan olarak oturuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Selahattin abiden önce, Selahattin abi rahatlıkla diyebilirim. Çünkü hala bilmiyorum sağlığı çıkıyor mu, yollarda karşılaştık. Nasılsın, ne var, ne yok, sohbetler ettik de. Belma Çoban'ın, Necdet Çoban'ın eşi. Görüyor musun? Neyse.
1: Onun Selahattin Beyazıt yönetiminde ilk defa bir kadın da yönetime seçilmiş. O dönemler için çok büyük bir olay bu.
2: Çünkü Necdet abi rahmetli.
1: Şimdi de gerçi pek
2: yok. FIFA ikinci başkanı, FIFA onur kurulu üyesi, UEFA bilmem ne. Yani Necdet Çoban'ı açık ve net, ben yıllarca beraber dünya kupalarında, Avrupa kupalarında falan bulundum Necdet abiyle. Bayağı dünya futbolunu yöneten önemli isimlerden biriydi Necdet abi. Allah rahmet eylesin.
1: Peki Selahattin Beyazıt'ı bir nirengi noktası olarak görebilir miyiz?
2: Şöyle, Selahattin abi tabii ki saydığın sportif başarı, şampiyonluklar falan filan ama bence en önemli başarısı Riva'dır. Bak bugün Battan Galatasaray diye yazıp yorumlanan öyle değil mi?
1: Evet.
2: Galatasaray'ı Riva kurtaracak. Bilmiyorum, kurtardım ben. Para pul işine çok girmem.
1: En azından soluk kaldırıyor.
2: Selahattin abinin kazandırdığı kupalar, sportif başarılar, işte voleyboldu, basketti, şuydu. Onlara hepsine zaten. Galatasaray spor kulübü olarak olmalı. Şimdi oraya bir tekrar döneceğim ben. Ama Selahattin abinin bence Galatasaray'a en büyük armağanı şey Riva'dır. Buradan hareketle ben biraz daha eskiye gidiyorum Galatasaray başkanlarında. Ada, Şükrü Çeşme, Sadık Giz.
1: Gerçi şimdi böyle bir sıkıntılı durum
2: Ada. Sıkıntılı durum var ama Ada Galatasaray'ın malı kardeşim, tapulu.

0: Ha yanlış işletmeciye verdiler, işletmeci kulübü bizim Hıncal abiye göre elinde parmağında oynatıyor, doğrudur. O başka bir şey. Ama ada, ada, Boğaz'da ada Galatasaray'ındır.
1: Doğru.
0: Bu yüzden Sadık Gizi de burada.
1: Unutmamak lazım.
0: Rahmetli analım.
1: Sonra,
0: Supi Batur. Supi Batur, Supi abi. Çok giderdik yanına, konuşurduk, demeçler alırdık falan filan. Onun da Florya.
1: Bunlar hep önemli kazanımlar. Onu da
0: sonra Ali abi, rahmetli Ali Uras, Profesör Doktor Ali Uras, Supi Batur'un Florya'sını geliştirmiştir. Şimdi benim Ali Samiyen'e diyecek bir şey yok, zaten kurucu, onu bir kenara koyduk. Ama hiç kimse darılmasın. Selamlaştığımız, konuştuğumuz hala eski başkanlar da vardır hayatta olan, ama bu dördü bence Galatasaray kulübünde ne derler, en üst locanın sahipleridirler.
1: Sportif yani. Başarıdan öte bunları...
0: Sportif başarılar var. Ha.
1: Sportif başarıda mesela Alp Yalman'la Faruk Süren hemen son döneme damga vuran isimler olarak Selahattin Beyazıt'la birlikte... Daha yani bakıyorum şöyle, evet. Şöyle bir inceledim, evet. Çünkü işte Alp Yalman dönemi 90-96 hem lig hem Türkiye Kupası hem Cumhurbaşkanlığı Kupası, yine özellikle basketbol Alp Yalman döneminde ve Galatasaray'ın biraz daha vizyonel olarak açılım yaptığı dönem. Faruk Süren dönemi zaten özellikle futbol anlamında tavan yaptığı Galatasaray'ın hem lig şampiyonluğu hem Türkiye Cumhurbaşkanlığı, UEFA Kupası, Süper Kupa, işte arka arkaya şampiyonluklar. Galatasaray'ın tam anlamıyla pik yaptığı süreç. Alp Yalman ve Faruk Süren, öyle zannediyorum ki onları bu şekilde değerlendirmek lazım.
0: Ama buraya bir noktalı virgül yapayım.
1: Ama deyince amadan önceki her şey boşa gider derler.
0: Hayır,
1: abi.
0: Yok, şimdi onlar tamam sportif başarılarına şapka çıkartır diyecek hiçbir şey yok. Ama Ali Samiyen Stadı, adı ne? Ali Samiyen Stadı,
1: evet.
0: Kaybedilmiştir. Devletindir. Sana bilmem kaç sene kullanma hakkı vermiştir. Sen UEFA kupasını kazandığın zaman, yani Türkiye'de ilk defa bir kulüp, bir takım bir Avrupa kupası kazanıyor.
1: Faruk Süren dönemi orada. Evet,
0: bu muhteşem bir şey.
1: Başkanın da görüntüleri olacak.
0: Bir daha herhangi bir kulübümüz.
1: 96-2001 Faruk Başkan'ın döneminde. Evet.
0: Şimdi siz otobüsle takımı dolaştırdınız. Bir de Bakırköy'de bir heykel mi ne, bir anıt mı ne, bir şey yapıldı.
1: Çekmece tarafında galiba.
0: Hepsi yani. O kadar. UEFA kupasını kazanmış Galatasaray. Bence sağlıklı bir çalışmayla 500 milyon dolar paranın sahibi olurdu. Artı o Ali Samiyen Stadı'nı yıkar, yıktırır. Oraya 50 bin kişilik, attım kafadan, 45 bin kişilik bugünkü stadı oraya yapardı. Kimse de hop niye yıkıyorsunuz, el alemin devletin malını diyemezdi. Çünkü birileri yıktı yaptı devletin malını. Hiç kimse bir şey diyemezdi. Üstelik diğerine de derdin ki ben UEFA'yı kazandım.
1: Ben bu ülkeye kulüpler bazında en önemli
0: Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağım getirdim. Arkadaşlar. Stat çok lüzum, bu çok eskidi bir stat. Sen devlet olarak bana bak, ben de sana buraya bir... Şimdi söyleyelim açık ve net. Beşiktaş sponsor buluyor, stadını yaptırıyor, muhteşem stadını. Fenerbahçe çeşitli sponsorlar buluyor, o tribünü ona, bu tribünü buna, bu tribünü buna yaptırıyor.
1: Zamanla yayıldı ama
0: yaptırıyor.
1: İş dengelerle yapıldı.
0: Hiçbirinin malı değil toprak. Hı hı. Ha, Fenerbahçe'nin malıydı, onu sattı 66'da mı ne? O ayrı hikaye.
1: O da sıkıntılı bir durum ya.
0: Sattı orada. Borcu vardı. Transfer yapamıyordu. Borçlarını ödemiyordu. Elektrik suyu kesilme ihtimali vardı. Bunları çok kişi bilmez. Şimdikiler hele hiç bilmez. Satmak zorunda kaldı devlete. Bir de şu vardı. Dediler ki ya biz maçlarımıza hep gidiyoruz, dışarılarda oynuyoruz. Koca Fenerbahçe'de şuraya bir kendi stadımız olsun, bir stadımızda oynayalım. Ya biz de maçlarımızı dediler, iç saha maçlarımızı. Onun da bir etkisi oldu ve satıldı. Şimdi orada Ali Samiyen adı Galatasaray orada pekala sponsorlarıyla. Yani bu Beşiktaş bulacak sponsor yaptıracak. Fenerbahçe 4-5 tane sponsor bulacak yaptıracak. Koca 500 senelik lisesi olan koca Galatasaray sponsor bulup o
1: hem de en önemli başarıyı yakaladığı dönemde.
0: İşte diyorum yani o dönemde Sayın Faruk Süren hiç alınmasın. Kalkıp gidip de isimlerini de saymayalım burada. Malum büyük ekonomik gücü olan, fabrikaları olan, Türkiye'de bilmem ne bileyim bir sürü şeyleri olan hangi kapıyı çalsa ya şu numaralıyı siz yapar mısınız dese, o gittiği kapı yok ya biz yapmayız diyebilir mi UEFA kupasını kazanmış Galatasaray'a? Diyemez. Hemen der yarın başlayalım. Ertesi gün başka bir kapıya gidersin. Basta o ne ya numara ne demek der. Diyemezler hayır. Çünkü hem Beşiktaş hem Fenerbahçe ortada hiçbir şey yokken. Yani lig şampiyonu zaten siz olursunuz. Başka olan yok. Bir de Trabzon'da Bursa. UEFA kupasını kazanmış bir Galatasaray'ın kapıyı çalışı.
1: Dolayısıyla siz o şeye aynı fikirdesiniz Kemal abi. Yani Galatasaray'ın UEFA kupası zaferini, başarısını ekonomik anlamda ya da diğer konularda hiçbir şekilde randımanlı bir şekilde şeye faydaya çeviremediğine inanıyorsun.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben çok Avrupa Kupası maçına gittim. İkili kulüpler maçlarına gittim. Milli Dünya Kupalarına gittim falan. O gün Galatasaray UEFA Kupası'nı 17 Mayıs'ta kazandı yanlış hatırlamıyorsam. 18 Mayıs'ta Galatasaray deseydi ki ey gurbetçi vatandaş. Gittim gördüm. Bakın tabii, tabii. Almanya'daki 4 milyon insanın 3 milyonu Galatasaraylıdır. Ben bunu gittim yaşadım.
1: Öyle. Özellikle o 2000'deki o UEFA Kupası, Avrupa'daki başarılar o dönemde o şeyin, jenerasyonun, o yaş grubunun büyük ya, sevgisini kazanmışlardı.
0: Galatasaray'ın Ali Sami Yenen'i biz 50 bin kişilik modern bir stat yapıp orada Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya oynayacağız. İşte transferlerimiz var planımızda. 100'er mark, 50'şer mark verin Galatasaray'a o gün 500 milyon dolar parası olurdu bir ayda. Bugün de borcu morcu da hiçbir şey yoktu. Kullanılamadı.
1: Ya onun altı bir kere küçük, minik bir UEFA kupası yaparsın diye hatıra şeyi ya ne yaparsın. Onu verirsin. 5 mark olur maddi
0: tabii
1: değeri
0: ya,
1: yapımı.
0: Ne ya, neler yapıyor?
1: 50 marka ya da neyse mark diyoruz işte biz. O zaman 10 mark lira var. Olur 100 liraya verirsin. Herkes o imzalı fotoğrafı posteri alır. Ama maddi değeri olmasa da manevi değeri çok büyüktür. İşte bir bizim ya bu herkesin aklına gelebilecek bir şey de neden o zaman başka şeylerle uğraştılar herhalde? Başka
0: otobüsü dolaştırdılar. Şampiyon takımı açık otobüsü dolaştırdılar. Bir de Bakırköy'e bir anıt yaptılar. Başka bir şey yok.
1: Vallahi evet.
0: Şimdi Galatasaray başkanlarına gelince hani diyorsun ya
1: o zaman konumuz o. Şimdi bunlar böyle bu başkanlarda konuşunca sen Kemal abi kalıcı eser bırakmak ya da sıçrama yapabilmek adına adım atan o başkanları o kare ası kurdun.
0: Abi,
1: Ali Sami Bey, Yıldırım
0: Ali
1: Beyazıt.
0: Ali Sami Bey o başka.
1: Ali Sami Bey'e ayrı bir yere koyalım.
0: Ayrı bir yere.
1: Ali Sami
0: Bey.
1: Selahattin Beyazıt.
0: Selahattin Beyazıt. Supi Batur.
1: Supi Batur.
0: Sadık Giz.
1: Evet.
0: Ve Ali Uras. Profesör Doktor Ali Uras. Bak sayıyorum ada. Ada. Florya.
1: Riva.
0: Riva. Daha ne sayayım? Ha, bir de bugünkü başkanlarla ilgili de bir şey söyleyeyim.
1: Özhan abiyi de tabii rahmetli Özhan Can Aydın'ı hatırlayalım. Onun da özellikle futbol kamuoyunun daha sıcak ilişkiler, iletişimler kurabilmesi adına özel bir konumu yeri vardı ama hani
0: çok sıcak bir başkandı Özhan Can Aydın ve Ergun Gürsoy. Hacıya
1: rahmetli hatırlayalım ama dediğim gibi belki sportif anlamda ya da diğer konularda çok fazla kalıcı eser bırakacak zamanı olmadı.
0: Şimdi bu gerideki başkanların önemli katkılarınısa şimdiki 5-6 sene 7-8 sene neyse Galatasaray başkanları Galatasaray'ı sadece futbol takımı yaptılar.
1: Maalesef.
0: Futbol takımı. Basket, voleybol, işte bizim şey çocuk neydi antrenör zavallı o tek başına eşiyle birlikte boğuşup duruyor. Yani saydım biraz evvel Galatasaray'ın kazandığı kupaları Selahattin
1: kürekten,
0: abi döneminde.
1: Yelkene yani şurada bakıyorum.
0: Bir kürek.
1: Kadın basketbol, su topu, atletizm, kürek, yelken bunların.
0: Kürek şimdi bir tek Galatasaray'da yaşıyor galiba bildiğim kadarıyla yarışabiliyor. Dereceler alıyor veya ikinci oluyor neyse.
1: Atletizm falan yerinde yerleşiyor zaten.
0: Yok. Ama olmuyor ki. Ha şu. Biz Galatasaray Spor Kulübü değiliz. Enes'iniz Galatasaray Futbol Kulübü olarak adımızı değiştirdik. Ona hiçbir şey demem abi. O da olmaz tabii yani.
1: Ama o zaman bu konuda şimdi Yiğidi öldürüp hakkını verelim. Aziz Bey bu konuda doğru iş yaptı o zaman. Onu da hakkını teslim etmek lazım değil mi?
0: Yelken'de, Yelken değil mi yanlış söylemeyeyim. Doğuş hem basketbol hem Yelken'i aldı.
1: Aldı evet.
0: Yani koca Galatasaray Kulübü'nde basketbola sponsor olacak. Ne o şimdi var bir tane banka mı ne? Öyle biri değil. Öyle Galatasaray'ın. Bir sürü varlıklı insanı var. Şirketlere olan bilmem bankalara olan her neyse anlamam ben paradan.
1: Lobisi ya, çok güçlüdür.
0: Lobisi canım. Yani Galatasaray'ın lobisi gibi lobi var mı? Bütün büyük elçiler ya Senzefli ya Galatasaray liselidir. Filan falan. Yani ama gidip de ya şu bizim voleybolu, ya şu bizim basket erkeği, ya şu bizim basket kadını. Yani bunları yapması lazım başkanların. Yoksa sen otur orada. 11 tane yabancı futbolcuyu al. Bir de sana miras kalmış Riva. Birisi bırakmış. Oradan fayda. Ne o? Biz Galatasaray'ın başkanıyız. Güzel başkanısınız da koltuk olarak. Ama benim bu saydığım başkanlardan biri değilsiniz. Siz hiç kimse darılmasın.
1: Peki. Galatasaray'ın efsane başkanlarını da böylece hatırlamış Kemal Belgin'in penceresinden kimler nasıl gözüküyor sizlere hatırlatmış olduk. Hemen de devam edelim. Biliyor muydunuz bölümüyle programımız sürüyor efendim. Biliyor muydunuz bölümünde ilk Türk maç spikerini hatırlatacağız sizlere. Çok kolay değil. Çok da eskilere gidiyoruz çünkü. Yakın dönemden hani televizyon dönemi falan değil bir kere onu söyleyeyim. Hatta radyonun bile böyle çok sistemli olmadığı bir dönem. Sait Tevfik Çelebi. Yani bir uzun hani böyle çok geçmişi, sporculuk geçmişi falan olmamasına rağmen o dönemin en etkili medya organlarından biri olan bir dergiyi, Spor Alemi dergisini çıkartıyor. Yani o dönemin Avrupa'daki emsalleriyle yarışacak bir dergisi. 1922 yılı. Değerli izleyenler, o dönemden bahsediyoruz. Bile yoktu abi. O dönemden bahsediyoruz. Taksim Stadı'nın işletmeciliğini alıyor. Enteresan bir kişilik. Ve diyor ki ben bu maçları insanlara ulaştırabilmeliyim, buraya gelmeyenlere de diyor. Röportajlar yapıyor. Ardından 30'lu yılların başında da maç anlatımı yapıyor. İşte bakın maçta bir kayıt cihazı var. Mikrofondan o kayıt cihazı. Şimdi burada kendisinden bir röportaj alıyor futbolcunun. Yani bu gerçekten hiç teknolojik imkanında en düşük olduğu dönemde yurt dışından getirdiği bir takım cihazlarla vesairelerle bu işi yapan Spor Alemi dergisi de doğrusunu söylemek gerekirse 20'li yıllarda o alanda o günün Türkiye'si için Avrupa standartlarında bir dergi ve sonrasında da hem işte Taksim Stadı'nın işletmeciliğini yapıp ki Taksim Stadı da bizim ilk milli maçımızı oynadığımız stattır.
0: Roman maçı,
1: Gezi Parkı'nın olduğu Roman yerde maçı. Romanya maçı ve Türkiye radyolarının da ilk maç spikeridir efendim. Kim? Sait Çelebi, Sait Tevfik Bey. Biz de biliyor muydunuz derken Türkiye'nin ilk maç spikerinin kim olduğunu şöyle bir düşündük. Sait Çelebi'yi, Sait Tevfik Bey'i de böylece anmış olalım.
0: Bir de şey yapalım.
1: İlk maç spikeridir
0: efendim. Gelecek programlarda Suligaran'dan muhakkak Ekrem Talı'yı.
1: Tamam, hemen notumu arıyorum.
0: Yani onlar da çok hem Suligaran aynı zamanda FIFA hakemi. Hem hakem hem spiker hem spor yazarı düşünebiliyor musun?
1: Tamam. Arkası yarın yaptık bu konuya. O zaman son bölüme geliyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve bir takıma sizi bir dönemin efsane takımına, bir dönemin Türk futboluna damga vurmuş takımlarından birisine, önemli bir kulübe götüreceğiz. Geçmiş zaman olur ki bölümünde. Efendim, vefa bir semt adı mı?

0: defa nedir? Bozasıyla ünlüdür değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii.
0: Ele şimdi pek taklitler var ama.
1: Bir de lisesi var.
0: Ve lisesi var. Meşhur Vefa Lisesi. İşte Vefa takımı da zaten 1908 yılında Vefa Liseli gençleri spora yönlendirmek amacıyla 1908 değerli seyirciler. Yani Cumhuriyet'in falan kurulmasından önce Meşrutiyet dönemi 1908 yılında kuruluyor. Kulübün de bir numaralı kurucusu ve ilk başkanı Sayın Turgut Aktansel. Sonrasında önce Cuma Ligi, 20'li yıllarda Cuma Ligi var. Ardından İstanbul Ligi var. O dönemlerde yani profesyonel lige kadar milli küme denilen, şimdiki ligin ilk hali milli küme değil mi?
1: Tabii milli.
0: Kemal abi. O dönemlerde o işte İstanbul Ligi'nde Türkiye şampiyonluğu böyle ikinci, üçüncü sıralarda olan, hep zirvede yer alan, işte averajla Fenerbahçe'ye kaybetmiş, Galatasaray'a kaybetmiş, hep böyle zirvede olan bir takım şeyin, bugünkü ilk ligin kurulmasına kadar ve ilk milli ligde de, yani bugünkü adıyla Süper Lig'de de var Vefa takımı.
1: Şükrü Ersoy bak.
0: Ve sonra da
1: Melih abi vay vay vay, neresi bu be?
0: Değil mi?
1: Ha bak, en başta
0: yukarıda fotoğrafları.
1: Bak soldan ikinci yukarıda Melih Ilgaz, rahmetli Faruk Ilgaz'ın kardeşi, o da rahmetli oldu. En sağda tahta bacak İsmet, kaleci Şükrü Ersoy Fenerbahçe'ye geldi sonra, bak. Görüyor musun? Yani bu Kör Galip Şükrü abinin önünde oturuyor. Görün takıma bak. Ve ben burada Vefa'nın ürettiği ünlü isimleri şöyle bir toparlamaya Galbis, çalıştım
0: muhteşem.
1: Ama dur sayacağım. Melih abiyi unutmuşum. Ha, ayıp. Şükrü abiyi unutmuşum. Çok ayıp. Sayayım mı sana? Garbis, Niko.
0: Evet.
1: Beştaşlı. Zeki, Fener transfer etti. Santrfor. Nedim, babası da eski futbolcuydu rahmetli. Abdülmetin takım kaptanlığı yaptı. Erdoğan, benim takım arkadaşım Fenerbahçe takım kaptanı Naci Erdem'in kayınbiraderi Güray, Beştaş'ta da oynadı sonra. Hilmi Kiremitçi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Milli takımda defalarca oynadı. Bu Vefa bir şeydi. Tabii ki Kör Galip'le Tahtabacak İsmet'i unutmayalım. Bir ne bileyim futbolcu hazinesiydi.
0: Değil
1: öyle
0: mi?
1: Diyebiliriz tabii, rahat rahat. Yani düşünemiyorsun ne isimler saydık. Daha ne sayacağız yani? Hele şu fotoğraf, ben bu fotoğrafı bilsem, hey gidi Melih abim benim, ben dişçi Melih aynı zamanda. Diş tabii rahmetli.
0: Bir döneme damga vurmuş değil mi? Yani
1: ya.
0: Hiçbir zaman böyle sürekli şampiyonluklar vesaire yok belki ama hep zirvede yer almış
1: tabii.
0: Ve hep büyüklerin, büyük takımların oyuncu aldıkları
1: evet.
0: Bir futbolcu fabrikası
1: aynen.
0: Olmuş. Ve işte 1973-74 sezonuna kadar da bir yıl düşüp hemen şampiyon evet. Olup tekrar çıkıyorlar. Sürekli bugünkü adıyla Süper Lig'de olmuş bir takım ama 73-74'ten sonra işte gittikçe düşmüş. Bugün yanılmıyorsam bölgesel amatörde falan herhalde.
1: Yok, para yok, pul yok, bir şey yok. Sattı, alamadı, yetiştiremedi, bıraktı işin peşini, kimse sahip çıkmadı. Şimdi burada isimlerini söylemeyeyim. Bazı sanatçılar var bu okulda bitiren.
0: Çok ünlü isimler
1: var
0: canım.
1: Bu, yani hiçbiri şöyle gidip de
0: sanat dünyasından,
1: yani,
0: siyaset
1: durun
0: dünyasından,
1: ya, bir dakika,
0: basından.
1: Elinden bir tutup da ya bir dakika arkadaşlar ya bizim koca
0: İşte 1954 yılından Mayıs 1954 evet. Fenerbahçe önce geriye düşüyor. Sonra beraberliği yakalıyor. 20 bin seyirci var. İşte Fenerbahçe'de Burhan, Lefter, Fikret, Naci, Basri falan öyle bir takım.
1: Tabii.
0: Vefa'da Orhan, Fuat, Tarık, Galip, Kaptan, Garbis, İsmet.
1: Tabii.
0: Şey de Garbis İstanbulluoğlu da bu takımın hani adı çok fazla ön plana çıkmamış belki bugünlerde çok hatırlanmayan ama hani milli takımda da oynamış.
1: Tabii.
0: Rum asıllı mı? Şey,
1: tabii Rum.
0: Değil mi?
1: Tabii Rum. Tabii.
0: O da önemli
1: çok
0: figürlerinden biri.
1: Tabii çok iyi topçuydu. Bak şuraya bak. Kör Galip var değil mi?
0: Evet.
1: Takım kaptanı tabii. Ondan sonra
0: Rahmi.
1: Kazım abi.
0: Rahmi Deniz Özde en çok forma giyen oyuncusuymuş
1: tabii,
0: Vefa'nın.
1: Tabii.
0: En çok Vefa
1: Fenerbahçe'de
0: forması
1: kimler
0: giyen.
1: Var? Selahattin, Nedim Basri, Naci Melih. Bak Melih abi Vefa'dan gelmedi.
0: Vefa'dan gelmedi.
1: Görüyor
0: mi?
1: Musun? Fikret Küçük, Fikret son senesi. Ondan sonra Mehmet Ali, Tarzan Mehmet Ali.
0: Feridun Burhan.
1: Canavar Burhan ve Lefter. Yani bu takımların oynadıkları maçlarda 20-25 bin İnönü Stadı, bak yemin ediyorum

0: Geceden gelir yatardık.
1: Değil mi?
0: Maçı seyredelim, dışarıda kal, televizyon falan yok çünkü şimdi o zaman. Gelip orada yatardık, atlı polisler kovalardı. Vallahi ya. Çünkü biz o zaman daha genciz, mesela büyükler tavla getirirler, kağıda oynarlar. Sen ne diyorsun gece 10'dan 11'den sonra sabah...
1: Vefa takımı deyince o Vefa stadını da göz ardı etmemek tabii lazım değil mi? Var mı Vefa stadından bir görüntü arkadaşlar, onu da verebilirsek. Vefa stadının da işte Türk Vefa futbol tarihinde o şu surların olduğu bölüm. Şimdi galiba Karagümrük takımı oynuyor orada. Evet. Bence İstanbul'un...
0: Zaten semt olarak Karagümrük.
1: Evet tabii Karagümrük semtinin. İşte İstanbul'un çok nadide bir işte stadı bence. Tarih yani burası.
0: Sayın Cumhurbaşkanı dostum, Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada işte amatör küme finallerinde oynadığı sahadır o Vefa stadı. Orada oynanırdı çünkü evet, maçlar. Yani hale baksana.
1: Ya şuraya baktım.
0: Yukarıya İnanılmaz. Bak yukarıya. Bu yol biliyor musun? Duvarın üstü
1: evet,
0: var ya.
1: Evet, yol oradan, tarafı bu.
0: O yol oradan otobüsler.
1: Bugün de işte, burada tribünler var. Tabii. Karşı taraftaki sur bölümü duruyor.
0: Tabii. İşte biz bu
1: tribünler var şimdi bu bölümde.
0: Yapıldıktan sonra şu duvarın altına biz Kaleperovic'le amatör küme işte bir salı günü geldik. Orada seyrettik. O bu tribünün duvara sırtımızı hatta böyle dayar gibi
1: seyrettik. Kulüp binasında şimdi burada. Bu sol tarafa doğru.
0: Tabii.
1: Bu tarafta.
0: Soyunma odası altında.
1: Vefa stadı da ne futbolcular gördü, ne tarih gördü.
0: Saydığım isimlere baksana, unuttuklarım varsa beni bağışlasınlar. Ama ne isimler var ya. Neyse, Özcan Arkoç'u unuttum. Rezalet. Özcan Arkoç. Bana göre Türkiye'nin en büyük üç kalecisi vardı. Turgay Şeren, Özcan Arkoç, bir de Ali Göztepe'li. Milli takım zaten hepsi. Hı-hı. Özcan Arkoç da Vefa. Şeyden buluyorlar gidip, uzun köprüden, Trakya'dan. Vefa'ya getiriyorlar. Vefa'da Lefter'in penaltısını kurtardı da Fener öyle transfer etti Özcan Arkoç'u.
1: Dolayısıyla Vefa takımını
0: tabii
1: Özcan Arkoç'u özellikle 50'li yıllardan 70'li yılların başına kadar Türk futboluna damga vurmuş o kulübü bir kez daha hatırlamış olduk ama
0: Turgay,
1: şey üzücü ya. Turgay, yani bunların
0: tabii,
1: böyle
0: tabii, Turgay Şeren
1: futbol sahnesinden uzaklaşması üzücü.
0: Teknik direktörlüğünü yaptı. Hiç yani yanlış hatırlamıyorsam Turgay Şeren teknik direktörken Vefa son maçta ya küme düşerken kurtuldu ya da ikinci ligden birinci lige çıktı. Yani o detay çok
1: zaten
0: aklımda.
1: Zaten bir sene var 60 yılların ortasında. Küme düşüyorlar, hemen tekrar şampiyon olup evet, çıkıyorlar. Onun dışında o dönem hep olmuşlar
0: şimdi
1: ligde.
0: Bak Ender'cim, Vefa, Karagümrük. Biraz evvel bir resim. Şu ilk resmi alır mısınız? İlk gösterdiğiniz resim.
1: İmzalı Vefa fotoğrafı.
0: Hayır bir ikili mücadele.
1: He, onu bırakalım.
0: Yok, gösterdiler verdiler bundan evvelki. Bak Rahmi orada kör galibin yanında. Bir göstersinler bir dakika. Bir tane bir estantene gibi bir şey gösterdiniz arkadaşlar bundan evvel. Hayır bu değil canım. Şu takım resmi.
1: Vefa takımının resimlerini verirken bir baksınlar
0: en başta
1: bakalım.
0: Bundan evvel. Bundan evvel.
1: Neyi söyleyeceksin abi?
0: Şimdi bak orada. Heh. Kör galip. Vefalı. Top ayağında olan. Arkadaki kim? İstanbul sporlu.
1: Hiçbir fikrim yok abi.
0: Kasaboğlu. Hmm. Beh fotoğrafa bak be. Onun da yeri kaybettik biliyorsunuz. Atina'da öldü. Adaya getirdiler galiba cenazesini yanlış hatırlamıyorsan. Fotoğrafa bak abi Kasaboğlu.
1: Tarih değil mi?
0: Kasaboğlu ile kör galip. Şu İstanbul evet, sporu da bir yapalım be.
1: İstanbul
0: Ender
1: sporu yapalım.
0: Ama yani hakikaten yapalım. Efsane takım.
1: Şeyi de yapalım. Yani... Sulh Garan'ı da unutmayalım. Ekrem Talu'yu da. Onda da arkası yarın diyelim o zaman.
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Mesela şey var, Eşref abi var, Eşref Şefik. Bir dakika kardeşim, şu sütümü içeyim devam edeceğim derdi. Maç anlatıyor ha.
1: Peki. Ağzını sağlık Kemal abi. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam edecek efendim. Gelecek programda birlikte oluncaya kadar mutluluklar, esen kalın.

0: bankacılık fırsat dolu olmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Asp.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 28 Mayıs'la 7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 30 Mayıs 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Avantajlı rota oluşturuldu.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan 2005

0: varan, 5000 TL'lik yakıt alana, 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Spor Radyo. Reklam.
9: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: kalacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın.

0: canlı yayın.
1: Takım içerisinde kimler kalacak, kimler gidecek henüz belirsiz bir durum var ama gündeme gelen yeni isimler de var. Bunlardan biriyle devam edelim. Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Curtis Jones Galatasaray'ın gündemine geldi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Curtis Jones'la ilgilendiği iddia edildi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Curtis Jones'la ilgili şu detayı da verelim. Geçtiğimiz günlerde Avrupa basınında bir röportaj gerçekleştirmişti. Kendisine favori stadyumunuz hangisi diye sorulmuştu. O da deplasmanda Galatasaray'la oynadığı karşılaşmalardan çok etkilendiği için Rams Park'ın ismini söylemişti. Bu da tabii önemli bir detay olur mu onun transferde takım seçmesinde bilmiyoruz. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Inter'de çünkü aynı zamanda önemli bir şekilde bu transferde devrede. Bu detayın ardından takım içerisinden biraz haberlere geçelim. Bazı oyuncuların durumu belirsiz demiştik ama bazılarını da Okan Buruk önümüzdeki sezon görmek istiyor takımda. Wilfried Tsingo bunlardan biri. Tabii birçok mevkide görev alabiliyor. Bu sezon içerisinde tabii sakatlığı sebebiyle uzun da sürmüştü sakatlığı. Birçok karşılaşmayı kaçırmıştı ama önümüzdeki yıl için Okan Buruk'un joker oyuncularından biri olacak.
0: Galatasaray'da yeni sezonda Okan Buruk'un jokeri Tsingo olacak. Monaco'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen fil dişi sahilli oyuncu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı. Okan Buruk kamp dönemini takımla geçirecek 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda birçok mevkide değerlendirecek. Ana mevki olarak sağ bekte Salah ile rekabete girecek Tsingo. Stoper ve 6 numara olarak da forma bekleyecek. Geride kalan sezon Tsingo'nun Liverpool maçlarındaki sağ bek performansı beğenilse de diğer mevkilerdeki oyunu eleştirilmişti. Okan Buruk oyununa adapte edebileceğini düşündüğü genç oyuncuya daha fazla şans verecek. Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran Tsingo 27 karşılaşmada 2'şer gol ve asist üretti.
1: Galatasaray'la ilgili öne çıkan haberlere baktık. İsterseniz bu konuları biraz daha detaylı konuşalım. Bir Teams bağlantısı yapacağız. Serhan Türk bugün bizlerle birlikte. Gündemdeki konu başlıklarını kendisiyle konuşacağız. Galatasaray ve süre kalırsa milli takıma da değinmek istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. İyi bayramlar dilerim. Nasılsınız? Ve manzara gerçekten benim içimi açtı.
2: Hoş bulduk Demet. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür
2: ederim. Ve bizi izleyen herkesin de bayram mübarek olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Bir Hüseyin Özkan klasiği yaptık ama arkamıza böyle yeşil alanı aldık. Sen
1: evet Hüseyin
2: böyle.
1: Özkan güzel manzaraları bizimle buluşturuyor.
2: Söz yok pardon.
1: Sizinki de valla
2: evet,
1: harika.
2: Yaptık biz de çünkü biliyorsun yoğun bir sezon geçti ve sezonun arkasında da bir milli takım maceramız olacak. Ben de Amerika'da yerinde takip edeceğim milli takımımızı. Biraz arada hem de izin yapalım hem de tatil yapalım dedik.
1: Güzel.
2: Öyle bir bayram tatiline denk geldi diyelim ve bütün sorulara içtenlikle cevap verelim.
1: Peki iyi tatiller dileyim ben de şimdiden. Şimdi gündemde isimler
2: teşekkür
1: var
2: ederim.
1: Galatasaray'ın transfer gündemindeki. Az önce Curtis Jones'tan bahsettik. Orta saha özelinde biraz yoğunlaşmış bir transfer gündemi mi var Galatasaray'da şu anda?
2: Galatasaray'da biliyorsun bir seçim süreci vardı ve seçim sürecinden sonra pazartesi günü Mazmata töreni var. Pazartesi günü yeni yönetim Mazmata'sını alacak ve daha sonra devir teslim olacak. Ve o ardından da

0: Tabii ki bir Ali Sami Yener'in mezarlığı ziyaret edilecek ve daha sonra yönetim kurulu toplantısı olacak. Burada önemli görevler ve görevlendirmeler yapılacak. Tekrar futbol şubesinde yönetici olarak bu sefer Sayın Abdullah Kavukçu tek yetkili olarak görev yapmasını bekliyoruz. Tabii çok isim yazılıyor, çok isim ön plana çıkıyor. Sezon başından beri sürekli isimler çok fazla ön plana çıktı. Hatta devre arası görüşülen isimler var. Devre arası görüşülen isimler tekrar bir check edilecek. Çünkü biliyorsunuz Fofana Pavlović, özür diliyorum, Van Dijk ve ardından da Pavlović transferleri çok fazla ön plana çıkıyor. Yani her gün birkaç tane daha isim geliyor ama tabii ki burada menajerlerin önerileri de var. Bu menajerlerin önerileri doğrultusunda da değişik isimler çok fazla ön plana çıkacak. Galatasaray'ın tabii ki 4 transfer yapmasını bekliyoruz. Özellikle Icardi'nin belirsizliği çok fazla önümüze geliyor.
1: Şimdi o da İstanbul'a gelmiş seyahatinden sonra kısa bir süre mi olur acaba karar vermesi, yoksa biraz daha uzamasını bekliyor muyuz bu konunun?
0: Yok, artık Galatasaray'ın burada somut adımlar atması ve Icardi'nin de burada somut bir şekilde durumunun belli olması lazım. Çünkü Galatasaray'ın bir planlama yapması lazım. Galatasaray'ın planlamasında da Icardi'li bir gündem olacak, Icardi'si bir gündem olacak. Bunu görmemiz lazım. Çünkü şu an için İkadirli bir gündemin olacağını çok fazla düşünmüyorum ben de.
1: Tabii çok fazla
0: Ama
1: haber de çıkıyor.
0: burada
1: Geçen günlerde mesela Okan Buruk'un raporunda Icardi ile devam etmek istemediğine dair bir rapor sunduğu ile ilgili bir haber okumuştum mesela. Yeni sezon planlamasında Okan Hoca Icardi'yi düşünüyor mu?
0: Ya zaten bunu biz Aspor ekranlarında dile getirmiştik, hatta Icardi'nin son durumunu ilk Aspor ekranlarında bizim verdiğimiz haberle herkes öğrenmeye başlamıştı. Haber de şuydu: Icardi ile Sayın Başkan'ın görüşme yaptığı ve 3 milyon euro artı 2 milyon bonuslarla beraber 5 milyon euroluk bir teklif sunduğunu. Icardi, para benim için şu an için önemli değil, ben oynamak istiyorum ve süre almak istiyorum şeklinde bir talebi vardı. Sayın Başkan da bunu ben sana garanti edemem, bunu Okan Hoca'nın garanti etmesi lazım demişti. Ama şöyle de görmek lazım, yani Galatasaray'ın aradığı forvet, Osimhen'in arkasında oynayabilecek, Osimhen'in arkasında yedek kalmayı dert etmeyecek, sorun etmeyecek ve bir anlamda benim planım Osimhen'li bir plan var. Osimhen'li planın arkasında beni rahatlatabilecek bir oyuncuya ihtiyacım var demek istiyor. Okan Hoca'nın da zaten istediği bu. Bir de şöyle bir şey var, biliyorsun vücut dili çok fazla iyi şeyler bize göstermemişti.
1: Ya oynamak
0: Aslında
1: istiyor yani
0: Galatasaray'ların
1: kısacası.
0: sevdiği, yani oynamak istiyor ama oynamak isterken de istediği nasıl belirttiği çok önemli. Şimdi süre almadığı zaman mutsuz olan, ısınmalara çıkarken ısınmaya çıkmayan ve daha sonra süre alacağı zaman yedek kulübesinin oradan çağrıldığı zaman yavaş yavaş gelen, oyun içerisinde attığınız zaman fazla pozisyon bulamayan, Osimhen'le oyunu konuşup da Osimhen'siz bir Galatasaray'ın oyununu çok fazla eleştirdiğimiz yerde Icardi'nin ön plana çıkmaması bu süreci bize en net bir şekilde özetliyor. Tabii ki burada bir teknik adam olarak Icardi'li durumu da özetlemek lazım. Çünkü bir otorite sorunu da oluşturabilir ilerleyen zamanlarda. Ama şu da bir gerçek: Icardi Galatasaray'a mal olmuş bir kişilik ve Galatasaray'da çok güzel işler imza attı, şampiyon yaptı, taraftarların sevgilisi oldu. Yeni neslin Galatasaray'da olmasının en büyük sebeplerden birisi oldu. Bunları da diğer tarafa bırakmak lazım. Bir tarafta sevgiyi bir tarafa bırakmak lazım. Diğer tarafta da profesyonelliği tekrardan açmak gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel olarak baktığımızda duygusallığı bir tarafa attığımızda Icardi'li bir sürecin Galatasaray için çok parlak olacağını düşünmüyorum ben. Duygusal olarak baktığımızda tabii ki biz duygularımızla hareket eden bir ülkeyiz ve milletiz. Bundan dolayı Icardi duygularımıza cevap veriyor ama önemli olan sahada cevap verebilmesi ve sahada cevap verebilmesi için de Osimhen'in arkasında bir forvete ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şu an için Icardi bu soruları ve bu cevapları verecek bir oyun sergilediğini düşünmüyorum ben.
1: Peki az önce 4 transfer vurgusu yaptınız, yani planlanan. Osimhen'in arkasında bir isim, orta saha transferi. Diğer bölgeler nereler olacak?
0: Kanat forvet ve bir de stoper takviye yapmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın özellikle burada yerli avantajını da kullanmak istiyor ve bazı oyunculara teklif gelmesini bekliyoruz. Özellikle milli takım sürecinden sonra da oyunculara teklif gelmesini bekliyoruz. Ama şu bir gerçek: Galatasaray en büyük bütçeyi orta saha kurgusunda önemli olarak bir bütçe ayıracağını düşünüyorum. Ve bu transferin de sona doğru olabileceğini düşünüyorum. Çünkü milli takım süreci var, biliyorsun, Dünya Kupası var.

0: Dünya Kupası'nda milli takımlarında oynayan oyuncular var. Galatasaray aralarında olan oyuncular da var. Bu sürecin bence hem Galatasaray'ın maliyetleri bir anlamda hesaplayabilmesi ve büyük maliyeti orta saha kurgusuna verebilmesi için o Dünya Kupası'ndan sonra gelecek haberlerin Galatasaray'ı biraz daha hareketlendireceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi tabii 10 artı 4 kuralını da belki konuşmak lazım ama sezon biter bitmez birçok isim gündeme geldi. Yıldız isimlerden bahsediyorum. Bernardo Silva bunlardan biri. Virgil van Dijk aynı şekilde. Acaba kural sonrası planlamada özellikle yıldız ve maliyeti yüksek oyuncular için planlamada bir değişiklik oldu mu?
0: Ya tabii ki oldu. Galatasaray planlamasını 12 artı 2 devam eder şeklinde yapmıştı. Çünkü burada hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un 16-4, 12 artı 2 kuralına göre oynayan uyuşabilecek oyuncuları var. Hı hı. Ama 10 artı 4 kuralında çıkabileceği oyuncular olacak ve bir anlamda da yıldız oyuncuları getirmesi lazım. Çünkü hedef artık Türkiye Süper Ligi değil, hedef artık Avrupa olması lazım bu büyük takımlarımızın. Bu anlamda da elinde çok fazla yabancı olan takımlarımız hem yabancılardan kurtulmak isteyecek, maliyetinden kurtulmak isteyecek, hem de transfer yapmak isteyecek. Bu anlamda eli kolu bağlı olan takımlarımız olarak görebiliyoruz. Tabii ki Bernardo Silva, Van Dijk, Galatasaray'ın devre arasında da görüştüğü ve devre arasında neden olmasın diye cevap aldı. Ve sezon sonu tekrar görüşebileceğimiz denilen oyunculardı. Hı hı. Ofona bunlardan bir tanesi, Pavlović Galatasaray'ın tekrar gündeminde olan oyunculardı. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki yani şu an için Galatasaray'da bir transfer komitesi toplanmadı ve bayramdan dolayı ve yeni yönetimden dolayı da herkesin bir İstanbul'a gelmesi lazım. Herkesin İstanbul'a gelmesi de hafta başı itibariyle olacak ve daha sonrasında bir planlama yapılacak. Çünkü Galatasaray'ın yol haritası çizilecek ve burada Sayın Başkan'ın önderliğinde, Dursun Özbey'in önderliğinde Sportif AŞ'ye bakan ama artık yönetici olan ve bütün futbol yapılanmasına bakan Abdullah Kavuç'un liderliğinde Okan Hoca'nın seçtiği bir oyuncu skalasıyla beraber bir yapılanma, bir toplantı olacak. Bir toplantıdan sonra Galatasaray hızlı bir şekilde Fransa'da hareketlilik yapmasını bekliyoruz. Ama iyi de bir kadrosu var. Sadece son haftalara geldiğimizde rehavet nedeniyle çok fazla eleştirilen odağı olan ve rehavet nedeniyle puanları kaybederek Galatasaray'da sinir uçlarını çok fazla oynatan bir takım olgusu içerisindeydi. Bu takımın kendine tekrar geri gelmesi lazım. Geri gelirken de önemli olan 2-3 oyuncuyu hatta 4 oyuncuyu da takımın içine monte etmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Takım içerisindeki birkaç ismi de sormak istiyorum. Icardi'den zaten bahsettiniz. Lütfen. Az önce Singo ile ilgili biz bir haber paylaştık. Okan Hoca'nın önümüzdeki yıl daha fazla kullanmak isteyeceği bir profilde oyuncu mu?
0: Yani tabii ki kullanmak isteyecektim çünkü çok büyük paralar bağladı.
1: Evet.
0: Ve çok büyük de maliyeti var bu oyuncunun. Ve oyun içerisinde çok fazla atamadı. Hem sağ beke atmak istedi, atamadı. Orta sahaya atmak istedi, atamadı. Stoper atmak istedi, atamadı. Hatta biz çok fazla konuştuk. Oyuncu sağ bek mi acaba, stoper mi diye çok fazla tartıştık. Ama oyuncu dribling yeteneği kuvvetli ve çok fazla bir anda hızlanabilen ve bundan dolayı da hem kanatta da oynatabileceğin oyuncu pozisyonunda. Ama burada Galatasaray'ın sağ bek mevkisinde işte Sasha Boy biliyorsun kiralık geri döndü. Ve bu bölgeye özellikle Singo'yu ben monte edebileceğini düşünüyorum. Şallay'ın durumu biraz daha netlik kazanması lazım.
1: Evet, çünkü Şallay'ı da bir transfer teklifi gelmiş. İddiaları varmış.
0: Evet, bunu da biz verdik. Aspor reklamlarında Aston Villa ilgisinden bahsettik. Hı hı. İspanya ve özür diliyorum. Özellikle Premier Lig'den teklifler olduğu ve burada Galatasaray'ın istediği rakamın 15 milyon eurolar olduğu ve şu anki gelen tekliflerin gayri resmi olarak 7 milyon eurolara kadar geldiğini dile getirmiştik. İlerleyen günlerde Şallay için de bir gündem oluşabilir. Ama şu bir gerçek, Galatasaray'ın daha fazla transfer gelmesi gerektiğini ve transfer beklentisi olan oyuncular olacağını söyleyebiliriz. İşte Gabriel Sara bunlardan bir tanesi, Şallay'ı bir tanesi, Barış Alper Yılmaz diğeri. Bu anlamda alabilmek çok güzel bir şey, transfer edebilmek, para harcayabilmek çok güzel bir şey. Ama bir anlamda da o maliyetleri çıkarmak için de oyuncu da satması gereken bir Galatasaray var. Evet. İlerleyen günler Galatasaray için hareketli geçecek diyebilirim.
1: Şimdi orta saha için gelebilecek isimleri konuşuyoruz ama orta sahadaki mevcut isimlerde ne gibi değişiklikler olabilir? Yani Torreira ile ilgili duygusallığından dolayı biraz ayrılacak mı diye konuşuyorduk ama sonrasında kalıyor dendi. Orada nasıl bir öngörünüz var ya da bilginiz?
0: Torreira ile ilgili Galatasaray'ın zaten beklentisi bir anlamda yani duygusallığa bağladı. Bir de biliyorsun uzun süreden beri sürekli yurt dışında ve ülke özlemi çeken her fırsatta ülkesine giden duygusal bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve duygu boşluğunda değişik şekilde tamamlamaya çalışan ama bu zamanlarda duygu yükünün çok fazla olması, annesini kaybetmesinden dolayı babasıyla beraber zaman geçirmek istemesi, diğer aile fertleriyle zaman geçirmek istemesi, hatta ülkesine dönmek istediğini değişik şekilde sezon içerisinde çok fazla konuştuk. Ama ben daha yaşının genç ve Avrupa'da süre almasının daha fazla olacağını göz önüne alarak ve Galatasaray'daki sözleşmesinin devamlılığını da düşünerek biraz maaşında iyileştirme yaparak devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray'ın beklentisi de Torreira, Lemina yanlarında bir tane daha orta saha kurgusuna rahatlatabilecek bir oyuncuya ihtiyacı olan bir süreç olacak. Zaten Sayın Başkan ve Sayın Okan Buruk da buna benzer açıklama yapmıştı. Yani orta saha kurgusunda çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ama yine de bir yıldız ismin transfer edileceğini bekliyorum.
1: Peki şimdi biraz da milli takım konuşmak isterim. Güzel bir Dünya Kupası geçer umarım. Siz de orada olacakmışsınız. Size de zaten bağlantılar gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Şimdi yakın bir zamanda hazırlık karşılaşmalarımız var. Kuzey Makedonya ile oynayacağız. Sonrasında kadromuz biraz daha azalacak. Net Dünya Kupası'na gidecek kadroyu göreceğiz. Ama şimdi şu anki süreçte antrenmanlar gerçekleşiyor. Siz daha yakından takip ediyorsunuz. Milli takımımızın durumu, oyuncuların durumu biraz bundan bahsedelim. Kerem'le ilgili dün yapılan röportajda Vincenzo Montella iyi bir durumda olduğunu söyledi ama riske atmayacağını söyledi. Şimdi azalacak da bir kadro var. Son durum nedir? Bir genel bilgi alalım sizden.
0: Ya genel olarak bilgiyi bence Montella'nın bu antrenman tempolarından sonra ve hazırlık karşılaşmadan sonra evimizde oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız hazırlık karşılaşmadan sonra biraz netleştireceğini düşünüyorum. Ama zaten ana kadro belli. Özellikle ön elemelerde oynadan ve ön elemelerde bizi daha Dünya Kupası'na 24-25 sene sonra götüren takımın ana kadrosunu bozacağını düşünmüyorum. Tabii ki eklemelerle beraber bir takım olacak. Ama beni düşündüren şu. Amerika'ya gideceğiz. İlk Miami'ye gideceğiz.
1: Evet.
0: Altısında Miami'de özel bir karşılaşma olacak. Venezuela'da ve TV ekranlarında yayınlanacak bu karşılaşma. Hı hı. Ve ardından Arizona'ya geçeceğiz. 45 derece, 40 derece sıcaklığa gideceğiz. Arizona çölüne gideceğiz. Arizona 3 şeyle ünlü. Bir çölüyle ünlü. Bir kertenkelesiyle ünlü. Evet. Bir de sıcaklığıyla ünlü bir yerden bahsediyoruz. Evet. Böyle bir sıkıntı olacak ve bizim işte playofflarda kalmamız, son maça, son playofflardan gelmemiz, çok fazla seçenek yapamamamız nedeniyle Arizona'ya kadar gitmemiz, Arizona'dan Kanada'ya gideceğimiz 4-5 saat yoldur, tekrar Kanada'dan maçtan sonra döneceğimiz tekrar Arizona'ya, oradan San Francisco'ya gideceğiz, geleceğiz 3 saat, sonrasına yine aynı şekilde 3 saat Los Angeles'a gideceğiz, geleceğiz. Bu süreç çok fazla zorlayacak ama en iyi kadroyu çıkabileceğini düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu milli takımdaki performansı da çok fazla ön plana çıkan ve milli takımda bizim yüzümüzü güldüren oyuncu pozisyonunda. Hı hı. Bir de iyi bir kadro yakaladık orada, işte Kerem'in, Arda'nın, Kenan'ın, Barış'ın, Yunus'un, Orkun'un sürekli oynadığı pozisyonlarda bizi rahatlatan bir milli takım olgusu içerisindeydi. Montella'nın da bir oyun kurgusu var. Hep biz biliyoruz forvetsiz oynuyor ve ön alandaki bütün oyuncular gollerle karşı karşıya geliyor ve bizi rahatlatıyor. Yani bu anlamda Montella'nın istediği oyun planında ve istediği oyuncularla sağlayacağını düşünüyorum ben.
1: Dediğiniz gibi şimdi yolculuklar çok uzun olacak. Sıcaklık tabii ki çok farklı. Diğer yandan saat farkı var. Ama tabii sadece bizim ülkemiz için değil, birçok milli takım için de aslında çok farklı bir deneyim olacak. En alışkın ülke Amerika'dır zaten. Onun dışındaki ülkeler biraz zorluk çekebilir ama umarım bizim için çok keyifli bir turnuva olur. Sizin için de aynı şekilde. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bitirelim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Kesinlikle gruplardan çıkacağımız ve Dünya Kupası'nda farkındalık oluşturacağımız bir takım olarak bütün dünyaya sesleneceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda gönlümüz, kalbimiz milli takımla beraber Ben de orada bedensel olarak da milli takımımızın yanında olacağım inşallah.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler Leyla'yla.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızı noktaladık. Haberlerimizle tekrar devam edelim. Fenerbahçe'nin gündemine geçelim. Sarı lacivertliler de başkan

0: Adayların açıklamaları şu anda çok konuşulan nokta ve özellikle adaylar da transfer gündemi hakkında gündemlerini, konularını daha doğrusu belirliyorlar. Aziz Yıldırım dün Tekirdağ Çorlu ilçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulundu ve iki santrfor birden alacağını söyledi.
1: Merhaba, herkese merhaba. Şimdi yapacağız, bunu yapacağız. Mesele bu değil. Mesele 12 sene, 4 yılda bizden dolayı başarısızlık var. Bu başarısızlığı önünü durdurmamız lazım. Ki bir toparlanma, bir şampiyonluk. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu vesileyle aday olduk. Ve bu adaylarımızın sonunda inşallah seçilirsek güçlü bir kadro bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Maddi manevi her şeyi yaparız. Tabii en önemli şey futbol takımını iyi kurmak. İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, ben de görüşüyorum. Yani istersek öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok, acelemiz yok. Diğer kısımda oyuncuları da yabancı çok olduğu için akıl, futbol aklı olan arkadaşlar diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım ama ona biraz daha zamanımız var. Onu da düzenleyeceğiz. İyi bir takım, iyi bir kadro.
2: Her yer Aziz, her yer Yıldırım, her yer Aziz.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın en son yaptığı açıklama buydu. Santrafor transferinden bahsetti. İsimler gündeme geliyor ama net isim şu anda Vedat Muriç gibi duruyor. Sayın Aziz Yıldırım da Mallorca kulübüyle temas halinde.
3: Aziz Yıldırım Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe Başkan Adayı, görüştüğü iki santrfordan biri olan Kosovalı Yıldız'la anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi Neom ve Amerika Birleşik Devletleri takımı Orlando City'den gelen cazip teklifleri reddeden Muriç, Barcelona'nın da ilgisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yeniden sarı lacivertli formayı giymeyi hedefleyen 32 yaşındaki santrfor, başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Kongre çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım da Vedat Muriç için Mallorca ile pazarlıklara başladı. La Liga'ya veda eden İspanyol ekibi golcü oyuncunun bonservisini 18 milyon euro olarak belirledi. Yıldırım bu bedeli 15 milyon euronun altına düşürmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde ilk olarak Vedat Muriç transferini duyurmayı planladığı kaydedildi. Takımı küme düşmesine rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Kosovalı oyuncu, 23 gol atarken La Liga'da krallık yarışını Mbappe'nin ardından ikinci sırada bitirdi.
0: Adı Fenerbahçe kulübüyle anılan Mason Greenwood için oyuncunun kulübü Marsilya'dan bir açıklama geldi.
4: Marsilya Mason Greenwood'un ayrılığına yeşil ışık yaktı. Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen İngiliz yıldızın durumuyla ilgili konuştu. Greenwood'un geleceğini dikkatle değerlendireceklerini belirten Lorenzi, eğer bir fırsat ortaya çıkarsa kaçınılmaz olarak bunu değerlendirmek zorundayız. Tabii ki kulübün ve oyuncunun tutumu önemli. Bunu içimizde yönetmeyi ve iki taraf için de mümkün olan en iyi çözümü bulmayı deneyeceğiz dedi. Bu sözler mali olarak zor günler geçiren Marsilya'nın 24 yaşındaki oyuncu satacağı şeklinde yorumlandı. Fransız ekibinin başta transfer yasağı olmak üzere ceza almamak için oyuncu satışı yapması gerektiği biliniyor. Mason Greenwood geride kalan sezon 26 gol 11 asistle başarılı bir performans sergiledi.
0: Beşiktaş kulübünde de teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazların gündeminde Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens yer alıyor.
4: Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarına sürpriz bir isim eklendi. Siyah beyazlar Felipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından ilk sıraya Razvan Lucescu'yu almıştı. Rumen çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Beşiktaşlı yetkililer Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens'i de listesine dahil etti. Futbol direktörü Önder Özen'in 43 yaşında

0: iki İspanyol çalıştırıcı için yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Siyah beyazların önümüzdeki günlerde Braga ve başarılı teknik adamın temsilcileriyle temasa geçmesi bekleniyor. Manchester City'de uzun süre Guardiola'nın yardımcılığını yapan Vicens, geçen sezon başına geçtiği Braga'ya başarılı bir dönem yaşattı. Portekiz ekibi ligi 4. sırada tamamlarken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedeflediği öğrenildi.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine de Benfica'nın genç sağ bek oyuncusu Cabral geldi.
2: Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların transferini noktalamayı planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavililerin listesinde öne çıkan isimlerden biri. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
1: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella dün Anspor'a özel açıklamalarda bulundu. Keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. İzleyelim birlikte.
3: Hedef Dünya Kupası diye yola çıkmıştık. Bu hedefi gerçekleştirdik. Zaten hocam bizi başarıya çok alıştırdı. Uluslar Ligi'de çıktık. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldık. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. Dünya Kupası'daki hedefimiz ne olmalı? Onunla başlayalım istiyoruz.
4: Un torneo...
5: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda dediğiniz gibi ama tabii ki de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak. Ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor. Ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürsel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Tekrar ediyorum. Mesela ilk geldiğimde hedefim ilk başta tabii ki de Avrupa Şampiyonası'na gidebilmekti. Bu güzel milli takımla. Sonrasında da her zaman Dünya Kupası vardı aklımda. O yüzden mesela tekrar sözleşme yenilediğimde çok kolay bir şekilde yenildim. Yani hiç bir şeye bakmadan direkt hani yenilenmesi gerektiği taraftaydım. O yüzden hani bu bilinçle hareket ettiğinizde ister istemez bir ülkeyi temsil ettiğinizde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve o mutluluğu, o gururu her seferinde yaşıyorsunuz. Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber bu hayali kurmuştuk. Hani Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk beraber. O yüzden Türkiye milli takımı o süreçteyken çok uzun yıllar boyunca uzak kalmıştı bu turnuvadan ve ben hani ciddi bir şekilde bunun hayalini kurdum ve sonunda başardık ve çok mutlu ve gururlu olduk. Ama ister istemez bir hoca olarak bazen hani sahanın kokusunu

0: özlüyorsunuz. Ama tabii ki de bu şuna geliyorum. Yani ben açıkçası tek düşüncem milli takım ve milli takımın başarısı için mücadele veriyorum. Hocalığın kısımlarına gelirsen de evet sahayı özlüyoruz ama gerçekten milli takımda olmak inanılmaz gurur verici ve mutluluk verici. Yaptığım her seçimde, her kararımda, her seferinde en mantıklı şekilde bize, yani milli takımımıza faydası, bu turnuvada faydası sağlayacağını düşündüğüm kişiler hani gelecek bizimle o gün itibariyle. Çok zor bir gün olacak benim için duygusal anlamda, çünkü bu sorumluluk çok büyük gerçekten. Ama diğer milli takımlara baktığınızda, kadro dışında bıraktıkları futbolcuları düşündüğünüzde 80 milyon 100 milyon civarı değerde futbolcular da kadroda yer almıyor. O yüzden bu işimizin bir parçası, yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi bütün diğer detaylarda ön plana daha çok çıkıyor. Gerekli ekipmanları Amerika Birleşik Devletleri'ne hani götürüyoruz ve ayarlıyoruz. Çünkü mesela ışık terapisi, bir örnek vermek gerekirse, uykuya katkı sağladığını bildiğimiz için ışık terapisi makinelerini de ayarladık. Ondan sonra kriyoterapi odalarımız da olacak otelde gittiğimizde. O yüzden futbolcularımız aslında rejenerasyon konusunda çok fazla imkana sahip olacak. Ve onları tabii ki de geçen şampiyonada da kullandığımız gibi bu sefer de tabii ki de kullanacağız. Çünkü rejenerasyonun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Az önceki soru gerçekten çok doğru ve zeki bir soruydu. Çünkü hani bazen insanlar bunları düşünemiyor. O yüzden hani şunu söylemem gerekiyor. O terapilere ben de katılacağım. Yani net bir şekilde. Çünkü Dünya Kupası duygusal anlamda tabiri caizse bir mikser gibidir böyle. Çok fazlasıyla yaşarsınız bütün duyguları. O yüzden ne gerekiyorsa ben de hani o konuda katılım göstereceğim yani. Zamanında pek fazla anlamazdım hocayı. Yani kendisi beni birçok kez yedek kulübesinde de tutardı. Böyle
1: ama
0: bir
1: Roma'yı şampiyon yaptı.
0: Para kapatalım. Roma şampiyonatı. Yani o dönemde gerçekten haksızlığa uğradığımı düşünüyordum ve mesela hoca olduktan sonra da hani düşünüyorum, beni niye yedek tutuyordu? Hani diye böyle hani sürekli hani gol atıyordum. Hani
1: performans alıyordu.
0: Prendeva la prestazione così da te capito. O yüzden hani bazen hani bu tarafa doğru geçtiğinizde bile hani görevinizde yani bugün hocaysam onun da sayesinde, çünkü belki o zamanlar bana bir şey kattığını inanmasam da sonradan hocalığa başladıktan sonra bana birçok şey kattığını söyleyebilirim. Çok güzel bir ilişkimiz var. Futbolcuyken belki yoktu ama saygısızlık yapmıyordum hiçbir zaman, ama çok fazla anlamadığım için çok iyi bir ilişkimiz yoktu ben futbolcuyken. Ama sonradan tabii ki de hiçbir zaman ilişkimizi bozmadık ve sonrasında da bana çok faydalarını gördüm açıkçası. O yüzden hani bugün de hocaysam onun da sayesinde. Ya aslında Kerem bizim için çok çok önemli bir futbolcu. Onun önemini anlatabilmek için şunu söyleyebilirim. Çok etkili, baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu ve üstüne de gol atabilen bir futbolcu. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu hani birçok kez söyledim ben. Hani Dünya Kupası'nda onsuz geçirmek açıkçası benim kafamda yok öyle. O yüzden mesela o gün çok büyük bir korku yaşadık hep beraber ama çok şükür herhangi böyle bir ciddiyet yok durumunda ve hatta kendisi koşmaya bile başladı ki ben hiçbir risk almadan ona acele etmemesi gerektiğini söyledim. Çünkü Dünya Kupası'nda hani bizimle daha önemli olması. O yüzden hani rejenerasyonu da geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Acele etmeden belki risk almayacağım. Özellikle ayın birinde oynayacağımız maçta hiçbir şekilde oynatmayacağım. Ayın 6'sındaki maçta da belki biraz süre verilir. Değerlendirmelerde ilk maçı Türkiye'de oynamak istedik. Çünkü taraftarımızın sevgisiyle karşılanmak ve öyle gitmek daha fazla motive edeceğini düşünüyorum. Evet. Ve Kuzey Makedonya'nın da açıkçası bizim karşılaşacağımız ilk rakibimiz Avustralya'ya çok benzer olduğuna inanıyorum. Ben hani tabii o ümitle seçiliyor bu tarz rakipler. Çünkü son yıllara baktığınızda oynama şekilleri çok benzer iki takım. Ve bizim para mesela örnek veriyorum Venezuela ile oynayacağız. Biz hiçbir zaman Güney Amerika kıtasından bir takımla hani karşılaşmadık. Yani, o yüzden onu da görebilmemiz için Venezuela'yı seçtik biliyorsunuz. O yüzden daha önceden de belki Amerika'ya gidebilirdik, maçlarımızı oynayabilirdik ama hedefimiz ilk maçı burada oynayıp öyle gitmekti. O taraftarımızın sevgisiyle gidebilmek. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
2: Amili takım kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.
3: Sporcularımızla bayramlaştık, antrenmanlarını ziyarete geldik. Aynı zamanda tabii siz değerli basın mensuplarıyla da bayramlaştık, sporcularımız bayramlaştı. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Tabii artık dediğiniz gibi günler azalmaya başladı ve süreç başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmak bizim için çok gurur verici. Bunu her yerde anlatıyoruz. Çok emek verdiler sporcularımız, teknik heyet, federasyon bizi çok mutlu ettiler. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Milli takımımızın bu başarıları da bizleri gururlandırıyor. Çok işler yapacaklarına, çok güzel işler başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Biz dediğim gibi çılgın Türkleriz. İnşallah Amerika'da da güzel işler yapacaklar. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. Başarılar diliyorum.
4: Bizim bir hedefimiz vardı bu yola çıktığımızda. Sağ olsun bakanımız da Karadağ'da da beraberdik, Yağmur'da, Kosova'da da beraberdik. Çok söylenecek bir şey yok. Ben 12 gün kala Kongo'ya 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday olduk. Git dedi futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım diye. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah da bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
2: Süper Lig'de uzun yıllar top koşan ve şimdilerde kariyerine Futbol Konfederasyonu'nda Afrika'da elçi olarak devam eden Mısırlı eski futbolcu Ahmet Hasan, Messi ve Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
5: Muhammed Salah la khilaf ala annahu la'ib kabir wa sannaf nafsuhu min dhimn dilwaqti
6: Hiç kimse Muhammed Salah'ın dünya çapında bir yetenek olduğu ve kendisine dünyanın en iyilerinden biri olarak kanıtladığı gerçeğine karşı çıkamaz. Ancak futbol bireysel değil, kolektif bir oyundur. Uyumlu bir takım gerekir. Bu durum bizim jenerasyonumuzun Afrika futboluna yıllarca neden hükmettiğini de açıklıyor. Temel olan birey değil, takımdı. Salah inanılmaz derecede etkili bir oyuncu olsa da takımın bütünü daha önemlidir. Her zaman söylediğim gibi, o bir tenisçi değil, takım sporu yapıyor. Futbolda güvenilir bir kaleciye, sağlam bir savunmaya, baskın bir orta sahaya ve etkili bir hücum hattına ihtiyacınız var. Salah kendi görevini mükemmel şekilde yerine getiriyor, ancak bana göre her şeyi tek başına yapması neredeyse imkansız.
2: Dünya Kupası'nın tanıdık yüzlerinden Dick Advocaat Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak.
7: Kura Çağı teknik direktörü Dick Advocaat Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Hollanda'da düzenlenen basın etkinliğinde konuşan tecrübeli çalıştırıcı, turnuva hakkında değerlendirmelerde bulundu. Advocaat takımının ilk kez geniş kitleler tarafından izleneceğini belirterek, "Umarım insanlar bizi izledikten sonra şaşırdıklarını söylerler," dedi. Karayip ülkesi E grubunda Almanya, Ekvador ve Fildişi sahilleriyle mücadele edecek. İlk maçları Almanya karşılaşmasıyla ilgili konuşan Advocaat, rakiplerine duyduğu saygıyı dile getirdi. Hollandalı teknik adam, "Bizim için orada olmak bile çok özel. Oyuncularımız Almanya gibi takımları normalde sadece televizyondan izliyor," sözleriyle görüşlerini paylaştı. 78 yaşındaki çalıştırıcı, futbolda her zaman sürprizlere yer olduğunu vurgulayarak kura çağının da bunu başarabileceğini savundu. Advocaat, "Herkes sürpriz yapabilir. Neden kura çağı olmasın?" ifadesiyle iddiasını ortaya koydu. 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Advocaat, kura çağı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıdıktan sonra ailevi sebeplerle görevinden ayrılmak zorunda kalmış, bir süre sonra ise görevine geri dönmüştü. Deneyimli teknik adam 14 Haziran'da Houston'da oynanacak Almanya maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü olarak da kayıtlara geçecek.
2: Şampiyonlar Ligi için beklenen gün geldi. Avrupa'nın en büyük takımı bu akşam belli olacak değerli izleyenler. Saatler 19'u gösterdiğinde Budapeşte de Paris Saint Germain'le Arsenal kozlarını paylaşacak.
8: Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'le Arsenal

Karşı karşıya gelecek. Son şampiyon PSG üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalıyor. Tarihinde üçüncü kez finalde mücadele eden Fransız ekibi 2020'de Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. PSG geçen sezonsa Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Luis Enrique yönetiminde Fransa Ligi'ni de kazanan Paris ekibi Kupa 1'in lig etabında dalgalı performans sergiledi. 14 puanla 11. sırada yer alarak playoff oynamak zorunda kalan PSG, Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdı.

0: Premier Lig'de 22 yıllık hasrete son veren Arsenal ise ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Devler Ligi'nde ilk finalini 2006'da oynayan İngiliz ekibi Barcelona'ya 2-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Mikel Arteta yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde ilk etabı 8'de 8 yaparak lider bitirdi. Topçular eleme turlarındaysa Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i geçerek finale kaldı. Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en değerli 3 ve 4 takımının rekabetine sahne olacak. Arsenal 1 milyar 230 milyon euro değere sahipken, PSG ise 1 milyar 210 milyon euroluk kadrosuyla mücadele ediyor. Finalde forma giyecek oyuncuların arasında en yüksek piyasa değeri olan iki isim de Arsenal'dan. Declan Rice ve Bukayo Saka'nın değeri 120'şer milyon euro olarak gösteriliyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de bulunan Puşkaş Arena'da oynanacak PSG Arsenal finali saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
1: Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique bugün oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu ve oynanacak bu maçta favori bir takım yok dedi.
2: İki farklı oyun tarzı çarpışacak. Benzer fikirler ama farklı yollar. Biz de iyi savunma yapan bir takımız ve onlar da çok gol atıyor. Arsenal'in Premier Ligi kazanması ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşması şaşırtıcı değil. Bu yıl Premier Ligi kazanmayı hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse bu finalde favori yok. 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu tür anları nasıl yöneteceğimizi bilmek önemli. Biz zaten dünyanın en iyi takımlarından biri olarak tarih kitaplarına geçtik ve aradığımız şey de tam olarak buydu.
1: Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da basın toplantısında konuştu ve Paris Saint-Germain'in elinden o kupayı alacağız dedi.
3: Great. The preparation has been really really good, really focused, really positive.
4: Sergilediğimiz performansla burada olmayı hak ettik. Sahada da kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek. Arsenal gibi bir kulüpte yeni bir tarih yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Amacımız bu ve bu yüzden hepimiz bu kadar heyecanlıyız. Paris Saint-Germain kupanın son sahibi. O kupayı kaldırma hakkını en son elde eden onlardı. Şu anki şampiyon onlar ve biz de o kupayı onlardan almak için buradayız.
1: Brezilyalı futbol efsanesi Cafu Budapeşte'de Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen organizasyonda taraftarlarla bir araya geldi.
5: Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın Budapeşte'de düzenlediği etkinliklerde futbol severler kupayı yakından görme fırsatı yakaladı. Organizasyonun özel konuklarından biri de futbol tarihinin en başarılı sağ beklerinden Cafu'ydu. Brezilyalı efsane Şampiyonlar Ligi kupasını taraftarla buluştururken etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi. Brezilyalı futbol adamı bu kupaya dokunmak her zaman harika bir his. Bu anı hafızamda özel bir yerde saklayacağım dedi. Organizasyonla ilgili konuşan Cafu futbolun insanları birleştiren gücüne dikkat çekti. Cafu, çocuklarla, taraftarlarla bir arada olmak çok güzel. Buradaki her şey futbolun özel ruhunu yansıtıyor sözleriyle duygularını açıkladı. Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili görüşlerini paylaşan Cafu, "Bence Arsenal Paris Saint-Germain'in tamamından korkmalı. Bireysel değil, bir bütün olarak çok iyi oynuyorlar. Tüm takım çok tehlikeli." sözleriyle İngiliz ekibini uyardı.

Arsenal'ın en büyük kozlarından birinin duran toplar olduğunu belirten 55 yaşındaki Brezilyalı eski savunmacı, Arsenal kompakt oynayan, kontra atakları çok iyi kullanan, hem hücum hem de savunmayı bilen bir takım. Duran toplarının rakip ceza sahasında ne kadar tehlike oluşturduğunu da unutmamak gerekir sözleriyle de topçuların güçlü yanlarına değindi. Cafu 2006-2007 sezonunda Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

0: yatırım evim. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 30 Mayıs 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul Üniversitesi'ni kurdu. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye

0: nasıl bir numaraysa Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.
4: Konforlu.

coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1945 yılında İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan İstanbul İnternasyonel Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 13 Aralık 1945 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL,

0: toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Spor Radyo.
1: İlçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Burada Sayın Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili bazı mesajları var. Bakalım neler söylemiş.
2: Merhaba, herkese merhaba.
3: Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Mesele bu değil. Mesele 12 sene, 4 yılda bizden dolayı başarısızlık var. Bu başarısızlığı önünü durdurmamız lazım. Ki bir toparlanma, bir şampiyonluk. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu vesileyle aday olduk. Ve bu adaylarımızın sonunda inşallah seçilirsek güçlü bir kadro bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Maddi, manevi her şeyi yaparız. Tabii en önemli şey futbol takımını iyi kurmak. İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, ben de görüşüyorum. Yani istersek öyle tanımlayacağım ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok, acelemiz yok. Diğer kısımda oyuncuları da yabancı çok olduğu için akıl, futbol aklı olan arkadaşlar diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım ama ona biraz daha zamanımız var. Onu da düzenleyeceğiz. İyi bir takım, iyi bir kadro.
4: Her yer Aziz, her yer Yıldırım.

0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferi için Mallorca kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Vedat Muriç'in de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı söyleniyor.
1: Aziz Yıldırım, Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe Başkan Adayı, görüştüğü iki santfordan biri olan Kosovalı Yıldız'la anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi Neom ve Amerika Birleşik Devletleri takımı Orlando City'den gelen cazip teklifleri reddeden Muriç, Barcelona'nın da ilgisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Yeniden sarı lacivertli formayı giymeyi hedefleyen 32 yaşındaki santfor, başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Kongre çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım da Vedat Muriç için Mallorca ile pazarlıklara başladı. La Liga'ya veda eden İspanyol ekibi golcü oyuncunun bonservisini 18 milyon euro olarak belirledi. Yıldırım bu bedeli 15 milyon euronun altına düşürmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde ilk olarak Vedat Muriç transferini duyurmayı planladığı kaydedildi. Takımı küme düşmesine rağmen kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Kosovalı oyuncu, 23 gol atarken La Liga'da krallık yarışını Mbappe'nin ardından ikinci sırada bitirdi.
0: Marsilya kulübünün oyuncusu Mason Greenwood Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
2: Marsilya Mason Greenwood'un ayrılığına yeşil ışık yaktı. Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen İngiliz yıldızın durumuyla ilgili konuştu. Greenwood'un geleceğini dikkatle değerlendireceklerini belirten Lorenzi, "Eğer bir fırsat ortaya çıkarsa kaçınılmaz olarak bunu değerlendirmek zorundayız. Tabii ki kulübün ve oyuncunun tutumu önemli. Bunu içimizde yönetmeyi ve iki taraf için de mümkün olan en iyi çözümü bulmayı deneyeceğiz," dedi. Bu sözler mali olarak zor günler geçiren Marsilya'nın 24 yaşındaki oyuncuyu satacağı şeklinde yorumlandı. Fransız ekibinin başta transfer yasağı olmak üzere ceza almamak için oyuncu satışı yapması gerektiği biliniyor. Mason Greenwood geride kalan sezon 26 gol 11 asistle başarılı bir performans sergiledi.
0: Beşiktaş kulübünde teknik direktör arayışları devam ediyor. Gündeme gelen son isim Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens oldu.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarına sürpriz bir isim eklendi. Siyah beyazlılar Felipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından ilk sıraya Razvan Lucescu'yu almıştı. Rumen çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Beşiktaşlı yetkililer Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens'i de listesine dahil etti. Futbol direktörü Önder Özen'in 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Siyah beyazların önümüzdeki günlerde Braga ve başarılı teknik adamın temsilcileriyle temasa geçmesi bekleniyor. Manchester City'de uzun süre Guardiola'nın yardımcılığını yapan Vicens, geçen sezon başına geçtiği Braga'ya başarılı bir dönem yaşattı. Portekiz ekibi ligi 4. sırada tamamlarken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmaları ağırlık vermeyi hedeflediği öğrenildi.
0: Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu'nda geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. İkinci Başkan Hakan Daltaban da tüm Beşiktaşlıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
3: Çok mutluyuz. Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmet etmek ayrı bir onur, ondan dolayı da çok mutluyuz. Hepinize hoş geldiniz. Bu güzel kutsal bayramlaşma için ayaklarınıza sağlık diyorum. Ekranlardan bizi seyreden bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dilekleriyle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Allah bize inşallah nicelerini nasip eder. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüce ruhun temsili altında birlik beraberlik olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok güçlü bir camiayız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, bir mirasın evlatlarıyız.

0: Allah bize aynı mirası evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Buralara geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz.
1: Galatasaray'ın transfer gündemine yeni bir isim geldi. Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Curtis Jones şu anda Galatasaray'ın orta saha transfer listesine dahil edildi. Ama oyuncuyu isteyen bir başka kulüp de var. O da Inter. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Curtis Jones'la ilgilendiği iddia edildi. La Gazette dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fildişi sahili oyuncu Vifet Şingo'ya yeni transfer gözüyle bakıyor ve önümüzdeki sezon onu çok daha fazla alanda daha fazla süre vererek kullanmak istiyor.
2: Galatasaray'da yeni sezonda Okan Buruk'un jokeri Şingo olacak. Monaco'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen Fildişi sahilli oyuncu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı. Okan Buruk kamp dönemini takımla geçirecek 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda birçok mevkide değerlendirecek. Ana mevki olarak sağ bekte Salah ile rekabete girecek Şingo. Stoper ve 6 numara olarak da forma bekleyecek. Geride kalan sezon Şingo'nun Liverpool maçlarındaki sağ bek performansı beğenilse de diğer mevkilerdeki oyunu eleştirilmişti. Okan Buruk oyununa adapte edebileceğini düşündüğü genç oyuncuya daha fazla şans verecek. Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran Şingo 27 karşılaşmada 2'şer gol ve asist üretti.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Benfica'da sağ bek oynayan genç oyuncu Cabral geldi. Yönetimin hedefi ise Dünya Kupası başlamadan bu transferi bitirmek olacak.
3: Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların transferini noktalamayı planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavililerin listesinde öne çıkan isimlerden biri. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla genç futbolcu için farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonsporlu kurmaylar, turnuva başlamadan önce Cabral'ın transferini bitirmek istiyor. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları milli takımı forması da giyiyor. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
1: Trabzonspor Brezilya ekibi Flamengo'nun 18 yaşındaki genç oyuncusu Ryan Roberto için kolları sıvadı.
4: Trabzonspor kanat transfer için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo Maviller Brezilya ekibi Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto için ilk teklifini yaptı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde fırtınanın önemli rakipleri bulunuyor. Genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği belirtildi. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
1: Amiri takım teknik direktörü Vincenzo Montella Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'yi temsil ettiği için çok gururlu olduğunu söyledi ve şu anda tek odağım Dünya Kupası dedi.
5: Hedef Dünya Kupası diye yola çıkmıştık. Bu hedefi gerçekleştirdik. Zaten hocam bizi başarıya çok alıştırdı. Uluslar Ligi'de çıktık, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldık. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. Dünya Kupası'daki hedefimiz ne olmalı? Onunla başlayalım istiyoruz.
6: Un torneo...
7: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda dediğiniz gibi ama tabii ki de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor. Ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Tekrar ediyorum. Mesela ilk geldiğimde hedefim ilk başta tabii ki de Avrupa Şampiyonası'na gidebilmekti. Bu güzel milli takımla. Sonrasında da her zaman Dünya Kupası vardı aklımda. O yüzden mesela tekrar sözleşme yenilediğimde çok kolay bir şekilde yeniledim. Yani hiç bir şeye bakmadan direkt hani yenilenmesi gerektiği taraftaydım. O yüzden hani bu bilinçle hareket ettiğinizde ister istemez bir ülkeyi temsil ettiğinizde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve o mutluluğu, o gururu her seferinde yaşıyorsunuz. Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber bu hayali kurmuştuk. Hani Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk beraber. O yüzden Türkiye milli takımı o süreçteyken çok uzun yıllar boyunca uzak kalmıştı bu turnuvadan ve ben hani ciddi bir şekilde bunun hayalini kurdum ve sonunda başardık ve çok mutlu ve gururlu olduk. Ama ister istemez bir hoca olarak bazen hani sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Ama tabii ki de bu şuna geliyorum. Yani ben açıkçası tek düşüncem milli takım ve milli takımın başarısı için mücadele veriyorum. Hocalığın kısımlarına gelirse de evet sahayı özlüyoruz ama gerçekten milli takım olmak inanılmaz gurur verici ve mutluluk verici. Yaptığım her seçimde, her kararımda, her seferinde en mantıklı şekilde bize, yani milli takımımıza faydası, bu turnuvada faydası sağlayacağını düşündüğüm kişiler hani gelecek bizimle o gün itibariyle. Çok zor bir gün olacak benim için duygusal anlamda çünkü bu sorumluluk çok büyük gerçekten. Ama diğer milli takımlara baktığınızda kadro dışında bıraktıkları futbolcuları düşündüğünüzde 80 milyon, 100 milyon civarı değerde futbolcular da kadroda yer almıyor. O yüzden bu işimizin bir parçası, yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi bütün diğer detaylarda ön plana daha çok çıkıyor. Gerekli ekipmanları Amerika Birleşik Devletleri'ne hani götürüyoruz ve ayarlıyoruz. Çünkü mesela ışık terapisi bir örnek vermek gerekirse uykuya katkı sağladığını bildiğimiz için ışık terapisi makinelerini de ayarladık. Ondan sonra kriyoterapi odalarımız da olacak otelde gittiğimizde. O yüzden futbolcularımız aslında rejenerasyon konusunda çok fazla imkana sahip olacak ve onları tabii ki de geçen şampiyonada da kullandığımız gibi bu sefer de tabii ki de kullanacağız. Çünkü rejenerasyonun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Az önceki soru gerçekten çok doğru ve zeki bir soruydu. Çünkü hani bazen insanlar bunları düşünemiyor. O yüzden hani şunu söylemem gerekiyor. O terapilere ben de katılacağım. Yani net bir şekilde. Çünkü Dünya Kupası duygusal anlamda tabiri caizse bir mikser gibidir böyle. Çok fazlasıyla yaşarsınız bütün duyguları. O yüzden ne gerekiyorsa ben de hani o konuda katılım göstereceğim yani. Zamanında pek fazla anlamazdım hocayı.

0: Yani kendisi beni birçok kez yedek kulübesinde de tutardı. Böyle
1: ama
0: bir...
1: Roma'yı şampiyon yaptı.
0: Para yaptı. Roma şampiyon yaptı. Yani o dönemde gerçekten haksızlığa uğradığımı düşünüyordum ve mesela hoca olduktan sonra da hani düşünüyorum beni niye yedek tutuyordu? Hani diye böyle hani sürekli hani gol atıyordum. Hani
1: performans alıyordu.
0: Prendeva la prestazione così da te capito. O yüzden hani bazen hani bu tarafa doğru geçtiğinizde bile hani görevinizde yani bugün hocaysam onun da sayesinde. Çünkü belki o zamanlar bana bir şey kattığını inanmasam da sonradan hocalığa başladıktan sonra bana birçok şey kattığını söyleyebilirim. Çok güzel bir ilişkimiz var. Futbolcuyken belki yoktu ama saygısızlık yapmıyordum hiçbir zaman. Ama çok fazla anlamadığım için çok iyi bir ilişkimiz yoktu ben futbolcuyken. Ama sonradan tabii ki de hiçbir zaman ilişkimizi bozmadık ve sonrasında da bana çok faydalarını gördüm açıkçası. O yüzden hani bugün de hocaysam onun da sayesinde. Ya aslında Kerem bizim için çok çok önemli bir futbolcu. Onun önemini anlatabilmek için şunu söyleyebilirim. Çok etkili, baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu ve üstüne de gol atabilen bir futbolcu. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu hani birçok kez söyledim ben. Hani Dünya Kupası'nda onsuz geçirmek açıkçası benim kafamda yok öyle. O yüzden mesela o gün çok büyük bir korku yaşadık hep beraber ama çok şükür herhangi böyle bir ciddiyet yok durumunda ve hatta kendisi koşmaya bile başladı ki ben hiçbir risk almadan ona acele etmemesi gerektiğini söyledim. Çünkü Dünya Kupası'nda hani bizimle daha önemli olması. O yüzden hani rejenerasyonu da geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Acele etmeden belki risk almayacağım. Özellikle ayın birinde oynayacağımız maçta hiçbir şekilde oynatmayacağım. Ayın altısındaki maçta da belki biraz süre verilir. Değerlendirmelerde ilk maçı Türkiye'de oynamak istedik. Çünkü taraftarımızın sevgisiyle karşılanmak ve öyle gitmek daha fazla motive edeceğini düşünüyorum. Evet. Ve Kuzey Makedonya'nın da açıkçası bizim karşılaşacağımız ilk rakibimiz Avustralya'ya çok benzer olduğuna inanıyorum ben. Hani tabii o ümitle seçiliyor bu tarz rakipler. Çünkü son yıllara baktığınızda oynama şekilleri çok benzer iki takım. Ve bizim para mesela örnek veriyorum Venezuela ile oynayacağız. Biz hiçbir zaman Güney Amerika kıtasından bir takımla hani karşılaşmadık. O yüzden onu da görebilmemiz için Venezuela'yı seçtik biliyorsunuz. O yüzden daha önceden de belki Amerika'ya gidebilirdik, maçlarımızı oynayabilirdik ama hedefimiz ilk maçı burada oynayıp öyle gitmekti. O taraftarımızın sevgisiyle gidebilmek. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
2: Milli takımımız Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Milli takım kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da açıklamalarda bulundu.
3: Sporcularımızla bayramlaştık, antrenmanlarını ziyarete geldik. Aynı zamanda tabii siz değerli basın mensuplarıyla da bayramlaştık, sporcularımız bayramlaştı. Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Tabii artık dediğiniz gibi günler azalmaya başladı ve süreç başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmak bizim için çok gurur verici. Bunu her yerde anlatıyoruz. Çok emek verdiler sporcularımız, teknik heyet, federasyon bizi çok mutlu ettiler. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Milli takımımızın bu başarıları da bizleri gururlandırıyor. Çok işler yapacaklarına, çok güzel işler başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Biz dediğim gibi çılgın Türkleriz. İnşallah Amerika'da da güzel işler yapacaklar. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. Başarılar diliyorum.
4: Bizim bir hedefimiz vardı bu yola çıktığımızda. Sağ olsun bakanımız da Karadağ'da da beraberdik, Yağmur'da, Kosova'da da beraberdik. Çok söylenecek bir şey yok. Ben 12 gün kala kongreye 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday olduk. Gitti de futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım diye. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah da bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da

0: New York'tan İstanbul'a geleceğiz Allah nasip ederse.
1: Yine bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Suat Umurhan ikinci saat dilimimizdeki konuğumuz olacak. Gündemdeki konu başlıklarına bakacağız. Hem ligimiz ve bir de milli takım. Suat hoş geldin. İyi bayramlar. Nasılsın? İyi hafta sonları.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum sana ve izleyenlerimize. Sağ ol. İyiyim. Sen de iyisin inşallah.
1: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. İstersen milli takımımızla başlayalım. Montella'nın röportajını da izledikten sonra. Keyifli de bir röportajdı. Ekip arkadaşlarımızın da ellerine kollarına sağlık. Şimdi grubumuzla ilgili öngörülemez kelimesini kullandı. Sana da sormak istiyorum. Tabii seninle de yayınlarımızda konuşuyoruz ama ne düşünüyorsun bu kelimeyle ilgili? Öngörülebilir mi bazı şeyler?
2: Ya tabii ki öngörülebilecek şeyler var. Mesela kaliteli bir takım mıyız? Evet. Bu evet. Öngörü herkesin öngördüğü bir şey. Yani çok kıymetli oyuncularımız ve genç jenerasyon olarak çok kıymetli. Hani istekli, heyecanlı bir jenerasyonumuz var. Dünyanın en iyi takımlarında forma giyen yıldızlarımız var. Bunun yanına milli takımda futbolcu olarak efsane bir tek oyuncuydu. Şimdi teknik adam olarak bazı şeyleri daha fazla başarmak, Dünya Kupası sahnesine çıkmak isteyen bir milli takımımız var. Röportajın ardından Abdullah Ercan Hoca ile bir görüşme fırsatım oldu. Sabah gazetesinde de bir izlenim yazısı yazmıştı. Evet. Bence oradan da bir cümleyle devam edelim konumuza. Montella kıpır kıpır dedi. Yani güzel. Montella'nın da çok bu turnuvaya farklı hazırlandığı, aslında belli etmediği bir ortam. Mesela yine bu röportajdan şunu cımbızla bir çekelim. Ne dedik biz? Ya Kuzey Makedonya, ki bu iki karşılaşmada hem Venezuela hem Makedonya ATV Aspor ekranlarında Dünya Kupası önce son provayı hep beraber izleme fırsatımız olacak. Şimdi niye bu takımlar dedik? Acaba dedik hani playoff oynadık o yüzden mi? Hayır. Evet. Yani Montella çok önemli bir şey söyledi. Biri dedi Avustralya futboluyla benzer özellikleri var.
1: Kuzey Makedonya'nın.
2: Aynen öyle. Diğeri de Paraguay'la benzer özellikle Venezuela'dır. Yani çok doğru tercihler, çok doğru adımlarla iki hazırlık maçı oynayacağız ve ne bizi göklere çıkaracak ne bizi çok geriye götürecek iki maç olacağını düşünüyorum. Eksik varsa hepsini görüleceği bir ortam. Aslında Dünya Kupası'nda böyle bir 11, bir iskeletimiz var. Birkaç oyuncu değişecektir. Kadrodan tabii çıkan oyuncular olacak. Onları bekleyeceğiz. Orada bazı kritik isimler olabilir mi? Ona bakacağız.
1: Şimdi şöyle ama bir cümle kullandı. Farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncuları değerlendirmek lazım dedi. Yani oradan belli ki seçeceği kişiler bu özelliklere sahip kişiler olacak.
2: Muhakkak şimdi bu tip turnuvalar, ki Dünya Kupası biraz daha uzadı. Daha fazla takım olunca ama şöyle bir durum var. Şimdi kısa mesafeli turnuvalarda bir anda bir sakatlık, bir anda cezalı, Allah evet. korusun bir kırmızı kart, bir problem bütün dengelerinizi bozabilir. Yani o yüzden kadroya aldığınız oyuncu birçok mevkide size katkı verecek. Yani tabiri caizse kadro mühendisliğini çok dikkatli yapmanız gereken bir ortam. Uzun soluklu olmayı umut ediyoruz. Gruptan çıkıp en üst seviyeye kadar gidebilmeyi hedefleyen bir milli takımda bence oyuncu kadromuz buna gayet elverişli. Düştüğümüz grup bence gayet elverişli. Şimdi bu gruptan lider çıkmayız biz diyebilen var mı? Kesin çıkamayız. Hayır, çıkabiliriz. Ama bu grupta Allah korusun yine elenebilir miyiz? Elenebiliriz. Hı hı. Çünkü çok dengeli bir grup. Her şeyin açık olduğu bir turnuva. Maç maç ilerlemenin, ilk maçı 3 puanla başlamanın çok kıymetli olduğu işler bunlar. Yani ilk maçta 3 puan cebine koyduğun anda bu tip turnuvalarda bir kere üst turu garantiliyorsun neredeyse. Sonrasında o rüzgarla gidiyorsun. O yüzden ben ilk maçın, ki Montella'dan da onu sezdim, ilk maçın önemine ciddi bir şekilde dikkat ediyorum.
1: Şimdi Kerem'le ilgili tabii önemli cümleleri var. Kerem bizim için çok önemli bir futbolcu. Kafamda onsuz bir Dünya Kupası geçirmek yok dedi. Yani planlamanın şimdi, büyük bir kısmı, önemli kısmı Kerem üzerinde belli ki.
2: Tabii ki Kerem, yani bu sezon hani Fenerbahçe ile o performansı aslında hiç yabana atılacak bir performans değil. Gol asiste ciddi bir katkı verdi. Yani şampiyon olmayınca Kerem'in performansı biraz göz ardı edilmiş olabilir. Ama şimdi toplama baktığımızda Kerem'in gol asisti çok iyi. Milli takımdaki performansı, ayrıca Montella'nın gene kadro planlaması dediğimiz, yani Kerem'i santrfor gibi ya da forvetsiz diye gösterdiğimiz sistemde en uçta oynatabilme imkanım var. Zaten kanatlarda ya da önüne bir

0: Forvet'le 10 numarada kullanma imkanım var. Al sana işte kadro mühendisliği. Farklı bölgelerde oynayan bir oyuncu. O yüzden Kerem'in kalitesi her zaman kulübede de olsa, sahada da olsa her an sonuç değiştirebilecek miyiz?
1: Şimdi Kuzey Makedonya maçı sonrası kadrodaki kişi sayısı 26'ya düşecek. Orada tabii bugün yayınlarımızda da konuştuk Burak Kurallı, Haldun Domaç'la, Serhan Türk'le. Montella'nın kafasında bir şeyler çoğunlukla bellidir diyor herkes. Sen de böyle mi düşünüyorsun?
0: Evet. Bugüne kadar bize onu işaret etti. Bir de şöyle bir durum da yok. Yani inanılmaz bir performans gösteren Süper Lig'de hani bir yerli oyuncu olup direkt bunu ilk 11'e alacağız diyeceğimiz bir ortam da görmedik. Sonuçta baktığımız zaman milli takımın ilk 11'i aşağı yukarı belli. Savunmada kim oynar, işte sağımız kim, ön tarafımız kim aşağı yukarı belli. Bunun içine maç profiline bakarak rakip analizlerini, ki yine Montella buna çok dikkat çekti. Buna göre bir sistem, buna göre bir oyuncu değişikliği elbette olacak ama burada Kerem'i de elenecek oyuncuları da, yani bir elenecek oyunculardan 4-5 tanesini aşağı yukarı herkes bir belirliyor ama birkaç tanesi arasında tartışma olacaktır elbette.
1: Kuzey Makedonya mücadelesi belirleyici olacaktır belli ki. Orada da böyle bir kadro ya da 11 mi bekliyoruz? Görmek isteyeceği oyuncular gibi.
0: Evet, görmek isteyeceği oyuncular. Yani Kuzey Makedonya'ya karşı biz çok fazla as oyuncularımızı kullandığımız değil de biraz daha götürsek mi götürmesek mi dediği Montella'nın oyuncuları göreceğiz muhtemelen. Onlara göre değişiklikler yapacak ve son eleme için kafasındaki şablonu belirleyecek. Öyle bir maç işaret etti bize ama tabii ki belki bunu az kadroyla başlayıp ikinci yarıda oyuna monte edeceği oyuncular olabilir. Bunu da göreceğiz.
1: Peki buradan şimdi milli takımın ardından Fenerbahçe'nin gündemini biraz konuşalım istersen. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Tekirdağ Çorlu ilçesinde yaptığı bir konuşma, açıklama vardı. Orada transfer gündeminden bahsetti ve iki santrafor olacağını söyledi. Bunu zaten birkaç konuşmadır söylüyor. Seninle de konuştuk daha önce ama Vedat Muriç ismi çok ciddi şekilde gündemde. Hatta Sayın Aziz Yıldırım artık anlaştığı söyleniyor. Oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığını dair haberler de var. Acaba seçimden önce böyle bir transfer açıklaması bekler misin?
0: Şimdi Vedat Muriç bir kere Fenerbahçe'nin son yıllardaki en iyi golcüsüydü. Yani taraftarın tartışmayacağı isimlerden biri. Bunun para tarafının tartışıldığını görüyorum elbette. Yani aşağı yukarı 18 milyon euro üstünden konuşulduğu için söylüyor bonservisi. Yani biz zaten o paraya satmıştık, daha gençti. Şimdi daha yaşlı aynı parayı alıyoruz gibi düşünceler de var ama bana sorarsan Fenerbahçe'nin birinci santrforu değil ikinci santrforu, zaman zaman çift forvet oynayacağında Vedat Muriç'i gayet makul bir şekilde almak, kadroda tutmak çok faydalı olacaktır. Para işi tabii kulüplerin yapacağı girişim, çünkü Fenerbahçe son yıllarda ciddi bir para harcıyor bonservis olarak da. İşte John Duran'da kiralama bedeli olarak ama bir türlü o fayda maliyeti karşılayamıyor. Vedat Muriç burada geçen sene Mallorca performansıyla da tartışılmayacak bir isim. Evet. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Sayın Hakan Safi'nin söylediği birinci santrafor kim olacak? Asıl tartışılmaması gereken, taraftarın içine sinecek birinci santrafor kim olacak? Herkes bunu merakla bekliyor tabii.
1: Peki hani az önce sordum ya, seçimden önce acaba bir transfer açıklanma ihtimali olmamalı olur mu diye. Orada acaba bir rekabet söz konusu ya, bu sebeple acaba biraz daha oyları toplamak amacıyla herhangi bir başkan adayı bir ismi açıklayabilir mi?
0: Elbette ki açıklayabilir ama bunu resmiyete dökemezsiniz. Yani sonuçta her iki tarafta ben şu oyuncuyla anlaştım deyip üyelerin karşısına çıkabilir. Bu da gayet normal. Bunu dünyada neredeyse bütün kulüpler yapıyor. Ama diğer tarafta bunu resmiyete dökemezsiniz. Şimdi Vedat Muriç'i hangi başkan adayı seçilirse hayır diyeceğini düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Ama diğer tarafta tabii ki işin maliyeti belki diğerine fazla gelir, birine az gelir. O bileceğimiz bir durum değil ama bence Vedat Muriç, hani Aziz Yıldırım üstünden konuştuğumuz için gayet evet Aziz Başkan iyi yolda gidiyor. Bir de bir santrfor daha alırsa birinci olarak diyerek gayet hani transferde rotasını çizmiş olur.
1: Teknik direktör konusu biraz ikinci planda gibi duruyor şu an, ya da daha çok transferlerden bahsettikleri için başkan adayları bu sebeple de olabilir.

0: Ama o konuda böyle yapılan açıklamalarda böyle cımbızla çektiğin bir cümle var mı, ya da teknik direktör konusunda sence iki aday da ne düşünüyor?
1: Şimdi tabii Aziz Başkan tekrar aday olduğundan beri hep Aykut Kocaman üstünden gidiyormuş. Yani Aykut Kocaman tekrar Fenerbahçe'ye dönünce ve Sayın Aziz Yıldırım da sürekli onu işaret ediyor bize. Yani çok fazla sağa sola gitmiyor. Sonra açıklayacağım diyor ama işaret ettiği isim Aykut Kocaman. Bunun yanında Aykut Kocaman da muhtemelen Vedat Muriç'e tamam dediği için Aziz Yıldırım ve ekibi onunla ilgili görüşmeler yapıyor. Yani bir taraf böyle ama Hakan Safi tarafında tabii Türkiye'yi tanıyan bir yabancı teknik adam dillendirilmesi yapılıyor ama burada net bir isim yok. Birçok teknik adam gündeme geliyor ama Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği Aykut Kocaman seçimden sonra takımın başına geçecek gibi gözüküyor.
0: Peki ilk santrafor için gündemde tabii yine isimler var. Sörloth'tan bahsediyoruz. Lewandowski bir ara çok konuşuldu. Senin dikkat ettiğin isimler hangileri?
1: Ya ben geçtiğimiz gün yine herhalde Ezgi ile yaptığım sabah programında Mateta ismini söylemiştim. Mateta'nın Aziz Yıldırım tarafından hani birinci santrfor olarak düşünüldüğü, sonrasında zaten Konferans Ligi finalinde gol attı. Hani öyle de bir performansı var, şampiyon oldu. Ama diğer tarafta tabii birinci santrfor olarak görüştüğünüz isim belki seçim sonrası ya da Dünya Kupası sonrası başka bir yeri de işaret edebilir. Çünkü takımlarda santrfor değişiklikleri başladığı anda sizin talip oyuncunuzun değeri de artabilir. İstekleri de artabilir. Bunlar da gündeme gelir ama Fenerbahçe'nin iki tane tartışılmayacak santrforla yola çıkması gereken bir sezona geçiyoruz.
0: Peki şimdi buradan Beşiktaş'a geçeceğim izninle. Beşiktaş'ta da hoca konusunu değerlendirelim. Carlos Vicens ismi üzerinde durduk biz yayınlarımızda bugün çoğunlukla. Braga'nın teknik direktörü ki önemli işler de yaptı bu sezon. Dördüncü sırada bitirdi ligi. Avrupa Ligi'nde önemli bir başarısı var. Ama Beşiktaş konusu da şu anda ciddi şekilde gündemde. Ama hoca bilmiyorum takımdan ayrılmak ister mi? Çünkü kötü bir sezon geçirmedi baktığımızda.
1: Şimdi aslında profil olarak belki doğru ama dediğin gibi yani takımından kurduğu düzenden ayrılır mı? Yani burada astronomik hani aldığı paranın birkaç katını vererek yola devam etmeye çalıştığınızda sonrasında zorlandığınız bir ortam da olabiliyor. Sonuçta bazı oyuncular isteyecek ve süre isteyecek. Bunlar hangi teknik adam gelirse yaşayacağınız problemler. Çünkü bildiğimiz gibi öyle Beşiktaş çok fazla teknik adama gidemiyor. Yani gittiklerinde hep teşekkür ederiz yanıtıyla karşılaşıyorlar. Çok zor bir süreç ve
0: Neden
1: çabuk
0: sence?
1: olmaları gereken bir süreç. Demek yani A-Spor ekranlarında çok güzel bir grafik üstünden konuşmuştuk geçtiğimiz gün. Beşiktaş'ta görev yapan son yıllardaki teknik adamların maç sayıları, puan ortalamaları bir listesi vardı. Yani oraya baktığın zaman buna bir sadece biz bakmıyoruz ki teklif edilen teknik adamların menajerleri, ekipleri hepsi bakıyor ve deniyor ki burada ya bir sezonu bitiren yok. Birçok teknik adam 10 maç, 15 maç, 20 maç barajını aşamamış. Şimdi böyle bir takıma gitmeyi herkes bir kafasında soru işaretiyle karşılar. Ama şu unutulmasın, Beşiktaş'ın tarihi her zaman yani bu saydığımız hani Braga vesaire falan hepsini 3'e katlar. Sonuçta bir teknik adam getirilecek, doğru profilli bir teknik adamla anlaşılacak. Sayın Önder Özen'in gelmesiyle beraber Beşiktaş'ta en azından bir tekrar taraftar tarafından kredi açıldı. Bu kredi ne demek? Yani daha geçtiğimiz dönem Slaven Bilic ile beraber çalışmaya başladığı süreçte yani o ortam, takımın altyapısı, omurganın kurulması bir güven veriyor.
0: Tabii
1: Ama
0: şimdi bir futbol
1: burada
0: aklı var mesela, taraftar bundan net şekilde emin.
1: ama bunu işte kağıt üstünde konuşmak ayrı, yeşil sahaya dökmek ayrı. Yani kamp başlayacak, Avrupa maçları erken olacak. Beşiktaş'ın bir an önce bunları çözüp transferde yola çıkması lazım. Ama tabii şöyle de bir hata var bence. Yıllardır Beşiktaş yönetimleri kim gelirse gelsin hemen çıtayı çok yukarıdan başlatıyor ama hiç takımı önce kurgulamak, eksikleri kapatmaktan bahsetmiyor. Taraftar buna inanıyor, inanmak istiyor ama iş sahaya çıktığında belli bir istikrar olmayınca tabii ondan sonra belki düzgün yapmaya çalıştığınız her şey de bozuluyor.

0: muhtemelen Önder Özen önce bu tabiri caizse krizi aşmak isteyecektir. Yani önce bir sakin kalmayı bütün camiaya empoze etmeye çalışacaktır. Bu da sık sık yapacağı röportajlar, yapacağı transferlerle, o hamlelerle gözler önüne seyredecektir bence.
1: Peki şimdi bir de Nuri Hoca'yı soracağım. Aslında bir hafta önce gibi Nuri Hoca konusunun kapandığına dair haberleri izleyenlerimizle paylaşmıştık. Ama bugün tekrardan Beşiktaş'la ilgili bütün gazete sayfalarında Nuri Hoca gelebilir. Ama şöyle de bir durum var. Mesela Fanatik var elimde. Yabancı hoca olmazsa eğer Kartal'da ilk rota Nuri Şahin deniyor. Sence tekrar mı gündeme geldi Beşiktaş yönetimince?
0: Şimdi tabii Nuri Şahin bu sezona kötü başladı Başakşehir'le. Yani ilk dönemi çok problemliydi. Ama sonrasında inanılmaz bir çıkış. Takım kurgusunu oturtmak aslında Beşiktaş'ın ideallerine, o hamlesine çok uygun bir teknik adam. Ama Beşiktaş'ın olası bir kötü başlangıca dayanacak ne kadar süresi var? Hep bunlar soru işareti. Ayrıca kulübüyle anlaşmasında hani ayrılığı nasıl gerçekleşecek? Bunlar kolay işler değil ama Nuri Şahin yeni jenerasyonun Dortmund dönemi kötü olsa da çok başarılı, çok gelecek vadeden ve Beşiktaş'a da ya da hangi takımda olursa olsun şöyle bir profil var. Avrupa'da bizzat oyuncularla görüşebilecek, bizzat o kulüplerin yönetimleriyle, eski arkadaşlarıyla görüşüp transferde size kapı açabilecek bir teknik adam. Oyunculuğunda çok üst düzey bir isimdi. Almanya'daki yaptığı başarıları Real Madrid'de ortada. Bunun yanına teknik adamlık için Beşiktaş'a elbette katkı verebilir ama yabancı olmazsa Nuri Şahin bakış açısı doğruysa o da çok doğru değil. Yani bir profil belirlersiniz.
1: Evet.
0: Yerli yabancı, ona göre teknik adam tercihi yaparsınız. Yani burada bir ayrım, evet. Yabancı olmazsa yerli olmamalı.
1: Peki Suat, teşekkür ederim sana. Tekrar iyi hafta sonları dilerim. Hoşça kal.
0: İyi yayınlar.
1: Bağlantımızı bitirdik. Suat Umurhan'ı uğurladık değerli izleyenler. Şimdi ligimizi çoğunlukla konuştuk ama bir şöyle Avrupa'ya uzanalım mı? Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Avrupa'nın en büyüğü belli olacak dedik. Paris Saint Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Budapeşte'de de Dündar Keşaplı bizleri bekliyor. Bu karşılaşmaya dair son bilgileri kendisinden alacağız. Kolay gelsin Dündar Keşaplı. Bu karşılaşmaya dair son bilgileri senden dinleyelim.
2: Evet, teşekkürler. Teşekkürler Budapeşte'den, başkent Budapeşte'den. Bugün düne göre biraz daha kapalı bir hava var ama umarım yağmaz. Evet, nefesler tutuldu. Dünya Kupası öncesi son kupa, Şampiyonlar Ligi Kupası ve sezonu tamamlayacağız diyebilirim. Bir yanda Paris Saint Germain, diğer yanda Arsenal, iki başkentin şampiyonu. Sezonu da şampiyonlara kapalılar ve bu akşam Puskas Arena Stadyumunda yaklaşık 65 bin, 67 bin taraftar önünde milyonlarca kişi ekran başında iki güçlü ve iki önemli takımın düellosunu izleyecek diyebiliriz. Geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezondan geçen PSG ilk kez tarihinde Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı. Inter'i farklı yenerek ve Luis Enrique bu sezonda yine aynı şekilde bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Daha önce Barcelona'da kazanmıştı. Ardından PSG ve üçüncü kez kariyerinde bu Şampiyonlar Ligi Kupası'nı götürmek istiyor ülkesi Fransa'ya diyebiliriz. Arteta öncelikle şunu söyleyelim. Bu akşam ilkler oynanacak. İlkler şöyle ki, ilk kez Budapeşte'de bir Şampiyonlar Ligi final oynanıyor. İlk kez iki teknik adam, İspanyol teknik adam karşı karşıya geliyor ve ilk kez Fransa ve İngiltere finalde karşı karşıya geliyor. Yani bir ilklerin düellosu da olacak diyebiliriz. İki teknik direktör de takımlarını geçtiğimiz sezon içinde, yani bu 2025-2026 sezon içinde çok başarılı bir düzeye getirmişti ve gerçekten oluşturduğu ekiple iki takım da bu finali hak etti diyebiliriz. Oldukça geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Özellikle Londra ve Paris'te de geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyebiliriz. Özellikle Paris'te her galibiyet sonrası çıkan olaylar, kavgalar var. Bu nedenle geniş çapta Fransa'dan gelen bilgiyi de paylaşmış olalım. Ve diğer yandan bu akşamki karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert'in başlama düdüğüyle maç başlayacak. Ancak tabii şunu söyleyelim. Luis Enrique, ben bu takıma geldiğim zaman gençlerden oluşan iyi güçlü bir takım oluşturmak istiyordum ve bunu başardığıma inanıyorum.

0: takımdan biliyorsunuz Mbappe, Neymar gibi oyuncuların ayrılmasıyla takımın içindeki huzur daha farklı bir boyuta geldiğini söylüyor. Luis Enrique özellikle kariyerinde bugüne kadar birçok başarıya imza attı, ancak Paris Saint-Germain'i kısa süre içinde bu seviyeye getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. İspanyol teknik adam Arteta ise kariyerinde çok önemli bir gün yaşayacak bugün. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ilk finali, 20 yıl sonra Arsenal finale çıkıyor. Ancak diğer yandan bu kupayı da bu akşam alırsa ilk kez kupa kazanacak, ilk kez böyle bir finali oynama başarısını gösterecek. Yani özellikle başkentte Budapeşte de oldukça büyük bir ilginin duyduğunu da gösterebiliriz. Daha önce 2021 yılında Süper Kupa finali oynanmıştı. İlk kez böyle büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Ve bakalım bu ilerleyen saatlerde stad önünde gelişmeleri aktaracağız tabii, ama şu bir gerçek, burada gerçekten tam bir şampiyonlar havası yaşanıyor. Özellikle tabii İngilizlerin yine biraz olsun taşkınlıkları, olay yok ama taşkınlıkları var biliyorsunuz İngilizlerin her gittiği yerde. Ancak şu ana kadar ciddi bir sorunun olmadığını da vurgulamak istiyorum. Toparlamak gerekirse Luis Enrique yönetiminde PSG ikinci kupayı müzesine götürmek isterken 20 yıl aradan sonra Arsenal final oynayacak ve bu finalde de teknik direktör, İspanyol teknik direktör Arteta kupayı kazanarak bir tarih yazmak istiyor. İki İspanyol teknik direktörün ve bu başarılı bir sezon geçiren iki güçlü takımın da düellosu merakla bekleniyor diyebiliriz. Evet, kısa kısa notlar aktarmaya çalıştım. Başkent Budapeşte'den ilerleyen saatlerde yine birlikte olacağız. Kısaca aktaracağım notlar. Şimdilik bunlardı. Sorunuz yoksa söz İstanbul sularında.
1: Dündarki Şaplı'ya çok teşekkür ediyoruz. Budapeşte'den bu maça dair, bu akşam oynanacak final mücadelesine dair notları bizle paylaştı. Teşekkür edelim ve haberlerimize tekrar devam edelim. Manchester City diyeceğiz. Pep Guardiola Manchester City'nin başına geldiğinde ilk gün küçük bir taraftarla bir araya geldi değerli izleyenler. O taraftar kendisine bir soru sormuştu ve bütün kupaları kazanacağız ama nereye koyacağız bu kupaları demişti. Pep Guardiola da tam 10 yıl sonra ona bir yanıt verdi. Evet değerli izleyenler, kısa bir virgül koyalım. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sarı'nın açıklamalarda bulunuyor.
2: Demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
3: Evet, başkanım.

0: Fenerbahçe'de biliyorsunuz bayramlaşma töreni gerçekleştiriliyor ve Saadettin Saran'da kısa bir açıklama yapmıştı. O bölümü ekranlarınıza getirdik. Tekrar Avrupa'ya döneceğiz. Manchester City demiştik. Pep Guardiola küçük taraftarın sorusuna tam 10 yıl sonra bir yanıt verdi. Bu haberimize bakalım.
1: Pep Guardiola Manchester City'ye geldiği ilk gün taraftarlara büyük bir sürpriz yapmıştı. İspanyol teknik direktör 10 yıl önce Manchester'daki ilk gününde kendisini başka bir yerde karşılamaya hazırlanan taraftarları taksiye alarak onlara unutamayacağı bir an yaşatmıştı. Guardiola'nın bu taraftarlardan biri olan 7 yaşındaki Braden Bentley sohbeti ise uzun süre gündemde kalmıştı. Minik taraftarın artık seni bulduğumuza göre hepsini kazanacağız. Ancak onları nereye koyacağız demesi üzerine İspanyol çalıştırıcı bütün kupalarımı deneyeceğiz cevabını vermişti.
2: Now we've got you. We're gonna win them all. We're gonna win all the trophies. Where are we gonna put them all?
3: All the trophies are there? Yeah. Are you sure?
2: Trophies.
1: 10 yıl sonra Manchester City'den ayrılan Guardiola görev süresinin son gününde yine Braden Bentley bir araya geldi.
4: Oh my God, 10 years, Pep.
3: How are you?

0: I'm so good. How are you?
1: You grew up, huh?
0: Just a bit. It's been 10 years. It's been a good 10 years.
2: Başarılı teknik direktör artık 17 yaşında bir genç olan Braden'ı yıllar önce sorduğu soruyu yanıtlamak için müzeye götürdü.
1: I want to show you something. Come with me.
0: Oh, what? Go down. What is going on? Getting the door for Pep Guardiola. That's crazy.
2: Bir anda Guardiola döneminde kazanılan 20 kupayı karşısında bulan genç taraftar heyecanını ve mutluluğunu gizleyemedi.
1: You remember you said to me you are going to win all of trophies?
0: I remember.
1: All of them are here.
0: I said that.
1: You know, you say to do it, we have done it. Look at the how nice is that.
0: Try not to cry here, Pep.
1: You have to.
0: Oh, my God.
1: Look at this. Put the camera. He's crying. He's
0: oh
1: crying.
0: Oh, stop it. So it's been an incredible 10 years, eh? Wow.
3: Yaşasın hafta sonu programının sonuna geldik değerli izleyenler. Kapatırken, noktalarken programımızı Galatasaray biliyorsunuz Can Uzun'la yakından ilgileniyor. Can Uzun'un sezon içerisinde kaydettiği golleri izleyeceğiz birlikte. Sonrasında noktalıyoruz. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam. Deniz, kum, güneş. Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: canı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
1: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Kont.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol

Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. İyi pazarlar, her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikteyiz. Futbolun dününden bugününe doğru yolculuğumuz devam ediyor. O benzer girizgahı tekrarlayalım. Bu programda o geçmiş günleri yaşayanlar için keyifli bir anı tazeleme imkanı sunuyoruz. O günleri bilmeyenler için de bence son derece önemli bilgileri, anekdotları, detayları öğrenme fırsatı tanıyoruz. Ve biraz bugünden o güne, o günden bugüne çıkarımlar yapmaya ve karşılaştırmalar yapmaya da gayret ediyoruz. Şimdi hepinizin malumu milli takım zamanı, milli maç dönemi. Hal böyle olunca da biz bu programı milli maçlar üzerine, Türk milli takımı üzerine, onun karakterleri üzerine kurmayı düşündük. Keyifli bir program hazırladık. Hadi başlayalım, geçmiş zaman olur ki diyelim.

0: Efendim şimdi milli takımın unutulmaz geri dönüşleriyle başlayacağız. Şimdi milli takımın unutulmaz geri dönüşleri şöyle bir bakıyorum. 90'lı yıllardan hatta son İsveç maçına kadar çok önemli, keyifli maçlar var. Tek tek bunlara şöyle bir bakalım. Efendim 1995 yılına gidelim. 1995 yılında A milli futbol takımımızın 96 Avrupa Şampiyonası'na gidebilme yolunda Üniversitesi'nde oynadığı İsveç maçı var. 23. dakikada Kenneth Anderson, sonradan Fenerbahçeli tabii olan, 1-0 öne geçiriyor. İşte görüntüde ekrana yansıdı. Emre Aşık'la Sergen Yalçın'ın golleri 1-0'dan 2-1'i yakalıyor ve o günün güçlü takımı İsveç'i 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Türkiye bizim 96'ya gidişimizin en önemli mücadelesidir. Fatih Terim yönetiminde önemli zaferlerden biri. İşte ekranda geliyor karşılaşmanın golleri. Kenneth Anderson Engin'i mağlup etmiş. Ardından da milli takım İkinci yarıda bambaşka bir kimlikte Emre Aşık ve Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-1 kazanıyor. Bu 95'teki bir unutulmaz geri dönüş. Yanılmıyorsam ben bu maça gitmiştim diye hatırlıyorum ama önemli bir.
1: Kafayla atıyor bak.
0: Evet. Ve hatta çok da konuşulmuştu. Kafa hani şeyi yoktur, becerisi yoktur.
1: Ama kafaya hazırlanış, diye dengeyi kuruş, vücudu o nasıl, çok önemli. Futbol bilgisi o işte.
0: Evet. Yani. Hakikaten öyle. Önemli bir geri dönüşlerden biri değerli futbol severler. Geldik 99'a. Bu kez Euro 2000 yolundayız. 99'da işte ekrana yansıyor ya Finlandiya falan derken Finlandiya deplasmanında 14. dakikada yenik duruma düşüyoruz. Hatta 2-0 oluyor skor ama 2-0'dan sonra müthiş bir geri dönüş. 4-2'lik skor. A milli futbol takımının önemli geri dönüşlerinden biri. Burada 3 olacak. 3-2 oluyor. Tayfur Avutçu. Şimdi milli takımın yardımcı hocası en son. 4-2'lik skorla A milli futbol takımımız 2-0'dan gelip Finlandiya'yı mağlup ediyor. Euro 2000 yolunda en önemli zaferlerden biri. Bir Yunanistan maçı var. Bunu Yunanistan'da büyük infial yaratmıştı bu skor. Yani Euro 2008 elemeleri 1-0 geriye düşmüştük. 1-0'dan sonra goller yağmur gibi geldi. İlk yarı 1-1 bitmişti. İkinci yarıda tam 3 gol var. Kaleci hataları da vardı. Bu golde miydi? Evet işte. O gollerin ardından yani çok çıkarken kaptırılan toplar, kaleci hataları derken 4-1'lik bir skor.
1: Bu da Tümer galiba.
0: O da Tümer. Kaleci de çok enteresan
1: evet,
0: goller,
1: çok goller yedi. Yani. Evet. Tümer tabii ya.
0: Tümer.
1: Suat Baba öyle derdi. Kaleye gördüğünüz zaman atabiliyorsanız şutu atın, her kalecinin enayi anı vardır derdi.
0: Bu da Gökdeniz Karadeniz.
1: Evet.
0: 4-1'lik skor Yunanistan için gerçek bir yıkımdı. Çok ağır eleştiriler gelmişti Yunan milli takımına. Euro 2008 elemelerindeki 4-1'lik geri dönüş. Hemen bir Norveç maçı var. Yine Euro 2008 elemelerinde, bakın Euro 2008 kendisi de çok önemli maçlara sahne olmuş ama bence elemelerde de çok kritik maçlar var. Norveç maçında da yine Hagen'in golüyle 12. dakikada yenik duruma düşüyoruz. Ardından 31'de Emre Belözoğlu 1-1 yapıyor. İşte bu golle zaten nasıl geri dönüşlerin geldiğini 2008'de birazdan göreceğiz. Ve 60. dakika bu golle 2-1 öne geçiyor Nihat Kahveci'nin golüyle. A milli futbol takımı Euro 2008'e gitme anlamında hani mucizenin başlangıcı bu maç aslında.
1: Tabii.
0: Norveç karşısında 1-0'dan 2-1'i yakaladığımız maç. Gelelim Euro 2008'e.

0: Bunları, o bölümleri biraz sesli verelim mi çocuklar? Hadi bakalım.
1: Tuncay içeri hareketlendi. Gökdeniz, tekrar Amit. Gökdeniz. Nihat, Arda var içeride. Benaglio.
2: İlk maçında Portekiz'e yenilmişti Kemal abi.
3: Topa sahip oluyor. Evet. İsviçreliler. İleriye uzun top.
2: İsviçre ev sahibi.
3: Çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor.
2: Hakan Yakın. Türk asıllı oyuncu.
4: Hakan Yakın sonra bir tane daha vurdu, atmadı.
3: Öne geçiyor millilerimiz karşısında.
4: Hatırlar mısın?
3: Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda.
2: Burada çok müthiş de yağmur vardı ya o maçta.
3: Offside, ağlara giden top.
2: Sadece üstüne 1-0 önde. İkinci yarı burada.
1: Offside, offside seni.
2: Semi offside pozisyonuna yakalanıyor. Arda Mehmet Aurelio ile başlıyor atak. Mehmet Aurelio da o şampiyonunda çok büyük fonksiyonu var.
4: Bir tane oynadığı kötü maç hatırlamıyorum. Tuncan, ne Trabzon'da ne Fener'de. Ne de milli takım.
1: Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semi ve gol. Semi atıyor ve Semi. Gol diyor. Semi yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta. İsviçreliler yıkılıyor.
5: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek.
2: Semih'in en formda dönemi herhalde değil mi?
5: Nihat'ın
2: ortası da adrese teslim.
5: Çok derece yanlış.
2: Pas aslında i̇şte bunu orta dememek
1: çok
2: lazım.
1: Çok iyi zamanlama. Çok iyi yükseliyor.
4: Zaten buna Coşkun Özer'i rahmetli. Ve Coşkun abi çok kızardı. Şimdi. Ne ortası be? Pas der.
1: Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
5: Out. Çok, çok.
2: Bunu mu diyorsun?
4: Yok yok.
5: Bravo Volkan.
1: Çok güzel. Çok
4: attığı
1: güzel
4: golden ya. Hemen
2: sonra. Bu Hakan Yakın'ın pozisyonuyla.
1: Semih.
4: Attığı yanına golden Tuncay. Hemen sonraydı.
1: Arda
4: yani 2-0 oluyor.
1: Çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda.
2: Çekecek.
1: Arda. Ve gol! Gol!
2: Ömer abi. Kulakları çınlasın. Orada en az spiker kadar. Erdoğan galiba anlatan.
1: Parkta Türkler seviniyor. Bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol.
2: Evet bu 2-1'lik zafer. Portekiz'in ilgisinden sonra gruptan çıkışın anahtarıydı zaten. Sonra tarihin en büyük geri dönüşü olabilir bu ya. Çek Cumhuriyeti maçına gelelim.
4: Tabii.
2: Yani son maçı mı? Grubun son maçı mıydı? Bu nasıldı ya? Hemen bir bakalım. 2-0 geriye düşüyoruz. Artık pek çoğunun
4: bu İsviçre,
2: bu İsviçre maçı. Çek Cumhuriyeti maçına gelelim.
1: Matayovski. Grigera. Grigera. Koller.
2: Jan Koller bu tarz toplarda.
4: O zaman o dönemin en iyi santraforlarından biriydi.
1: Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün.
2: Cumhuriyet milli takımı da
4: tabii.
2: Yani en iyi milli takımlarından biriydi bu. Milan Baroš falan yedekti diye hatırlıyorum ben.
4: Evet galiba. Güçlü değil mi o kaleci?
2: Evet.
4: Şahane de plonjon yapmış ha. Görmüş gitmiş ama.
2: Şey Volkan kaleci.
4: Volkan mı?
2: Volkan bu maçta kırmızı görüyor sonda.
4: Ha, evet,
2: ondan
4: evet.
2: Sonra Hırvatistan maçında rüştü oluyor. Bu kötü bir gol. Klasik miydi bu?
5: Hakem kişi değişikliği yaptırmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet Arda hakemin üstüne yürüyor.

0: Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı.
1: 2-0, dakika 75 olmuş Kemal abi.
2: Evet.
1: Yani müthiş iş. 15 dakikada 3 gol. Müthiş iş. Ya bu 2008 daha elemelerden belli etmiş kendini.
0: Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor.
1: Peter Cech hani bunu direk dibinde yakalayamadı. Asıl abi, büyük hatayı birazdan yapacak abi, yağmurla beraber.
2: Şuna baksana. Çek, yani Peter
1: o Cech sırada ki... Chelsea'de miydi ya?
2: Oralarda bir yerler orada.
1: Ercan?
2: Tabii oradaydı galiba.
1: Bir bak, ben sanki öyle diye hatırlıyorum.
0: Nihat, Nihat, Nihat. Durdu, durdu, durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat, teşekkürler.
1: 88 ya. Chelsea'de tabii o sırada.
0: Sevinme sırası bizde.
3: 2-1'den sonraki arzumuz... şu karşılığını
1: yani verdi. İnanılmaz bir hata yani. O dönem dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak gösteriliyor. Ve böyle bir top kaybı yapıyor. 87'den 88'e geçerken oluyor. Bu da 89. dakika.
0: Bir gol daha gelebilir.
1: Hamit.
0: Şimdi pas Nihat.
1: Nihat'ın bir alışı, topu alıp önüne alışı ve vuruşu muazzam ya. Muazzam ya.
0: Nihat çıktı sahneye.
1: Muazzam. Hamit'ten topu alıp önüne evet. bırakışı ve sonra altına girişi topun müthiş iş.
0: İnanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz.
1: Şimdi işte bunları özlüyoruz tabii. O yüzden cuma akşamı
0: koşuyoruz. İyi çalıştık.
1: Galibiyetin i̇şte ardından böyle. Her ne kadar futbol hani o öyle bir futbol şu aşamada beklemek hayal olur ama yine de o milli takımı bir arada tutan ülkeyi coşkuyla tek vücut yapan bu tarz galibiyetleri özlemişiz. Evet, geldik çeyrek finaldeki Hırvatistan maçına. O da müthiş bir maç. Hemen bakalım penaltılara giden maç, Hırvatistan maçı gelsin.
4: Ve ilk düdük sesi geliyor. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten ve top dışarıda.
1: Hırvatistan'ın da
4: ikinci pozisyon top dışarıda.
2: Her şeyde şansın olacak.
4: Hırvatistan tüm atlarıyla
1: Rakitic'le Modric o zaman daha taze.
4: Met vuruyor.
1: Yine top oluştu. Müthiş. Bir de öyle Valencia'da golü var. Bir bu sezon attı şeyde Avrupa maçıydı yanılmıyorsam.
4: Modric'te kaldı top.
1: Burada da sıyırmış.
4: Tekrar Modric. Orta tehlike var. Rüştü ikamlede. Rüştü ikamlede. 90. dakika. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor.
1: Uzatmalara gidiyor. Ya uzatmada 119'da gol yiyorsun. Biraz
4: Semih'e doğru. Arda'nın da yardımı var. Arda, Semih cezalarını vuracak. Vurdu üstten dışarıya. Semih Şentürk. Arda, Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla.
1: Bunlar hep çok önemli fırsatlar. Milli takım kaçırıyor. Uzatmanın ikinci yarısı efendim. 119. dakika.
4: Bravo, Rüştü. Rüştü çıktı.
1: Rüştü burada hatalı çıktı. Geri dönene kadar. Kalesinde golü gördü. Şimdi burada herkes tırnak içinde Rüştü'ye saydırıyordu.
2: Tabii.
1: Ama nereden bileceksiniz ki işte hayat böyle bir şey. Penaltılar sırasında Rüştü kahraman olacak.
4: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
0: Gol!
4: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih!
1: 120 artı 1.
4: Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
2: Vallahi olacak şey.
4: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: İnanılmaz bir şey.
2: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
4: Penaltılara kalıyor.
1: Bilinç de neden uzadı bu kadar diyor. İsyan ediyor o sırada. Penaltılara kaldı. Ya Luka Modric'in topu dışarı attığı an.
4: Arda gol 1-0. Sırnar. 1-1. Bakıyor Semih. Platik olsa Semih. Semih ve gol.

0: bu 2000 Galatasaray'ın 2000'deki Avrupa zaferinde olduğu gibi şu penaltılarda iyi kotarıyoruz işi. Yani
1: Rakitic dışarı attı.
0: Rakitic dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor.
1: Gol 3-1. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı.
0: Ve işte Rüştü de bu kurtarışı yapınca milli takım yarı finale yükseliveriyor. Muazzam bir geri dönüş daha. 2008 masalsı bir dönemdi milli takım için. Şimdi geldik yıllar sonra 2015'e. Euro 2016'ya gitmeye çalışıyoruz. Maç 0-0. Zaten her şeyin denk gelmesi lazım. O sırada daha gelmemiş. O orada olacak, o orada olacak, o orada olacak. Efendim dakika 89. İzlanda, biliyorsunuz İzlanda da 3-0 mağlup olmuştuk. Bu karşılaşmada 0-0 gidiyor. O gole gelelim. Dakika 89. Selçuk İnan. Ya, belki hani geri dönüş anlamında ya zaten önde değillerdi diyebilirsiniz ama sadece bu gol yetmiyordu. Bütün olasılıkların tutması gerekiyordu. Son 5 dakikada bütün olasılıklar tuttu. Her yerde goller atıldı. Selçuk İnan golü attı. Ve milli takım Euro 2016 vizesi aldı. 2008'den 8 yıl sonra böyle bir görülmüş. Acaba mı dedik ama Euro 2016 pek iyi geçmedi biliyorsunuz bizim için.
2: Sadece skor olarak olsa tabii, yani dersin ki tabii. Kötü geçti başka şeylerde.
0: Bir geri dönüşte bu geçtiğimiz yıl yaşadık. Yine bir İsveç maçı. Bakalım. Burada 1-0 Uluslar Ligi maçı. Tabii Lucescu yönetiminde. Önce 1-0 oluyor. Ardından İsveç 2-0 yapacak. Kalede Sinan Bolat var. Zeki'nin kaptırdığı top. Yani bu gole pek yapılacak bir şey yok. Müthiş yeri.
2: Güzel, çok güzel.
0: Değil mi?
2: Çok harika bir şut attı.
0: Ve 2-0'dan sonra ikinci yarı 2-1 bu golle Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan değil mi o?
0: Aynı Arnavutluk maçında olduğu gibi 2-1 yapıyor. Burada skor 2-2'ye geliyor. Emre Akbaba sonradan oyuna girmişti. Bu son geri dönüşümüz efendim. Emre Akbaba burada 2-2 yaptı. Birazdan yine sahneye çıkacak. 90+1. Dakika. Ve o geçmiş günlerden bir esintiyle 2-0'dan 3-2'yi yakalayacağız. Avrupa Ligi'nde, Avrupa Uluslar Ligi'nde devam edemedik. Grup düştük. Ama bu da milli takımın unutulmaz geri dönüşleri arasında skor anlamında yerini aldı. Evet, bir futbolcu bir hikaye diyoruz Kemal abi. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız izleyenler. Şimdi Canavar Burhan'ın, Burhan Sargı'nın 1954 yılında Türk Milli Takımı'nın o güne dek kazandığı en büyük başarıdaki payından konuşacağız. Tamam. O hikayeyi aktaracağız. Dünya Kupası'nda katılmak için İspanya ile eşleşmişiz. Önce Madrid'de, sonra İstanbul'da iki maç var Kemal abi. Seyrettin mi?
2: O zaman averaj yok.
0: Averaj yok, evet.
2: Yani sen yendin, o yendi, bir üçüncü maç. Kural öyle o zaman.
0: İspanya'da 4-1 yeniliyoruz.
2: Evet.
0: Ama burada İnönü Stadı'nda 16 Mart 1954 efendim tarih. 16 Mart 1954'te rövanşta Burhan'ın bir sol volesiyle Burhan Sargı'nın 1-0 kazanıyoruz maçı. Böyle olunca 3. maç oynanıyor. 3. maç. 3. maç tarafsız sahada. O golü şöyle anlatıyor Burhan Sargın. Suat topu kafayla indirdi.

0: 18'in dışında topa bir vurdum. Ne ben gördüm ne de kaleci gördü. Kimse topun nasıl girdiğini anlayamadı kaleye diye. Roma'da mı o maç?
1: Roma'da, evet.
0: Tarafsız sağlık. Bu Oka takım.
1: O takım.
0: Vay be.
1: Öf öf öf. Zeybek Çetin bile var bak Suat'ın solunda. Çetin Zeybek'tir onun adı da ama top dünyasında Zeybek Çetin'dir. Dalyan'da bile oynadı vefatından bir süre önce yani emekli olarak.
0: İspanya'nın İspanya olduğu dönemler yine.
1: Evet.
0: 1-0'dan sonra bu Roma Olimpiyat Stadı'nda bu maç. Şu gördüğünüz stat. 17 Mart 1954'te. Nasıl oluyor ya? Yanlış olması lazım bu tarihin o zaman.
1: Niye?
0: Bir gün sonra gözüküyor. Ben de o tarih yanlış o zaman.
1: Ha, tarih olabilir evet.
0: 16 var. Ben bir hafta sonra diye hatırlıyorum. 2-2 bitiyor maç. Yalnız Burhan Sargın yine gol atıyor.
1: Tabii.
0: Suat Mamat'ın bir golü var. Geçenlerde evet. Hani bir
1: röveşata.
0: Röveşatasını direğin üst direğin oradan vermiştik. Ve bu uzatma penaltı uygulaması falan yok. Şeyle gidiyoruz.
1: Kura'yla
0: gidiyoruz.
1: İtalyan çocuk.
0: Nasıl bir etki yaratmıştı o zaman ülkede? Ve Burhan Sargın'ın bu milli maçlardaki çıkışı arka arkaya böylesine önemli maçlarda attığı goller onun kariyerine nasıl etki etti?
1: Şimdi canavar Burhan zaten.
0: Niye canavar demişler?
1: Canavar şuradan. Şimdi Burhan abi Ankaralıdır. Altındağ'dan geldi yanlış hatırlamıyorsam yani. Yani Burhan abi Ankara'da biraz efeydi öyle diyeyim. Zaten yürüyüşü de Burhan abinin böyle hani eskiden dayılar yürürdü ya.
0: Evet.
1: Oradan bu yani canavar Burhan canavar lakabını Burhan abiye yapıştırdı futbol seyircisi. Canavar Burhan Fenerbahçe'nin profesyonellik ilan edildikten sonra. Hı hı. Efsane takımındaki Selahattin Samim Halil. Hatta sonra Erol abi. Ayva Erol. Lakabı. Yeni mukavele için yüksek para istemelerine karşın dönemin Fenerbahçe Başkanı Osman Kavrakoğlu rahmetli. Hı hı. Aynı zamanda Demokrat Parti Milletvekili. Yanlış hatırlamıyorsam Büyük Millet Meclisi Reis Vekillerinden de biriydi. Ya yapmayın etmeyin işte bütçemiz şu kadar tamam profesyonel filan ama yok işte biz 5 lira yerine 15'er lira isteriz gibi bir çıkışla karşılaşınca nereye isterseniz gidin arkadaş dedi. Sizi dedi bu parayı vermeyiz biz Fenerbahçe olarak veremeyiz dedi. Ve söz konusu futbolcular.
0: Münekkit ne Kemal abi? Münekkit, bir İspanyol münekkibi isabetli görüşü.
1: Kritik yazarı. Tenkit yazarı. Dedi ki biz bu parayı size veremeyiz. Kulübün böyle bir parası yok. İsteyen istediği yere gidebilir dedi. Hmm. Ve o efsane oyuncular Adalet'e gittiler.
0: Evet.
1: Meşhur Adalet
0: burada
1: olayı.
0: Da anlattığımız. Ha.
1: Şimdi Cihat abi topu bırak kaleci. Yani bir anda Fenerbahçe zaten o zaman şimdiki gibi 28 oyuncu yok. 14 oyuncu anca var. Bir anda çöktü. O arada işte Canavar Burhan sonradan canavar lakabını
0: şurada böyle atıyor.
1: Burhan Sargın Ankara'dan alındı. Abdullah Matay alındı. Akgün Kaçmaz Karabomba Akgün alındı. İlhan Selçuk alındı. Kaleci Selahattin Kling Selahattin alındı. Ve Fenerbahçe böyle 7-8 tane umut veren gençleri kadrosuna kattı. İşte o transfer hamlesinin yani Türkiye'deki en önemli transfer hamlelerinden biridir o. Canavar Burhan da onlardan biridir. Girdi takıma santrfor olarak. İşte milli takımda goller.
0: Yani
1: tabii.
0: Mesela Güney Kore meşhur o 7-0'lık maç var ya orada da hat-trick yapmış.
1: Tabii yaptı. Ve Canavar Burhan Fenerbahçe'nin vazgeçilmez santrforu oldu. Sonra ne oldu? He?
0: Ne oldu? Bu da Güney Kore maçı.
1: Sonra ne oldu? Adalet fabrikaları sahibinin kızıyla evet. Evlenip Adalet'e gitti. Yani o başka bir şeydir tabii.
0: Anladım.
1: Yani o başka bir şey. Ama

0: Canavar Burhan, bizim futbolun santrfor diye adlandırdığımız eski şeyle, tanımıyla önemli isimlerinden biridir. Yani iyi bir Fenerbahçelidir. Hani şey değil, yani sonradan olma falan değil, öyle iyi bir Fenerbahçelidir. En büyük özelliklerinden biri de Ender, o zamanki kurallarda aynı hiza offside'dı. Şimdi kaldırıldı biliyorsun son şeyde. Aynı hiza offside olmuyor. Burhan abi, ben rahatlıkla Burhan abi diyebilirim. Türk futbolunda kıl payı olsa dahi offside'ı en güzel yediren oyuncuydu hakeme. İnanılmaz bir şey. Yani çabuk dönüşünden, ani çıkışından filan, işte oyunu takip edişinden falan kazanılmış bir özellikti bu. Yani bugünkü gibi çizgi çekme olsa, hani çekiyorlar ya, evet, çizgi çekme olsa, yani Burhan abinin 10 tane pozisyonunun 6'sı offside'di. Ama şahane yedirirdi, alır gider golünü de atardı. Yani çok önemli bir değeriydi hem Türk futbolunun, dolayısıyla da Fenerbahçe'nin. Sonra Adalet'te de iyi işler yaptı. Ondan sonra da zaten o dönemdeki futbolcular futbolu çok erken yaşlarda bırakırlardı. Evet. Lefter hariç.
1: Evet. Onu konuştuk.
0: Lefter hariç. Bırakırlardı yani. Yorulurlardı, sıkılırlardı, usanırlardı. Toplar malum, sahalar malum, ayakkabılar malum, para yok. O yüzden de...
1: Bir şurada önümde şöyle bir not daha var. A milli takımda gösterdiği başarıyı ordu milli takımında da tekrarladı. Her ülkenin ordu milli takımında üst düzey profesyonel futbolcuları da oynatması o dönemde tabii meşhurdu. Copa Fontaine, Fransa.
0: Fransa tabii.
1: Fransa ile 1955'te İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında, ordu şampiyonasında, dünya orduları arası futbol şampiyonası. Roma Olimpiyat Stadı'nda finale kalıyor Türkiye.
0: Tabii.
1: İtalya'yı 3-2 yeniyor ev sahibi. Yine Canavar Burhan gol atıyor.
0: Atar. İşi bu.
1: 2-1 yenikken yine o atıyor. 2 golü de o atıyor. Tabii. Bir yıl arayla Roma Olimpiyat Stadı'nda önce, tabii, Dünya Kupası finallerine gidişi sağlıyor. Ardından ordu şampiyonu, ordu Dünya Ordular Arası Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk. O da büyük iş o zaman.
0: Ama ya, bizim ordu milli takımımız o dönemde yani...
1: Tamamıyla profesyonel.
0: Diyebilirim ki dünyanın en iyi ordu milli takımıydı. Süreç bir 10 sene diyeyim. Kimler yok ki?
1: Diğerlerinde normal ordu mensupları da oynuyormuş. Aralarda 1-2 oyuncu var.
0: Aralarda 1-2 oyuncu var. Biz Amerika'yı kaç? 19-0 mı?
1: Var. Onu yapmıştık.
0: Yendik. Yani hakikaten bizim ligimizin en üst düzey kaliteli oyuncuları askerlikleri süresince ordu milli takımının mensubu olarak sahaya çıkar, önüne geleni temizlerlerdi. Yani o yüzden bizden daha iyi bir ordu milli takımı yoktu o dönemde.
1: Evet, dolayısıyla Canavar Burhan'ın da milli takıma ilişkin hikayesi, bir yıl arayla Roma Olimpiyat Stadı'nda attığı 3 golün hem bizi Dünya Kupası'na götürmesi hem de Dünya Ordular Arası Futbol Şampiyonu yapmasıyla ilintili, bence unutulmaz bir hikaye.
0: Burhan abiyle benim çocukluğum, yani Burhan abi çok yakın, o abimizdir tabii, yaşça bizde farklı. Tondan anımız vardır. Yöneticilik yaptı Fenerbahçe'de. Yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Tonla anımız vardır. Hele ki Sergen'le ilgili vardır ki bir tane. Ben yani yaşantısı sebebiyle, yoksa klasına her zaman şapka çıkarmışımdır, alınmaması gerektiğini savunmuştum. Canavar Burhan da bana dedi ki, ya yapma Kemal, adam ölüye gol attırır dedi. Abi dedim, attırır. O tarafını inkar etmiyorum ama ölüyü bulursa attır. Ya bulamazsa dedim. Ya yapma dedi. Aldılar. Sonra gitti biliyorsun, olmadı. Uzatmamış.
1: Peki. Hadi unutulmaz anlar diyelim o zaman. Unutulmaz anlarda sizi yakın tarihte bir unutulmaz ana götüreceğiz. Milli takımla ilintili. Neden önemli? Onu da zaten bir sonraki başlıkta göreceğiz. Evet efendim, gidelim unutulmaz anlara. Şimdi size skorlar söylüyorum. 8-0, 5-0, 0-0, 8-0,

0: 0 1 0 4 0 2 0 0 0 2 1. Bunlar bir milli takımla oynadığımız maçlar. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi iki tane de 8-0 olunca İngiltere ile oynadığımız maçlar. Dikkatinizi çekmiştir hemen. 8-0, 5-0, 0-0, 8-0, 1-0, 1-0, 4-0, 2-0, 0-0. Gol atamamışız. İki evet. beraberlik var ama gol yok. İşte o ilk gole gidelim. O unutulmaz anı bir kez daha yaşayalım istedik. 8 mağlubiyet, 2 beraberlik. 31 gol atmış İngiltere milli takımı. Biz henüz gol atamadık. Bugün bir ilki başarmayı istiyoruz. Golü istiyoruz. Hatta belki de galibiyeti istiyoruz. Neden olmasın? Oğuzhan Volkan'a doğru. Volkan kaleci ile karşı karşıya. Gol pozisyonu, gol! Hakan'ın golü milli takım beraberliği yakaladı. Bu golü tarih yazacak. Bu golü tarih yazacak değerli futbol severler. Hakan'ın golüyle milli takımımız beraberliği yakalıyor. 14. dakika. Tekrar tekrar izleyelim bu golü. Onlar ofsayttan attı. Biz bileğimizin hakkıyla. İşte Hakan topu böyle yolladı İngiliz ağlarına. Tarihimizdeki ilk gol bu. Tarih Hakan'ı, tarih bu akşamı yazacak. 1-1 değerli futbol severler. Ben tam İngiltere ile oynadığımız o 10 karşılaşmayı sayarken milli takım İngilizlere karşı tarihimizdeki ilk golü Hakan Çalhanoğlu ile işte böyle buldu.
1: Evet. O da bize nasip oldu.
0: ilk golümüz bu. Tek gol olmadan üzerine koyarak evet. devam edebilmeyi diliyoruz tabii. Manchester'da İngilizler 2016 öncesiydi bu. Euro 2016 öncesiydi diye hatırlıyorum. Hem onlar hem biz hazırlanıyoruz. Manchester'da City'nin stadıydı bu. İttihat'ta yanılmıyorsam. Ve yani işte şu skorlara bakınca tarihi bir gol. Orada 2-1 mağlup olduk ama son dakikalarda yedik. Kaçırdığımız fırsatlar da vardı. Orada sonra konuştuğumuz İngiliz gazeteciler de hani tek gol atmakla kalmayıp kaybedeceğimizi ve hani biz İngiltere'nin o kötü tarihini biz yaşayacağımızı düşündük. Bir an demişlerdi maç sırasında. Hani ilk golün üzerine bir de ilk galibiyet olsa evet. çünkü pozisyonlar var bu maçta. Gerçekten bambaşka bir tarih olur.
2: Şurada şu pozisyonu izlerken bir şey anlatmak istiyorum. Türkiye'de son 15 yılda diyeyim 20 yılda bir tane oyuncuya çok acımışımdır. O da Volkan Şen. Çok üzülmüştür. Üzülme. Yani kendi oğlum kardeşim olsa ancak bu kadar üzülürüm. Hı hı. Bu kadar iki ayaklı, iki kanatlı adamı geçebilen, kolay geçebilen teknik kapasitesi. Ya iki ayakla iki kanatlı adam geçmek çok zor şeydir. Şurada attırdığı gol de öyle. Yani bu kadar kabiliyetli, üst düzey bir oyuncunun bu kadar çabuk yok oluşu hakikaten beni cidden üzmüştür.
0: İşte hep.
2: Yani başka şeyler de var. Şimdi burada anlatmakta yarar yok.
0: Anladım.
2: Yurt dışlarına falan bir sebepten dolayı gitmek falan Bursa'dayken. Oradan işte transfer yani hakikaten Bursa'nın şampiyonu.
0: Yazık edenlerden tabii, kendisine
2: Bursa'nın tarihindeki tek şampiyonluğun ben %70'i bu Volkan'la Sercan'a aittir. Bana daha başka bir iddiada bulunacak varsa karşıma gelsin. Bu Volkan'la Sercan'a aittir o şampiyonluk. Ağırlıklı olarak Volkan'a. Ama bu kadar yetenekli, bu kadar çabuk, süratli bir kenar oyuncusu, iki ayaklı kendini bu kadar çabuk. Şimdi nerede oynuyor mu? Oynamıyor bilmiyorum. Takip edemiyorum. Yok.
0: Yok. Evet, yazık. Peki bir unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. İngiltere'ye ilk ve tek golümüz. Şu ana kadar 11 maçta yanılmıyorsam.
2: Antrenörler kim?
0: Oho, kimler? Hayır, yok ki?
2: 8'liklerde.
0: Bir tanesine Denizli.
2: öbüründe de Candan Taran. Burada İstanbul'da.
1: Candan Taran o sırada da Yup Derval koordinatör gibiydi galiba.
2: Erdoğan Şenay rahmetli federasyon başkan yardımcısı, aynı zamanda milli takımlar sorumlusu. Candan da çok iyi dostuydu. Benim de mahalle top arkadaşımdı rahmetli. O teknik direktördü. Hangisi önce oynandı iyi bilmiyorum ama İngiltere'de yediğimiz 8'den önce hocamız neler söylemişti? Diye bir 8'de o oldu.
1: Yeah. Peki o zaman o maçın ne etkileri olmuş? Bence şimdi şu başlık onu gösterecek. Gidelim geçmiş zaman olur ki diyelim ve o 8-0'lardan birinin bir kahramanına bakacağız şimdi. Şimdi tabii ki bir takıma 8-0 yenilirseniz bunun yarattığı o sıkıntılı atmosferden sıyrılabilmek kolay değil. Yapışır üzerinize. Ama orada kalede olmak o 8 tabii. golü yani sanki takım yememiş de doğrudan sadece o kaleci yemiş gibi algılanıyor olmak en büyük sıkıntı.
2: Kaleden ben. Top çıkarmaktan yorulursun be.
1: Şimdi Fatih de 8 gol yedi ama nedense Yaşar daha ön plana çıktı.
2: İstanbul'daydı da onun için Yaşar.
1: Ve şöyle anlatıyor Yaşar'ı. Hemen bir bakalım. Ya bence milli takımın en kötü formasıdır bu. Birazdan geliriz. Diyor ki Fenerbahçe'de 12 sene oynadım Yaşar Duran. Çok da sempatik ve nükteden bir insandır.
2: Hem de çok temizdir ha.
1: Evet kalbi değil mi? Dönemin en iyi kalecileri Şenol Güneş, Simon Üçü ve Rasim Karay'la çekişiyordum ama en az milli olandım. Bulgaristan bile bizimle özel maça yanaşmıyordu o dönemde diyor. İyi oyuncularımız vardı ama korkak futbol oynardık. Lig şampiyonluğu, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve TSE'de kupaları kazandım. İyi bir kariyerim vardı. Şimdi gelelim diğer sayfaya. Yaşar Duran'ın ağzından. Ama İngiltere'den bir maçta 8 gol yiyince adım kova kaleciye çıktı. Hakikaten affetsin. Kova Yaşar derler yani. O travma unutulur mu hiç? Ağzımla kuş tutsam silemiyorum o maçı. Top duvara çarpmış gibi dönüp üstüme geliyordu. Bugün olmuş 8-0'lık skor hala her yerde karşıma çıkıyor diyor Yaşar.
2: İnanır stadı ya. Düşünebiliyor musun? Yani hani İngiltere'de de 8 yedik derdi dedik ki deplasman
1: mevcut. Onu yiyen Fatih Uras.
2: Filan şeydi bizim Samsun mu?
1: Samsun
2: kalecisiydi. Şimdi bu burada kaybettiğimiz 8-0'lık maçın sonunda
1: ya şu parçalı forma onu söylüyordum yarıda kaldı. Tarihimizin en kötü milli forması.
2: Rezalet. Rezalet. İşte bu bizim Erdoğan o zaman neyse artık Allah rahmet eylesin. Maç bitti. Ender Asman'ı tanırsın.
1: Tabii.
2: Bizim TRT'den bizim mahallemizin arkadaşı. Eski de topçudur ha. Ender Asman o zaman kameramanlar falan filan sahaya anında dalıyorlar. Yani şimdiki
1: tabii,
2: böyle bir şey
1: tabii.
2: yok. Tabii milli takım 8-0 yenilmiş. Tünele doğru gidiyorlar. Sen Ender koş. Elinde mikrofon arkada kameram. Ne haber Yaşar ne oldu diye sor Yaşar'a. Yaşar ona öyle bir cevap verdi ki. Burada söyleyemeyiz tabii o cevabı. Onu hiç unutmam. Ender tabii o sansüre girdi sonra da yayınlanmadı da Ender bana anlattı ya dedi böyle. E dedim oğlum Elif dedim 8 tane yemiş İnönü'de bizim seyircinin önünde ne gidiyorsunuz lan dedim adamın üstüne. E ne yapalım dedi ya anormal bir skor dedi. Bizim mahallenin çocuğu.
1: Shilton'a
2: dedi.
1: Bak.
2: Evet.
1: Peter Shilton İngiltere milli takımının kalesinde ya yağmur gibi gol yedi.
2: Evet.
1: John Barnes
2: sol açık. Adam üstünden geçerdi bu topla. Sağ bekin üzerinden geçer.
1: Rugbyci gibi bir tipi var zaten baksanıza Barnes'ın.
2: Vallahi billahi yani sağ bekin üstünden geçerdi topla.
1: Ama savunma falan hiç yok. Gelen gidiyor.
2: Zaten 3'ten sonra şimdi bizim şimdi o dönem diyelim hadi belki şimdikilerde pek yok gibi ama o dönemde bizim takımlarımız yabancıyla oynarken 2'yi veya 3'ü yedikten sonra eve giderlerdi.
1: Bak. Ekibe.
2: İşte Candan yanında Erdoğan. Bir daha göstersiniz.
1: Yup Derval'le var. Biraz geri alabilir miyiz onu çocuklar? Az önce bizim yedek kulübesindeki. Vay vay vay vay vay ya.
2: Ne yapıyorlar? Geri alıyorlar.
0: Geri alıyorlar. Şimdi geri geleceğiz.

0: Biraz daha gelince göreceğiz. Gel, biraz daha gel.
1: Dur, burada dur. Öbürü de bak, mavi eşofmanlı var ya, o da Yılmaz Göktel. Galatasaray'ın eski Beykoz'un Galatasaray'ın sağ açığı. Erdoğan Şenay rahmetli, Candan rahmetli, der var, o da toprağa bol olsun. Bizim tek, baksana halimize şu.
0: 8-0 ya.
1: İnönü Stadı abi. Orada 30 bin, 35 bin seyirci var. Yani.
0: Yaşar'ın hani bu durumu biraz ondan. Ve hatta yani şöyle söylüyor Yaşar. Ben bugün bile hani mesela kaleci antrenörlüğü müessesesi çok gelişmedi. Ben işte çabaladım, ettim, kurslara gittim, şu yaptım, bunu yapamıyorum diyor 8-0'lık maçtan dolayı.
1: Bak demin
0: ne
1: ki,
0: kadar kabus.
1: Çok.
0: Yani o savunmadaki oyunculardan hiçbirisi için konuşuyor muyuz bunu? İşte kaleci yalnız adam.
1: Mesela 8'lerden birinde Abdülkerim de var.
0: Bu karşılaşmadan sonra o lakabı alıyor, kova Yaşar denmesine sebep oluyor. Ve üzerine yapışan bu 8-0'lık yenilgiden kariyeri boyunca bir daha hiç kurtulamıyor Yaşar. Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer Bordo maçında da Fenerbahçe'nin kalesinde Yaşar vardı diye hatırlıyorum.
1: Hangi Bordo maçı?
0: 3-2'lik.
1: Kazandığı maç.
0: Evet, rahmeti, Fenerbahçe'nin kazandığı
1: Hüseyin'in
0: maçta.
1: Son
0: Hüseyin'in
1: attığı üçüncü gol.
0: Selçuk
1: Yaşar
0: Yılan'ın.
1: Olabilir, evet Selçuk.
0: Ben öyle hatırlıyorum. Yani önemli Selçuk. Diyor ya işte kariyerimde bu kadar kupa var, çok önemli zaferler var. Ama bu maçı yaşadım ve üzerime yapıştı kaldı. Bugün hala onun bedelini ödüyorum.
1: İşte yani o şeydi tabii, hatırlayanlar, bilenler. Yoksa yani şimdi 15 yaşındaki Yaşar nereden bilecek? Yani bir tek oyuncu vardı Türkiye'de. Benim seyrettiğim kadarıyla konuşuyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. 3-0, 3. golü de şu maç var ya 8-0.
0: Evet.
1: 8. golü yedikten sonra o oyuncu, söyleyeceğim oyuncu maç 0-0'mış gibi saldırır, alır topu Kadir Aytaç. Rahmetli. O tabela onu hiç ilgilendirmezdi. O kaleden gider topu, kaleden gider topu çıkartır. Orta saha oyuncusu diyelim. Getirir koyar, hadi der. Başlayalım. Ben başka hiçbir oyuncu da görmedim.
0: Evet. Peki Yaşar Duran'ın bu milli takım şanssızlığını bu şekilde hatırlamış olduk. Son başlığa gelelim. Biliyor muydunuz diyelim. Küçük küçük anekdotlarla programın finalini yapalım. Peki biliyor muydunuz diyelim. A milli futbol takımının tarihindeki en fazla galibiyeti hangi takım karşısında elde ettiğini biliyor musunuz?
2: Bence çok enteresan.
0: İsviçre. İsviçre karşısında.
1: Olabilir.
0: Çok enteresan değil mi? Milliler İsviçre ile 15 maç yapmış, 8'ini kazanmış. En fazla galibiyet aldığımız takım İsviçre ya. Bence
1: doğrudur.
0: Çok ilginç.
1: Son zamanları hariç.
0: En çok yenilgi aldığımız takım. En çok yenilgi aldığımız takım bu İsviçre, en çok galibiyet aldığımız takım, 15 maç 8'ini kazanmışız. Enteresan bence. Romanya. En çok yenildiğimiz takım Romanya'ya. 13 kez Romanya'ya karşı sahadan mağlubiyetle ayrılmışız.
1: Kaç maç oynamışsın?
0: Bakayım. Romanya'yla 25.
1: Çünkü eskiden öyleydi. Canımız sıkıldığımı Romanya ile oynardık. Neden biliyor musun? Onlar da
0: her... Bir takımın ilk maçı da Romanya ile. O 2-2. Tarihin ilk maçı.
1: Tabii tarihteki ilk maç. Canımız sıkıldığımı Romanya ile oynardık. Romanya'da bayılırdı bizden oynamaya. Özellikle burada. Hmm. Niye? Gelirlerdi deri ceket almaya kapalı çarşıya. O zamanki rejimde deri ceketin fotoğrafını göremezsin
0: şimdi
1: Romanya'da. Şimdi Avrupa Birliği'nde. Biz böyle maç hemen geliriz derlerdi.
0: Avrupa'nın çifte standartının belgesi.
1: Tabii hemen geliriz derlerdi. Kapalı çarşıda deri ceketleri alıp giderlerdi.
0: Onun en şimdi... çok golü kime atmışız?
1: Bilmiyorum.
0: O da Bulgaristan Kemal Erdoğan.
1: Öyle
0: 34
1: mi?
0: Gol atmışız Bulgaristan'a, komşu. En çok golü yine Romanya'dan yemişiz o kadar maç yapınca. 48 gol.
1: Tabii. Bak ve mesela Bulgaristan daha
0: 93 yakın. Yıllık tarihimizde en fazla oynadığımız takım da Romanya. 25 maç.
1: Mesela Bulgaristan daha yakın.

0: yaptığınız amaç.
1: Değil mi? Sınırda.
2: Tabii.
1: Ama öbür taraf bayılırdı Türkiye ile oynamaya. Hem hakemleri, eskiden yabancı hakem geliyordu burada. Bize haber
2: bu gibi. Da ilk maç.
1: Bu ilk maç.
2: 2-2'lik evet. Türk futbol tarihinin, milli takımın ilk maçı 2-2.
1: Roman hakem geliyor diye haber çıkardı.
2: Ve bu da ilk maçın kadrosu.
0: Zeki Rıza Sporer'in falan işte o golleri attığı.
1: Şu şeyin izcimi onun yani. Önünde duran galiba.
2: Çok enteresan.
1: Roman evet. Hakemler geliyor denirdi. Mesela Beşiktaş filanca, Fener bilmem ne. Ve oh derdik. Yabancı. Nasıl derlerdi ya? Ne o daha zaten havaalanından karşılanırlar. Havaalanı Yeşilköy'den. Havaalanı o zaman Sabiha falan yok. Oradan doğru Kapalı Çarşı'ya. Kapalı Çarşı'da işte belli esnaf, deri ceketler, deri montlar, deri pardüsüler her neyse. Onlar alın otele bırakılır. Ondan sonra bir bakarsın Fenerbahçe Ajax maçında bizim Abdullah Çevrim rahmetli Apo atletizm pistinden topu aldı gidiyor. Ajax'lılar böyle yapıyorlar. Ya diyorlar ne oyna diyor ya hakem. Yahu nereden?
2: Taç diyor. Ne taçı?
1: Ne taçı oyna diyor. Roman uğradı çünkü havaalanından. Hiç alınmayın Romenler ha. Eskiden böyleydi ha. Şimdi tabii Avrupa Birliği'ndesiniz. O başka. O malum rejim zamanında.
2: Peki.
1: Çavuşescu babanın zamanında.
2: Ağzına sağlık Kemal abi. Efendim bugün de Bir Zamanlar Futbol'un sonuna geldik. Sizlere keyifli bir pazar tatili diliyoruz. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 30 Mayıs 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul Üniversitesi'ni kurdu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor.
1: Reklam.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
3: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Bir reklam.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Bir reklam.
11: Yaşasın spor.
3: Reklam.
12: Yılın en sevdiğim

0: Zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Canlı yayın.
1: Merakla beklenen bir yayın olacak tabii ki. Bakalım göreceğiz neler olacak. Ama dün Aziz Yıldırım'ın bir Aykut Kocaman çıkışı vardı hocam. Onunla başlamak isterim. Çünkü Aykut Kocaman'la ilgili gelen eleştiriler vardı. Dedi ki Aykut Kocaman ayır sıkıcı bir oyun oynatmıyor ve şampiyonlukta yaşadı Fenerbahçe'de. Hani Aykut Kocaman'a gelen eleştirileri sırtlayan bir Aziz Yıldırım vardı. Bu anlamda çıkış yapan bir Aziz Yıldırım vardı. Bu akşam da sorulacaktır ama önce hocam ben sana bir sormak isterim.
2: Ya tabii şimdi bu kadar polemik haline getirilmesi Aykut'un ki önce başarı başarısızlığından öte bu şike davası dönemindeki duruşundan dolayı tebrik edilesi bir Aykut Hoca profili var. Ki Fenerbahçe'nin şu anda hissettiği o aidiyet duygusu, bağlılık, sadakat duygusunu en fazla yerine getirebilecek insanların başında gelen bir teknik.

0: adam.
1: Teknik adamın bu kadar çalışmış ya da çalışmamış olması bana göre çok büyük bir detay olmaması gereken bir konu. Neden? Çünkü çalışmadan da kendini güncelleyebilir.
2: Tabii
1: ki. Direktörler.
2: Ki, hatta bazen o arayı verirler kendilerini güncellemek ve yeniden hazırlamak için.
1: Bravo. Yeniden yani nasıl ki rejenerasyon idmanları var maçtan doğru. Sonra. Hocalar da belli bir süre çalışmayarak kendisinin yenileyebiliyorlar. Ama şu an olası Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu heybetli başkan duruşu seçeceğin teknik direktörü camiaya karşı savunma pozisyonuna seni getirirse bu hata yapar, teknik direktöre de zarar verir, kendine de zarar verir. Neden? Olabilecek olumsuz sonuçlarda hemen karşına çıkarılacak ilk şey bu olur. Onun için bana göre de sevgili Aykut Hoca'nın çok da savunmalısı bir pozisyonda olduğunu da zannetmiyorum ben. Bu kulüpte şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Olabilir. Gittiği herhangi başka bir yerde aynı başarı gerçekleşmeyebilir. Ondan sonra günümüz futbolunda bizim coğrafyamızda, bizim futbol dinamiklerimizde her geçen gün her şey değişiyor. Yabancı sayısının aşırı artmasıyla birlikte futbolumuz da belki çok değişti, gelişti.
2: Orada Aykut Kocaman'la ilgili hocam sadece Fenerbahçe'deki şampiyonluğu değil ki, Fenerbahçe'deki yakaladığı yarı final. Neredeyse Avrupa Ligi'nde finale gidiyordu. Fenerbahçe'nin en iyi Avrupa başarısı zaten.
1: Ama bir algı vardır ya, yapıştırıyorlar üstüne işte Aykut Hoca'nın oynattığı futbol beğenilmiyor. Allah Allah, niye beğenilmiyor? Bir de benim hiç sevmediğim bir anlayış daha var. Bir söylem daha var. Hücum futbolu oynatmıyor. Ya Allah Allah, takım halinde hücuma kalkılır, takım halinde savunma yapılır yani. Hücum futbolu oynatan hoca deyince ne oluyor? Hiç defans yapmıyor, orta sahayla ilgilenmiyor. Sadece forvete mi bakıyor yani? Orada mı organizasyonları yapıyor? Onun için bu algılar bana göre Fenerbahçe kulübüne zarar veriyor. Ki bugüne kadar ki başkanları ne yazık ki hatalarında inat eden yöneticiler ve teknik direktörler.
2: Parantez açayım hocam oraya. Hani hoca hep şöyle eleştirildi. Özellikle 2015-16 sezonunda Şenol Güneş'le Beşiktaş'ta yarışırken işte Josef ve Mehmet Topal'ı oynatıyor sürekli diye. Yani bu eleştiriyi herhalde hatırlamayan yoktur diye düşünüyorum. Evet. Tamam da Beşiktaş sonrasında Josef ve Atiba ile şampiyon oldu baktığımızda.
1: Hayır.
2: Yani bu... hani sadece belli başlı isimler, arkası dolu olmayan argümanlar üzerinden eleştirmek bana biraz garip geliyor açıkçası.
1: Şimdi ikisi de kontrol oyuncusu pozisyonunda kalır. Sadece rakip geldiğinde karşılamayı düşünürse tamam, eleştirin. Ama Atiba da, Josef de, Mehmet Topal da top kendisine geçtiğinde alan kat edebilen, adam eksilten, hücuma destek veren oyunculardı yani. Bu oyuncuların ikisinin bir arada oynaması, set hücumunda merkezi kapatması, rakibin oynamasına müsaade etmemesi demektir yani. Ben de şu anlayıştayım. Fenerbahçe kulübü tek kontrol oyuncusuyla oynar. Öbürü Fred karakterinde. Hem hücumu hem defansı iyi yapabilen oyuncuyla
2: İki ceza
1: daha iyi
2: sahasına.
1: Olur. Daha fazla hücum organizasyonları yaratır diye düşünenlerdenim. Ama deminki şeyde bir şey eklemek istiyorum. Ne yazık ki Fenerbahçe'de hatalarında inat eden yöneticiler ve teknik direktörler Fenerbahçe'ye çok ağır bedeller ödettiler. Zaten onun sonucunda Fenerbahçeli camia, Fenerbahçeli taraftarlar, kongre üyeleri kurumsal aklı olan, gerektiğinde masaya yumruğunu vuran profil başkan profili arıyor. Şimdi iki profil başkanda da bu mevcut. Aziz Başkan bir dönem rol model olmuş bir başkan. Sayın Hakan Safi de hakikaten küçük Aziz Yıldırım hem kurumsal aklı olan, o da hem gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilen bir karakter olduğundan dolayı burada kazanan Fenerbahçe olacak. O geçmiş dönemdeki hatalarında inat edip de Fenerbahçe'ye ağır bedeller ödeten başkanlara rağmen bu seçim Fenerbahçe'nin lehine olacak diye düşünüyorum. Olası hangi başkan olursa olsun Fenerbahçe'nin de sezon sonunda şampiyonluğu elde edeceğini düşünenlerdenim. Niye? Çünkü artık tespit edildi hastalıklar. Birkaç günlük kendini iyi hissetmesi ve tedaviye ara vermesi de artık ölümcül hale gelecek Fenerbahçe'de. Onun için tespit, teşhis, tedavi her iki başkanda da mevcut.

0: Bunun da Fenerbahçe'ye yarar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ağrı kesicilerle bugüne kadar nereye götürürüm derdinde oldu başkanlar. Ama bu iki başkan profili dertlere çare olacak. Sorunlara direkt müdahale edecek başkan türü. Onun için Fenerbahçe camia olarak kazanacak, hangi başkan kazanırsa kazansın diye düşünüyorum.
1: Nevzat, şimdi Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman çıkışı akıllara şu soruyu getiriyor. Yani Hakan Safi ile daha çok anılan isim işte Conte ya da başka yabancı adaylar. Acaba bu çıkış, çünkü Fenerbahçe'nin genç kongre üyeleri olduğunu da biliyoruz. Kongre yapısına baktığımızda özellikle son yıllarda. Seçim günü pusulayı biraz değiştirir mi ya da teraziyi biraz değiştirir mi? Aykut Kocaman çıkışı, soru bu.
2: Mutlak değiştirir. Aykut Kocaman'dan Sayın Aziz Yıldırım'ın vazgeçeceğini bir kere düşünmüyorum. Hocama katılmadığım nokta, evet yani hoca çalışmadığı dönemde kendisini yenileyebilir ama ben teknik direktörlük reflekslerini bu uzun süre zarfında kaybetmiş olma riski bulunduğunu düşünüyorum. Belki kayıtla o açığı kapatmaya çalışacaktır ama neticede nasıl bir futbolcu ki hocam sağdan geliyor, bir daha iyi bilir. Nasıl bir futbolcu oynamadığı zaman, antrenman eksiği olduğu zaman o eksikliği fazlasıyla sahada hisseder. Teknik direktörün de ben ara vermesinin bir handikap olduğunu ve bazı reflekslerini, kulübedeki bazı reflekslerini bu anlamda yitirmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu bir risk ama diğer taraftan bakacak olursak da ilk zamanlarda şöyle bir değerlendirmede bulmuşum. Bence Aykut Kocaman Fenerbahçe için yanlış iliklenen gömleğin ilk düğmesidir. Sayın Ali Koç devam etseydi belki bambaşka bir hikayeye doğru gidebilirdi. Ondan sonraki tercihler hep sıkıntılı oldu. Aykut Kocaman avantajı şudur. Az önce bazı reflekslerini yitirmiş olabileceğini, bunun bir risk olduğunu söyledim ama diğer taraftan da Türkiye Ligi'ni bilen bir teknik direktör. Yani Türkiye Ligi'nde bir maceraya gerek var mı? Orası tartışılır. Evet, Conte ismi örneğin bende daha fazla heyecan uyandırıyor. Genç jenerasyona daha fazla heyecan uyandırıyor. Avrupa futbolunu, dünya futbolunu takip eden kişiler üzerinde daha fazla heyecan uyandırıyor olabilir ama neticede bu ligi Mourinho geldi. Yani denenmemiş neyi deneyecekler farklı isim olarak? Çünkü Ali Koç birçok şeyi denedi aslında, Mourinho da dahil olmak üzere. Ama Aykut Kocaman şöyle avantaj olacak. Bu ligi bilen bir teknik direktör. Bunu İsmail Kartal için de söyleyebiliriz. Ya da başka bir yerli teknik direktör için de söyleyebiliriz. Neticede başkanların kararına saygı duymak lazım. Aykut Kocaman'la yola çıkacaksak ki öyle gözüküyor. Beraber uyum yakalayacaklar. Ki ben Aykut Kocaman iletişim yönünde başarılı buluyorum. Evet, belki bazı ara vermiş olmanın getirdiği handikapları var ama diğer taraftan da iletişim becerisi yüksek bir teknik direktör. Yani biraz da kulüpler bir lider arıyor. Hem başkan anlamında hem de teknik direktör anlamında. O kamuoyu yaratma, yönlendirme noktasında da iletişim gücünün yüksek olduğu kanaatindeyim. Ama futbol değişiyor. Yabancı oyuncular, gelen yıldızların seviyesi artık eski mantalite yok. Yani daha üst seviye oyuncular geliyor. Okan Buruk'un Galatasaray'da başardıkları o yıldız yönetimiydi bir noktada ki birçok teknik direktörün, Avrupa'da üst düzey teknik direktörün başarısı da buradan geliyor. Sadece teknik taktik değil, aynı zamanda iletişim, ki bu iletişim bu noktanın belki %40-%50'sidir. Dolayısıyla anlaşılabilir ama Fenerbahçe taraftarı da zekidir diğer taraftarlar gibi. Yani neticede açıklanmamış olması onun daha sonra gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Aziz Yıldırım'ın tercihinin ne olduğunu biliyorlardır. Yani burada kararı Fenerbahçe üyeleri verecek. Sokak verecek, taraftar verecek. Elbette Hakan Safi yenilikçi bir isim. Yani daha yeni bir isim. Farklı bir figür. Ekonomik olarak sanki daha güçlü gibi gözüküyor. Ama Aziz Yıldırım'a baktığımızda da yönetimin aldığı isimlerle o açığı kapatmış noktada. Heyecan verici bir seçim. Yani kim seçilirse seçilsin bir kere hocama katılıyorum. Fenerbahçe kazanacaktır ama Fenerbahçe şampiyon olur çıkarımı biraz erken, biraz fazla iyi niyet kokuyor ama Fenerbahçe her sezona zaten o heyecanla başlar. İki başkan Aziz Yıldırım da gelse sonuçta hem tribünleri heyecanlandıracak hem de kendisi de başarmak isteyecektir. Şimdi şöyle, yani bu tarz insanlar da başarısız oldu gitti dedirtmek istemeyecektir. Ki Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin efsane başkanı. 20 sene başkanlık yaptı.

0: ayrılırken hoş olmayan bir ayrılık. Yani bu şekilde bırakmamalı. Hikaye kendisi adına bu şekilde bitmemeliydi. Şimdi Hakan Safi'ye baktığımızda da bir yöneticilik şeyi oldu. Kerem Aktürkoğlu transfer yüzünden biraz eleştiri çekti ama yani neticede bence Fenerbahçe için çok ciddi fedakarlıklar yapabileceğini gösterdi. Yani sadece Kerem için yaptığı fedakarlık ortada. İki başkan adayının da çok ciddi isimlerle, oyuncularla, teknik adamlarla görüşme halinde olduğunu görüyoruz. Ama Aziz Yıldırım'da İbre Aykut Kocaman olacağı gibi gözüküyor ama evet, neticede belli olmaz o iş. Hakan Safi belki Conte ya da başka birisi, ki Conte olursa bence bir heyecan yaratabilir. Şu an ki ben dışarıdan baktığım vakit, hocam içeride, ama ben dışarıdan baktığım vakit şu an sokak Aziz Yıldırım'ı biraz daha çağırıyor gibi. Yani o da farklı tarzı, yani çünkü biz her şeyi denedik, olmadı. Aziz Başkan gibi başkana ihtiyacımız var şeklinde bir yaklaşım görüş var gibi ama günler ilerledikçe bu iletişim stratejisi, Hakan Safi daha kartlarını açmadı. Belki anlaştığı bir yıldız bir isim açıklayacak ya da bir teknik direktörü açıklayacak. Bu da o genç ve kararsız üyeler üzerinde etkili olacaktır. Katılım sayısı üzerinden tahminler yapılıyor. Mesela 20 bin olursa burada Aziz Yıldırım'ın şansının yüksek olacağı, onun kemik bir oyunun olduğu, ama katılımın yüksek artması olursa, yüksek olması, ki Fenerbahçe seçimi biraz heyecan verici bir seçim. Biz bir heyecanı seviyoruz. Şu anda Fenerbahçe seçimleri heyecanla bekleniyor. Orada da Hakan Safi ve ekibinin yapacağı hamleler çok önemli. Şu ana kadar bence tam kendilerini ifade edemediler. Şu ana kadarki performanslarına baktığımız vakit Aziz Yıldırım bir tık önde ama bir günde her şey değişebilir. Tabii, bir isimle her şey değişebilir. Hakan Safi sanki o noktada biraz daha sürprizlerini biraz daha sona bırakmış gibi, ki Aziz Yıldırım, mesela Sayın Aziz Yıldırım'a baktığımızda da aslında en başta teknik direktör ya da oyuncu konusuna hiç girme yanlısı değildi. Ancak bunun taraftar üzerinde, üyeler üzerinde etki yarattığını gördü, ki o da önümüzdeki günlerde özellikle forvet transferinde bazı isimler açıklayabileceğini söyledi.
1: Vedat'ı biraz ima etti. Sanki Vedat Muriç çok konuşuluyor şu anda.
0: Vedat Muriç doğru isim. Şöyledir, sırtı dönük oyun için doğru bir isim. Birinci forvet midir, orası tartışılır. Ama doğru golcülerden, ligimiz için doğru golcülerden bir tanesi. İstasyon
1: bence
0: olabilecek.
1: Vedat da heyecan yaratır yani.
0: Ya bence yeni bir, yani Osimhen'le kıyaslanabilecek bir isim arıyor Fenerbahçe, ama Vedat Muriç size farklı bir oyun modeli için olanak sağlar. Sırtı dönük oyunda gayet başarılı, istasyonu olabilir, ama Vedat Muriç'in daha başarılı olması için, ki rakip yarı alanda topu tutabilecek özelliklere sahip bir oyuncu, Vedat Muriç'in etkili olabilmesi için golcü kenar oyuncularına, kanat oyuncularına ihtiyacınız var. O zaman Vedat'ın farkını biz görürüz. Vedat gel golü at demek de olmuyor. Vedat o alanları size açabilir. Orada da yapılacak iki kanat oyuncusu, ki artık bakalım orada bence Nene ya da Kerem de bir şekilde götürür, ama Musaba vesaire değil. Fenerbahçe'nin oraya örneğin Leao ya da başka bir, yani onu tamamlamak lazım.
1: Zaten işte şu an bizim altyazımızda da yazıyor. Önümüzdeki hafta isim açıklayabiliriz diyor. Aziz Yıldırım anlaşmadan söyleyince oyuncu ya da kulüp fiyat arttırabiliyor diyor. Ben bir ayın 5'i gibi 6'sı gibi, yani seçimden 1-2 gün önce isimlerin biraz da dillendirilebileceğini ya da daha ima edileceğini düşünüyorum hocam. Çünkü bu seçim şöyle bir seçim değil. Yani mesela Aziz Yıldırım'ın statla ilgili bir açıklaması vardı ama çok az yankı buldu mesela. Yani stat, işte proje, arsa, ya bu seçim Fenerbahçe'de konuşulan tek şey hoca kim olacak?
0: Kim şampiyon
1: hangi oyuncular,
0: yapacak?
1: Hangi
0: kim
1: oyuncular gelecek?
0: Yapacak?
1: İşte santrafor kim olacak? Bla bla bla, dediğim gibi yani tamamen isimler üzerinden konuşulan bir seçim ve bence biraz da buna yönelik bir tercih gelecek kongre üyelerinden.
2: Doğru. Şimdi baş ağrıması, diş ağrıması neyse, ama insanın içinin ağrıması çok farklı bir şey. Şimdi 13 senedir şampiyon olamamış bir takımın bu şekilde işte statı büyüteceğim, ekonomi şöyle, şu bu filan, bunlarla ikna olmuyor. Onlara da verebileceğiniz tek müjde artık şampiyonluk. Onun için son hafta açıklanacak isimler ve teknik direktör camiayı hangisi

0: ikna ederse camia onu tercih edecek. Niye? Çünkü Fenerbahçe bugüne kadar agresif oyunla nam salan Fenerbahçe son 7-8 senesine baktığımız zaman maalesef şu an itibariyle bunu kabul edelim. Tarihinin gördüğü en pahalı ve en büyük enkaz var Fenerbahçe'de şu anda. Bu enkazı kaldıracak inanılmaz bir ekonomik açıdan ödemeyle karşılaşacak bir
1: Şampiyonlar Ligi önlemesi var.
0: Şampiyonlar Ligi önlemesi şimdi Haziran'a kadar diyorlar ki iç site transferleri ve hocayı yetiştireceğiz sezon açılışına kadar ama ideal şey nedir? Hazırlık dönemi hem yükleme hem uyum açısından 6 haftadır. O da kısa. Dediği gibi Nevzat'ın. Ondan sonra şimdi bütün bunlar, bütün sorunlar bir aradayken şimdi demin Aziz Başkan dedi ki dedi işte açıklarsak isimleri işte fiyat da yükseliyor filan. İki başkan arasındaki gençleri ikna eden şöyle bir beyanat var. Bir başkan diyor ki ben oyuncuyu alırım sonra bakarım parasına. Şimdi burada diyorlar ki Allah Allah bizim aradığımız profil mi geldi? Çünkü güçlü, heybetli bir duruş arıyor şu an Fenerbahçe camiası. Yeniden güçlü ve büyük hissetmek istiyor
1: kendisini. En büyüğü geldi zaten hocam. Ali Koç en büyüğüydü.
0: Ekonomik açıdan evet. Ama onun da ne oldu? Oyun aklı olarak ve yapılan transferlerle bak. Ben ne dedim? Fenerbahçe'ye gelen yönetimler ve teknik direktörler büyük bedeller ödettiler. Burada sadece kaybeden Fenerbahçe takımı oldu. Kazanan kim oldu? Komelli oldu, Branko oldu, Devin Özek oldu ve teknik direktörler oldu. Yani ne oldu? Fenerbahçe'nin tarihinde ilk defa santiforsuz oynamasına sebep oldu bu saydığımız insanlar, profiller. Onun için Fenerbahçe'yi kendisini yeniden güçlü ve büyük hissetmek istediğinden dolayı öncelikli kurumsal aklı olan ama gerektiğinde masaya yumruğunu vuracak başkan profili arıyor. Aziz Yıldırım böyle rol model oldu. Küçük Aziz Yıldırım da daha genci, daha dinamiği Sayın Hakan Safi. Burada camia, şey, taraftarlar diyorum da ben maalesef Fenerbahçe bu böyle kongre üyeleri karar verecek. Ama taraftar duygusu aslında dışarıda çok daha farklı olabiliyor. Ha sadece parasını yatırıp da kongre üyesi olan mı?
1: Efendim? Bence yansıtıyor. Fenerbahçe üye sayısı fazla olduğu için taraftar şeyini kongre yansıtıyor.
0: Ya 30 milyona karşı 60 bin
1: yansıtır.
0: Oy kullanacak 44 bin çok yansıtacağını
1: düşünüyorum. Bence yansıtır.
0: Gelen zaten yani 25 bin kişi.
1: Taraftar emin olun hocam. Kamuoyu, 30 milyonun genel kanaati neyse sandığa da o yansıyacak.
0: Ben tam tersini düşünüyorum. Taraftarın yarattığı kamuoyu kongre üyelerini etkiler mi? Bence onları etkiler.
1: Ha, işte yani sonuçta kongre
0: ama
1: üyesi
0: dediğim,
1: kongre üyesi dediğimiz kişi de taraftar yani. Sonuçta onda bir farkı yok.
0: Ya, taraftar da dışarıdaki taraftar tercihini Hakan Başkan'dan tarafa kullanır ama kongre gelir Aziz Yıldırım'ı seçer.
1: Bir de siz dediniz yani ki hocam.
0: Bence bu kadar sinir
1: olmaması. Siz teşhis tedavi noktasında dediniz ki yani teşhis konuldu yani tedavi
0: olacak. Cevap vermeye geldin galiba bana. Birlikte.
1: Ağrıydı vesaire. Bazı şeyler gözükmez hocam. MR'da örneğin ağrıyı göremezsiniz. O yüzden teşhisi koyarken sadece somut şeyler üzerinden gitmemek lazım.
0: Futboldan anlıyorsan teşhisi koyarsın. MR'a falan hiç gerek yok. Futbolu biliyorsan anlarsın ne olduğunu. Fenerbahçe'de ne olduğunu herkes biliyor artık şu anda. Şu an itibariyle nedir? Orta sahada güçlü bir orta sahan var ama ihtiyaç dolayısında olmayan transferler yapıyorsun. Santfor ihtiyacın var, kanat ihtiyacın var, onları almıyorsun. Bu bir teşhistir. Bunun tedavisi gerekir. Senin takımın agresif oyunla nam salan, bir oyun bekleyen taraftara karşı sen agresif bir oyun sergileyemiyorsan bu da bir tespit.
1: Ha mesela ben Mustafa transfer olduğunda hocam Mustafa transfer olduğunda şöyle bir paylaşım yapmışım. Yani Fenerbahçe evet yani kötü bir oyuncu değil ama Fenerbahçe'nin oyuncusu değil dedim. Aynı gün iki asist yaptı, linç yedim.
0: İlk mi?
1: Şimdi ne oldu Mustafa? Fenerbahçe seviyesinde mi değil mi tartışmaları başladı herhalde şu an.
0: Şimdi genç adam bunların gelişimi ben de aynı şeyi söyledim. Dedim ki ilk maça bakmamak lazım. Neden? Genç adam taraftar baskısı, şampiyonluk baskısı bunlar etkiler. Performansını etkiler. Nitekim o gün

0: 60. 70. dakikada bitti. Olan olmayan her şeyini verdi. Şansı da yaver gitti. Ama ne oldu? Ondan sonra camianın baskısı onun gelişiminin hangi yöne doğru olacağını etkiler.
1: Orada Mustafa hocam ileri
0: doğru mu olacak? Ama ona rağmen
1: kötü oyunlar oynamadı ama Fenerbahçe'nin oyun anlayışı ya da taraftarların görmek istediği oyun anlayışı Mustafa ile çok örtüşen noktada değil. Mustafa açık olan alan oyuncusu,
2: açık dar alanı
1: sıkıştığında yani da zorlanıyor yani.
2: Zeka istiyor, teknik istiyor. Yani Fenerbahçe oyuncusu genelde çünkü rakip savun yani size karşı ağırlıklı olarak kapanan takımlara karşı oynuyorsunuz. Orada set hücumlarında daha çok zeki işte ne bileyim teknik oyuncuları iş yapabiliyor. Büyük takımlar için sonra Kerem mesela bunlardan bir tanesi. Örneğin Galatasaray'a geldiğimizde de yani en azından Galatasaray'da farklı modeller var. Farklı kanat oyuncuları var. Yani Sane başka bir şey oynuyor. Yunus başka bir şey oynuyor. Barış fizik örneğin. Nolan akıl zeka hepsi var. Teknik hepsi var. Orada mesela çizgi yanan oyuncu eksikliği var mıdır Galatasaray kenar oyuncuları? Mesela ben bunu söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe'de yani Musaba ile ilgili böyle bir sıkıntı olacağı zaten belliydi. Yani örnek olarak Musaba'yı söyledim. Sadece Musaba meselesi değil.
1: Yani zaten bu arada Fenerbahçe kadrosuna öyle aman aman da transfer hani yapmaya gerek var mı? Bence çok da yok yani Fenerbahçe'nin.
0: Stoper ihtiyacı olabilir.
1: Stoper ihtiyacı var. Bence merkezde zaten şu merkezde an oturmuş durumda. Merkezde ihtiyaç yok. Kanada bir takviye yapılabilir. Bir de santrofora yani. Santrofora hani öyle bütün kadroyu da
0: iki tane
1: ya da kadronun yarısını da ilk 11 anlamında söylüyorum öyle yapboz yapmaya gerekecek bir kadro da yok yani.
2: Elinizde Asensio var hocam. Asensio varsa bence ona göre bir şey belirlemek lazım. Yani Asensio'yu daha etkili kılabilecek bir oyun anlayışı, hücum anlayışı üzerinde durmak lazım. Orada da tabii ki Fenerbahçe'nin yapacağı forvet transferi çok önemli.
1: Yani şöyle aslında işte Skriniar, merkezde Gendouzi, Kante, Asensio, Talisca. Yani baktığımızda Fenerbahçe'nin aşağı yukarı 5-6 tane 11 oyuncusunun şu anda net olduğunu görüyoruz yani. Buralara hani yan taraflarda eklemeler olacak.
0: Şimdi kadro zenginliğiyle kadro genişliği aslında teknik direktörün başını ağrıtacak en başta gelen şeydir. Neden biliyor musun? Alvarez, Gendouzi, Kante, İsmail, Fred. Abi bu 5'ten en fazla ikisini oynatabilirsin. Bu yanlış planlamanın getirisidir. Neden? Asensio'yu bunların önüne koyduğunda dünya futbolu değişiyor tamam. Fiziksellik önde ama bunun yanı sıra oyun zekası ve tekniği eklediğin zaman 4-5'lik oluyor. Şimdi Asensio onun için aranan adam Fenerbahçe'de. Şimdi Asensio tamam. Asensio ile birlikte aynı pozisyonda oynamak isteyen Talisca var. Şimdi Talisca santfor mevkine geldiğinde o bölgede yadırgıyor. Mevkisini yadırgıyor. Kendisi de performansı düşüyor. Neden? O geri gelip topla birlikte dönüş kabiliyeti olduğu için onu bence diğerlerinden ayıran en büyük özellik. Ondan sonra kendisine şut açısı arıyor ve golü de buluyor. O pozisyonda verimli olan bir Asensio var. İkisini bir arada oynattığın zaman Asensio'yu sağa atmak zorundasın veya Talisca santrfor pozisyonuna bu geldiği zaman.
1: Hocam mesela sağda Asensio, merkezde Talisca, Fenerbahçe bu uyumu yakalamıştı bana göre.
0: Yani.
1: Ama tabii dediğim fakat gibi yani dönemsel
0: Asensio diyor ki Ömerciğim ben orada mutsuzum diyor. Ben diyor 10 numara pozisyonda iyiyim diyor. Şimdi sen santrfor Vedat'ı alıyorsan kanatlardan senin sıfıra inip o çocuğu beslemen lazım. İki tane kanat oynatacaksın.
2: Bir de kanatların gol atması lazım.
0: İki tane o kanat pozisyonundaki adamları oynattın. Bir tane santrfor oynattın. Çift santrfor da oynamak ki bana göre Fenerbahçe 4-1-3-2 oynar. Bilhassa iç sahada. Hücum zenginliği açısından. Hadi tek santrfor oynadın. 2 kanat 3.
2: O zaman Gendouzi. Gendouzi bence denklemin dışına çıkıyor.
0: Gördün mü? Şimdi ben de onu söylüyorum işte. Sen bu planlama yanlışlığını yaparsan bu teknik direktöre aslında onu sıkıştırır. Şimdi gelen adamların kariyerine de baktığın zaman onları da idare etmek kolay değildir yani. Biraz da psikolog olman lazım.
2: Mesela Conte evet. Üçlü oynatıyor. Conte yani onda takıntılıdır. Üçlü savunmayı tercih ediyor. Conte gelirse mesela ya da başkan seçilecek kişi mesela örneğin Hakan Safi ya da Aziz Yıldırım tercihi Conte'den yana olursa o zaman çok farklı bir noktaya doğru gidilecek.
0: Ya, eğer Conte olursa tabii. Çift libero oynamaz. Onun adı aslında kontrol oyuncusudur. Fenerbahçe savunma mı yapıyor abi? Savunma yaptırır Fenerbahçe. Savunma yapmaz ya.
1: Hocam çift ön oynarsın. İki tane. Çift önün rolüne göre değiştir. Bir tanesi.
0: Fred olursa bir tanesi olur.
1: İşte o tarz diyor.

0: Yani ceza
1: ama abi Gündüz ile Kante olmaz. İkisi yan yana olmaz.
0: Kante de çıkabilen bir oyuncu, çıkmayan bir oyuncu değil ki. Tamamen savunmanın önünde merkezde hani
2: konumlanan zaten hocam bence yani. O mantalite de biraz yanlış. Yani Fenerbahçe savunma yaptır. Artık takımların zaten topla oynamak, topu zaten Fenerbahçe'ye verip sevgili mümkün hocam, olunca onu verimli şekilde kullanacaklar yani.
1: Ben savunma yapmaz, yaptırır dediğim, tabii ki kaptırdığı yerde savunma başlar. Topu kaptırdığın yerde savunma başlar. Onu yapacak zaten takımlar. Yapmak zorunda zaten.
2: Ya Fenerbahçe
1: ben savunma yapmasın, boş bıraksın demiyorum.
2: Fenerbahçe bu sene
1: ki
2: puan kaybettiği takımlar alt sıra takımları. Yenildiği, yani sürpriz puan kayıplarını Karagümrük ligin dibindeki takımlardan bir tanesi. Antalya keza öyle. Dolayısıyla yani Fenerbahçe çok rahat kazanabileceği maçlarda puanlar kaybetti ve topa sahip olduğu maçlarda puanlar kaybetti.
1: Hayır, topa sahip olduğunda değil, tam tersi. Fenerbahçe takımı golü yedikten sonra kendi sahasına çekildiği için gol yedi. Yani dakika 88'de 7 tane defans oyuncusu yan yana dizildi Fenerbahçe.
2: Ya, o tabii,
1: bu olmaz. Fenerbahçe takımıysa eğer sen 7 kişi dakika 88'de oraya diziliyorsan önde de 3 kişi olmaz. O zaman golü yersin. Ya burada ne var biliyor musun? Şimdi her elma tohumu ekip de portakal alamazsın. Sen şimdi seçeceğin teknik direktörü Fenerbahçe'nin genlerine, anladın mı? Geçmişine, DNA'sına uygun profilde teknik direktör seçeceksin. O da nedir? Zaten elinde mevcut bir kadro var. Adama tamamen sıfırdan kadro yaptırma şansı sıfır, öyle değil mi?
0: Tabii ki.
1: Ama zihniyet olarak büyük boş alanlar, temassız oyun oynamayan, büyük boş alanlar bırakmayan, rakibe süre tanımayan bir takım anlayışını uygulayabilecek teknik direktör seçimi yapmak zorundasın. Yoksa geldiğinde ona bizim takımımız, biz büyük takımız, biz önde agresif baskılı oynarız, böyle oynat hoca diyemezsin.
2: Bir örnek verebilir misiniz?
1: Gelenin bir anlayışı vardır.
2: Hocam bir örnek verebilir misiniz? Mesela kim?
1: Nasıl kim?
2: Yani bahsettiğiniz profil kim mesela?
1: Fener önde baskılı oynamayı seven kim var? Efendime söyleyeyim, Conte var. Basıyor. Önde baskılı oynatan evet, adam. Jesus var. En kötü kadro elinde olmasına rağmen Fenerbahçe en iyi oyunu oynatan adam.
2: Kadro iyi değil de.
1: Bizim İsmail aynı şeyi o şekilde takımı hep önde agresif baskılı oynattı.
2: Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman keza o biraz daha topa sahip olmayı seven olduğu
2: ama
1: için.
2: Ama daha akılcı bir oyun gibi geliyor. Mesela Aykut Kocaman bana daha yani onun zamanında oynatmaya çalıştığı ve belli bir noktada başardığı oyun şu an bence tercih edilen bir oyun haline dönüştü.
0: Tabii ki.
1: Şimdi
2: bir de böyle bir
0: kere dünya futbolunda özellikle
1: turnuvalarda. Şunu da söyleyeyim. Aykut Kocaman bir de kendini ispata gereği olmayan bir teknik direktör. Aziz Başkan da boşuna çırpınıyor yani. Aykut Kocaman gerçeği vardır. Bu değiştirilemez. Yatsınamaz da yani.
0: Hocam zaten sosyal medyadaki bir de bu
2: kulübün hocam siz de bu kulübün hafızasıdır Aykut Kocaman. Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe en iyisini alır. Sorun değil. En iyi oyuncuları alır, en iyi hocayı getirir ama sıkıntı şurada. O gelebilecek en iyi oyuncu ya da en iyi hoca Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe camiasının o açılarının farkında mı? Bence biraz problem bundan kaynaklanıyor. Mesela Aykut Kocaman, İsmail Kartal bunlar bilir. Bir Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı olduğunu, Fenerbahçe için şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu onlar farkındadır. Ama Conte o farkında mıdır hocam? O çok emin değilim. Zaten yaşamış yaşayacak.
1: Onun için yönetimler bilhassa gelen hocaya öncelikle ne anlatacaklar? Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, onun büyüklüğünün verdiği, emrettiği şeyleri ona açıklayacaklar. Diyecekler ki bak böyle böyle böyle böyle.
2: En kötü şimdi, Fenerbahçe Beko'yu örnek göstersin. Ya biz Avrupa'nın zirvesindeyiz. Her yani sene Final Four oynuyoruz. Biz böyle bir kulübüz.
1: Bak Fenerbahçe kulübü deplasmanda alt sıralarda bir takımı yendiğinde bu galibiyete seviniyorsa bu Fenerbahçe'nin DNA'sına uymaz.
0: Maçın önemine göre şimdi değişir hocam.
1: Ya öneminden öte. Önemi yoktur abi. Altta
0: ilk
1: sen düşmeme oynayan bir takım varsa yeneceksin abi.
0: Hocam, bu kadar basit. İlk hafta farklıdır hocam. 33. hafta, 34. hafta farklıdır.
2: 3. hafta deplasmanda Conte'nin kazandıktan sonraki sevincinin yani düşünebiliyor musun? Conte de sevinir. Yani gösterir. Bazen taraftar da ister bu tarz böyle mutlulukları, heyecanları.
1: Sevgili Nevzatçığım ben

0: sana o maç kazanıldı, sevinmesin de üzülsün herkes, yıkılsın tüh lan gene bu maçı kaybettik, kazandık, niye kazandık desin demiyorum ki. Fenerbahçe sezon sonunda şampiyon olduğu zaman büyük sevinci yaşar. Ama en altta sıradaki bir takımı yendiği zaman büyük sevinçler Fenerbahçe'nin DNA'sına uymaz. Bu kulübün büyüklüğünü bilenler bir galibiyete sevinecek bir takım olmadığını da bilir. Ya
1: biz de hep şöyle bilirdik hocam. Fenerbahçe hep abartılı yaşar. Hüznü de sevinci de. Uçlarda bütün olur hocam.
0: Bütün takımlar.
2: Şöyle bir şey var hocam Aykut.
1: Hep öyle olarak. Öyle bir şey vardı.
0: Coğrafya olarak öyle değil.
1: Fenerbahçe'nin öyle bir şeyi vardı.
3: Genelde ama yani yapımız
0: coğrafya olarak yani. Öyleyiz baba. Çok
1: bu Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Fenerbahçe uçlarda yaşar. Hüznü de mutluluğu da hep uçlarda olur. Ya. Fenerbahçe başarıyı da abartır, yenildiği de abartır.
2: Ama futbolda artık çoğu taraftar
0: ama o formanın
1: yani.
0: Anlamını...
1: Ama soğukkanlı olmak lazım. Şimdi, yani hocamın dediği de yanlış değil.
0: O formanın anlamını gelen teknik direktöre de oyuncuya hissettirmek bana göre önemlidir.
2: Şunu çok ekleyecektim önemli. Hocam Aykut Kocaman'la ilgili. Ya zaten sosyal medya eleştirileriyle Aykut Kocaman'ın yeri falan Fenerbahçe camiasında değişmez yani.
0: Ama bak böyle yıpratıldığı zaman olmuyor. Şimdi
2: i̇şte
0: o
2: hocam
0: çocuk
2: yıpratılan
0: ya.
2: Tarafa bakmak lazım. Yani Fenerbahçe bugün Conte'yi de getirse... Aykut Kocaman Pep Guardiola'ya getirsin ya Klopp'u getirsin hadi şey konuşulanlardan örnek vermeyelim. Onların da başka noktalarını bulup yazacak yani isterse bir insan olumsuz yazmak isterse yazacak sayfa sayfa dünya kadar hesap çıkar.
1: Basın yani. Toplantısında bir yarım saat yorum yapıp Klopp'a soru soran da olur yani.
2: Olur. Ya, Guardiola'dan fazla analiz yapıp Guardiola'ya soru, soru soran çıkar yani.
0: Peki sizce neden? Çünkü biz iyi konuşabilen bir toplum değiliz.
2: Evet doğru. Negatife daha yatkınız.
0: Evet abi
2: doğru
0: biz onun için biz hemen bir Çapanoğlu arıyoruz adamla. Onun için yerli teknik direktör ağırlığı bence var ya biraz da sanki sabır süresi fazla oluyor gibi çocuklara.
2: Yani şöyle oluyor. Bak bir örnek üzerinden vereyim. Yani diyelim ben seni gördüm hocam dışarıda. Enerjin düşük geldi. Olabilir yani. Her gün aynı olmuyor insan. Aynı uyanmıyor. Dedim tabii. Ki hocam yani sen böyle cevap vereceğin
1: bugün
2: için değil.
1: Bugün enerjisi hocam.
2: Ha, iyi hocam maşallah her zaman iyi ya. Hani genel olarak söylüyorum.
1: Hocam
2: yani.
1: Ben olduğum için mi?
0: Yok. Vallahi hiç öyle saklantım yok. Ben Galatasaray'ı en fazla takdir eden adamım ya.
1: Yok onu kastetmedim. Ben olduğum için mi enerjiniz mi?
2: Olabilir. Ben mi yükseltiyorum diyor.
0: Olabilir olabilir.
2: Ya şimdi gördüm.
1: Furkan söyledi ki... ama dedi iyi bir şey olacak buradan dedi.
2: Bence de öyle.
0: Sen bir şey anlatıyorsun.
2: Ya, gördüm hocam dedim ki ya hocam bugün enerjin düşük mü falan dedim. Genelde benim... Yani alacağım cevap %90-95 şöyle bu şeyi söylediğim zaman. Ya işte şöyle oldu kötü uyandım ne bileyim işte başım ağrıyor ne bileyim işte karnım ağrıyor karnım gurulduyor oluyor. Şunu demiyor muyum? Ya, evet bugün düşük. Düşük ya. Hani her gün yüksek olmak yani biz şey bahane bulmaya çok böyle aşinayız. O açıdan hani bir şeyi de kabul etmiyoruz. Bazen hatayı da kabul etmiyoruz. Arkasına bir dünya böyle bahane yazıyoruz. Oradan sosyal medyaya bağlayayım. Ben işte sosyal medya da öyle. Yani dediğim gibi bugün dünyanın en iyi teknik adamlarını da getirsem bu topraklara. Ya şuyu vardı. Zamanında bu vardı. Zamanında şu yapılmıştı. Şu konuyu yönetememişti. Bana
1: Ömer,
2: göre
1: bir
2: gibi konuşulacak bunlar.
1: Ömer şimdi Conte diyenler 3 başarısı sonuçta Conte eleştirmeye de başlar. Sıklamaya da başlar. Sosyal medyada bununla ilgili negatif yorumlar da yazar. Taraftar dediğin şey böyledir. 2 hafta önce şimdi sen taraftara şunu diyemezsin. Sen 2 hafta önce Conte diyordun. Şimdi niye eleştiriyorsun? Taraftar düşüncesi değişebilir. Fikri değişebilir. Hocam aslında çok doğru bir şeyi söyledim. Fenerbahçe teknik direktörü, oyuncusu olacak kişi önce yönetim, başkan bunu konuşması lazım. Yani bu büyüklüğü, bu camianın geçmişini, büyüklüğünü çok iyi anlatılmış olması lazım. Ama taraftar dediğimiz şey de fikri sabit değildir. Fikri her an değişebilir. Tabii. 2 hafta çok iyi göklere çıkardı bir oyuncu. 2 hafta sonra yerin dibine de sokabilir. Yönetim ve başkanlar işte taraftar gibi hareket etmemeli. Taraftarın gazına gelip hareket edilmez.
2: Ya bu biraz şöyle. Hani örnekleme daha iyi anlaşılacağı için Aykut Kocaman ve Conte üzerinden anlatayım. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. 3. hafta Fenerbahçe bir iç saha maçı oynuyor. Çok baskılı oynadı ama açamadı rakibi. Berabere bitti. Olabilir mi? Olabilir. Var futbolda. Bu sefer denilecek ki bakın gördünüz mü işte Aykut Hoca böyle işte takımlar açmakta zorlanıyor gibi geçmişe dönük de örnekler verilecek. Tam tersi Conte geldi. 3. hafta deplasmanda Fenerbahçe diyelim ya da kendisi aslında fark etmez bir puan kaybı yaşadı. Bu sefer de diyecekler ki... görüyor musun işte ondan sonra şöyle şöyle şöyle isimlerle çıktıysa ligi bilmiyor.
1: Ömer, bu
2: yani sonuç
1: bu şey
2: üzerinden mutlaka
1: bu,
2: teknik adam eleştirisi olacak.
1: Bu şey seçimine doğru gidiyor. Yani Conte Kocaman seçimine doğru ki yanlış bence. Conte ile ilgili evet, heyecan verici işte Napoli, şampiyonluk, Chelsea işte agresif bir teknik direktör. Hep işte, taraftan istediği profilde bir teknik direktör ama şöyle bir sıkıntı var. Conte oyuncu iletişimi konusunda problem yaşayabilen bir teknik direktör. Fenerbahçe için bu bir risk olabilir.
2: Mümkün.
1: Yani bakın Galatasaray ne yapmış. Okan Buruk oyuncu iletişimi konusunda çok başarılı. Problem yaratan oyuncuları ayıklamış. Yıldız oyuncu yönetimi son derece başarılı. Bunu Başakşehir'de de başarmıştı. Galatasaray'da en üst seviye oyuncularla çok iyi iletişim kurabiliyor. O yüzden Conte evet heyecan verici bir isim ama aynı zamanda da yıldız iletişimi konusunda problem çıkartabilecek.
0: Bu arada yalnız Conte ile ilgili bir girişim olduğunu da zannetmiyorum iki başkanın.
1: Açıklanıyor ama yani yakın çevreler yani açıklıyorlar.
0: Ama mesela o Postecoglou mudur nedir?
2: Postecoglou.
0: Postecoglou mu?
1: Evet.
0: O mesela.
1: Neye göre hocam
0: o
1: mesela?
0: O da mesela oyun anlayışı olarak.
1: Hayır hocam yani.
0: Önde baskılı oynayan bir adam.
1: Hocam gittiği yani takımlar yani tamam bir Avrupa Ligi finali var Tottenham ama onun dışında.
0: Başarı açısından demiyorum. Oyun anlayışı.
2: Ya Celtic'teki oyun anlayışıyla hani konuşuluyor. Hani işte.
0: O da mesela
2: Rangers,
0: ikna eder
2: zaten yani. Dominant takımlar olduğu için onun üzerinden bir örnek.
0: Vallahi ben dert ne biliyorum.
1: Bence Klopp ve Guardiola olmazsa Ayk Kocaman sanki ya da İsmail Kartal doğru tercihmiş gibi geliyor bana.
0: Ya zaten kim olursa olsun ikinci oluyor Fenerbahçe. Bir tık şöyle bir yukarı attıracak bir zihniyet lazım bize. Aslında Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var. Neyi kazanmaya biliyor musun? Eski büyüklüğünü, tekrar heybetli duruşunu, gene güçlü olmasını ve o yetilere sahip ki seçilen başkan bir de şöyle avantaj olacak yani. Fenerbahçe takımı başkanlığı onlara her türlü sorunla baş edebilme gücü de verecek yani.
1: Ben sizin gibi karamsar değilim. Bence Fenerbahçe hala çok büyük. Bugün
0: şampiyon olamadı diye büyüklüğünden tabii bir şey kaybetmiyor.
1: Şampiyon olamasa da Avrupa'da mağaza gelirlerinde 10 ya da 12. sırada bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray 7'dir, Fenerbahçe 9'dur. Yani Fenerbahçe şu tabloya rağmen büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmedi. Fenerbahçe hala Avrupa'nın dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şampiyonlukla ölçülmez bence büyüklükler. Yani Fenerbahçe bugün dönemseldir ya bazen işte İspanya'da Real Madrid fırtına eser bazen Barcelona.
2: Tabii.
1: Şimdi şu an Fransa'da bir Paris Saint Germain dominasyonu var. Belki bir süre sonra Lyon tekrar dirilecek. Yani dolayısıyla bugün, bu dönemseldir hocam.
0: Bugün Avrupa'da Galatasaray güzel bir galibiyetle bir başarı sağlasa dahi gene Fenerbahçe konuşuluyor. Fenerbahçe şampiyon olmadı yani, diye büyüklüğünden bir şey kaybetmez.
1: Trabzon'da konuşulur. Tabii ki. Beşiktaş'ta konuşulur. Hepsi
0: en fazla konuşulan Fenerbahçe.
2: Dönemsel olmayan en büyük dominasyon Bayern Münih. Yani Fenerbahçe, ne olursa Bayern'in dominasyonu yani değişmiyor.
0: Fenerbahçe güçlendikçe saldırı mekanizması da güçlenir. Ona rağmen Fenerbahçe ayakta kalmayabilir. Fenerbahçe'nin bak varlığını, hayatını, yaşamını çökertmeye, zedelemeye hiçbir başkanın, teknik direktörün, futbolcunun gücü yetmez.
2: Şimdi şöyle
0: onun
2: söyleyeyim
0: için,
2: hocam.
0: Yeniden kendini güçlü ve büyük hissettirebilecek başkanı seçecek Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe onun şampiyon olmasa da yani büyüklüğünden bir şey kaybetmez zaten bu camialarda. Hani bunu bir en başa yazmak lazım ama onun dışında şimdi çok mesaj geliyor. Mesajların çoğu da şu minvalde geliyor. Ya şöyle bir 11 olamaz mı? Şu oyuncular transfer olamaz mı? İşte Sörloth yazılıyor. Savunmaya işte Grimaldo yazılıyor. Yazılıyor da yazılıyor ama yani dediğim gibi bu tamamen artık isimler üzerinden dönecek
1: Grimaldo
2: bir,
1: doğru isim.
2: Grimaldo yani, tabii getirebilirsen kolay
1: için
2: değil
1: mesela,
2: ama doğru isim.
1: Fenerbahçe için doğru isim mesela Grimaldo'dur.
0: Şimdi bir yalan söylemeyeyim. Çok oyun onun anlayışı açısından çok bilgim yok onda.
2: Ya Grimaldo hocam profil? Çok yani hücumcu bir bek. İşte Gareth Bale'ın Tottenham performansı gibi
1: yani
2: performansı.
1: Yani 10 asist bankosu vardır değil mi? 10 az mı?
2: Daha fazla.
1: Yani
2: ya ortalama bir sezonda
1: var.
2: İşte 25-26 gole katkı yapan bir bek.
1: Hocam senin işaret ettin Fenerbahçe beki Grimaldo olabilir.
2: Evet ama sağ bekinden daha dengeliyse bu anlamda bir Grimaldo tercihi. Yani iki bekte o kadar hani hücuma çıkan belki bek olmaz. Teknik adamlar açısından çok kabul görmeyebilir günümüz futbolunda ama bir tanesi Grimaldo olabilir.
1: Mesela Grimaldo eğer Fenerbahçe'ysen çünkü
0: sol bek değil mi?
2: Sol bek. Ya Grimaldo yazıldığı için değil yani taraftarlar yazıyor
1: ben
2: istiyorlar
1: şey
2: tabii.
1: Ben şimdi artık mesela günümüzde de 10 numara kavramı biraz daha değişti biliyorsun. Artık klasik on numaralarda

0: biraz da kanat oyuncularının, kenar oyuncularının 10 numara evrildiği bir ya da bazen bir bekin oyun kurucu gibi, ki bunu Eşref Hakemi'den biliyoruz. Dolayısıyla bek deyip geçmemek lazım.
1: Tabii.
0: Yani bunu Sallai Galatasaray'da bek oynadığındaki performansı ortada, hücum koşulları ortada. Dolayısıyla bir bek oyuncusunun hücum katkısı son derece değerli. Fenerbahçe bu katkıyı çok fazla alamadı. O Semedo, Grimaldo ikisi ideal bir ikili olabilir. Semedo daha dengeli bir oyuncu. Savunma yönü biraz daha ön planda olan bir oyuncu. Ben mesela Grimaldo eğer bir opsiyonsa Fenerbahçe'nin mutlaka değerlendirmesi lazım.
2: Grimaldo'ya şimdi baktım da evet abi, o dünyanın en iyi beklerinden ya. İşte o üçüncü teknik hızlı.
1: Kolay değil getirmek.
0: İşte yani onu getirmek mesela.
1: Şimdi konuşuyor hocam. Grimaldo, yani taraftarlar yazdığı için söyledim. Gündemde vardır yoktur onu bilmiyorum.
2: Keşke
1: ama
2: olsa.
1: Önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Greenwood var mesela Marsilya'da. İşte 26 gol 11 asist yaptı bu sezon. Ama Marsilya satacak çünkü işte oyuncu geçmişten gelen bir davası vardı. Ceza aldı o davada.
2: Evet, o eleştirilen yönü.
1: Evet, sıkıntılı bir nokta. Onun dışında Marsilya'da defalarca antrenmanlara gelmedi. Ceza aldı. Defalarca kulüp disiplinini bozduğu için ceza aldı. Ya Marsilya Lig 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 37 gole katkısı olan bir oyuncusunu tek kalemde ben teklif gelirse satacağım diyorsa bence oyuncuya bir dikkat etmek lazım. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona
0: mesela
1: bir şey
0: Nene.
2: Hızlı golcü. İyi şut atan.
0: Mesela
1: ama
0: Nene.
1: Ama işte getireceği sorunlar da belki yeteneğinden büyük olabilir.
0: Evet. Mesela Nene kötü bir oyuncu değil. Hatta biraz daha mesela seviye atlayabilecek, kendini belki de geliştirecek, önü açık bir oyuncu. Ama Fenerbahçe, yani bunu biraz abarttı. Biraz daha hazır oyunculara Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Yani
2: direkt katkısı olmayacak.
0: Mesela yani getirirsin, sana ne vereceği bellidir. Sorunlarıyla beraber gelsin. Bazen sorunlu adam şeydir, tercih edilir. Yani gelip takımı kulübü karıştıracağından değil.
2: Gelmesin
0: hocam. Gelip burada motive olacak takım. Ya yani burada yani motive olacak ve kendisini hayata bağlayacak belki de. Yani buradaki sevgi başka bir yerde yok. Yani o yüzden yabancı oyuncular için hakikaten de bir rehabilitasyon merkezi gibi ülkemiz.
2: Ama ben şöyle düşünüyorum hocam. Yani yetenek tamam kazandırır da karakter şampiyon yapar. Adamın o yönünde bir eksiklik varsa bir konuyu düşünmek lazım.
1: Biraz süreye bağlayacaktım hocam. Şimdi Vedat Muriç ismi Aziz Yıldırım cephesinde. İşte Hakan Safi dedi ki iki tane santraforla hani anlaştık. Bugün olsa bugün hani getiririz. İşte Greenwood konuşuluyor. Bu isimler tamam güzel. Yani gelirler de muhtemelen. Ama eldeki oyuncuların da değerini azaltmamak lazım. Çünkü önemli sayıda ismi elinden çıkartacak tabii Fenerbahçe var. Şimdi Sidiki Şerif mesela 6 aylık bir noktada diyelim ki çok belki etki yaratmış görünmeyebilir ama oyuncu genç bir oyuncu. Oyuncunun Fransa pasaportu var. Oyuncu Fransa U21 milli takımına seçilen bir oyuncu. Yani bir anda değersizleştirmemek lazım ama sen iki tane santrofor hani getireceğim noktasında iki başkan adayı için de söylüyorum. O zaman Sidiki Şerif'i Avrupa'daki kulüplerden gelen teklifler de çok hani Fenerbahçe'nin ya mutlu
0: şöyle,
1: olacağı nokta
0: Ömer,
1: teklifler olmayabilir yani.
0: Hocama şöyle
1: dikkatli
0: pası,
1: olmak lazım.
0: Evet, hocama şöyle pas atayım. Yani bir Archie Brown alıyorsun. Nene'yi alıyorsun. Sidiki, bu biraz fazla abarttı Fenerbahçe. Yani bir iki tane oraya yıldız gerekiyor. Evet, genç satılabilir, ileride paraya dönüştürülebilecek, belki de çok büyük yıldız olacak.
1: Ya o karışımı yapamadı diyorsun.
0: Sidiki Şerif mesela çok
1: hala
0: büyük
1: okuma şansı zaten.
0: Evet, Sidiki Şerif'te o potansiyel var. Yani kariyeri farklı bir noktaya doğru gidebilir. O ışığı veriyor. Ama Fenerbahçe biraz daha hazır oyuncu istiyor. Yani onu biraz Fenerbahçe'li yetkililer bence abarttı.
1: Ya bir de hani dediğim gibi şimdi kanatlarda ne olursa olsun Fenerbahçe bir Kerem'e, Nene'ye sahip. Nene'ye işte Bundesliga'dan 20 milyonun üzerinde teklifler olduğu konuşuluyordu. Yani teklif doğrudur değildir. Şunu demeye çalışıyorum ama Fenerbahçe mutlaka önemli starları alacak ama bazı isimlerle de yollarını ayıracak. O yüzden kadrodaki o isimlerin de en azından değerini yollar ayrılıncaya kadar düşürmemek lazım. Bence gelecek başkan adayının da buna dikkat etmesi lazım aynı zamanda.
2: Evet, çoğu oyuncuyu kiralama yoluna gitmek zorundalar. Çünkü satmak o kadar kolay değil yani. Dünya Kupası'nın varlığı da kulüpleri biraz transfer açısından bekletecek,
1: evet,
2: zorlayacak. Ama mesela baskı dediğim bu işte. Büyük camialardaki şampiyonluk baskısı, taraftarın ambiyansının o verdiği baskı onların gelişimini etkiliyor. Belki gerçek performansının %10'unu 20'sini sergiledi Şerif. Ama ne oldu? Camia sonuçta mutsuz. Niye? Çünkü yıllardır böyle topu saklayan,

0: rakibi hırpalayan, ondan sonra güçlü bir duruşu
1: şunu
0: olan santrafor ihtiyacı var
1: Fenerbahçe. Sidiki Şerif'in ortaya çıkabileceği bir ortamda yoktu yani. Ama bunu konuşmaya devam ederiz. Bir araya gidelim değerli izleyenler. Spor gündemi saat başına devam ediyor.
2: Sporun Radyosu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal hesabından annelerin SGK ile güvende olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği sağladık. Ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Mayıs 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detay.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: Fix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
1: Reklam.

0: canlı yayın.
1: Alayım iki konuğumdan da sonra Galatasaray'a geçelim.
2: Ya şimdi Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon futbol yapılanması, tercih edilen teknik direktör, bunlar ve bilhassa sezonun ilk başlarındaki maçların kayıpsız geçilmesi bugüne kadarki yanlışların üstünü örter mi? Bana göre örter. Bütün yanlışların üstünü çizer, yepyeni bir sayfa açar. Fenerbahçe camiasında bana göre ihtiyacı olan budur. Bu yolda bence önemli bir, çok kritik bir başkanlık seçimi olacak ki bir senelik seçilmelerine rağmen vaat ettikleri şeyler Fenerbahçe camiasının yararına şeyler. İki başkan da stadyum projesinden bahsediyor. Ekonominin çok zorlu bir ekonomi olması, ikisinin de korkulan tarafı olmadığı, hatta Sayın Hakan Başkan'ın 350 milyonluk bütçeyi 550 arkadan 1 milyar seviyesine çıkaracağını söylemesi camiayı ikna ediyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak 12. senesi bitmiş, şampiyon olamamış, beklentilerin yüksek olduğu bir camianın kim seçilirse seçilsin ip üstünde olduğu, her şeyin dört dörtlük gitmesi, ruh yürek cesaret aşılayan başkan profili ve sorunlarla baş edebilip gerektiğinde masaya yumruğunu vuracak başkan profili şu an Fenerbahçe'yi bir önceki gününden daha ileriye taşıyacak diye düşünüyorum.
1: Nevzat, senin notların nedir Fenerbahçe'yle?
3: Yani 30 Mayıs tabii, seçim 7 Haziran'dayı değil mi?
1: Evet.
3: Yani daha var, bir hafta var. Fenerbahçe seçimi için öngörmek zor. Yani şu an bir aday...
1: Bir hafta da hareketli geçer.
3: Evet. Yani bir adayın ön planda olduğunu söylemek bence yanıltıcı olur. Çünkü hala iki başkan adayı da bence tam projelerini ya da taraftarı heyecanlandırabilecek ya da kongreyi etkileyebilecek sürprizlerini tam olarak açıklamadılar diye düşünüyorum. O yüzden beklemek lazım. Ama neticede heyecan verici bir seçim olacağını zaten düşünüyoruz. Katılım bu açıdan belirleyici olacaktır. Ama daha erken. Yani şu aday, ben şimdi sosyal medyada görüyorum, Aziz Yıldırım işte şu an %60, Hakan Safi %40, ki bence fena bir şey değil yani. Hala kafa kafaya olduğunu düşünüyorum ben seçimin. Ama biraz daha beklemek lazım. Burada da oyuncu ya da teknik direktör tercihleri taraftar üzerinde, üyeler üzerinde etkili olacaktır. Fenerbahçe doğru tercihi yapacaktır. Kim seçilirse seçilsin, iki isim de çok değerli. Fenerbahçe başkanları zaten hep ekonomik olarak da güçlü olmuştur. Etkin insanlardır. Bu geçmişte de böyleydi. İki isim olmasa emin ol, bir 5 tane farklı isim daha sayabilirim.

0: Fenerbahçe'de başkan olabilecek. O ekonomik güce sahip. Ekonomik olarak artık eski dönemlerde değiliz. Yani bugün evet, kişisel olarak başkanın serveti, ekonomik gücü, mal varlığı önemli ama Fenerbahçe zaten çok büyük bir ekonomi. Yani bütün büyük kulüplerimiz için geçerli bu. Dolayısıyla burada akılcı yönetim daha önemli diye düşünüyorum ben. Yani önümüzdeki günlerde tabii fotoğraf netleşecek ama kazanan tabii ki Fenerbahçe olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, ben de hareketli bir hafta bekliyorum Fenerbahçe'de. Bir kez daha hatırlatalım, Fenerbahçe bölümünü kapatırken Aziz Yıldırım akşam saat 9'da canlı yayında Aspor ekranlarında olacak diyelim. Biz geçelim Galatasaray'a değerli izleyenler. Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor ve isimler de ortaya çıkmaya başladı. Nevzat, tabii transfer sezonu yeni başlayacak. O yüzden de isimler biraz böyle sıklıkla değişebiliyor şu anda. Can Uzun konuşuluyor. Evet. Arda Okan Kurtulan yine konuşuldu. Bugün Curtis Jones'la ilgili haberler çıktı. Galatasaray'ın Curtis Jones'u Liverpool'dan kadrosuna katmak için Inter'le rekabet ettiği yönünde.
0: Arne Slot kovuldu bu arada.
1: Arne Slot evet, Liverpool'dan ayrıldı. Liverpool Arne Slot'ta devam etmiyor. Beklenen bir ayrılıktı aslında. Tabii
0: çok bile beklediler aslında.
1: Curtis Jones'la ilgili Arne Slot bugün ayrıldığı için genelde oyuncular da yeni teknik adamı bir beklemek istiyor.
0: Bu belki süreyi uzatabilir. İtalyan basının iddiası Curtis Jones. Ama Galatasaray'ın o profilde bir oyuncu baktığını, aradığını biliyoruz. Şu ana kadar birçok isim yazıldı, çizildi. Vedat Moriç de dahil olmak üzere. Ama Galatasaray'da öncelikle bir mazbata töreni olacak ki ben yayın öncesi Furkan'a dedim bir iki tane hani haberimiz olacak diye. Özellikle bu noktada Galatasaray'da yeniden görevlendirilmeler konusu merakla bekleniyor. Kim başkan yardımcısı olacak? Kim ikinci başkan olacak? Yani bunlar belirlenecek. Bununla ilgili bir takvimi netleşmesi gerekiyor. Bu da birkaç gün içerisinde olacak. Ondan sonra zaten transfer konusu önümüzdeki hafta yapılacak toplantı sonrası netleşecektir. Şimdi Galatasaray camiası ve taraftar tabii çok fazla bu konularla ilgilenmez. Hı hı. Ama Galatasaray kulislerinde şu an en çok konuşulan konu Galatasaray'daki görevlendirmeler. Yeni seçilen, yeniden seçilen Başkan Dursun Özbek yeni yönetiminde nasıl bir görevlendirme durumu söz konusu olacak? Bununla ilgili şöyle söyleyelim. Şimdi sosyal medyada da bunlar yazılıp çizildi. Özellikle başkan yardımcılığı konusunda iki isim arasında bir çekişme olduğu şeklinde iddialar vardı. Bu isimler kimler? Eray Yazgan ve Abdullah Kavukçu. Şimdi Eray Yazgan geçmişten beri yönetimde olan bir isim. Genel sekreterdi. Diğer tarafta Abdullah Kavukçu son özellikle bir sene futbolun patronuydu. Sportif AŞ başkan yardımcısıydı. Şimdi bu iki isimden kim başkan yardımcısı olacak konusunda bir belirsizlik, hatta ikili arasında bir çekişme olduğu iddiaları varken benim istihbaratım farklı. Onu da söyleyeyim. Şu an Galatasaray'da mevcut yönetimin mazbata töreni pazartesi olacak ama Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Ömer yarın bir toplantı yapacak. Yarınki toplantı sonrası bazı şeyler ortaya çıkmaya başlayacaktır, netleşmeye başlayacaktır. Başkan yardımcılığı için ise ben Eray Yazgan'ın çok istekli olduğunu, çok ön plana çıkmak istediğini düşünmüyorum. Bendeki bilgi bu yönde. Dolayısıyla Galatasaray'da yeni dönemde başkan yardımcılığı için iki isim ön plana çıkmış durumda. Ya Abdullah Kavukçu ya da Sedat Artıkoğlu olacak. Sedat Artıkoğlu'nun olması benim için sürpriz olmaz. Liseli. Çünkü diğer tarafta ikinci başkan Metin Öztürk var. O düzen devam edecektir. İkinci başkan Metin Öztürk'ün koltuğu yine devam edecektir. Ona dokunulmayacaktır. Başkan yardımcılığında lise dışından başkanı seçeceği kanaatinde değilim. Bu yüzden Sedat Artıkoğlu ismi bana sürpriz gelmiyor. Galatasaray başkan yardımcılığı için. Ama Abdullah Kavukçu olursa da şaşırmamak lazım. Abdullah Kavukçu olmazsa bu Abdullah Kavukçu'nun daha farklı, yani en azından pozisyonunun daha düşük seviyede olacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta Galatasaray'da futbolun başında Abdullah Kavukçu var. Hı hı. Kalmaya da devam edecek ki yeni dönemde

0: Abdullah Kavukçu'nun yetkilerinin biraz daha arttırılacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla Galatasaray'da Abdullah Kavukçu başkan yardımcısı olmasa bile çok etkili bir sportif başkan yardımcısı ve futbolun patronu olarak, tabi en başta başkan var, olmaya devam edecektir. Burada yarın yönetim kurulu toplantısı var. Bu bilgiyi de ilk verelim. İlk toplantısının, yönetim kurulu toplantısının yapılacak ve burada bazı şeyler şekillenecek. Pazartesi mazbata, mazbata sonrası görevlendirmeler muhtemelen statta ya da Galatasaray Lisesi'nde pazartesi akşam ya da salı Galatasaray'da yeni yönetimin, ki büyük oranda devam eden bir yönetim ama yeni isimler, yüzler de var, belirlenecek. Dolayısıyla bu bir kriz değil. Başkan yardımcılığı konusunu bir kriz olarak görmüyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Dolayısıyla Galatasaray'da pazartesi ya da salı günü biz başkan yardımcısının kim olduğunu öğreneceğiz. Sedat Ertuğoğlu biraz ön plana çıkmış durumda ama Abdullah Kavukçu da yine konuşulan bir diğer isim. Bir diğer yine sosyal medyada çok konuşulan bir konu var. Özellikle Serdar Güzelaydın sosyal medyada taraftarın ya da kongruelerin merak ettiği isimlerden bir tanesi. Serdar Güzelaydın yeni dönemde sportif AŞ'de olacak mı? En çok konuşulan konu bu. Tepki gösterenler var. Camiada tartışılan bir isim. Eski milli takımlar yetkilisiydi. Şimdi Serdar Güzelaydın'ın sportif AŞ'de görev almak gibi bir düşüncesi yok. Bu özel bilgiyi de verebiliriz. Yani Galatasaray'da çok tartışılan, belki dışarıdan bakıldığında insanlar bunu bilmeyebilir ama Galatasaray iç siyasetinde çok tartışılan bir konu. Serdar Güzelaydın yeni dönemde sportif AŞ'de yok. Böyle bir düşüncesi yok. Kendisi ama Galatasaray'a hizmet etmek istiyor, hizmet etmeye de devam etmek istiyor. Dolayısıyla ben Serdar Güzelaydın'ın pozisyonun biraz farklı olacağı düşüncesindeyim. Sportif AŞ'de olmaz ama başkanın yanında olur. Bu danışman mı olur? Başkanın danışmanlarından biri mi olur ya da resmi danışmanı mı olur? Bunu da ilerleyen günler gösterecek ama başkan Dursun Özbey'in danışmanı Serdar Güzelaydın olursa da şaşırmam. O benim için sürpriz olmaz. Onu da, bu bilgiyi de en azından Galatasaray siyaseti için önemli. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Galatasaray'da tabii transfer konusunda konuşacağımız çok şey var. Ben Vedat Muriç neden dedim onu da söyleyeyim. Şimdi Vedat Muriç Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen. Hatta Barcelona'yı reddetti. Fenerbahçe'ye evet dedi şeklinde. Galatasaray'ın da görüştü. Okan Hoca'nın da görüştü. Ancak Fenerbahçe'ye gideceğim, döneceğim şeklinde bilgiler verilen bir isim. Şimdi ben bunu biraz tabii menajer kaynaklı bir haber olduğu düşüncesindeyim. Galatasaray'da şu ana kadar oyuncularla yapılan bir görüşme yok. Öncelikle başkan mazbata töreni olacak. Görev devir teslim olduktan sonra görüşmeler, özellikle Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve Dursun Özbey'in katılacağı zirve sonrası yol haritası belirlenecek. Vedat Muriç ve Bertu, biliyorsun Başakşehir'den Bertu Yıldırım, menajerleri aynı. Mirsat. Mirsat Türkçen. Şimdi Mirsat Türkçen belli ki yani o oyuncusunu Fenerbahçe'ye, Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye götürecek ama Galatasaray'ın radarında olan Bertu var. Şimdi Bertu piyasasını kızıştırmak için mi acaba hem Fenerbahçe hem Galatasaray yazılıyor? Bunu da açıkçası merak etmiyor değilim. Ama Galatasaray'da şu ana kadar Vedat Muriç'le ilgili yapılmış bir görüşme, bir temas söz konusu değil ama Okan Burun tabii ki sıcak bakabileceği oyunculardan bir tanesi. Bu gayet
1: başkan de, yerli bir santrafor profil de verdi ya.
0: Bertu o yüzden Galatasaray'da düş ama Bertu için hocam Başakşehir'in istediği rakam 12-15 milyon euro bandında.
2: Evet, 15 milyon euro civarı konuşuluyor.
0: Ya 12-15 milyon euro çok
1: yüksek. Alıştık be Ömer'im. Eskiden 1 milyon 2 milyonlar bize pahalı gelirken
2: yüksek artık ama.
1: Kulüplerin kasası boşalıyor diyorduk. Şimdi 15'ler 20'ler.
0: Ve yerli oyuncunun önemi yeni sistemde daha da artıyor.
1: 14'te
0: ben Galatasaray'da geçenlerde önemli bir isimdi ki yanımda 2-3 tane yine meslektaşım vardı. Onun aktardığı bilgi, söylediği şey şuydu Ömer. Galatasaray'da oynayabilecek, 11'de direkt oynayabilecek yerli oyuncu. Yani şimdi bir incimi nasıl yapıyoruz? Kim olabilir mesela? Yani kim olabilir? Mesela Ferdi olabilir. Ama Ferdi çıkarmak çok zor. Yani ayrılsa Arsenal herhalde oyuncuyu almaya çalışacak. Yani Ferdi şu an Brighton'da inanılmaz bir noktada. Ya da Manchester, bilmiyorum. Ama Premier Lig'de bir üst seviyeye çıkabilecek görüntü sergiliyor. Bunun dışında Galatasaray'da direkt oynayacak yerli oyuncu, yani çok fazla, çok seçenek yok.

0: Bak bunlardan belki alternatif olabilecek oyuncular var. Arda, Okan Kurtulan önemli bir oyuncu. Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi. Ancak Göztepe'nin istediği bonservis şimdilik 15 milyon euro. Yani herkes 15, Galatasaray, Fenerbahçe olunca 15 deniliyor. Yüksek, meblağı yüksek. Ama Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Arda Okan Kurtulan. Hakikaten de hem sağ bek hem sol bek hem sağ kanat oynayabilen bir oyuncu. Dolayısıyla Okan Hoca böyle farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncuları tercih ediyor. Bu biraz da tabii Şallay'ın durumuyla da bağlantılı. Şallay eğer istenilen bir rakama giderse o zaman Galatasaray Arda Okan için daha istekli olabilir. Arda Okan'ı Galatasaray'a yazılacak. Yani bu yaz konuşacağımız isimlerden bir tanesi.
1: Yani oyuncuları konuşuruz tabii. Hatta iş transferi de
0: tabii.
1: geleceğiz. Orada da konuşulacak şeyler var. Ama önce şu adayları konuşalım. Hocam Curtis Jones, dediğim gibi yani bugün Curtis Jones ama yarın çok farklı bir isim de çıkabilir. Transferin ilk dönemleri. Bir de şu da çok önemli tabii. Dünya Kupası ile ilgili. Bu arada oyuncular gitsin gitmesin ülkesiyle birlikte ya da oyuncuların ülkeleri gitsin gitmesin Dünya Kupası'na. Oyuncular biraz beklemeyi tercih ediyor. Çünkü Dünya Kupası sonrası oluşabilecek bazı değişimler domino etkisi yaratabilir.
2: Yaratabilir.
1: Oyuncular da bunu bekliyor. Çoğu oyuncu Dünya Kupası'nda olmasa bile. O yüzden hani şimdi isimler mutlaka çıkacaktır ama biraz daha ben yavaş bir böyle ağırdan alınan bir transfer dönemi bekliyorum Dünya Kupası etkisiyle.
2: Olumlu mu olumsuz mu? İki yönü de bana göre şey. Niye? Çünkü vitrine çıkacak oyuncular için bir şans olabilir. Değerini artırır. Daha iyi bir kulübe transferi gerçekleşebilir ama transferin uzamasının da oyuncuların orada rol almayan oyuncuların değerlerinin düşeceğini de düşünüyorum ben. Transferin sonu yaklaştıkça belki bu maliyetler de biraz aşağıya doğru çekilebilir. Onun için zaten başkanlar hangi kulüpte olursa olsun artık açıklamıyorlar önceden oyuncu transferlerini ki ekonomi açısından baktığında biraz aşağıya indirebilme şansı olabilsin diye. Bu bana da mantıklı geliyor ama kurgusu oturmuş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Şimdi hatta o kurguya Lemina transferiyle orta saha üstünlüğünü ele alan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz ama ön plana çıkıp da transfer teklifleri alacak oyuncuları konuştuğumuzda Salah çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Icardi bana göre önemli bir profil. Baktığımızda Barış Alper'in bir teklif alması, hatta Osimhen'in teklif alması dahilinde o zaman yapılacak planlamalar çok daha farklı olur Galatasaray'da ki sevgili Okan Hoca zaten 10 artı 4 açıklanan federasyon tarafından yabancı zorlanacağını söyledi. Buna rağmen eldeki oyuncuların, kaliteli oyuncuların takıma direkt katkıda bulunan, takıma kimlik kazandıran oyuncuların bir ikisinin elden çıkmasıyla birlikte o zaman bütün transfer planlamasının değişeceğini düşünüyorum. Kolay değil. Hele hele sen şimdi şampiyon olduktan sonra Avrupa'da ilk 16'ya girdikten sonra hedefi biraz daha üstte çekme pozisyonundasın. Ona rağmen yapacağın transferler bana göre çok önemli. Arda Fenerbahçe altyapısından bir kardeşimiz. Göztepe'de yakaladığı boş alanları çok iyi değerlendirip sağ bekten hücum katkısı veren de bir kardeşimiz. Tabii ki onun da yaşının genç olması, onun da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlara rakipler daha fazla kapanacağı için kapalı defanslarda ne yapacağı düşündürücü bir pozisyon bana göre. Çünkü zaten büyük takımlar topu kaybettiği dakika orada defansı başlattığı için çok fazla geride koridorlarda ilk başta mesela Galatasaray bunu çok boşluk görüyor koridorlarda. Orayı kullanabilen bir Arda piyasa değerini yükseltirdi. Ama şimdi o Lemine de geldikten sonra arkadaki Davinson'la Abdülkerim de biraz daha öne gittikten sonra o koridorlar dolu olduğunda o boşluk yakalayamayan, set oyununa dönemeyen, topla oynayamayan rakipler olduğunda o zaman etkisiz bir Arda olur. Onun için bence çok iyi düşünmeli Galatasaray takım ama potansiyel var mı? Var. Potansiyelli bir kardeşim. Güçlü. Her an kendisini geliştiren de bir oyuncu. Ama Galatasaray takımının hedefleri, büyük hedefleri doğrultusunda şimdi hedeflerini büyüttü. Onun için kendisine daha fazla

0: biraz da sınıf atlatacak oyunculara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle olduğu zaman o hedeflerde sen yarışabilirsin. Yoksa böyle kendine sınıf atlatamayacak oyuncularla veya çok fazla genç oyuncu takviyeleriyle ancak olgun, kariyerli, apoletli oyuncuların yanında o oyuncular kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Hayır, Galatasaray'ın direkt kendisine katkı sağlayacak transferlere gitmesi lazım.
1: Yani çok fazla transfere Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Onu konuşmak ben lazım. Tabii gidecek isimlere de bağlı olarak bu sayı değişebilir.
0: Yani mesela Salah'ı beklenen
2: ama şu
0: performans veren bir adam.
2: İyi bir teklif gelirse ve Singo'da düşünülerek hocam orada
1: bir ayrılık olabilir.
2: Ya bir ayrılık sürpriz olmaz çünkü bir
0: Singo'yu sahada kullanırım diye.
2: Yani Galatasaray'ın bir taraftan da hani kontenjanı biraz boşaltması lazım. Çünkü
1: biraz
2: Okan Hoca tabii bunu bir dezavantaj yani sanki Okan Hoca'nın değerlendirmesinden beleştirsinden sonra 10+4 kuralı sanki Galatasaray'ın aleyhineymiş gibi bir algı oluştu.
0: Yok, ağlamayan çocuğa meme
2: bence, ya ben şöyle, ben bunu biraz üzerinde de çalıştım. Galatasaray'ın aleyhine değil. Tam aksine Galatasaray'ın lehine olacak bir sistem. Ha bu arada 10+4 aslında bir fırsat olarak da görülebilir. Galatasaray bunu fırsata da çevirebilir. Potansiyeli yüksek genç oyuncuları alarak çünkü bu takımın enerjisi ve temposu atletizme biraz problem yaşıyordu. Oraya takviye gerekiyordu. O eksik kalan parçayı tamamlamak için Galatasaray bunu bir fırsata dönüştürebilir. Dolayısıyla ligde en fazla yerli katkısı alan takımın da Galatasaray olduğunu düşünürsek yeni gelecek sistem yerli oyuncu daha da önemli hale getiriyor. Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın eli daha da güçlenecek. Yani çünkü elinde direkt oynatabildiğin Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Yunus Abdülkerim gibi kafadan 4 oyuncu sayıyoruz. Bunun yanına 2-3 takviye daha yapılacağı ifade ediliyor. Bunlar direkt 11 olmasa bile takımda rekabeti artıracak işte Arda Okan gibi gençler olacaktır. Ya da Yusuf Sarı belki bir alternatif olabilir. Şimdi. Ya da yine Galatasaray'ın ilgilendiği işte Bertu bir alternatif forvet olarak düşünülebilir. Netice itibariyle çok fazla yerli opsiyonu da yok. Hakan Çalhanoğlu yine yazılacaktır. Bir milli takım süreci olacak. Ama Hakan hep Galatasaray için bir ihtimal olarak masada. Hakan da çünkü finali Galatasaray'da yapmak istiyor. Bu sene de olmazsa artık yani yaşı da ilerledi. Buraya emekliliğe mi geliyorsun derler. Burada iki tarafın da adım atması lazım. Galatasaray'ın da istemesi lazım ama Hakan'ın da kulübünü Inter'i ikna etmesi lazım. Dolayısıyla Galatasaray Inter trafiğinde de bir hareketlilik bekliyorum. Hakan bir seçenek olarak uygun şartlarda olursa yani dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi. Galatasaray'da finali yapmak istiyor. Galatasaray'da oynamak istiyor. O yüzden hayır diyemezsiniz. Yani eğer böyle bir seçenek varsa da değerlendirirsiniz. O yüzden ben Hakan ihtimalinde görüyorum. Dünya Kupası'nda biraz beklemek lazım. Bunun dışında tabii Galatasaray'da Mauro Icardi meselesi var. En kritik konu o. Mauro Icardi ile beraber ki Lemina'nın da devam edeceğini başkan da söyledi. Galatasaray'ın elinde zaten 10 yabancısı hali hazırda var.
0: Mevcut evet.
2: Evet. Dolayısıyla Mauro Icardi kalırsa bu sizin yapacağınız operasyonları da etkileyebilecek bir hamle olur. Kişisel fikrim Mauro Icardi hikayesi bence
0: bitmiş
2: olumlu.
0: O,
2: yani bitmeyecek. Galatasaray'da devam etme olasılığı ama çok zayıf görüyorum. Çok ekstra bir şeyler olması lazım. Icardi'nin ikna olması lazım. Ama şu anki görüntüde Icardi ikna olacak gibi gözükmüyor. Ben geçenlerde burada söyledim. Galatasaray göndermez Icardi'yi. Giderse Icardi kendisi gider. Şu an o noktaya doğru gidiyor. Yani bu kararı verecek olan Icardi. Başkan Dursun Özbek oyuncunun menajeri, temsilcisi, avukatı Pino ile bir görüşme yaptı. Görüşmeler. Ve Galatasaray'ın şartlarını sundu. Şartı 2 milyon euro. Şimdi 10 milyon euro kazanan bir futbolcu için ekonomik olarak %50 indirim. Yani %100 yani 10 milyondan 5 milyona inmesi anormal bir şey. Dolayısıyla
0: kibarca git gibi bir şey oluyor bu.
2: Yani korkunç
0: öyle.
2: Yapılan indirimle beraber yani Mauro Icardi'nin kabul edeceğini yani kimse beklemiyor. Zaten mali olarak rakam 10'dan 5'e düşmesi Icardi hayal kırıklığına uğratır. Ayrıca oyuncunun süre almak gibi bir düşüncesi. Yani daha fazla süre almak gibi bir isteği var.
1: Ama şimdi ne yazar şöyle bir durumda yok mu? Yani şimdi Mauro Icardi'de sonuçta ölçüp hani tartabilen bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın kendisine yeniden 10 milyon euroluk bir teklif yapmayacağını da muhtemelen

0: tahmin ediyordur yani. Şöyle bakıyor ki menajeri Pino'yla ilk röportajı ben yapmıştım. Şartlar eskisi gibi olmayacaktır derken aslında beklentisi çok daha fazlaydı. Şimdi Mauro Icardi geçen sene biliyorsun ağır sakatlık geçirdi. Evet, bu sezon evet. İnişli çıkışlı performans ama neticede tartışılan bir oyuncu. Eski görüntüsünden, performansından uzak. Attığı gol sayısı fazla olabilir ama etkinliği o derece değildi. Dolayısıyla Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kendisinden sonra yapılan kontratlar ve düzenlemelere bakarak daha fazla beklenti içinde olması anlaşılabilir. Galatasaray imza atarken kendisine Suudi Arabistan'dan yapılan astronomik teklifleri reddedip daha düşük rakamlara oynaması da muhtemelen değerlendirilmiştir. Ama kendisi tarafından ama neticede performans olarak da ilk iki yılındaki etkinliğin olmadığını kabul edelim. Dolayısıyla Mauro Icardi bence hani bu sezonu biraz daha iyi geçirip daha iyi bir kontrat bekliyordu. Ancak düşündüğü gibi olmadı. O biraz problemi kendisinde değil, işte tercihlerde aradı. Halbuki oynadığı maçlarda Galatasaray ligde kaybetti, bütün maçlarda 11'de. Ya da Şampiyonlar Ligi'nde 11 başladı, işte Senjua maçı yine 11'de. Doğru. Galatasaray'ın doğru dürüst şutu yok. Ya dolayısıyla Victor Osimhen'in artık başrolde olduğu bir denklemdeyiz. Böyle bir düzende de Mauro Icardi'nin fazla süre bulma şansı çok fazla değil. Eğer Mauro Icardi bu takımda kendisine biçilen rolü kabul ederse, o biçilen rol nedir? İşte 10 dakika, 15 dakika ya da Osimhen olmadığında oynamak gibi. Bunu kabul ederse elbette Mauro Icardi'nin yeri her zaman olacaktır. Yani hiçbir yönetimde, teknik adamda, taraftarın bu kadar sevdiği bir oyuncu kolay kolay gözden çıkarmaz. Ama ben bu hikayeyi biraz hatırlıyor gibiyim. Yani geçmişte de hatırlarsan Dursun Özbek Igor Tudor'u getirdikten ve o yaz Galatasaray transferde fırtına gibi estiği dönemde Wesley Sneijder'le yollar ayrılmıştı. Çok tartışılmıştı Wesley Sneijder. Neden gidiyor? Galatasaray'ın bu kadar önemli bir oyuncuyu gözden çıkarması doğru mu? Tartışmaları olmuştu. Ancak Ömer, Wesley Sneijder Galatasaray'dan gittikten sonra hiç varlık gösteremedi. Hiçbir yerde oynayamadı. Zaten özel hayatı da çok çalkantılı, problemli oldu. Ve Galatasaray'da kazandığının yani yarısından daha düşük rakamlara oynadığı, tercih ettiği kulüpler olduğunu işte neyse gitti. Ama zaten çok uzun ömürlü olmadı.
1: Kariyerinin son iyi zamanı Galatasaray'da geçti.
0: Hiçbir varlık gösteremedi. Tamam. Yani Galatasaray sonrası Mauro Icardi'yi biz göremedik. Düzeltiyorum. Wesley Sneijder'i göremedik. Şimdi Mauro Icardi de yani sonuçta biz şampiyonluk kutlamalarında şunu gördük. Galatasaray taraftarı bu oyuncu seviyor. Bir ikon, bir idol, Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi haline geldi. Galatasaray hakikaten de Başkan Dursun Özbek de bunu her fırsatta dile getiriyor. Bir nesli Galatasaraylı yaptı neredeyse. Yani çocuklar çok yoğun şekilde Galatasaray'ı tutuyorsa bunda Mauro Icardi etkisi kesinlikle fazlasıyla vardır. Böylesine sevilen bir oyuncuyu kimse gönderen yönetici, başkan olmak kolay kolay istemez. Dolayısıyla Galatasaray şartlarını sundu. Burada Mauro Icardi kararı verecek ama benim gördüğüm Galatasaray bu oyuncuyu göndermeyecek. Giderse Icardi kendisi gidecek.
2: Ya burada ama bak, ben şimdi hep Galatasaray'ın Icardi'yi kolay yemet etmemesi gerektiğini söyleyenlerdenim en başta yani. Çünkü buna Icardi'nin kredisini çok çabuk tüketmemesi gerekir diyenlerdenim Galatasaray'ın. Fakat Galatasaray kulübünün Icardi'ye 10 milyon euro alırken 3+2 teklif etmesi de ben seni istemiyorum değişik bir şeklidir. Onun için ben böyle bir saygıyı hak eden bir santiforun karşısında daha net olmasını beklerdim. Bugüne kadar verdiğin hizmetler için teşekkür ediyorum. Seninle yollarımız ayrılıyor. Çünkü golcü kabul edildiği yerde performansını sergiler. Bütün oyuncular gibi. Icardi bir jenerasyonu Galatasaraylı yapması sebebiyle Galatasaray'da kabul görmüş bir oyuncu.
1: %100.
2: O beslemeyle golcülüğünün daha rahat sergiliyordu. Ama böyle ikileme soktuğun

0: zaman onu 10'dan 5'e düştüğün zaman olmaz. Ya buna gereken saygıyı göstereceksin, kredisini bu kadar çabuk tüketmeyip, veyahut diyeceksin ki senden tokalaşalım, verdiğin hizmetler için çok teşekkür ediyoruz, bu kapı her zaman sana açık, yollarımızı ayırıyor.
1: Ama şu kolay değil hocam. Şimdi Victor Osimhen'in birinci adam olduğu bir noktada.
0: Ya, ikisi bir arada oynar Galatasaray.
2: Yani hocam. Ya, oynadığı maçlarda problem yaşandı
1: evet,
2: hocam.
1: Evet, durumu çok tercih etmeyecekti. Görüntü o şekilde yani.
2: Yani Icardi'ye göre kendisi 11'de oynamalı. Hatta mümkünse en uçta kendisi oynamalı. O da olmuyorsa Osimhen'in arkasında serbest pozisyonda kendisinin oynaması gerektiğini düşünüyor. Ancak fiziksel olarak artık Icardi'yi kaldırmıyor. Yani Icardi tipi forvetler de artık günümüzde tercih edilmiyor. Bugün hocam şeye bakın. Yani Paris Saint-Germain'de kim? Dembele var.
3: Tabii.
2: Artık gezen oyuncular. Yani oyunun her anında olan gezen hücum oyuncuları tercih ediyor. Victor Osimhen yani böyle bir oyuncu.
1: Bakıyoruz işte Haaland, Kane, Osimhen. Onun dışında yani şu anda öyle tipik santraforlardan
0: Martinez,
1: işte Lewandowski, kim kaldı? Martinez değil. Martinez öyle değil.
0: O da
1: santrafor. Yani dediğiniz gibi yani. Daha çok gezen mobil oyuncular. Evet. Martinez, Dembele yani artık böyle oyuncular var. Ama
0: bizim ligimizin dinamiği henüz o seviyede değil abi.
1: Şunu söyleyeceğim hocam. Şimdi Icardi olduğu zaman bence Galatasaray teknik heyetinin plan yapması zorlaşıyor. Ben konuşmadım teknik heyette. Muhtemelen belki Nevzat daha iyi biliyordur ama ben Okan Hoca'nın hani Icardi'nin kalması durumunda zihnen biraz
0: zorlanacağını
1: düşünüyorum. Çünkü şöyle Ömer Galatasaray, Morata duramadı bu isimlerin arkasında.
2: Ömer Galatasaray
0: saygın olarak ayrıldı o zaman.
2: Okan Hoca Icardi'yi kazanmak isterken Galatasaray'ın kaybettiği çok maç oldu. Bu sene Galatasaray'ın 5 yenilgisinde de
0: şey söyleyeceğim.
2: O ilk 11'de Mauro Icardi var.
0: Kocaeli maçında çift santrfor oynamadı mı?
2: Çift santrfor. Yani sadece ona
0: abi, ona bu kadar dirençli bir takıma karşı orada teknik direktör bence hatası.
2: Yani ona da yazarız ama 5 maçta da 11'de Mauro Icardi'nin olması tesadüf değildir herhalde. Dolayısıyla Galatasaray'da Mauro Icardi'ye değer verilmediğini söyleyemeyiz. Galatasaray bütün bu performansı, bütün bu tartışılan çizgisine ve bir sene oynamamış olmasına rağmen ki Mauro Icardi kendisine ne kadar baktı, profesyonelliğin gereklerini yerine getirdi mi, burası da tartışılır. Yani Galatasaray,
0: onu hep söyledik, bu adamın ilk geldiği günde bu şeyi vardı, riski vardı.
2: Ama o zamanki Galatasaray'ın oynadığı oyun biraz daha 10 numaranın, Mertens'in başrolünde olduğu, set hücumuyla etkili olabilen bir mantaliteydi. Orada Kerem'le uyumu son derece başarılıydı. Ama daha sonra Galatasaray Victor Osimhen'le beraber biraz daha tempo, işte ön alan baskısına dayalı bir sisteme, ki burada Mertens'in çıkmasıyla beraber tamamen artık ön alan baskısı ile oynayan bir takım haline dönüştü. Dolayısıyla Mauro Icardi'nin ilk geldiği senelerde ki Mauro Icardi ilk geldiğinde Paris Saint Germain'den Galatasaray'a geldiğinde performansı iyi düzeydeydi. Inter dönemindeki gibi olmasa da. Inter dönemi en top seviyedir.
1: En yüksek.
2: Ve buna rağmen Türkiye Ligi'ne damgasını vurabildi. Ancak yaşadığı ağır sakatlıktan sonra biz eski Mauro Icardi performansını da göremiyoruz. Yani bugün Galatasaray'ın bu sene attığı gollerde sayısal olarak belki fazla gözükebilir ama puan getiren, galibiyet getiren gollere mi imza attı? Hayır. İşte bir Alanya deplasmanı sayarım. Ama Şampiyonlar Ligi'nde size sayabileceğim bir maç yok.
1: Peki şunu sorayım sana Nevzat. Yani Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'ye teklifi, Mauro Icardi gerçekten bizimle devam etsin teklifi mi? Hayır. Yoksa Mauro Icardi'yi
0: biz
1: göndermiş olmayalım, böyle bir teklif yapalım, kendisi ayrılsın teklifi mi?
2: Ya ben artık eski performansında olmayan, bir sene top oynamamış ve birinci forvet olmayan bir futbolcu için yapılan teklifi küçümseyici bir teklif olarak görmüyorum. Sonuçta bir pazarlıksa, eğer Mauro Icardi'ye böyle bir teklif yapıldıysa, Mauro Icardi işin parasında mıdır, ekonomisinde midir, ona bakmak lazım. Ama sanki Mauro Icardi'nin paradan ziyade başka öncelikleri var gibi. Oynamak gibi, daha fazla süre almak, daha fazla değer görmek gibi. Şimdi kolay değil Mauro Icardi ile ilgili konuşmak. Ben şampiyonluk kutlamalarına bakıyorum. Yani başrolde yine Mauro Icardi var.
1: Doğru.
2: Sezonda baktığımız vakit Victor Osimhen sahada ama sezonun finalinde başrolde kutlamalarda

0: Rui Icardi'yi görüyoruz. Yani burada Galatasaray yönetimi başkan üzerine düşeni yapmıştır. Bütün bu negatif unsurlara rağmen kendisine bir teklif sunmuştur. Bir teklifin sunulması git demek değildir. Sonuçta Galatasaray gibi bir takımdaysanız, Mauro Icardi'ysen çıkar iki maçta bütün her şeyi tersine de çevirebilirsin. Atacağın iki golle bir anda
1: bütün hava değişir.
0: Hava değişir.
2: Bir değiştirdi.
0: Şartlar da değişebilir.
2: Çizgide yaptığı pozisyonla birdenbire ne oldu? Maçı döndürdü, maçı
0: şartlar
2: aldı.
0: Şartlar da değişebilir. Yani Mauro Icardi sonuçta Galatasaray'da 3+2'ye de imza atsa, Şampiyonlar Ligi ve ligde sergileyeceği performansı bunun kat be kat fazlasını da talep edebilecek noktaya getirebilir. Her şey kendi elinde. Ama o profesyonellikte mi? Açıkçası ben çok ışık görmüyorum. Yani milli takım sürecinde geç dönmesi, takım antrenman yaparken işte Trabzon maçı öncesi, Galatasaray'ın yenildiği Trabzon maçından bahsediyorum ki bana göre Okan Hoca'nın o maçta onu 11'de oynatması doğru bir karar değildi. Buna rağmen bu kadar geç gelmesine rağmen Okan Hoca 11'de oynattı. Neticede hiçbir varlık gösteremedi Mauro Icardi. Ya bu işin bir an önce neticelenmesi lazım ama abi, ay sonuna kadar bu oyuncunun...
2: Neden tartışılıyor?
0: Hocam ay sonuna kadar bu oyuncunun sözleşmesi devam ediyor.
2: Şimdi
0: yani 30 Haziran itibariyle bu ayda 30 yani, Haziran evet. Bir sonunda Mauro Icardi'nin kontratı bitecek. Ona göre de taraflar kararlarını verecekler.
1: Şimdi şöyle bir şey var hocam Icardi konusunda. Şunu da düşünmüştür Okan Buruk ya da düşünüyordur mutlaka. Yani bence düşünmeme şansı yok. Şimdi Allah korusun sakatlığı hiçbir oyuncu için istemeyiz ama ola ki Victor Osimhen'in uzun süreli bir sakatlığı yaşandı. Sezon başladı, transfer dönemi kapandı.
2: Kesin Icardi lazım sana o zaman.
1: Hayır şöyle işte Icardi de o lazım olduğu anda o performansı verebilecek mi? Çünkü Osimhen Icardi olduğu zaman arkasına da ideal bir üçüncü ismi ekleyemediğin için o zaman hoca da şöyle düşünüyor olabilir. Yani Osimhen denklemden çıkarsa bir süreliğine ben Mauro Icardi artı yanına alacağım X bir oyuncuyla sezonu ya da o andaki zor maçları geçirebilir miyim?
2: Bak cevap veriyorum. Çok güzel bir yer yakaladın şimdi. Ben de santrforum. Ben de çapraz bağ ameliyatı geçirdim iki tane. Üçüncüye de gittim ameliyat etmedi esnemiş dedi kalsın böyle böyle oynayacaksın. O sakatlığı en iyi bilenlerden biriyim. Kolay bir sakatlık değil ağır bir sakatlık. Şimdi golcü adam Icardi ilk Galatasaray'a geldiği zaman bile bu risk vardı. Yarın antrenmana çıkmama riski vardı onun. Bunu herkes biliyordu. Ama her şey yolunda gitti. Icardi'nin performansı iyiydi. Goller attı. Takımı şampiyon yaptı iki sene üst üste. Aptal adam değil abi Icardi.
1: Tabii ki.
2: Santifor hele zeki olur, hisseder. Golü hisseden Santifor'dur. Ceza sahası golcüsü çünkü Icardi. Bu ne yapacak biliyor musun? Eğer burada kalmayı istiyorsa, burada tekrar değerinin verilmesi, pazarlık haline getirilmemesini istiyorsa, bu kendine bakar, aslanlar gibi çalışır, performansını da iyi hale getirir.
0: Ama getiremedi işte.
2: Yani bu olur. Sene sakatlıktan sonra bir
0: hocam,
2: süreç yaşadı.
0: Geçen
2: bu, çok
0: sene
2: kolay
0: zaten...
2: değil.
0: Geçen sene çok zaten geçen sene zaten oynamadan geçirmiş. Şimdi bu senede rakamlar, istatistikler ortada. Sen ki yeni düzenlemeyle beraber o yabancı kontenjanını çok doğru kullanmalısın. Biz şunu gördük bir kere Ömer. Şampiyonlar Ligi'nde Victor Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray Icardi ile yapamıyor. Bunu gördük. Bunu test ettik.
2: Bu sene bir o da bir handikap ama. Sadece tek bir futbolcuya dayalı sisteme geçtiyse Galatasaray bugüne kadar Okan Buruk'un kurduğu kurgudan o zaman şüphelenmek lazım. Yani, Icardi'siz yok olan bir Galatasaray.
0: Çıkar yani. Harry Kane'i Bayern'dan. Bayern de bir sıkıntı yaşar.
2: Harry Kane olmadığı zaman da Bayern yine şampiyon olur.
1: Hocam Bayern olur. O başka noktalardaki kaliteden de kaynaklanıyor da Harry Kane'i çıkarıp da arkasına Nicolas Jackson'ı koyduğun zaman orada keşke marka adı verebilsem de şu anda araç olarak daha iyi anlatabilsem ama başka bir şeye dönüşüyor. Yani.
0: Fark ediyor.
2: Yani
1: çok
2: şey
1: lüks bir araçtan
2: da bahsediyorduk
1: çok
2: iki
1: lüks
2: sene
1: bir
2: önce
1: araçtan Bayern Kane'den Nicolas Jackson'a geçince rentekara dönüyor.
0: Ki Galatasaray
1: yani.
0: İçin 10 milyon euroluk bir ikinci forvet kulübede bekleyen oyuncu lükstür yani.
2: Niye? Transferde %100 isabet yürüyor hem Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, bütün takımlar. %100 isabet mümkün değil transferde.
1: Tabii.
2: Aldığın oyunculara verdiğin paralar
0: Hocam Galatasaray'ı ben size bir
2: söyleyeyim rakam, mi? 3 rakam eurolara
0: Galatasaray'ın, geliyor. Galatasaray'ın geride bıraktım. Bakın Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Geçen sezon transfer ettiği oyunculardan en fazla verim aldığı oyuncu kim? Uğurcan Çakır. En fazla süre alan, en fazla verim veren futbolcu. Bunun dışında bakıyor. Leroy Sané bence tam
2: İkna beklenen, yani
1: işte
0: hayal edilen,
3: sezonu diyelim.
0: Hayal edilen,
2: İkna edemedi.
0: Öyle. Hayal edilen o performansı gösterebildi mi?
1: Yok.
0: Leroy Sané gösteremedi. Şimdi bakalım diğer pozisyonlara. Singo hayal kırıklığı mı?
1: Sané gibi derim yani işte aşağıya.
0: Sané'den çok çok bu daha anlamda hayal yani. Kırıklığı. Geride aldığı süre performans olarak Galatasaray'da beklenen, arzu eden çizgiyi bir türlü gösteremedi. Tutturamadım. Bunun dışında diğer transferlere baktığınızda İlkay Gündoğan olmadı. Yapamadı. İyi başladı.
2: Bunların total maliyeti ne?
0: Bakın tek tek sayıyorum. Sacha Boey geldi. Günün sonunda oynayan kim? Şallay. Devre arası transferlerinden yazmadım. Aspirilla olmadı. Bir Nolank fena bir performans sergilemedi ama o da daha sonra o da formasını kaptırdı. İşte bir talihsizlik yaşadı vesaire. Yani 8-9 transferden birisi tam isabet olmuş. O da Uğurcan Çakır. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın transferlerinde de böyle %100 bir isabet yok.
2: Onun için diyorum ben seni 2 sene şampiyon yapmış takıma bir oyuncuya biraz daha saygılı olmak lazım. Yani niye pazarlık haline getiriyorsun? Ver o parayı, sezonun içerisinde baktım performansı olmuyor. Ondan sonra gel de anlaşalım senden, yolları ayıralım. Ben saydığımız hocam, adam o şimdi sevgili Nevzat'ın saydığı adamlara verilen onca eurolar boşa gitmişken seni 2 sene üst üste şampiyon yapmış, kredisinin yüksek olması gereken bir jenerasyonu Galatasaray'la yapmış, belki 2 jenerasyonu bir adamdan bahsediyoruz. Yani abi, bu pazarlık haline. O şimdi ne düşünüyor biliyor musunuz? Diyor ki ondan 5'e ben diyor değersizim bu kulüp için. O şimdi ben gideyim mi gitmeyeyim onu düşünüyor. Hangisi doğru olur? Şu an kulübü düşünmüyor. Şu an artık kendini düşünüyor. Hayır abi, bu adama benim fikrim bu. Biraz daha saygın olmak lazım. Ne istiyorsun? O, ya al tamam sana bir 8 verelim de 9 verelim bitsin gel.
0: Hocam işte bitti. Mesele para meselesi değil. Eğer Icardi'de bir ışık olsa.
2: Para meselesi olmasa niye teklif ettiler?
0: Ama Icardi penceresinden baktığımızda Icardi kendisi 11'de oynamak istiyor. Yani kimse kimseye bu garantiyi verebilir mi?
2: Onu ama öyle bir şey olduğunda ben şunu söyledim. Evet haklısın, öyle bir istek olmaz. Sen zaten adın Icardi. Apoletli bir adamsın. Sen performansın iyi olduğu zaman, kendin olduğun zaman, Icardi olduğun zaman zaten o forma senin olur. Ama Icardi olduğun zaman. Yani ben ilk 11'de oynayacağım. Ben onu zannetmiyorum öyle bir şey teklif ettiğini ya.
0: Şimdi teklif etmez ama yani böyle bir beklenti içinde olur. Ben siz evet yani dışarıdan baktığınızda ya 2 sene işte inanılmaz goller atmış. Lige damgasını vurmuş. Çocukları Galatasaraylı yapmış. Bir nesli Galatasaraylı yapmış. Biraz kredisi olmalı diyorsunuz
2: çok
0: da.
2: Çok olmalı ya.
0: Yani Galatasaray'da şey yok. Yani bir başarısızlığa doğru gidiyorsa hemen bilet kesiliyor.
3: Bir virgül
0: ben
3: koyalım.
0: Ben şunu söyleyeyim. Eğer bu iş devam ederse kötü bir noktaya doğru da gelebilir.
3: Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi finali bugün Budapest'te de.
2: Evet.
3: Arsenal mı, Paris Saint-Germain mi? O cevabı arıyoruz. Dündar Keşaplı da, Dündar abi de Budapest'te de stadyumun Puşkaş Arena'nın önünde bizleri bekliyor. Hemen son detaylar için sözü kendisine bırakalım.
4: Evet, teşekkürler. Budapest'ten iyi yayınlar. Bu akşam tarihi bir maç. Arsenal ve Paris Saint-Germain arasında Şampiyonlar Ligi final maçı Puskas Arena'da oynanacak. Türkiye saatiyle 19'da başlayacak olan karşılaşma için dünyanın gözü bu akşam burada. Bu sezonun en önemli, en prestijli kupasını bakalım. Kim kazanacak? Paris Saint-Germain geçtiğimiz yıl Inter'i farklı mağlup ederek tarihinde ilk kupayı kazanmıştı. Bu sezon Luis Enrique ikinci kez üst üste kazanmayı hedefliyor. hedefliyor. Oldukça başarılı gençlerden oluşan bir takım oluşturdu. Ancak diğer yandan Arteta, İspanyol teknik direktör Arsenal ki bu sezon iki ülkenin de lig şampiyonu Paris Saint Germain ve Arsenal sezonu başarıyla tamamladılar. Ve bu akşam iki İspanyol teknik direktör

0: kozlarını Puskas Arena'da paylaşacaklar. Ancak bu akşam tabii bir ilklere imza atılıyor. İlk kez bir İngiliz-Fransız takımı finalde karşı karşıya geliyor. İlk kez iki İspanyol takımı karşı karşıya geliyor ve ilk kez Budapeşte'de bir Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Yaklaşık 67 bin seyircinin tribünlerde yerini almasını bekliyoruz. Geniş güvenlik önlemleri altında. Dünden itibaren İngiliz ve Fransız taraftarlar başkent Budapeşte'ye gelmiş durumda. Tabii Luis Enrique takıma geldiğim zaman hedefimiz uluslararası arenada ses getirecek başarılara imza atmaktı dedi ve bunu başardığımızı şu ana kadar düşünüyorum ve bu yılda, bu akşamda bu kupayı kazanarak ikinci kez üst üste götürerek ülkemize yani Fransa'ya bu tarihi başarıya imzayı atmak istiyoruz. Ancak Arteta unutmayalım çok başarılı bir süreçten geçti. Arsenal gibi İngiltere'nin köklü önemli kulüplerinden birini bu sezon başarıya ulaştırdı ve gerçekten iki teknik direktör oluşturdukları oyuncu ekibiyle bu sezon çok konuşulan iki takım oldu. Tabii özellikle Luis Enrique kariyerinde üçüncü şampiyonluğu elde etmek istiyor ki Barcelona'da daha önce kazanmıştı ve şimdi tarih yazma zamanı diyor İspanyol teknik direktör Arteta ve son yıllarda büyük gelişim gösteren bir oyuncu ekibiyle bugünlere geldik. Tabii Arsenal için bir başka anlam ve önem taşıyan bir karşılaşma olacak. Çünkü en son 20 yıl önce final oynamıştı ve Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Evet, gerçekten heyecanlı bir bekleyiş var. Dünyanın gözü bu akşam başkent Budapeşte'de olacak ve yaklaşık 67 bin seyircinin de tribünlerde izleyeceği bu karşılaşmanın bakalım maç sonunda galip gelen tarafı kim gülen taraf olacak. Ancak son bir not vermek istiyorum. Bu ne yazık ki geçtiğimiz dönemlerde de çok sık karşımıza çıkmıştı. Bu önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Hem İngiltere Londra'da hem Paris'te gözler bu akşam burada olacak. Oradaki birçok spor severdi. Ancak her önemli karşılaşma sonrasında Paris'te ne yazık ki sık sık olaylar olduğunu hatırlatalım. Ve gelen bilgiler Paris cephesinde yaklaşık 22 bin polisin görev alacağı yönünde ve geniş çapta Paris'te başkenti Fransa'nın başkenti Paris'e de geniş güvenlik önlemleri altında bu maçı izleyecek sporseverler umarız tabii güzel bir maç olur ve olay çıkmadan bu karşılaşma en güzel şekilde sonuçlanır ve sporseverler taşkınlık yapmadan bunun keyfini çıkartırlar. Evet, tarihi bir gece, gece için geri sayım başladı diyebiliriz ve Avrupalı futbolun en büyük sahnesi bu akşam başkent Budapeşte'de Paris Saint-Germain Arsenal arasında 90 dakikalık uzatmalar olmazsa veya penaltılar olmazsa daha doğrusu bakalım Luis Enrique ikinci kez kupayı kucaklayacak mı ya da diğer yandan İspanyol teknik direktör Arsenal'la birlikte tarih yazacak mı 20 yıl aradan sonra bu final gecesinde. Evet, başkent Budapeşte'den aktaracağımız notlar şimdilik bunlardı. Güzel bir maç izleme keyfiyle sözü İstanbul'a size bırakıyorum.
1: Ünler Keşaplı, teşekkürler. Bakalım Budapeşte'de kupa kime gidecek? Bir tarafta 20 yıl sonra final oynayan ve ilk kupasına uzanmak isteyen Arsenal, diğer tarafta da geçen yıldan sonra üst üste tekrar kupayı kazanmak isteyen Paris Saint-Germain göreceğiz. Ama heyecanlı, keyifli bir final. İlk defa da finalin saati bizim alışık olduğumuzun dışında bir saat olacak. Erken bir saat olacak. Bu yönüyle de ilgi çekici bir final bizleri bekliyor tabii.
2: Biz mümkün oldukça futbolu zevk almaktan çıkarmaya çalışıyoruz. En azından bu gereği şöyle bir seyir zevkimiz olacak yani.
1: Şöyle tabii ben biraz bakıyorum. Dünya Kupası yaklaştığı için artık Avrupa futbolunun da sezon bazında finalini yapmış olacağız gerçekten. En iyi finalle finalini yapmış olacağız. Zaten bu bölümün sonuna az bir süremiz kaldı. Şöyle tahminleri de almak isterim. Nevzat, ne dersin finale?
3: Yani Paris Saint-Germain diyesi geliyor insanın ama diğer taraftan da yani Arsenal'ın ve Arteta'nın bu sezonki performansına bakınca da yani bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da mükafat olacak yani taçlandırır diye bekliyoruz. Bakalım yani sürpriz olmayacak yani normal şartlarda Paris Saint-Germain'in power olduğunu söyleyebilirim ama oyunu kilitleyen bir Arteta ve Arsenal'ın her an skoru değiştirebilecek oyuncuları da var. Farklı bir noktaya gidebiliriz. Umarım hayal kırıklığı yaşamayız. Yani 0-0 bitse de sürpriz olmayacak bir maç aslında ama

0: Bence de öyle. Tabii.
1: Bence daha de kompakt, öyle. Daha diri. Çok daha bir takım Arsenal. Ama daha fazla yetenek, daha fazla hücum aksiyonu Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain diyorsun yani.
1: Konsantreyi kaybetmeyen Paris Saint-Germain favoridir.
2: Bak göreceğiz. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başına karşınızdayız.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Bir reklam.
6: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknosa.

0: Zamanlı erkelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz.

0: fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen
2: bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo. Bir reklam.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı, muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İlki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası, 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.

0: iPad'de bulacaksın.
1: Reklam. A Spor Radyo.
2: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
3: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
4: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
5: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynama.

0: vardı 30 kere yener.
1: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
3: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
4: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
5: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
3: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
0: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
6: Gerçek taraftar profili bu değildir.
5: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
7: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvedir.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Son saatin içerisindeyiz ve bu saatte Beşiktaş'taki gündemle başlayacağız. Beşiktaş'taki gündemde teknik adam kim olacak gündemi? Nevzat, baktığımızda Beşiktaş'ta çok aday var, konuşulan adaylar var. Ama hiçbiri kolay görünmüyor açıkçası. Tabii belki de Beşiktaş yönetiminin çok bizlere yansımayan bir listesi de var. Vardır da muhtemelen. Ama alternatif adaylara gidilecek gibi bir nokta var. Çünkü şu anda yakın bir zamanda Beşiktaş'ta teknik adamın belli olmasını bekliyor musun? Çünkü tarafların şu anda tek beklentisi bu.
1: Bir an önce tabii belirlenmiş olması lazım. Yani Beşiktaş'ın Avrupa maratonunun erken başlayacak olması, diğer taraftan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre işinin, Trabzonspor'a göre işinin daha fazla olması transfer anlamında. Bir an önce sürecin başlaması ve önemli mesafe kat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Ama teknik direktörler arasındaki farklılık ise dikkat çekici. Yani bir tarafta farklı bir oyun anlayışı, diğer tarafta bambaşka bir sistem ve model. Bunun belirlenmiş olması lazımdı ama senin de söylediğin gibi yani belki de kamuoyuna yansımayan, medyaya çıkmayan isimler de olabilir. Beşiktaş'ın burada yapacağı tercih son derece önemli. Sonuçta Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe ile mücadele etmek kolay değil. Galatasaray ve Trabzon, Fenerbahçe'nin ekonomik olarak çok güçlü olduğunu, Trabzonspor'un bu sene hedef olarak seçtiğini belirtelim. Dolayısıyla Trabzonspor'da belli bir omurgayı oluşturdu. Tabii onlar ki da işlemeye çalışacaklardır. Bu sene daha iddialı olacaklardır diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ın ise yani sil baştan bir yapılanmaya mı gidilecek, yoksa belli isimler üzerinden hareket edilip o isimler takımda tutulup oradan mı yeni bir yapılanmaya gidilecek belli olacak. Ama Önder Özen işinin ehli birisi, yani bu konuda bence dünya futbolunu takip eden, o yenilikleri, akımları gayet de iyi bilen birisi. Yorumculuk tarafı da iyi, bence orada yönetici tarafı da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta güçlü bir yönetim var. Yani şimdi Beşiktaş'ta, yani ben Sayın Serdar Adalı'ya ihaleyi kesecek bir şey görmüyorum. Aslında olabilecek her şeyi, yapılabilecek birçok şeyi yaptı aslında. Ama rakipleriniz çok güçlü. Yani Beşiktaş'ın onlar gibi olmaya çalışması biraz sıkıntı yarattı. Aslında para harcamıyor da değil, İyi paralar da harcadı. Dolayısıyla gerçekten Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey bir teknik direktör mü, yoksa bir futbol aklı mıydı? Bence futbol aklıydı. Beşiktaş o kararı verdi. Yani biz Önder Özen'e güveniyoruz denildi. Önder Özen'in çok etkili olacağı bir dönem Beşiktaş'ta başlıyor. Bu aslında kurumsal olarak doğru bir hamle. İsim olarak performansına göre biz göreceğiz yanlışları, hataları, sevapları. Ki baktığımız zaman da Önder Özen'in hem teknik direktörlük hem yöneticilik dönemleri tartışmalı oldu.

0: bu süreçler de oldu. Ama neticede futbol adamı kimliğiyle güven veren bir isim. O duruşu ile Beşiktaş'a yakışan bir isim. Ama ben kişisel olarak fikrimi soracak olursan Ömer, yani sence ne olmalıydı? Kim olabilir? Ben Sergen Yalçın'ın bu Beşiktaş'ı ayağa kaldırırsa o kaldırır diye düşünüyordum. Ama bir tarafta da hocaya da zarar veriyor. Çünkü Sergen Hoca, Beşiktaş kapısı her zaman açık olacaktır değil mi hocam? Yani evet. Bugün olmaz, yarın olur. Bir kere daha bence ayağına o top gelecek. Yani Sergen Hoca Beşiktaş şeyi bitmemiştir, hikayesi bitmemiştir. Ayağına bir kere daha top gelecek. Ama keşke devam etseydi. Çünkü eksikleri, sıkıntıları o biliyordu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bakalım oyuncu tercihleri, gelecek hoca. Şimdi Hırvat ekolü bir tarafta, yani onların tercihleri biraz farklı olacak. Diğer taraftan işte Portekiz ekolü konuşuluyor. Santos konuşulduğu için söylüyorum. Bence Beşiktaş'a o biraz daha uygun. Ama yani yapacak çok iş var hakikaten de. Yani hangi birinden başlayalım ki? Yani Beşiktaş'ın öncelikle bir analizin yapılması lazım. Bu takımın direkt hani gelecek gidecek oyunculardan ziyade bu takımda bir kere direkt oynayacak kaç oyuncu var ona bakmak lazım. Şu anki mevcut kadrosuna baktığımızda.
1: Devre arası yapılan transferlerle birlikte hala çok yüksek bir sayıda değil.
0: Evet, maalesef böyle bir problem var.
2: Şimdi Zafer Hocam, Beşiktaş'taki bence teknik adam arayışındaki en önemli sorunlardan bir tanesi de Beşiktaş kulüplerinden hep ayrılması zor teknik adamlara şu an gidiyor gibi görünüyor. Yani tamam, anlıyorum tabii ki Beşiktaş önemli çerçevede bir teknik adam seçmek istiyor ama hani son dönemde ismi çıkanlardan Carlos Vicens, Braga'nın hocası, Guardiola'nın eski yardımcısı, bu sezon Braga ile yarı final yaptı. 10 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Şimdi onu oradan çıkarmak kolay değil. Onun dışında Marko Nikolić, AEK'le şampiyonluk yaşadı Yunanistan'da. Onu almak kolay değil. Çünkü şampiyon bir teknik adam. Baktığımızda Razvan Lucescu konuşuluyor. Razvan Lucescu'nun da süreç içerisinde PAOK'ta kurduğu bağlar var. İşte Başkan Savridis'te kurduğu, zor bir başkan bu arada, bağlar var. Şimdi onu da oradan çıkarmak kolay değil. Onun da 4 milyon euroluk bir çıkış maddesinin olduğu konuşuluyor. Bir yıllık kontratı var. Şimdi baktığımızda birçok isim var Beşiktaş'ta ama hani böyle öne çıkan isimlere ya da gündeme yansıyan isimlere baktığımızda hep kulübünden çekip çıkarılması zor isimler şu anda gündemde. Ama bir yandan sürede daralıyor.
3: Ya kolay değil. Bir kere Beşiktaş şu an hem kimlik arayışında hem de yeniden yapılanma döneminden geçiyor.
2: Yani ikisini kolay birden değil. Yapmak tabii. Çok zor. Evet.
3: Onun için potansiyeli hala çok büyük ama istikrar sorunu kulübü sürekli geriye götürdü. Şimdi böyle bir pozisyonda hem planlama yapıp o planlamanın uzun vadeli olması ama taraftarın sabrının tükenmiş olması, bunun için gelecek teknik direktör adayının güçlü bir teknik direktör olması, taraftarı ikna edebilmesi, en azından isim olarak ona güven duyulması, gelen teknik direktörün otoritesinin net bir vizyonunun olması Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır. Beşiktaş'ta eksik olan çok şey var çünkü. Yani futbolda başarı sadece pahalı transferlerle gelmiyor. Önemli olan takımına aidiyet duygusu olan, bağlılık duygusu olan, o hırslı, mücadele gücü yüksek oyuncularla da başarılı elde edilebiliyor. Ama Beşiktaş adına şampiyonluk yolunda hep şunu söylüyorum. Belki devre arası yapılan transferler bir önceki transfer yanlışlarını ortaya çıkardı. Belki Beşiktaş bir takım olgusunu daha bir fazla yarattı ama henüz gene bu kadro da şampiyonluğa oynayacak kadro değil bana göre. Beşiktaş'a daha fazla katkı sağlayacak, daha fazla oyuna kimlik kazandıracak oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi ben Sergen Hoca, evet çoğu şeyi belki dedik becerir. Çünkü bazen Sergen'in umursamaz olması bile sorunları çözme yeteneğine yöneltir onu dedik ama Sergen Hoca kendine dert edinmedi bence Beşiktaş'ı. Kendine dert edinen bir Sergen çözüm üretebilirdi. Şimdi böyle olunca da camia ne düşünüyor? Sabırsız camia. Kredisini tüketti Sergen Hoca. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen şampiyon yapmışsın. Bu kapı hep sana açık.

0: Geldin ama takım olarak Beşiktaş'ta bir oyunsal anlamda da hiçbir şekilde bir ilerleme göremedik. Sonuçta yolların ayrılması sorunu ayrı. Sergen belki gene sevgili Nevzat'ın söylediği gibi bu kulüpte görev alabilir. Ama şu an itibariyle ben çok umurunda olduğunu zannetmiyorum Sergen'in yani. Sergen ben şu anda Beşiktaş ne olur ne olmayacaktır diye düşündüğünü çok zannetmiyorum artık.
1: Sergen Hoca başarmak istedi. Şeyleri değiştirmek istedi ama olmadı. Kolay değil çünkü olmadı. Yani rakipleriniz çok güçlendi. Yani o şampiyon olunduğu dönem
0: ona göre transfer yapılacak. Yani. Şimdi yapılan transferlere baktığımız zaman tamam mücadele fiziksellik açıdan belki bir adım atlattın ama kalite, teknik, oyun zekası açısından çok bir gelişen Beşiktaş olmadı yani transferlerle. Sen büyük takımsın. Bu sorunları aslında çok çabuk atlatabilecek yetiye sahipsin. Kaliteye sahipsin. Ama yani potansiyelinin çok büyük olması ona göre davranılmasını gerektiriyor. Şimdi böyle potansiyelli her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisindir sen camia olarak. O zaman ona uygun planlama yapacaksın. Çok kolay değil önderin işi. Bu işi becerir. Oyun zekası var. Hitabı iyi. En azından fikirleriyle katkı sağlayabilir. Bu yeteneği de var ama kolay değil. Niye kolay değil biliyor musun? O kadar çok gitgeller oldu ki Beşiktaş'ta. Hem yönetim, başkan ve yönetim açısından hem oyuncu sirkülasyonu açısından. Biz her zaman kulübü istikrar sorununun kulüpleri geriye çektiğini söylemiyor muyuz? Onun için Önder çok iyi planlama yapması lazım. Bu işin altından kalkar mı kalkar? Ona da bir süreç tanınması lazım.
1: Serdar Adalı gibi başkan olması bence bir teknik direktör ya da sportif direktör için şans yani. Sonuçta hakikaten de ciddi fedakarlık yapan bir başkan. Evet. Böyle bir başkanın ben bu başarısızlığı hak ettiğini düşünmüyorum Ömer. Başkan bunu hak etmiyor. Tam Beşiktaş hak etmiyor zaten taraftar. Tabii. Elbette hak etmiyor. Tabii. Ama yani başkan olarak ben Serdar Adalı'nın şu tabloyu hak ettiğini düşünmüyorum. Bir başkan performansı olarak teknik direktörlere yazarım. Doğrudur. Sergen Hoca başarısız da yazılabilir. Transferde sonuçta kararları başkan vermiyor. Yani orada sportif direktör ve teknik direktör veriyor. Ama bazı oyuncuların Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığı zaten belliydi.
0: Ya uzun vadede kulübün geleceğini inşa edecek oyuncular mı bunlar? Değil.
2: Şöyle bir cümle ekleyeyim yani. Hocam Nevzat'a. Ya tabii ki yani başkan çok istekli, arzulu, bir şeyler mutlaka değiştirmeye çalışıyor çok uzun zamandır. Zaten Beşiktaş da son dönemde çok başkan değiştirdi yani. Hani Serdal başkan bence Beşiktaş için her şeyini veren bir başkan ama geriye dönse baksa bazı açıklamaları bugün yapmaz diye tahmin ediyorum. Yani işte Avrupa'da olmak aslında benim için çok önemli değil. Oyuncular için önemli açıklaması vardı. Çünkü Beşiktaş gibi bir kulübün her zaman Avrupa'da da mücadele etmesi lazım ki bazen o ligde geri kalsanız bile büyük takım hüviyetiyle birlikte sezona tutunmak için ben bir materyal lazım.
1: Ömer, katılıyorum. Ömer, bak. Konferans ligini almak mı kolay, Türkiye Ligi şampiyonluğu mu?
2: Ya tabii ki bu rakibine göre değişir
1: politik
2: konferans liginde
1: verme.
2: Ama
1: politik cevap verme. Sen
2: Türkiye Ligi şampiyonluğu evet daha ideal tabii ki. İdeal hani, derken daha kolay bir yol bence. Avrupa şampiyonluğu her zaman zor.
1: Ben sana söylüyorum. Şu an konferans ligi şampiyonluğu Türkiye Ligi şampiyonluğundan yani biraz şeydir. Onu hani anormal bir fark yok aslında baktığında. Bugün konferans liginde finale kim kaldı hocam desem kim kaldı mesela?
2: Crystal Palace Rayo Vallecano.
1: Ya bilmez yani çoğu insan bilmez bile. Rayo Vallecano bir ligde olsa
2: ama
1: kaçıncı olur?
0: Avrupa ile aramızdaki fark
2: geçmek kolay değil işte o yüzden diyorum yani.
1: Türkiye Ligi'nde şampiyon olur mu Crystal Palace?
2: Ya da yarı finalde mesela Shakhtar elendi. Crystal Palace eledi. Beşiktaş Shakhtar'ı eleyemedi mesela.
1: Ya şunu demek istiyorum. Bir çıkış noktası bu camianın bir çıkış noktası olacaksa neden Avrupa olmasın ya? Kulüplerimiz niye konferans ligini, Avrupa ligini bu kadar dersizleştiriyor?
2: Yok %100 aynı fikirdeyim ama konferans almak çok kolay değil görünüldüğü kadar. Sadece orada ayrılıyor.
0: Bir de şundan dolayı değil. Aramızda bunu kabul edelim. Avrupa'daki en kötü takım bile sistem takımı olduğu için seviye farkımız var. Bizde henüz takımlarımızın bir sistemi olmadığı için, sisteme dayalı olmadığı için. Ondan dolayı önce teknik direktör değil,

0: sistem değişmeyecek bir yönetim başkan gelse ya da bir futbol aklı, o zaman bu kulüplerimizdeki potansiyel var ya, çok çabuk ayağa kalkma potansiyelidir yani. Söyleyeyim.
1: Rafa Silva Lozan maçından sonra yakın çevresine şunu söylüyor. Biz Lozan gibi bir takıma elenmememiz lazım, bizim Avrupa'da olmamız lazım diyor. Sadece şu cümleden gelen oyuncuları motive etmek anlamında, yıldızları motive etmek anlamında. Çünkü Konferans Ligi olduğu zaman, Avrupa Ligi olduğu zaman, keza zaten Şampiyonlar Ligi, oyuncuları sezona motive edebiliyorsun. Ama sadece lig yarışında olduğun zaman ve ondan da erken uzaklaşmaya başladığın zaman bu sefer gerçekten sezon takımlar için, özellikle büyük camialar için çekilmez oluyor.
2: Evet.
1: O anlamda Avrupa'nın mutlaka olması lazım. Zaten Avrupa'da olmak demek de takımın ligde de aynı zamanda yıllar içinde gelişmesi demek. Gelişme derken şunu demiyorum ben. Mutlaka Avrupa'da olan takım ligde de aşağı yukarı sonuna kadar yarışmacı hüviyetiyle devam ediyor. Çünkü bu iki şey birbirini besliyor.
0: Ama Beşiktaş'ın şu kadrosu şampiyon olacak kadro değil. Kalite eksik. Kalite eksik yani. Atletizmi, dinamizmi, ondan sonra tempo olayını belki çözdü Beşiktaş. Ama tekniği, oyun zekası yüksek oyunculara eksik. Bunların üçünü böyle oyunculara yönelmeli bana
3: yani
0: göre Beşiktaş.
3: Fenerbahçe'de olmayan ya, elinde. Cengiz sana ne hayal ettirebilir? Yani hocanın en büyük, yani evet ben Sergen Hoca'cıyım ama yanlış yani. Cengiz'de olmayacak.
0: Hayır.
3: Olmazdı. Olayı tam. Göztepe performansı fena değil ama Beşiktaş'ın futbolcusu mudur tartışılır. Yani dolayısıyla devre arasında doğru transferler vardı ama yani bence orada bir iki tane nokta atışı daha eklenebilirdi o furyaya.
0: Bence atletizm, dinamizm, tempo açısından evet doğru transferlerdi ama kalite açısından yeterli değildi bu transferler. Yani sana sınıf atlatacak oyuncu alacaksın abi. Beşiktaş takımısın sen ya. Bir de üstüne üstlük şimdi Sergen, tamam Sergen de geldiği günden bu yana Beşiktaş'a en fazla katkısı olan adam gitti Sergen'le, Rafa Silva. Çerri denen adam büyük performansken efendime söyleyeyim o 60. dakika kulübeye bakmaya başladı, tabela kalkıyor veya oynatmıyorsun. Sen tekniği, oyun zekası olan, aynı zamanda fizikselliğiyle birleştiren adam ihtiyacın var derken, elindeki en kaliteli oyuncularla yolları ayırırsan hem kendine hem Beşiktaş takımına zarar verirsin. Bu böyle olmamalı. Yani şampiyonluk yarışı tamam, bizim ligimizin dinamikleri ayrı da, tamam çoğu takımımızın bir sistemi, bir kültürü yok ama abi bizde de topa sert, sert bir lig, ondan sonra değişik dinamiklere sahip bir ligimiz var yani. Ya şimdi bu büyük takımlarımızın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, efendime söyleyeyim, 11 kişi sahaya çıkıyorsa favoridir abicim. Öyle benim elimdeki oyuncu kalitem şöyle, yok bu böyle filan da hikaye. Sen sahaya 11 kişi çıkıyorsan favorisindir. Skor elde edemiyor musun? O zaman teknik direktöre bakar bu iş. Ona yazar. Kusura bakmasın yani. Sen sahada yapamadıklarını onları bir kesit halinde alıp antrenmanda defalarca çalıştırıp alışkanlık haline getiremiyorsan bu teknik direktör eksikliğidir. Onun için Beşiktaş'ın çok kolay değil ama mevcut potansiyeli onu çok çabuk ayağa kaldırır. Ne zaman? Doğru planlamayla. O açıdan Önder iyi bir başlangıç. Önder'le birlikte seçilecek teknik direktör. Önder akıllı adamdır. Bak Önder'le birlikte, onun seçeceği teknik direktörle birlikte Beşiktaş takımı bir kimlik kazanır.
3: Ama işte hocam
0: bir seviye yakalar.
3: Şey, teknik direktörler arasında yani çok farklılık var. Şimdi hocanın da gelirken Beşiktaş'a Önder Özen, evet yani Beşiktaş'ın sportif direktörü oluyorsun. Ya bence yani bir kafasında belirlediği bir ismin olmuş olması gerekirdi. Yani bunu yola çıktıktan sonra o olmazsa şu, şu olmazsa bu. İşte Braga'nın hocası çıkış maddesi. Yok işte Felipe Luis
0: Monaco. Gittiler olmadı. Ama mesela yani olumsuz burada, bir şey bu.
3: Ya mesela ben, ki Önder hocanın biraz hani futbol yorumlarını takip ettik. Mesela Austin hocası bence
1: Jakirović.
3: Ideal bir tercih bilir. Yani şu artık Premier Lig'de onu çıkarmak
1: da olmaz da.
3: Yani. Tabii. Hocam demin az önce şeyi söyledim. Avrupa'nın en kötü takımı merak ettim. 5 büyüklükteki en kötü takım hangisi diye. Hocam Mets'miş bu arada. En az puan toplayan Mets. Mets'in 17 puanı var ama 5 büyüklükten bahsediyorum. Tabii Premier Lig'deki takım 4 maç fazlası var Wolverhampton'un. Yani dolayısıyla böyle de bir durum var.
1: Mets'in ama lider olduğu bir nokta var. Son 26 yılda ya 17 ya 18 kere küme düşüp çıktılar. Yani sürekli ya iniyorlar ya çıkıyorlar. Durdukları yerde çok fazla duramıyorlar.
3: Onun öyle bir hareketli sistemi bir var hocam. Yani. Öyle bir sistem.
2: Civa gibiler.
3: Hocam onların da bir sistemi var.
0: O da bir sistem.
1: Gerçekten öyle. Ya bu kadar da fazla düşüp çıkan ya takım ben, yok.
3: Şimdi, yani. Hocam niye mesela yerli bir hoca düşünülmüyor? Yani bugün baktığınızda Braga'nın hocasının Braga'nın hocası zaten kim olursa olsun orada bir ekol var, bir sistem var. Zaten o şey üzerine kurulu. Yani bu yanılgıya düşmek mi yoksa Türkiye Ligi'nde bence pekala olabilecek tercihler var. Bugün İlhan Palut gerçeği var. Yani İlhan Palut'un Konyaspor'a geldikten sonra oynattığı futbol, aldığı sonuçlar, başarılar ortada. Ben İlhan Palut'un ki galiba Beşiktaşlı öyle deniliyor. İlhan Hoca'nın başarılı olacağına inananlardanım. Hak ettiğini düşünüyorum. Yerli hocalara karşı da bence çok ön yargılı olmamak lazım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Kendini geliştiren gene Hatay'la başlayıp Konya'yla devam edip Rize'yle devam eden serüvenlerinde büyük maç zafiyetleri olmasaydı belki çok
3: sene
0: daha
3: başarılıydı hocam.
0: Şimdi yakaladı bir uyum süreci evet. Kimyası yani
3: Galatasaray, Fener, Trabzon'u yendi, Beşiktaş'ı.
1: Çok evet, kısa zamanda dört takım hep.
0: Çoğu maçlarda ben Fenerbahçe maçlarında ben yorumcu olarak gittim. Aspor yorumcusu olarak.
3: Ya, oyunsal
0: anlamda
3: hocam.
0: Oyunsal anlamda hiçbir şey vermeyen bir Konyaspor vardı. Sadece rakibine oynatmamaya çalışan, direnen. Ondan sonra tesadüfi de olsa, son dakikada olsa, penaltıdan da olsa kazanmayı bilen. Şimdi ben şuna bilgi, beceri, şansa inanan bir insanım. Evet. İlhan Hoca'da bir
3: İlhan Hoca
0: bilgi birikimi var.
3: Akademili.
0: Beceri var. Bu akademisyenlere ben şey yapıyorum ya. İhtiyaç yok, mıdır bilimsellik futbolda? Evet ihtiyaçtır ama yani. Bilimsellikle kaç maç kazanırsın abi?
3: İşin eğitim noktasında da var hocam. Onu demek istiyorum. Bunu da küçümsemeyelim.
0: Olabilir.
3: Eğitim,
0: bak,
3: değerli
0: geliyor
3: hale diyorum. Getirelim.
0: İyi geliyor ama henüz şu an için yeter. Niye? Şimdi büyük maçlarda Fenerbahçe ile oynuyorsun. Şöhret olmaya oynamayacak. Gerekeni oynayacaksın. Hep fark yedi. Hep farklı skorlarla mağlup oldu. Şimdi senin kendi takımının bir şeyi var. Kapasitesi var. Bunun dışına çıkabilir misin? Çıkamazsın. Onun tamam için hocam. Şeyi de söyleyeceğim sana. Önder Özen'le ilgili. Evet beyanatları, yorumları müthiştir. Ben Önder'i çok sevmekle beraber, şu an geldiği görevi de becereceğine inanmakla beraber sorumluluk almak çok farklı bir şey. Şimdi biz burada kolay kolay söylüyoruz işte.
3: Teori ve
0: pratik potansiyeli var. Diyorum ki ben işte istikrar sorunu var. İşte kulübü sürekli geriye götürüyor bu filan. Hadi gel bakayım Zafer yap şunu dedikleri zaman o biraz işte şey. Niye? Futbol sadece güzel kelimelerden ibaret değil. Ha. Verdiğin güzel beyanatlardan ibaret değil. O sorumluluk duygusu var ya. Hani genç oyuncu geliyor da şampiyonluk beklentisi, taraftarın baskısı o zaman bir bocalar diyoruz ya. Bocalatır insanı. Şimdi Önder'den beklenecek bir davranış biçimi miydi? Gitti Felipe Luis'e. Alamadan gelmek Beşiktaş takımına yakışmaz. Değil mi? Beşiktaş takımı gider.
3: İsim olarak
0: alır
3: ben,
0: gelir.
3: Ben heyecanlandım. Yani dedim
0: tamam heyecan ama
3: doğru
0: hiç bitmedi.
3: Ama Beşiktaş'ı böyle reddedilen kulüp gibi göstermek doğru değil. Olmuyorsa da bu kimsenin haberi olmayacak.
0: Tabii canım.
1: Yani görüşmeler belki daha hani kapalı çatı altında olabilir.
3: Şey olmamalı Ömer. Yani Beşiktaş kimleri getirmedi ya? Yani Beşiktaş o yüzden böyle sanki yani bakarız değil. Beşiktaş'ın gidip görüştüğü hoca kabul edecek.
1: Nevzat haklısın ama şimdi teknik adamlar da neye bakıyor artık biliyor musun? Yani şimdi bir bakıyor diyor ki son şampiyonluktan sonra diyor 12 tane teknik adam gelmiş gitmiş diyor. Hatta diyor son şampiyon teknik adam da gelmiş gitmiş diyor. Belli başlı başka sorunlar var. Yani sezon başlayınca işte işler iyi gitmeyince tepki hemen çoğalabiliyor.
3: Mesela Tedesco'yu getirsen.
1: Bunu görüyorlar yani teknik adamlar.
3: Tedesco'yu getirsen. İtiraz eder misin?
1: İşte

0: taraftarı eder bence.
1: Ben etmem.
0: Ben itiraz ederim demedim. Beşiktaş taraftarı eder bence.
1: Beşiktaş taraftarı o kadar büyük acılar yaşadı ki, o kadar büyük sıkıntılar yaşadı ki, en azından bir şans, bir kredi vereceklerini düşünüyorum Tedesco.
2: Olmaz abi, Tedesco var ya, Tedesco'nun oyun bilgisi, ondan sonra saha bilgisi falan yok abi, akademisyen. O bakacak bilgisayardan, şu kadar olmuş bu. O futbol öyle bir şey değil abi.
0: Ya biraz tabii daha ki, böyle bak, bütün camianın üzerinde eli olabilecek bir teknik adam lazım bence Beşiktaş'a.
1: Şenol Güneş mi?
2: Birden yolu kapadılar.
0: Odur. İsim olarak.
2: Yani birden yol kapadı başkan. Ama ben yani enteresan. Spontane mi gelişti, ne oldu bilmiyorum, ya da gerçek fikri mi o?
0: Hocam şu ya, biraz Beşiktaş'ın geçmişten yüküyle gelen teknik adamlara bence yönelmemesi lazım. Şenol Hoca'nın zaten Beşiktaş'taki yeri başarısı tartışılmaz ama bu yeni bir teknik adam olacaksa, ki bence olmalı, işte bu Razvan gibi. Yani hani Razvan olmuyor gibi görünüyor da, örnek olarak veriyorum. Yani geldiği zaman bütün camianın, ha tamam bu adam bunu yapar, hem babacan hem de iyi bir taktisyen, hem de iyi bir teknik adam, hem sahaya hem camiaya hakim diyebileceği bir profil olması lazım.
2: Şimdi sadece teknik direktör değil, önümüzdeki sene Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa kaliteyi artıracak abi, oyuncu kalitesini de artıracak.
0: Katılıyorum.
2: Yani tek başına teknik direktör kalitesi yetmez Beşiktaş'a. Yeniden hüsran olurlar. Bir sene daha boşa gider. Artırması lazım. Onun için kolay değil ya. Yani bütçe ne durumda onu da bilmiyoruz. Şimdi her sene bir sürü harcamalar yapıyor.
0: Beşiktaş'ta şu kolay değil. Devre arası kaç transfer yaptı Beşiktaş? İlk 11 üzerinde. İşte Murillo, Akpadu, önde Olaitan, santroforda o. Bir de Vazquez geldi. Hadi onu saymıyorum yani, yedek kaleci olarak zaten gelmişti. Şimdi Murillo bence yeri kesin olan, yani net olan tek isim. Ama onun dışında yeni teknik adam, hani Agbadu'yu net bir 11 oyuncusu olarak görmeyebilir. Görmezse ben buna çok şaşırmam açıkçası. Tabii. İyi bir başlangıç yapmadı çünkü. Ondan ziyade Olaitan bence kadroda olması gereken faydalı bir oyuncu ama yeni teknik adam ilk 11 için belki yeterli görmeyebilir. Yani Yankyo'ya baktığımızda o da ilk 11 için belki yeterli görülmeyebilir. İyi oyuncu ayrı bir şey.
1: Cengiz'i kazanma mücadelesi gereksizdi bence. Orası gerek yoktu Sergen Hoca'nın. Yani Beşiktaş hazır oyuncu kim, performans veren oyuncu kimse o oynar. Cengiz Fenerbahçe'de yapamayıp gelen bir oyuncu.
2: Vardır hocalarda şöyle bir kariyerinde düşüşe geçmiş adamı, ben canlandırdım.
1: O iş artık kolay
2: egosu
1: değil.
2: Vardır ya.
1: O
2: iş kolay gerek yok değil. Abi adam girdikçe performans veremedi.
0: Ama işte sana. Ortam uygunsa hocam. Ortam evet. Uygun muydu?
1: Ya Oh'u bile şu an tartışılır noktaya getirdik. Oh bence özel bir oyuncu. Ya bugün Fenerbahçe'de o olsaydı mesela ligin ikinci yarısında, Fenerbahçe başka bir noktada ligi bitirebilirdi, şampiyon olabilirdi. Fenerbahçe'nin eksikliği olan oyuncu mesela profili olarak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bardağın dolu tarafından bakacak olursak bence Orkun gibi çok özel bir oyuncusu var.
0: Kesin.
1: Yani onun etrafında bir takım inşa edilebilir. Oh gibi özel bir golcüsü var. Agbedu bence birinci sınıf bir stoper. Yanındaki oyuncu da biraz performansını etkiliyor. Yani arkandaki kaleci de performansını etkiler. Yoksa Beşiktaş yani 4-5 tane nokta atışı yaparsa bu ligin şampiyonluk mücadelesi veren takımlarından birisi haline dönüşür. Bir kere yani o refleks var camia olarak Beşiktaş'ın. Yani çok da böyle negatif bakmamak lazım. Güçlü bir başkan var. Artık gözleri kapalı, artık takımı emanet edebileceğiniz bir futbol aklınız var. Güvendiğiniz bir futbol aklı var. En azından kamuoyunda böyle bir imaj çizdi kendisi. Burada da doğru bir tercih yapılmalı. Teknik direktör olarak birçok isim dolaşıyor. Ama bir sistemin belirlenmiş olması lazım. Yani Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe ile bir kere ekonomik olarak mücadele etmesi kolay değil. Ama yani bu o takımların başarılı, o takımların illa şampiyon olacağı anlamına gelmez. Yani bugün Atletico Madrid, o zaman tamam pes etsin yani, şampiyon Real Madrid ve Barcelona. Ama Atletico Madrid doğru hamlelerle ekonomik olarak da güçlendi. Çok flash transferler yapabilecek noktada şu an. Yani Beşiktaş neden o noktaya doğru evrilmesin? Neden ekonomik olarak da güçlenmesin ve sürekli Avrupa'da ve ligde zirve mücadelesinin içerisinde olmasın?
2: Bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Hani Beşiktaş'ın şampiyon olmak istiyorsa kaliteyi artırması lazım diyorum ya ben. Daha net bitirici oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ohla falan da olmazmış. Bak daha net bitirici oyuncuya ihtiyacı var.

0: Bence çok üretken kanatlara da ihtiyacı var hocam. Çünkü şimdi ya yani Ouyang-Yu bence kısıtlı hücum imkanlarıyla bu performansı verdi. Yani bir tek
1: repertuarı iyi. Bir golcü olarak repertuarı çok iyi.
0: Kesin iyi. Yani daha iyi bir hani sağında solunda oynayan isimler olursa açık bir şekilde. Şimdi Beşiktaş baktığımızda yıllardır sol kanadı yok.
1: Hocam kim alacaktı? Sağda bir tek Kane'i var aslında. Harry Kane'i getiremeyeceğine göre o aldı yani. O da fena bir golcü değil.
2: Bugüne kadar almadı mı ya? Yani sadece Harry Kane yok ya abi. Daha net bitirici bulacak abi. Onların işi o da yani. Onu da biz söyleyeceksek o zaman biz olalım.
0: Yok, şöyle hocam olaklı. Beşiktaş'ın diyelim ki santrofor ikilisi Ouyang-Yu ile birlikte işte Elbilal Toure olursa bence bu iyi bir ikili. Ama yani onun yanına mutlaka başka bir ikinci isim, en az onu kadar kaliteli bir isim koymak. Elbilal Toure'yi kanat olarak düşünmeyelim hocam.
1: Ömer bir profil biraz daha solda oynadı. Oh'un yanına biraz daha cüsseli bir golcü lazım. Yani Beşiktaş seviyor. O tarz golcüleri de seviyor. Geçmişten gelen böyle bir şeyi var Beşiktaş'ın. Biraz cüsseli, hava toplarına hakim. Bir forvetle Oh da belki beraber de oynayacak.
0: Şundan dedim Nevzat, Oh'un da çok böyle yedek kulübesine gitmeyeceği bir formülü bulmak lazım.
1: Evet, yani beraber oynayabileceği ya da onu yedekleyebilecek bir golcü.
2: Abi Oh Fenerbahçe'de olsaydı forma giyemezdi. Bir kere onu söyleyeyim.
1: Doğru.
2: İkincisi daha net golcüye ihtiyacı var diyorum. Bak Beşiktaş'ın. Daha nedir net golcü hocam? Ne demek? Beşiktaş, daha bitirici.
0: Beşiktaş tarihinden bir örnek.
2: Güzel bir şey söyledi. Daha şey güçlü. Ondan sonra rakip savunmayı dağıtan. Gerektiğinde duvar olabilen. Gerektiğinde var ya olumsuz bir anda gol çıkarabilen daha yaratıcı santrfora ihtiyacı.
1: Ama hocam manşeti verdi. O Fenerbahçe'de olsaydı forma giyemezdi.
2: Giyemez.
1: Sanmıyorum.
0: Bence de hocam ligin ikinci yarısına Fenerbahçe taraftarı Sidiki Şerif'e tercih ederdi.
1: Tabii ya.
0: Bence.
2: Mukayese yapmayalım.
0: Hayır, niye biliyor musun? Şundan dolayı söylüyorum. Sidiki Şerif'i ben beğeniyorum. Geleceğinin olduğunu söyledik zaten.
2: Fenerbahçe ön
0: ama
2: bölgede oynasaydı oha ihtiyaç olurdu.
1: Ömer o ekmeğini taştan çıkaran bir golcü. Böyle kendisine hazırlanıp attığı goller çok azdır.
2: Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe ön bölgede hücum aksiyonlarını fazla üreten orada agresif baskılı oynayan takım olsa oh tamam. Ama Fenerbahçe öyle oynamadı ki abi. Fenerbahçe hatta ve hatta geride Skriniar'la veya onun geri pası verip de kaleci Ederson'dan geçiş hücumları yapan bir takım haline geldi.
0: Yani şimdi şöyle
2: onun
0: mesajlar
2: için Şerif
0: da geliyor.
2: Aslında daha uygun profil ama
0: adı geçmeyen bir
2: ikisi de olmaz Fenerbahçe.
0: Adı geçmeyen bir hoca Beşiktaş'a gelebilir diye. Yani bence muhtemelen öyle olacak. Ben dün yayında şunu söylemiştim Artı Futbol'da dedim ki Beşiktaş Flamengo'nun kalecisi Agustin Rossi'ye teklif yaptı. Rossi benim çok beğendiğim bir kaleci. Çok tecrübeli bir isim. Muhtemelen Güney Amerika'dan bir kaleciye gidiyorsanız eğer bölgeden de bir hoca gelebilir diye ben en azından kendi adıma böyle bir ipucu çıkardım ama olur olmaz bilmiyoruz tabii ki. Oralarda da boşta olan Gallardo gibi Crespo gibi konuşulan isimler var yani. Bakalım göreceğiz. Bu benim tahminlerim tabii ki.
2: Yani ama daha fazla
1: Flamengo'nun kalecisi mi?
0: Evet Agustin Rossi.
1: Onu kim aldırmış oraya?
0: Flamengo'ya galiba Boca'dan geldi diye biliyorum.
1: O bilgi
0: Filipe Luis'den önce.
1: O teknik,
0: önce.
1: O teknik bilgi. Şu an hani spontane gelişti. Hiç
0: tamam
1: konuşmadık.
0: Anladım. Eski hocası kim diye bakıyorsun.
1: Kim onu
0: yani.
1: Flamengo'ya aldı?
0: Hemen bakalım.
1: Onu merak ettim sadece. Belki lüzumsuz bir bilgi de olabilir.
0: Yok. Yani öyle güzel laf laf açıyor işte. Fikri açıyor.
1: Gereksiz bir bilgi de olabilir yani.
0: Ben hani kendi kendime öyle bir çıkarım yaptım. Ya Agustin Rossi'ye Beşiktaş gidiyorsa o kıtadan da bir teknik adam olabilir. Ya bu illa Brezilya'dan Güney Amerika'dan bir oyuncu alıyorsanız hocanızın oralı olacağı anlamına gelmiyor ama belki oralardan bir teknik adamla konuşma görüşme varsa çünkü resmi teklif yapılmış.
2: Şimdi Sayın Hakan Safi ne diyor? Ben diyor yıldız oyuncu alacağım diyor değil mi? Fenerbahçe. Bunun garantisini veriyorum diyor. Yıldız oyuncular alacağım. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuya ihtiyacı var.
1: Herkesin ihtiyacı
2: oyun var. Oyun zekası yüksek. Almıyor ama. Öyle bak aldığı oyuncular o şampiyonluk oyuncuları değil onlar. Alınan oyuncular devre arasında. Biraz daha tamam takım oldun da ama şampiyon olamazsın o.
0: Hocam kadar. Yusuf çok güzel bir şey söylüyor içeriden. Real Madrid'in bile yıldız oyuncuya ihtiyacı var.
1: Zaten ben ilk kez bir şey gördüm. Real Madrid'in başkan adı iki tane yıldız oyuncu alacağım demiş. Evet. Ya sen zaten Real Madrid'in...
0: Zaten aldığın yıldız olması
1: yani,
0: lazım.
1: Yani Real Madrid'de başkan adaysın.
0: Doğru.
1: Zahmet yıldız oyuncu al.
2: O şey demiştir hani. Genç olmasın da direkt yıldız olsun. Biz yıldız yapmayalım diye.
1: Beşiktaş'ın bir heyecana ihtiyacı var. Katılıyorum. Bir yıldız oyuncu belki

0: heyecan yaratabilir. Bu atıyorum. Mesela Fenerbahçe için de bence ideal bir tercih olabilir. Mesela Lewandowski. Hı hı. Bir Lewandowski alırsan bir heyecan olur. Yanındaki de farklı oynar. Farklı motive olur. Yanındakini de yukarı çekebilir Lewandowski. Yani isim olarak hani söylüyorum. Lewandowski o yan yana oynatır mısın?
1: Ben şimdi bir şey soru sorabilir miyim?
2: Oynar tabii ki.
0: Çok da rahat oynar. Ama tabii kolay değil. Bir tane Lewandowski var.
1: Beşiktaş'ın hücum lideri kim abi? Yaratıcılığı, ondan sonra skor katkısı sağlayanı. Hücum lideri. Kim? Kimse cevap veremez.
0: Şu an oyun aklı saha içinde Orkun etrafında şekillenen bir Beşiktaş var.
1: Gecikmeli. Ligin sonuna doğru biraz kendine gelen bir Orkun'dan bahsediyoruz. Şimdi bu takımın bu sıralamada olması bile mucize.
0: Bu arada yani Beşiktaş geçmişte de çok önemli yıldızları aldı, dönemler oldu. Ama teknik direktör tercihi hocam çok belirleyici olacak. Yani burada Önder Özen'in kişisel inisiyatifini kullanarak şeyde bir tartışma konusu bu arada. Yani transfer hakikaten hocaya bırakılmalı mı? Transfer konusu. Yani 150-200 milyon euroluk bütçelerden bahsediyoruz. Bu iş hocanın tercihlerinin iki dudağı arasına bırakılacak. Çünkü hoca 3 ay sonra olmayabilir.
2: Tabii.
1: Şöyle.
0: Eğer Önder Özen'le bir kurumsallaşmaya bir yola giriyorsanız bence transferde de bütün şeyi sportif direktöre vermek lazım.
1: Benim bildiğim Önder yönetimden oturur. Bizim şöyle bir ekole sahip olmamız gerekiyor der. Yönetimi ikna ederse o doğrultuda teknik direktör seçer. O doğrultuda transferler yaparak Beşiktaş takımının bir kimlik kazanmasına sebep olur. Bir ekoli olur, bir sistemi olur. Yoksa öyle taraftarı ikna edici bir teknik direktör getireyim. Ondan sonra biz yönetim olarak şöyle, transferler yapalım. İki tane de hocanın istediğini alalım da olmaz.
2: Şöyle hocam, şöyle ilginç bir nokta çıktı. Nevzat'ın açtığı kuyudan Jorge Sampaoli almış Agustin Rossi'yi. Sampaoli Beşiktaş'ta da yazılıyor birkaç gündür.
0: Ha, biliyorum sadece şey yani.
2: Yok, Sampaoli'yi görünce şimdi senin dediğinle birlikte hani yan yana koydum. Ya olur mu? Olur tabii, bilemiyoruz. Sampaoli Agustin Rossi'yi
0: yani getirmiş. Bir ipucu aradık. Olabilir. Yani Sampaoli
2: ya ipucu mudur? İpucudur.
0: Enteresan
2: yani.
0: Bir teknik direktör evet, bu evet. Arada. Yani geçmişte Galatasaray'ında istediği hocalardan bir tanesiydi.
1: Abi ya
0: Latin
1: büyük takımlara büyük evet. Büyük takımlara gelen teknik direktörler inan ki çok şanslı ya. Sen sadece abi orada rolleri belirleyeceksin. Rolleri iyi belirleyeceksin.
2: Abi elinde kimin yerine gelmiş biliyor musun? Vitor Pereira. Ondan önce Vitor Pereira.
1: Evet. Portekizli Jesus hariç Portekizli, Mortekizli falan hiç Türkiye'ye uğramasınlar abi. Yaramıyor bize ya. Bizim coğrafyaya yaramıyor abi Portekizliler. Ama şimdi dünya futboluna hakimler. Enteresan bir şey yani.
0: Ya mesela
1: Brezilya hocam, hakimiyeti bitti, Portekiz hakimiyeti.
0: Hocam mesela aynı Brezilyalı Brezilyalı oyuncu bizim ligimize uygun. Oyuncu olarak mesela Arjantinli olmuyor. Ama Brezilyalı hocalar da oyuncular da bu ligde iş yapıyor.
1: Yapar.
0: Ya tesadüf değil yani, iş yapıyor hakikaten de.
1: Yugoslav hocalar, Yugoslav ekolü.
2: Hayır, işin ilginç.
1: Alman.
2: Portekizler de zaten aynı dili konuşuyor.
1: Brezilyalı evet.
2: Zaten Brezilyalılar Portekizce konuşuyor da Portekizler kendi
0: İtalyanlar. Ama kültürel olarak Brezilyalılar bize daha yakınlar.
2: Daha yakın gibi evet olabilir, mümkün.
0: Ya da en azından daha hani adapte olabiliyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Alberto Pereira var Fenerbahçe'nin geçmişinde. Yine Brezilyalı oyuncular Fenerbahçe'de iş yapan Alexis Souza'yı, Roberto Carlos'u, işte ne bileyim Edu'yu sayarsınız da sayarsınız. Çıkar bir sürü Brezilyalı. Yani o yüzden bazen çok şey yapmamak lazım.
1: Defansif
0: yani
1: de Lugano'lar çok... şunlar bunlar.
0: Kim hocam?
1: Lugano'lar.
0: Yani
1: hepsi yine... evet, faydalı oldu. Abi ne?
2: Ama şöyle
1: ya Beşiktaş
2: şey
1: takımı. Bak inan bunu çok ciddi söylüyor. O kadar doğaçlama oynuyor ki. Ne zaman tempo yapacak belli değil. Ne zaman sete dönecek belli değil. Henüz o olgunluğa oluşmamış takımın şampiyon olabileceğini düşünebiliyor mu ya camia?
0: Vallahi ama yanlış mümkün anlaşılmasın.
1: Değil. Mümkün değil.
0: Hocam benim bu sezon yani Beşiktaş maçlarından birçoğundan çok keyif aldım izlerken. Bir izleyici olarak sonuç alamadı. Sergen Hoca'nın şanssızlığı o. Ama ben bir taraf, bir izleyici olarak Beşiktaş maçlarından acayip keyif aldığım dönemler oldu, haftalar oldu. Ama evet, sonuca yansıtabildiler mi? Ya

0: Fenerbahçe ile kıyaslanıp Beşiktaş'ın daha çok maçı bana keyif vermiştir.
1: Evet, demek ki benim daha net bir bitirici oyuncu ihtiyacı var dediğim doğru demek.
0: Doğru.
2: Ama şöyle bir şey var. Tabii onu da
0: ama savunmada da hataları var Beşiktaş'ın. Çok kolay bir tane var, bir tane. Kalede Ersin problemler yaşadı.
2: 55 gün sonra Beşiktaş maça çıkacak aşağı yukarı. Yani 22-23 Temmuz dolaylarında Dünya Kupası sezonu. Şimdi teknik adam gelecek. Kadroda bazı değişimler olacak. Muhtemelen otura hani yeni transferlerden yetişecek olan azdır ama yine de Beşiktaş'ın bu sezon çok yani titiz bir planlama yapması lazım. Hem Dünya Kupası hem erken başlıyor serüven kolay değil.
1: İşte kaliteli oyuncu tercih ederse belki uyum süreci de daralır. Kaliteli oyuncuyla biraz da, çünkü sezon başı sadece yükleme değil abi, o şey hocam, değil.
0: Kaliteli
1: değil.
0: Oyuncu diyorsunuz da bunu açmak lazım. Herkes kaliteli oyuncu ister.
1: Öyle olacak. Büyük takımdan işte, öyle kaliteli oyuncu alacaksın. Sıradan oyuncu almayacaksın.
0: İnsan bir insandan mı, robot değil. Yani performansının ne olacağını bilemezsiniz. Kaliteli dediğiniz oyuncu gelip sizi saçmalayabilir. Başarısız olabilir.
1: O işte dediğimiz şeye giriyor. Yani bugün %100
0: Fenerbahçe kalitesiz oyuncular mı aldı geçtiğimiz dönemlerde? Beşiktaş da çok kaliteli oyuncular aldı ama olmadı. Dolayısıyla bir ekol bence Beşiktaş'ın ihtiyacı olan...
1: Şampiyon yapacak kalitede değildi ama transfer.
0: Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir ekoldür. Bu ekolün hangisi olacağına Beşiktaş'ın sportif direktörü başkanı ikna ederek karar verecek. Ve buna göre de bence şansı var. Çünkü Serdar Adalı ekonomik olarak o kolaylığı sağlayabilen bir başkan. Yani Beşiktaş'ta geçmiş dönemlere nazaran bu anlamda elinin güçlü olduğunu söyleyebilirim.
1: Ben ama bütün bunların dışında bedel ödediğinden dolayı seven biri olarak başarılı olsun isterim. İstiyorum ama olmuyor abi. Demek ki yanlışlar devam ediyor demek ki. Halihazırda Beşiktaş takımı bir ritmini bulamadıysa yani her sene aynı şey. Gene büyük paralar harcayacaklar. Ne olacak? Gene sene sonunda bunun doğrusu Önder Özen aslında hakikaten doğru çocuk bak. Niye? Onun futbol zekası, onun öngörüleri de iyidir. Beşiktaş takımının bir sisteme ihtiyacı olduğunu bilerek gelmiştir o. Bunu da kurgulamıştır kafasında zaten. O kurguya uygun transferleri ve teknik direktörü bulursa Beşiktaş'ın o mevcut potansiyelini çabuk ama ortaya çıkarır.
0: Hocam biraz da Önder Özen tercih sürpriz. Önder Özen biraz daha sistem ve sabır gerektiren bir isim. Beşiktaş'ın o sabra...
1: Söylesin Nevzat'cığım, açıklasınlar.
0: Böyle yani böyle. Ben size başarı vaat etmiyorum. 3 evet. sene, 3 sene bizim böyle böyle bir acı çekeceğiz. Çok sıkıntılar yaşayacağız. Evet. Ama mesela Trabzonspor bunu başardı bence. Yani Trabzon kamuoyunda zaman zaman başkan eleştiriliyor. İşte Trabzon'a maça biz de gittik. Orada ben yani birçok futbol severle de sohbet etme imkanı buldum. Orada mesela Ömer şey yapıyorlar. Yani yıldız transferiydi. İşte devre arasında yanlış yaptılar. Yok bunu alsalardı, bunu alsalardı. Bence hani bir şey oturdu, bir şey başardı.
1: İşte skorlar da yardım ediyor.
0: Tabii tabii, onu da başardılar. Hoca da iyiydi. Bunun üzerine koyabilir. Hissiyatı uyandırıyor.
1: Ya tabii beklenti büyük abi. Şimdi hele hele yapılan iyi büyük transferlerle birlikte beklentiler de çoğalıyor. Ama hep senelerdir geri geri giden bir Beşiktaş takımından bahsediyor.
0: Şeyi tanıyorsunuz değil mi hocam? Erdal Torunoğlu'ları.
1: Tanıyorum.
0: Ben mesela yani dışarıdan baktığımda bu adam futbolu biliyor diyorum ya. Yaptığı transferlere bakıyorum. Neden Beşiktaş'a dışarıda, neden yönetimlerde yer almıyor? Yani merak ediyorum. Mesela bağlantıları çok iyi olan bir isim. O yıldız kaliteli dediğiniz oyuncudan alasını getirdi. Getirir de. Ben olsam mesela başkanın yerinde bir şekilde bilmiyorum. Yani Beşiktaş siyasetini bilmeden şu an yorum yapıyorum ama Beşiktaş'ın menfaati için ise eğer kendisiyle beraber çalışmak isterim ben. Yani.
1: Peki. Diyoruz ya kimlik arayışında Beşiktaş diye katkı sağlar mesela.
0: Şimdi Gomez'i falan Torun getiren oydu. Benim her ilk tabii. aklıma gelen Mario Gomez'i getiren oydu.
2: Beşiktaşlar için ikonik karakterle birlikte onu hatırlayarak da programı tamamlayalım.
1: Mario Gomez'e ihtiyacı var.
2: Tamamlıyoruz. Nevzat Dindar ve Zafer Tütün çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Spor gündeminin sonuna geldik. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.

0: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
4: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
3: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
4: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
3: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

0: İyi akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, gelişmelerle karşınızdayız. Galatasaray'la başlıyoruz ana habere. Sarı Kırmızılıların transfer gündemine dair bir iddia var. O da Galatasaray'ın Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones için Inter'le rekabet ettiği yönünde haberi izliyoruz.
1: Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray yıldız isimlerle ilgileniyor.

0: Kamavinga, Thuram, Fofana, Papke isimlerini listesinde tutan sarı kırmızılılar için İtalya'dan da Curtis Jones iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak sarı kırmızılıların bu transfer için önemli bir rakibi var. Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Oyuncunun tercihinin Inter olduğu ancak Galatasaray'ın Curtis Jones için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun Liverpool'daki sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak Okan Buruk'un sözleşmesini yenileyecek.
0: Galatasaray Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalayacak. Mayıs 2028'e kadar başkan seçilen Dursun Özbek, görev süresi boyunca 52 yaşındaki teknik direktör dışında başka bir isimle çalışmayı düşünmüyor. Pazartesi günü mazbatasını alacak Özbek, yeni yönetiminde görev dağılımı yaptıktan sonra ilk iş olarak Okan Buruk'un kontratını güncelleyecek. Yıllık ücreti 4 milyon euro seviyesine çıkarılacak tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde bonuslar olacak. Galatasaray gelecek sezon hedefi üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi. Okan Buruk bu başarıların gelmesi durumunda ayrı ayrı 1 milyon euro prim alacak. Galatasaray'da 4 yıldır Süper Ligi domine eden Buruk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa kazandı.
1: Beşiktaşlı ana habere devam ediyoruz. Siyah beyazlarda teknik direktör arayışları somut bir aşamaya geçti. Beşiktaş sportif direktörü Önder Ezen'in hazırladığı aday havuzunda kamuoyuna yansımayan isimler de bulunuyor.
0: Beşiktaş teknik direktör arayışını kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirecek en önemli kararlar için çalışmalarını hızlandırırken sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı teknik direktör raporu geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'ya sunuldu. Önder Özen'in belirlediği aday havuzunda kamuoyuna henüz yansımayan iki teknik adam bulunuyor. Yönetimin bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirdiği, diğer adayla ise hafta içerisinde yurt dışında bir araya gelmesi planlanıyor. Dikkat çeken detaysa İki teknik adamın da halen Avrupa'nın önemli liglerinde aktif olarak görev yapıyor olması. Bu nedenle görüşmelerin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni bugün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban tüm Beşiktaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
2: Çok mutluyuz. Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmet etmek ayrı bir onur, ondan dolayı da çok mutluyuz. Hepinize hoş geldiniz. Bu güzel kutsal bayramlaşma için ayaklarınıza sağlık diyorum. Ekranlardan bizi seyreden bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dilekleriyle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Allah bize inşallah nicelerini nasip eder. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüce ruhun temsili altında birlik beraberlik olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok güçlü bir camiayız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, bir mirasın evlatlarıyız. Allah bize aynı mirası evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Buralara geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz.

0: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde de bugün tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi bayramlaşma töreni vardı. Başkan olarak son kez üyelerle bayramlaşan Saadettin Saran kendilerine verilen destek için teşekkür etti.
1: İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Çok teşekkür ederim bu desteğinizden dolayı. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım Edirne'de sarı lacivertli taraftarlarla buluştu. Aziz Yıldırım önümüzdeki hafta oyuncu ismi açıklayabileceklerini söyledi.
2: Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. Bak ben Şerif'in futbolcuna söylemiyorum. Onu dikkat et çekeyim de. Şerif iyi futbolcu olacak. Ama ne zaman? 2 yıl sonra. 1 sene sonra veya 2 sene sonra. Oradaki benim sorgulamak istediğim onun transfer edildiği bonservis bedeli. Benim vurguladığım o. Yoksa oyuncuda bir şey yok. Ama sen genç daha olacak bir oyuncuyu yüksek rakamlarla alıp getirdin. Bu sefer ne oldu? Onun altında sizler anlayış olarak başka şey düşündüğünüz için çocuk kötü oynuyor. Oynadığı zaman da bu sefer ona şey yapıyorsunuz, sıcak bakmıyorsunuz. Öyle diyelim. Aslında kalsa biraz zaman, 1 sene, 2 sene sonra iyi oyuncu olacak. Onu söyleyeyim yalnız. Ama aldığı para değeri olarak şu anda o değer çok yüksek. Benim söylemek, vurgulamak istediğim o yani. Önümüzdeki hafta en azından ya şudur deriz. Ama her şeyi bağlamadan da demem. Biz anlaşmadan, konuşmadan isim zikretmem. Çünkü ettiğim anda ya kulübü yükseltir ya kendisi yükseltir. Biz beraber organizasyon yapıyor arkadaşlar. Yürütüyorlar. Son şey önümüzdeki hafta açıklarız yani. Problem değil. Bak yenildi de olsa bilmem ne de olsa biz yönetim olarak işin içinde olacağız. Başka yıllar gibi değil. Bak hocayı getirdik. Hoca kim olsun? Sen hoca yaptık. Evet. Karışmayacağız. Yok. Biz gerekirse yanlış yapılıyorsa ediyorsa onunla beraber oturacağız, konuşacağız. Eskiden neydi zihniyet? Hocayı getirirsin, hiç karışmazsın. Çünkü hocaya karışılmaz. Öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yok artık. Herkes gerekirse soyunma odasına girecek, Samandıra'ya gidecek, hocayla oturacak, konuşacak. Bak burada yanlış. Hoca da belki başka istekleri var. Onları belirtecek. Karşılıklı iyi niyetle çalışma yapacağız. 2011'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü kimdi? Bak o gelsin diye konuşmuyorum ha. Değerleri yok ettiğiniz için konuşuyorum. Değerleri yok sayıyorsunuz hemen. Kimdi şimdi Fenerbahçe'nin antrenörü, teknik direktörü?
3: Aykut Kocaman.
2: Tamam. Birinci devre 9 puan geride değil miydik? Bir dakika dur. 9 puan geride değil miydik?
3: Doğru.
2: İkinci devre 18 maçın 17'sini kazanan takımın teknik direktörü kimdi?
3: Aykut Kocaman.
2: Sen niye şikayet ediyorsun? Ama... Gerçekleri konuşmuyorsunuz. Gerçekleri konuşursa o zaman onların değerini verirsiniz.
0: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım bu akşam A-Spor'un konuğu olacak. Saat 21'de hem A-Spor TV'de hem A-Spor Radyo ortak yayınında Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklamaları izleyebilirsiniz. Ceyda Dönmezbaloğlu'nun moderatörü.

0: Önde Ender Bilgin, Murat Özbostan, Şenol Usta Ömer ve Abdullah Ercan soracak, Aziz Yıldırım yanıtlayacak, hem seçim öncesi taraftarına ve camiasına canlı yayında seslenecek. Saatler 21'i gösterdiğinde hem A Spor TV hem de A Spor Radyo'dan bu yayını, bu özel yayını takip edebilirsiniz. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer'de transfer çalışmaları sürüyor. Trabzonspor Brezilya'dan Flamengo'nun genç yeteneğine kanca attı.
1: Trabzonspor kanat transferi için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo Maviller Brezilya ekibi Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto için ilk teklifini yaptı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde fırtınanın önemli rakipleri bulunuyor. Genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği belirtildi. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
0: Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Artık gözler Budapeşte'ye, Macaristan'a çevrildi. Bir tarafta Paris Saint-Germain, diğer tarafta Arsenal. Bakalım bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takım kazanacak? Maça dair notları izliyoruz. Ardından Budapeşte'ye gideceğiz.
1: Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Son şampiyon PSG üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalıyor. Tarihinde üçüncü kez finalde mücadele eden Fransız ekibi 2020'de Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. PSG geçen sezonsa Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Luis Enrique yönetiminde Fransa Ligi'ni de kazanan Paris ekibi Kupa 1'in lig etabında dalgalı performans sergiledi. 14 puanla 11. sırada yer alarak playoff oynamak zorunda kalan PSG, Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdı.

0: Premier Lig'de 22 yıllık hasrete son veren Arsenal ise ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Devler Ligi'nde ilk finalini 2006'da oynayan İngiliz ekibi Barcelona'ya 2-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Mikel Arteta yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde ilk etabı 8'de 8 yaparak lider bitirdi. Topçular eleme turlarındaysa Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i geçerek finale kaldı. Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en değerli 3 ve 4 takımının rekabetine sahne olacak. Arsenal 1 milyar 230 milyon euro değere sahipken, PSG ise 1 milyar 210 milyon euroluk kadrosuyla mücadele ediyor. Finalde forma giyecek oyuncuların arasında en yüksek piyasa değeri olan iki isim de Arsenal'dan. Declan Rice ve Bukayo Saka'nın değeri 120'şer milyon euro olarak gösteriliyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puşkaş Arena'da oynanacak PSG Arsenal finali saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
1: Şimdi dev final öncesi Macaristan'a, Budapeşte şehrine gideceğiz. A-Spor yorumcusu ve spor yazarı Hüseyin Özkök bizimle birlikte, kendisiyle final öncesi konuşacağız. Puşkaş Arena'nın içerisinde basına ayrılan bölümde. Hüseyin abi, konuşamamıştık bu arada. Bayram mübarek olsun. İyi bayramlar dileyim öncelikle.
2: Teşekkür ederim sevgili Koray. Sana da iyi bayramlar. Ben tabii kendi yayınlarımda kutladım A-Spor ailesinin bayramını ama sana ulaşmamış demek ki. Ben de senin bayramını kutlayayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Maç öncesi 11'ler belli oldu. İstiyorsan bizde de bir anda son dakika bilgisi olarak ekranda geçiyor ama senden aktarmanı rica edelim. Ardından maça dair gözlemlerini de konuşuruz.
2: Evet, Budapeşte'de Puşkaş Arena'nın içinde basın merkezindeyiz Koray ve bütün dünya burada diyebilirim. Gerçekten abartmadan söylüyorum. Bütün dünya basını burada, Puşkaş Arena'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için gelmiş durumda. Kadrolar belli oldu. Paris Saint-Germain'le başlayayım ben.

0: saymaya. Kalede Sofonov, geride Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Orta sahada João Neves, Vitinha, Ruiz. İleride de Doué, Dembele ve Kvaratskhelia. Paris Saint Germain beklenen kadrosuyla sahada yer alıyor. Arsenal'a baktığımızda kalede Raya'yı görüyoruz her zaman olduğu gibi. Mosquera, Saliba, Gabriel ve Hinkape geri dörtlüde oynayan oyuncu. Orta sahadaki ikili Declan Rice ve Lewis Kelly. İleri üçlüde Saka, Ödegaard, Trossard ve en uçta da Kai Havertz'i göreceğiz. Alman milli takım futbolcusunu. Kadrolar bu şekilde. Şimdi tabii ki Paris Saint Germain Arsenal karşılaşmasında baktığımızda kağıt üstünde favori Paris Saint Germain. Çünkü Paris Saint Germain gerçekten özellikle geçen sezondan bu yana müthiş bir performans gösteriyor. Haberimizde de geçti. Belki ilk aşamasında o kadar etkileyici değillerdi ama geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni aldıktan sonra bir kulüpler Dünya Kupası macerası olmuştu Paris Saint Germain'in ki orada da finale kalmışlardı. Ve o yorgunlukla dinlenemeden Şampiyonlar Ligi aşamasına gelmişlerdi ve çok etkileyici bir performans göstermediler ama daha sonra yavaş yavaş toparlanarak finale kadar yine geldiler ve üst üste ikinci final maçlarına çıkacaklar birazdan. Burada Puşkaş Arena'da. Arsenal ise buraya İngiltere Premier Lig'deki şampiyonluğun üstün moraliyle geliyor. Onlar da tabii ki bu kupayı kazanıp en azından duble yapmak istiyorlar. Ve İngiliz taraftarlar da çok motive. Arsenal taraftarlar. Onları da böyle çok rahatlamış gördüm. Biz bir ara Arsenal'lı taraftarlarla birlikte böyle stada yürüdük. Herkes böyle neşenin içinde eğlenerek stadyuma doğru yürüyordu. Bakalım güzel bir maç olsun ama söylediğim gibi benim favorim kağıt üzerinde Paris Saint Germain ama böyle final maçlarında tabii ki sürprizler veyahut da diğer takımın daha iyi olduğu çok görülmüştür. Nitekim mesela Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea Paris Saint Germain'i yenmişti. Bunu da belirtmeden geçmeyelim.
1: Hüseyin Özkök, şehirde peki organizasyon nasıl ilerliyor? Başarılı buldun mu? İlgi alaka nasıl? Onu da sorayım.
0: İlgi alaka çok büyük. Puşkaş Arena gerçekten güzel bir stadyum. Çevresi çok geniş. Gerçi biz hani ters taraftan yürümüşüz. Medya merkezine ulaşana kadar bayağı bir yol yürümemiz gerekti ama mesela metro ile gelmiş olsaydık daha yakın bir yerden stada girebilecektik. İngiliz taraftarlar, Fransız taraftarlar çok büyük ilgi gösteriyorlar. Maça giremeyen taraftarlar için şehrin iki ayrı meydanında fanzonlar ayrıldı. Bir tarafta Arsenal'lar maçı orada stada giremeyenler seyredecekler. Diğer tarafta da Paris Saint-Germain'liler. Organizasyon her UEFA organizasyonunda olduğu gibi gayet başarılı. Geçen hafta da biliyorsun İstanbul'da bir Avrupa Ligi finali seyrettik. Orada bir organizasyon vardı. O da çok başarılı şekilde tamamlanmıştı. Bu organizasyonda da şu ana kadar herhangi bir aksaklığa rastlamadım ben. Gayet başarılı şekilde yürüyor şu anda.
1: Karşılaşmaya, finale damga vurmasını beklediğim futbolcular kimler?
0: Valla Paris Saint-Germain'de Dembele damgasını vuracak oyuncuların başında geliyor bana göre. Ama Kvaratskhelia'da biliyorsun Bayern Münih maçına damga vurmuştu ilk maçı özellikle. O da çok etkili ve etkileyici bir futbolcu. Dolayısıyla o ikinci seçeneğim benim. Arsenal'da tabii ki Declan Rice'ı ben beğenirim. Onun maça damga vurmasını bekliyorum. Saka'da Arsenal'ın en önemli oyuncularından biri ve gol silahı. Arsenal'da da Saka'dan önemli katkı bekliyorum takımına.
1: İki teknik direktör de oldukça formda gözüküyor. Bu evet. Açıdan herhalde zaten hiçbir şey söylenmez. Arteta da hem Arsenal Premier Lig şampiyonluğuna taşıdı, finale çıkarttı. Hakikaten beklenildiğine değdi Arsenal cephesinde ama sen söyledin Paris Saint-Germain favori şimdi, bu net. Ama Arsenal'da kendi adına önemli bir tarih yazıyor bu sezon. Çifte başarıyla da tamamlayabilir.
0: Yine Koray biliyorsun Arsenal hem duran toplarda çok etkili bir takım. Onu doğru da unutmamak lazım. Yani Paris Saint-Germain'in Arsenal'ın bu duran top hünerine nasıl bir önlem alacağını bilmiyoruz. Luis Enrique mutlaka bunun çalışmalarını çok sıkı şekilde yapmıştır diye düşünüyorum. Bir de Arsenal savunmada da iyi işler yapan bir takım. Çok fazla gol yemiyor ve kalesini iyi savunuyor. Bu bağlamda da böyle çok aşırı gollü bir maçta geçecek gibi durmuyor bu karşılaşma. Burada hani ilk golü atan avantajı eline

0: geçirir gibi duruyor. Ama çok başarılı iki teknik direktör var takımların başında. İspanyollar zaten bu yıl Avrupa'da işte Kadınlar Şampiyonlar Ligi dahil oynanan 4 ayrı finaldeki 8 takımın 6'sının teknik direktörü İspanyol'du. Bu akşam da iki İspanyol teknik direktör yine karşı karşıya gelecek Şampiyonlar Ligi finalinde. Bakalım kazanan hangisi olacak?
1: Evet. Premier Lig'de 18 duran top golüyle rekor kırdı Arsenal. Aynı zamanda hiç penaltı ya da sebebiyet vermediler. O da ayrı ilginç bir bilgi Arsenal'a dair yine ligde. Onu da söyleyelim. Bakalım Luis Enrique.
0: Bu da topa karşı ne kadar iyi müdahaleler yaptıklarının kanıtı gibi geliyor
1: kırmızı
0: bana.
1: Kart da görmediler yani aynı şekilde ligde.
0: Kırmızı kart görmediler. Yani rakibe değil tamamen topa karşı savunma yapıyorlar. Bu da hem bu kartlarını görmelerini engelliyor hem de işte ceza sahası içinde rakiplere penaltı fırsatı vermiyor.
1: Evet. Senin kendi gönlünden geçen bir takım var mı? Favori Paris Saint-Germain dedin zaten ama.
0: Yani Paris Saint-Germain geçen sene bu kupayı kazandı. Arsenal 22 yıldır Premier Lig'i hasretti. Bir de yanına Şampiyonlar Ligi eklerlerse çok üzülmem doğrusu. Onlar da sevinsinler. Ama zaten kupayı da kazanırlarsa bunu hak etmiş olacaklar. Çünkü buraya gelen iki takım da ne olursa olsun bu başarıyı hak etmiş oluyor. Burada günlük formlar tabii ki rol oynuyor. Belki kırmızı kart dedik ama Arsenal görmüyor. Belki kırmızı kart maçı sonucu etkileyecek. Hiç belli olmaz. Çünkü Paris Saint-Germain'in hızlı hücumları ve geçiş oyunu çok çok kuvvetli. Dolayısıyla hani Arsenal'lar bu karşılaşmada bir kırmızı kart görürlerse bu da sürpriz olmamalı diye düşünüyorum.
1: Evet Hüseyin Özkök teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin. İyi seyirler dileyelim. Ben de Paris Saint-Germain favori ama gönlüm Arsenal'dan yana. Arsenal kazanırsa daha mutlu olurum ama mantığımda Paris Saint-Germain'in kazanacağını söylüyor.
0: Evet,
1: Böyle bir durum.
0: evet.
1: Yani,
0: Ben de
1: doğru.
0: herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepinize
1: Teşekkür ederim.
0: kolay gelsin.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Hüseyin Özkök bizimle birlikteydi. Puşkaş Arena'dan son bilgileri aktardı basın odasından. Maç öncesi peki iki teknik direktör neler söyledi? Dilerseniz onu da hatırlayalım. Hem Arteta hem Luis Enrique final öncesi ne açıklamalar yapmıştı izliyoruz.
2: Great. The preparation has been really really good, really focused, really positive.
3: Sergilediğimiz performansla burada olmayı hak ettik. Sahada da kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek. Arsenal gibi bir kulüpte yeni bir tarih yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Amacımız bu ve bu yüzden hepimiz bu kadar heyecanlıyız. Paris Saint-Germain kupanın son sahibi. O kupayı kaldırma hakkını en son elde eden onlardı. Şu anki şampiyon onlar ve biz de o kupayı onlardan almak için buradayız.
2: Things turn around, the energy turn around, the team has started to play with a different freedom because we didn't end to.
4: İki farklı oyun tarzı çarpışacak. Benzer fikirler ama farklı yollar. Biz de iyi savunma yapan bir takımız ve onlar da çok gol atıyor. Arsenal'in Premier Ligi kazanması ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşması şaşırtıcı değil. Bu yıl Premier Ligi kazanmayı hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse bu finalde favori yok. 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu tür anları nasıl yöneteceğimizi bilmek önemli. Biz zaten dünyanın en iyi takımlarından biri olarak tarih kitaplarına geçtik ve aradığımız şey de tam olarak buydu.
1: Avrupa'dan transfer haberleriyle devam ediyoruz. Barcelona Newcastle United'da dikkat çeken İngiliz futbolcu Anthony Gordon'ı kadrosuna kattı.
5: La Liga şampiyonu Barcelona İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'u kadrosuna kattı. Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen ve özellikle geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreni sonrası duygularını İspanyolca paylaşan 25 yaşındaki Gordon, Barcelona'ya transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu dili bir gün Barcelona forması giyeceğime inandığım için öğrendim dedi. İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona Gordon için Newcastle United'a 70 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro bonus ödeyecek. Liverpool altyapısında yetiştikten sonra ezeli rakip Everton'un U18 takımına geçen Anthony Gordon 2023 yılında 40 milyon pound karşılığında Newcastle United'a transfer olmuş. Skor üretiminden çok hırslı, atletizmi ve mücadeleci yapısıyla bilinen İngiliz futbolcu, siyah beyazlı forma altında çıktığı 152 maçta 39 gol kaydetti.
1: Sırada ilginç bir haber var. La Liga'da bir transfer iddiası ortalığı karıştırdı. Barcelona'nın Julian Alvarez'i transfer edeceği iddiaları İspanya'da gündem oldu. Atletico Madrid sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda bu iddialara tepki

0: göstererek dalga geçti.
1: İspanya futbolunda yaz transfer dönemi henüz resmen başlamadı. Ancak Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki gerilim şimdiden sosyal medyaya taşınmış durumda. Son günlerde Alvarez'in Barcelona'nın gündeminde olduğuna dair iddialar İspanya basınında geniş yer buldu. Atletico Madrid ise haberlere sıra dışı bir yöntemle yanıt verdi. Madrid ekibi sosyal medya hesabından Barcelona'nın yıldızları Lamine Yamal, Pedri ve Rafinha için hayali transfer paylaşımları yayınladı. Lamine Yamal için Bad Bunny konserine 4 yıllık bilet, 1 yıllık gazete aboneliği ve 1 paket ay çekirdeği teklif edildiği duyuruldu. Pedri için yapılan paylaşımda ise konser biletlerinin tükendiği ve teklifin güncellendiği ifade edildi. Rafinha'nın da satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Atletico'ya katılacağı yönünde mizahi bir duyuru paylaşıldı. Paylaşımlarda transfer haberleriyle bilinen ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haber kalıpları kullanıldı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımların ardından Atletico Madrid'den sert bir açıklama da geldi. Kulüp son dönemde oyuncularına yönelik sürekli transfer haberlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Açıklamada sahte haberler, sürekli saygısızlıklar ve oyuncularımıza yönelik yıpratma kampanyalarından memnun değiliz ifadeleri kullanıldı. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in satılık olmadığı konusunda da net bir mesaj verdi. Arjantin yıldızın geleceğine dair iddialar sürse de Madrid ekibi oyuncusunu kadroda tutmakta kararlı görünüyor. Barcelona cephesindense konuya dair resmi bir yanıt gelmedi. Sosyal medyada başlayan bu atışma İspanya futbolunda hareketli bir yaz transfer döneminin habercisi olabilir.
0: Başarısız bir sezonu geride bırakan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un görevine son verildi.
1: Liverpool'da kupasız sezonun faturası Arne Slot'a kesildi. İngiliz ekibinde 2 senedir takımın başında bulunan Hollandalı çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. İlk senesinde Premier Lig'de takımını şampiyonluğa ulaştıran Slot, geçen yaz yapılan yüksek maliyetli transferlere rağmen başarısız bir sezon geçirdi. Toplamda 482 milyon euro bonservis harcaması yapan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ederken Premier Lig'i 5. tamamladı. FA Cup'ta çeyrek finalde City'ye elenen Liverpool, Community Shield'de ise finalde Crystal Palace'a boyun eğdi. 47 yaşındaki Slot'un özellikle yıldız isim Muhammed Salah'la da büyük sorunlar yaşadığı söyleniyordu. Liverpool kariyerinde 2 sezonda toplam 113 maçta görev yapan Slot, 66 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı. İngiliz ekibinin Arne Slot'un yerine Bournemouth'la tarihi bir sezon yaşayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takıma veda eden Iraola'yla anlaştığı iddia edildi.
0: Evet, transfer söylentilerine bakacağız. Bir yandan Avrupa'da gördüğünüz gibi barkomuzda pek çok isim var. Bunlarla ilgili çıkan son dönemdeki haberleri sizinle paylaşacağız. Rafael Leao, Türkiye'de de zaman zaman takımlarla ismi anılıyor. Leao'nun biliyorsunuz Manchester United'ın hedeflerinden biri olduğu yönünde iddialar var. 2028'de sözleşmesi sona erecek. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması transferi kolaylaştırabilir iddiası ortada. Bernardo Silva yine aynı şekilde, o da Türkiye'de Galatasaray'la ismi anılıyordu. Leao da yakın dönemde zaten Fenerbahçe'yle yine ismi anılan isimlerden birisiydi. Bernardo Silva ile ilgili olarak da oyuncunun Barcelona'ya gitmek istediği konuşuluyor. 31 yaşındaki Portekizli City'den bedelsiz olarak ayrılacak. Atletico Madrid'de Benfica'dan teklifler almış olsa da Barcelona'ya transfer olmayı tercih ettiği yönünde iddialar mevcudiyetini koruyor. Az önce haberde söyledik, Liverpool için de Iraola'nın ismi geçiyordu. Bir yandan da Bayer Leverkusen'la görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. 43 yaşındaki İspanyol teknik direktörün Bournemouth'la sözleşmesi sona ermişti. Yeni adresi bakalım neresi olacak? Leverkusen mı yoksa belki de Liverpool mu? Hep birlikte takip edeceğiz ama şu an popüler olan Avrupa piyasasında da ismi

0: sık sık anılan bir teknik adam olduğu gerçek. Ve bir diğer haber, Barcelona ve Bayern Münih Josko Gvardiol'la ilgileniyor. İki Avrupa'nın önemli kulübü City'nin Hırvat defans oyuncusuyla ilgileniyor. 2023'te Leipzig'ten 90 milyon euroya transfer etmişti City 24 yaşındaki oyuncuyu. Transfer söylentileri bu şekilde. Bir diğer yandan da Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Dünya Kupası'nda en çok merak edilen hikayelerden birisi İran adına olacak. Malum savaşın ardından İran milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya gitmek için vize başvurusu yapmıştı. İran milli futbol takımı vize işlemleri için FIFA'dan gelecek yanıtı bekliyor.
1: İran milli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenen İran 4 Haziran'da Mali ile karşılaştıktan sonra şehirden ayrılacak. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran milli takımı Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşacak. İran maçlarını savaş halinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve Seattle şehirlerinde oynayacak. Kamp merkezi ise FIFA'nın onayıyla Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. Ancak kafilenin vize sorunu henüz çözülmüş değil. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmaları gerektiğini belirterek FIFA'nın kendilerine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi. FIFA'ya vize durumu hakkında bir e-posta gönderdiklerini belirten Nabi, yaşanan süreçle ilgili insanlar ve medya bunun adil olup olmadığını biliyor. Teknik ekibimiz ve oyuncular teknik konulara odaklanıyor. Biz yönetim olarak bunun üzerine çalışacağız ve antrenör, oyuncular ve tüm teknik ekip sadece antrenmanlara odaklanacak diye konuştu.
0: Süper Lig'de uzun yıllar top koşturan ve kariyerine Afrika Futbol Konfederasyonu elçisi olarak devam eden Mısırlı eski futbolcu Ahmet Aslan, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Dünya Kupası'nda takıma uyum sağlamazsa tek başına bir şey yapamayacağını söyledi.
2: Muhammed Salah la khilaf ala annahu la'ib kabir wa sannaf nafsuhu min dhimn dilwaqti al.
3: Hiç kimse Muhammed Salah'ın dünya çapında bir yetenek olduğu ve kendisini dünyanın en iyilerinden biri olarak kanıtladığı gerçeğine karşı çıkamaz. Ancak futbol bireysel değil, kolektif bir oyundur. Uyumlu bir takım gerekir. Bu durum bizim jenerasyonumuzun Afrika futboluna yıllarca neden hükmettiğini de açıklıyor. Temel olan birey değil, takımdı. Salah inanılmaz derecede etkili bir oyuncu olsa da takımın bütünü daha önemlidir. Her zaman söylediğim gibi, o bir tenisçi değil, takım sporu yapıyor. Futbolda güvenilir bir kaleciye, sağlam bir savunmaya, baskın bir orta sahaya ve etkili bir hücum hattına ihtiyacınız var. Salah kendi görevini mükemmel şekilde yerine getiriyor, ancak bana göre her şeyi tek başına yapması neredeyse imkansız.
0: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da maçlar toplam 16 stadyumda oynanacak. Bu sayı 2002 yılından sonra rekor demek.
4: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve 3 ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya 2 stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumunu da 7 maçta Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Meksiko City'deki 83 bin kişilik Azteca Stadı, Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stat olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey statları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler, en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi görünüyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse, turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri, New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a, 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak: Toronto,

0: Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. 94 bin kişilik kapasitesiyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. A milli takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde başlayacak. İlk maçında Avustralya ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar, daha sonra Los Angeles'a geçerek ev sahibi ABD ile mücadele edecek. Milliler D grubunda son olarak dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı unvanına sahip. 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sırayı alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Son 16 turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynanırken yarı finalistlerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.
1: İspanya Basketbol Süper Ligi'nde inanılmaz bir son hafta yaşandı. Zaragoza filmlere konu olacak şekilde ligde kalmayı başardı.
2: 2025-26 Liga Endesa normal sezonu son yılların en dramatik final haftalarından biriyle noktalandı. Üst sıralarda değil ama kümede kalma mücadelesi inanılmaz anlara sahne oldu. Düşme ihtimali bulunan Gran Canaria, Andorra ve Zaragoza'nın maçları aynı saatte başladı. Andorra rahat bir galibiyet alırken Gran Canaria, Valencia deplasmanında mağlup oldu. Zaragoza deplasmanda Rio Bregon'u yendiği takdirde ligde kalacaktı ama ufak bir sorun vardı. Karşılaşmanın son 11 saniyesine 93-88 geride girmişlerdi. Tam sahadan topu oyuna sokan Zaragoza, Kanadalı gardi Trey Bell Haynes ile 3 sayılık isabet buldu ve fark 5 saniye kala 2'ye indi. Mola alan ev sahibi ekip topu rakip yarı sahadan oyuna soktu. Zaragoza hemen faul yaptı ve saati durdurdu. Çizgiye gelen Andrić ilk atışını kaçırdı. İkincisinde ise isabet buldu ve fark tekrar 3'e çıktı. Molası olmayan Zaragoza topu tam sahadan oyuna soktu. Bregon ise 3 sayı yememek için rakibine faul yaptı. İlk atışında isabeti bulan Trey Bell Haynes, ikinci serbest atışı bilerek çemberin önüne atıp reboundu aldı. Bell Haynes hemen pası 3 sayı çizgisinin gerisindeki Spizzu'ya verdi. İtalyan guard takımını ligde tutan üçlüyü gönderdi.
3: El desenlace de la Liga Andesa. Va con el segundo Travel Haynes a fallar.
4: Rebote.
3: El rebote para el propio Haynes.
4: Lo tiene.
3: Liberando a Spisu de tres.
5: ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Lo mete! Se salva Casa de Monzaragoza.
3: Se salva Casa de Monzaragoza en el último segundo en el paso.
4: El milagro.
2: Karşılaşmayı 95-94 kazanan Zaragoza ligde kalmayı bu baskette başardı. Bu sonuçla birlikte İspanyol basketbolunun ekol takımlarından Gran Canaria küme düştü.
1: Türkiye Basketbol Süper Ligi çeyrek finalde 3. maçta, 3. ve son maçta çeyrek final turunda Beşiktaş Gain ile Galatasaray MCT Teknik karşı karşıya gelecek. Seride 1-1'lik eşitlik var. Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Mücadele öncesi A Spor muhabiri Efecan Öztaş salon önünden bize son bilgileri aktaracak.
6: Teşekkürler Koray Balalı, sana ve iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nin hemen önündeyiz. Karşılaşma 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Galatasaray MCT Teknik'i konuk edecek. 1-1'lik eşitlik var. Tabii Beşiktaş için de önemli bir karşılaşma ve Galatasaray için de önemli bir karşılaşma. Birbirlik eşitliği bozmak isteyecek iki takım da kazanan bir üst tura çıkacak çeyrek final karşılaşmasında. Bu karşılaşmanın galibi Bahçeşehir Koleji'ne karşı oynayacak. O bilgi de vermiş olalım. Bir diğer tarafta da Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Yarı final karşılaşmasında bu iki mücadelenin galibi finale çıktıktan sonra final müsabakaları oynanacak. Dušan Alipjević'te iyi bir sezon geçiren Beşiktaş var. Onu söyleyebiliriz. Normal sezonu ikinci tamamlamıştı siyah beyazlı ekip. Galatasaray ise normal sezonu yedinci tamamlamış ve ardından Beşiktaş'ta oynama hakkını kazanmıştı. Bir önceki maçı Galatasaray kendi evinde yenerek Beşiktaş'ta seriyi 1-1'e getirdi. Beşiktaş'ta kendi evine oynadı, karşılaşmayı yenmişti. 1-0 öne geçmişti ve seri an itibariyle 1-1. Onu söyleyebiliriz. Siyah beyazlı taraftarlar da artık yavaş yavaş salonun etrafında toplanmaya başlıyorlar. Küçük bir Beşiktaş taraftarı da an itibariyle ekranlarımızı atkısını açıyor. Beşiktaş taraftarların galibiyet oranının yüksek gördüklerini ve bir üst tura çıkmaktan yana şüpheleri olmadığını söyleyebiliriz Koray Baloğlu. Tabii Galatasaray kafilesi de an itibariyle içeriye girdi. Beşiktaş'ta oyuncular da içeriye girdi. Yavaş yavaş artık ısınmaları başladı. Karşılaşmaya da 2 saatten az bir süre kalmış durumda. Biz de karşılaşmayı takip ediyoruz. An be an aktarmaya spor ekranlarından devam edeceğiz. Beşiktaş Gain Spor Kompleksinden an itibariyle aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü sana tekrardan stüdyoya bırakabilirim Koray Baloğlu.
1: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz. Fransa Açık'ta sürprizler devam ediyor. Bir kez daha rekor kırmak için korta çıkan Novak Djokovic turnuvaya 3. turda veda etti.
2: Dünya tenis takviminde 2. Grand Slam olarak yer alan Fransa Açık'ta sürprizler devam ediyor. Dünya 2 numarası Carlos Alcaraz'ın sakatlığı nedeniyle katılamadığı turnuvaya favori olarak gelen 1 numaralı Yannick Sinner'in elenmesinin ardından Paris'ten bir sürpriz haber daha geldi. 19 yaşındaki Brezilyalı tenisçi João Fonseca turnuvaya dünya 4 numarası olarak başlayan Novak Djokovic'i 3-2 yenerek 4. tura yükseldi. Fonseca. Maça iyi başlayan ve kariyerinin 25. Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen 39 yaşındaki Djokovic 6-4'lük setlerle 2-0'lık avantajı yakaladı. 33 derece altında oynanan ilk iki seti hiç oynanmamış gibi 3. sete giriş yapan Fonseca müthiş bir geri dönüş yaparak 6-3, 7-5 ve 7-5'lik skorlarla maçı lehine çevirmeyi başardı. Novak Djokovic ise kariyerinde 2-0 öne geçtiği 303 karşılaşmada ikinci kez maçı vermiş oldu. Sırp tenisçi 2010 yılında yine Fransa Açık'ta Jürgen Metzler karşısında 2-0 öne geçtikten sonra maçı 3-2 kaybetmişti. Dünya sıralamasının 29. basamağında yer alan João Fonseca şimdi Sinner, Alcaraz ve Djokovic gibi isimlerin yokluğunda Z jenerasyonlu şampiyonluğa ulaştıran isim olmak için mücadele edecek. Fonseca. 4-6. Maçın ardından galibiyet annesine doğum günü hediyesi olarak ithaf eden Fonseca, açıkçası maçı kazanacağıma dair pek inancım yoktu. Sadece çıkıp oynadım. Djokovic gibi bir idolün karşısına çıkmak bile bir gurur. Hala 20 yaşında gibi oynuyor sanırım, maç sonunda benden daha fitti ifadelerini kullandı. Uzun zamandır denediği 25. Grand Slam rekorunu yine kıramayan Novak Djokovic ise 2-0 öne geçtikten sonra kaybetmek benim için çok zor oldu. Rakibim benden daha iyiydi. Alcaraz ve Sinner'in olmamasıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece 3. turda elendim. Seneye yeniden Roland Garros'da olup olmayacağımı da henüz bilmiyorum dedi.
1: Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam final heyecanı yaşanacak dedik. Paris Saint-Germain bir tarafta, diğer tarafta da Arsenal. Dilerseniz iki takımın yarı final turunda oynadığı rövanş maçlarını hatırlayarak bir ara verelim. Ardından burada olacağız.
4: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde birbirinin rövanşında Arsenal Atletico Madrid'i ağırlıyor. Mücadelede 11. dakika. Atletico atağı. Griezmann çevirdi içeri. Raya'dan dönen top. Simeone vurmak istedi ancak Declan Rice. Çok kritik bir müdahale. İşte Raya'nın sektirdiği top. Simeone'nin şutunda. Geçit vermiyor Declan Rice. Dakika 35. Penaltı beklentisi var Atletico Madrid'de. Oyun devam ediyor. Eze. Eze'nin pası. Declan Rice. Declan Rice'ın şutunda. Atletico Madrid savunmasından dışarıya çıkıyor top. İşte Arsenal'ın penaltı beklediği pozisyon. Griezmann Trossard mücadelesinde. Hakem devam dedi. İlk yarıda son anlar. Saliba'nın pasına hareketlendi Gökereş. Oblak kalesini terk etti. Victor Gökereş arka direkte Trossard indirdi göğsüyle. Leandro Trossard'ın şutu, Oblak'tan dönen top Bukayo Saka. Emirates'te Arsenal golü buluyor Saka'yla.

0: İşte gol bir kez daha ekranda. Gökereş'in ortası. Trossard'ın önünde kaldı top. Offside yok. Bukayo Saka fırsatçılığını konuşturarak takımını öne geçiriyor. Oblak çok iyi uzandı ama çıkardığı noktada Bukayo Saka vardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Arsenal savunmasından büyük bir hata, ancak Gabriel Simeone'ye vuruş şansı tanımıyor. Raya kalesini terk etmişti. Bu kritik pozisyonda Gabriel adeta gole izin vermedi. 56. dakika, Griezmann'ın şutunda Raya'dan döndü top. Gabriel yerde, Griezmann da yerde, gözler hakemde. Penaltı beklentisi vardı Atletico Madrid'li oyuncuların ama öncesinde Gabriel'e faul yapıldığını işaret ediyor maçın hakemi Daniel Siebert. ...66. dakika... sol kanattan geliyor Arsenal. İnkapi çevirdi, Victor Gökereş müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Gökereş de şaşkındı bu pozisyonun ardından. Maçta artık son anlar. Atletico için büyük bir şans ama Alexander Sherlock istediği vuruşu yapamıyor. Arsenal savunması topu uzaklaştırdı. Ve son düdük geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükseliyor.
1: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazanmıştı. Kvaratskhelia topla buluşan isim. Sol kanattan gelişiyor Paris Saint-Germain hücumu. Ceza sahası içine çevirdiği top Dembele golü atıyor. Ve Paris Saint-Germain deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Henüz 3. dakikada hızlı gelişen atak. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içine girdi ve boştaki arkadaşı Dembele'yi böyle buluyor. Dembele de topu ağlara yolluyor. Michael Olise yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası Nuno Mendes'e sarı kart gösteriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir başka Bayern Münih hücumu. Nuno Mendes gözler hakemde, elle oynama gerekçesiyle düdük çalıyor Pinheiro. Fakat Bayern Münih oyuncularının ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklentisi var. Karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Bir başka Bayern Münih hücumu. Kaleci topu uzaklaştırdı. Ardından savunma. Gözler bir kez daha hakemde. Penaltı beklentisi var Bayern Münih cephesinde. Vitinha'nın uzaklaştırmak istediği top Neves'e çarpıyor. Hakemin kararı devam. Neves kafayı vurdu. Neuer çok iyi uzanıyor. Gole izin vermiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Paris Saint-Germain hücumu. Şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer. Bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint-Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu ceza sahası içi vuruş, savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası Harry Kane. Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint-Germain adını finale yazdırıyor.

0: Ana habere devam ediyoruz. Fenerbahçe ile başlıyoruz bu bölüme. Sarı lacivertlerde başkan adayı Aziz Yıldırım Edirne'de sarı lacivertli taraftarlarla buluştu. Aziz Yıldırım önümüzdeki hafta futbolcu ismi açıklayabileceklerini söyledi.
1: Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım.
2: İnşallah.
1: O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. Bak ben Şerif'in futbolcuna söylemiyorum. Onu dikkat çekeyim de Şerif iyi futbolcu olacak. Ama ne zaman? 2 yıl sonra.

0: Bir sene sonra veya iki sene sonra. Oradaki benim sorgulamak istediğim, onun transfer edildiği bonservis bedeli. Benim vurguladım o. Yoksa oyuncuda bir şey yok ama sen genç daha olacak bir oyuncuyu yüksek rakamlarla alıp getirdin. Bu sefer ne oldu? Onun altında sizler bir anlayış olarak başka şey düşündüğünüz için çocuk kötü oynuyor. Oynadığı zaman da bu sefer ona şey yapıyorsunuz, sıcak bakmıyorsunuz. Öyle diyelim. Aslında kalsa biraz zaman, bir sene, iki sene sonra iyi oyuncu olacak. Onu söyleyeyim biraz. Ama aldığı para değeri olarak şu anda o değer çok yüksek. Ben söylemek, vurgulamak istediğim o yani. Önümüzdeki hafta en azından ya şudur, şudur deriz. Ama her şeyi bağlamadan da demem. Biz anlaşmadan, konuşmadan isim zikretmem. Çünkü ettiğim anda ya kulübü yükseltir ya kendisi yükseltir. Biz beraber organizasyon yapıyor arkadaşlar. Yürütüyorlar. Son şey önümüzdeki hafta açıklarız yani. Problem değil. Bak yenilir de olsa, bilmem ne de olsa biz yönetim olarak işin içinde olacağız. Başka yıllar gibi değil. Bak hocayı getirdik. Hoca kim olursa seni hoca yaptık. Karışmayacağız yok. Biz gerekirse yanlış yapılıyorsa, ediyorsa onunla beraber oturacağız, konuşacağız. Eskiden ne diyeceğini hocayı getirirsin, hiç karışmazsın çünkü hocaya karışılmaz. Öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yok artık. Herkes gerekirse soyunma odasına girecek, Samandıra'ya gidecek, hocayla oturacak, konuşacak. Bak burada yanlış. Hoca da belki başka istekleri var, onları belirtecek. Karşılıklı iyi niyetle çalışma yapacağız. 2011'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü kimdi? Bak o gelsin diye konuşmuyorum ha. Değerleri yok ettiğiniz için konuşuyorum. Değerleri yok sayıyorsunuz hemen. Kimdi şey Fenerbahçe'nin antrenörü, teknik direktörü?
1: Aynen.
0: Tamam. Birinci devre 9 puan geride değil miydik? Bir dakika dur. 9 puan geride değil miydik?
2: Doğru.
0: İkinci devre 18 maçın 17'sini kazanan takımın teknik direktörü kimdi?
2: Aykut Kocaman.
0: Sen niye şikayet ediyorsun? Gerçekleri konuşmuyorsunuz. Gerçekleri konuşursa o zaman onların değerini verirsiniz.
3: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım bu akşam saat 21'de Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında canlı yayında soruları yanıtlayacak. Ceyda Dönmez Baloğlu moderatörlüğünde Ender Bilgin, Şenol Usta Ömer, Abdullah Ercan ve Murat Özbostan soracak. Aziz Bey de hem taraftarına hem de tüm spor kamuoyuna seslenecek. Bu ekranda olmanızı tavsiye ediyoruz. Saat 21'de yine aynı zamanda Aspor Radyo'da ortak yayında da yine izleye dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı kırmızılılara dair bir transfer iddiasıyla Galatasaray'ın Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Curtis Jones için Inter'le rekabet ettiği iddia edildi.
4: Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray yıldız isimlerle ilgileniyor. Kamavinga, Thuram, Fofana, Papke isimlerini listesinde tutan sarı kırmızılılar için İtalya'dan da Curtis Jones iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak sarı kırmızılıların bu transfer için önemli bir rakibi var. Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Oyuncunun tercihinin Inter olduğu ancak Galatasaray'ın Curtis Jones için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun Liverpool'daki sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.
3: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah beyazlılarda sportif direktör Önder Özen hazırladığı raporu Başkan Serdal Adalı'ya sundu. Raporda spor kamuoyuna yansımayan isimler de bulunuyor.
4: Beşiktaş teknik direktör arayışını kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirecek.

0: alabilecek en önemli kararlar için çalışmalarını hızlandırırken, sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı teknik direktör raporu geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'ya sunuldu. Önder Özen'in belirlediği aday havuzunda kamuoyuna henüz yansımayan iki teknik adam bulunuyor. Yönetimin bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirdiği, diğer adayla ise hafta içerisinde yurt dışında bir araya gelmesi planlanıyor. Dikkat çeken detaysa, İki teknik adamın da halen Avrupa'nın önemli liglerinde aktif olarak görev yapıyor olması. Bu nedenle görüşmelerin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Maviller Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto ile ilgileniyor.
2: Trabzonspor kanat transferi için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo Maviller Brezilya ekibi Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto için ilk teklifini yaptı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde fırtınanın önemli rakipleri bulunuyor. Genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği belirtildi. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
1: Liverpool teknik direktör Arne Slot'un görevine son verdi.
3: Liverpool'da kupasız sezonun faturası Arne Slot'a kesildi. İngiliz ekibinde 2 senedir takımın başında bulunan Hollandalı çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. İlk senesinde Premier Lig'de takımını şampiyonluğa ulaştıran Slot, geçen yaz yapılan yüksek maliyetli transferlere rağmen başarısız bir sezon geçirdi. Toplamda 482 milyon euro bonservis harcaması yapan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ederken Premier Lig'i 5. tamamladı. FA Cup'ta çeyrek finalde City'ye elenen Liverpool, Community Shield'de ise finalde Crystal Palace'a boyun eğdi. 47 yaşındaki Slot'un özellikle yıldız isim Muhammed Salah'la da büyük sorunlar yaşadığı söyleniyordu. Liverpool kariyerinde 2 sezonda toplam 113 maçta görev yapan Slot, 66 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı. İngiliz ekibinin Arne Slot'un yerine Bournemouth'la tarihi bir sezon yaşayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takıma veda eden Iraola'yla anlaştığı iddia edildi.
1: Barcelona Anthony Gordon'ı transfer etti.
2: La Liga şampiyonu Barcelona İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'u kadrosuna kattı. Premier Lig ekibi Newcastle United'a forma giyen ve özellikle geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreni sonrası duygularını İspanyolca paylaşan 25 yaşındaki Gordon, Barcelona'ya transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu dili bir gün Barcelona forması giyeceğime inandığım için öğrendim dedi. İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona Gordon için Newcastle United'a 70 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro bonus ödeyecek. Liverpool altyapısında yetiştikten sonra ezeli rakip Everton'un U18 takımına geçen Anthony Gordon 2023 yılında 40 milyon pound karşılığında Newcastle United'a transfer olmuş. Skor üretiminden çok hırslı, atletizmi ve mücadeleci yapısıyla bilinen İngiliz futbolcu, siyah beyazlı forma altında çıktığı 152 maçta 39 gol kaydetti.
1: Barcelona ile Atletico Madrid arasında sosyal medya üzerinden bir atışma var. Bu atışmanın sebebi de Julian Alvarez'e dair transfer iddialarıydı. Barcelona'nın Alvarez'i transfer edeceği iddiaları üzerine İspanya karıştı. Atletico Madrid sosyal medya platformundan iddialarla alay eden paylaşımlar yaptı ve çıkan haberlere tepki gösterdi.
3: İspanya futbolunda yaz transfer dönemi henüz resmen başlamadı. Ancak Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki gerilim şimdiden sosyal medyaya taşınmış durumda. Son günlerde Alvarez'in Barcelona'nın gündeminde olduğuna dair iddialar İspanya basınında geniş yer buldu. Atletico Madrid ise haberlere sıra dışı bir yöntemle yanıt verdi. Madrid ekibi sosyal medya hesabından Barcelona'nın yıldızları Lamine Yamal, Pedri ve Rafinha için hayali transfer paylaşımları yayınladı. Lamine Yamal için Bad Bunny konserine 4 yıllık bilet, 1 yıllık gazete aboneliği ve 1 paket ay çekirdeği teklif edildiği duyuruldu. Pedri için yapılan paylaşımda ise konser biletlerinin tükendiği ve teklifin güncellendiği ifade edildi. Rafinha'nın da satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Atletico'ya katılacağı yönünde mizahi bir duyuru paylaşıldı. Paylaşımlarda transfer haberleriyle bilinen ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haber kalıpları kullanıldı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımların ardından Atletico Madrid'den sert bir açıklama da geldi. Kulüp son dönemde oyuncularına yönelik sürekli transfer haberlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Açıklamada sahte haberler, sürekli saygısızlıklar ve oyuncularımıza yönelik yıpratma kampanyalarından memnun değiliz ifadeleri kullanıldı. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in satılık olmadığı konusunda da net bir mesaj verdi. Arjantin yıldızın geleceğine dair iddialar sürse de Madrid ekibi oyuncusunu kadroda tutmakta kararlı görünüyor. Barcelona cephesindense konuya dair resmi bir yanıt gelmedi. Sosyal medyada başlayan bu atışma İspanya futbolunda hareketli bir yaz transfer döneminin habercisi olabilir.
1: Benfica'nın 38 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Otamendi kariyerine ülkesinde devam edecek.
0: Arjantin ekibi River Plate Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattı. Buenos Aires'in kırmızı beyazlı temsilcisinden yapılan açıklamada Arjantinli stoperle 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Benfica'daki sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Otamendi için herhangi bir bonservis ödenmedi. Kariyerine ülkesinin Vélez Sarsfield takımında başlayan tecrübeli savunmacı, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tutmuştu. Kısa süre kiralık olarak Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Otamendi, bir yıl Valencia'da görev yaptıktan sonra 2015'te 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer oldu. Başarılı savunmacı İngiltere'deki 5 başarılı yılın ardından Portekiz'e dönerek 6 sezonda Benfica'da geçirdi. 16 yıllık Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin milli takımıyla dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Copa America sevinci yaşadı.
1: Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran futbol takımı vize işlemleri için FIFA'dan gelecek yanıtı bekliyor.
2: İran milli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenen İran 4 Haziran'da Mali ile karşılaştıktan sonra şehirden ayrılacak. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran milli takımı Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşacak. İran maçlarını savaş halinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve Seattle şehirlerinde oynayacak. Kamp merkezi ise FIFA'nın onayıyla Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. Ancak kafilenin vize sorunu henüz çözülmüş değil. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmaları gerektiğini belirterek FIFA'nın kendilerine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi. FIFA'ya vize durumu hakkında bir e-posta gönderdiklerini belirten Nabi, yaşanan süreçle ilgili insanlar ve medya bunun adil olup olmadığını biliyor. Teknik ekibimiz ve oyuncular teknik konulara odaklanıyor. Biz yönetim olarak bunun üzerine çalışacağız ve antrenör, oyuncular ve tüm teknik ekip sadece antrenmanlara odaklanacak diye konuştu.
1: Tenisle devam ediyoruz. Fransa Açık'ta sürprizler sürüyor. Bir kez daha rekor kırmak için korta çıkan Novak Djokovic turnuvaya 3. turda veda etti.
2: Dünya tenis takviminde ikinci Grand Slam olarak yer alan Fransa Açık'ta sürprizler devam ediyor. Dünya 2 numarası Carlos Alcaraz'ın sakatlığı nedeniyle katılamadığı turnuvaya favori olarak gelen 1 numaralı Yannick Sinner'in elenmesinin ardından Paris'ten bir sürpriz haber daha geldi. 19 yaşındaki Brezilyalı tenisçi João Fonseca turnuvaya dünya 4 numarası olarak başlayan Novak Djokovic

0: Djokovic'i 3-2 yenerek 4. tura yükseldi. Maça iyi başlayan ve kariyerinin 25. Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen 39 yaşındaki Djokovic 6-4'lük setlerle 2-0'lık avantajı yakaladı. 33 derece altında oynanan ilk iki seti hiç oynanmamış gibi 3. sete giriş yapan Fonseca müthiş bir geri dönüş yaparak 6-3, 7-5 ve 7-5'lik skorlarla maçı lehine çevirmeyi başardı. Novak Djokovic ise kariyerinde 2-0 öne geçtiği 303 karşılaşmada ikinci kez maçı vermiş oldu. Sırp tenisçi 2010 yılında yine Fransa Açık'ta Jürgen Metzler karşısında 2-0 öne geçtikten sonra maçı 3-2 kaybetmişti. Dünya sıralamasının 29. basamağında yer alan João Fonseca şimdi Sinner, Alcaraz ve Djokovic gibi isimlerin yokluğunda Z jenerasyonlu şampiyonluğa ulaştıran isim olmak için mücadele edecek. Fonseca. 4-6. Maçın ardından galibiyeti annesine doğum günü hediyesi olarak ithaf eden Fonseca, açıkçası maçı kazanacağıma dair pek inancım yoktu. Sadece çıkıp oynadım. Djokovic gibi bir idolün karşısına çıkmak bile bir gurur. Hala 20 yaşında gibi oynuyor sanırım, maç sonunda benden daha fitti ifadelerini kullandı. Uzun zamandır denediği 25. Grand Slam rekorunu yine kıramayan Novak Djokovic ise 2-0 öne geçtikten sonra kaybetmek benim için çok zor oldu. Rakibim benden daha iyiydi. Alcaraz ve Sinner'in olmaması ile ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece 3. turda elendim. Seneye yeniden Roland Garros'ta olup olmayacağımı da henüz bilmiyorum dedi.
1: İspanya Basketbol Süper Ligi'nde inanılmaz bir son hafta yaşandı. Zaragoza filmlere konu olacak şekilde ligde kalmayı başardı.
2: 2025-26 Liga Endesa normal sezonu son yılların en dramatik final haftalarından biriyle noktalandı. Üst sıralarda değil ama kümede kalma mücadelesi inanılmaz anlara sahne oldu. Düşme ihtimali bulunan Gran Canaria, Andorra ve Zaragoza'nın maçları aynı saatte başladı. Andorra rahat bir galibiyet alırken Gran Canaria Valencia deplasmanında mağlup oldu. Zaragoza deplasmanda Rio Bregan'ı yendiği takdirde ligde kalacaktı ama ufak bir sorun vardı. Karşılaşmanın son 11 saniyesine 93-88 geride girmişlerdi. Tam sahadan topu oyuna sokan Zaragoza, Kanadalı gardi Trey Bell Haynes ile 3 sayılık isabet buldu ve fark 5 saniye kala 2'ye indi. Mola alan ev sahibi ekip topu rakip yarı sahadan oyuna soktu. Zaragoza hemen faul yaptı ve saati durdurdu. Çizgiye gelen Andrić ilk atışını kaçırdı. İkincisinde ise isabet buldu ve fark tekrar 3'e çıktı. Molası olmayan Zaragoza topu tam sahadan oyuna soktu. Bregon ise 3 sayı yememek için rakibine faul yaptı. İlk atışında isabeti bulan Trey Bell Haynes ikinci serbest atışı bilerek çemberin önüne atıp reboundu aldı. Bell Haynes hemen pası 3 sayı çizgisinin gerisindeki Spizzu'ya verdi. İtalyan guard takımını ligde tutan üçlüyü gönderdi. Karşılaşmayı 95-94 kazanan Zaragoza ligde kalmayı bu baskette başardı. Bu sonuçla birlikte İspanyol basketbolunun ekol takımlarından Gran Canaria küme düştü.
1: Filmlerde izlesek ne kadar abartmışlar deriz. İnanılmaz bir son olmuş hakikaten. Mucizevi bir ligde kalma hikayesi. NBA ile devam ediyoruz. Batı konferansında finale çıkacak takım sabaha doğru belli olacak. Oklahoma City Thunder'ın San Antonio Spurs'u konuk edeceği karşılaşma gece 3'te başlayacak.
3: Oklahoma City Thunder mı, San Antonio Spurs mü? New York Knicks'in NBA finalindeki rakibinin belli olmasına saatler kaldı. Normal sezonun en çok galibiyet alan iki takımının konferans finalindeki randevusu beklendiği gibi 7. maçı

0: uzadı. Oklahoma ve San Antonio eşleşmeyi çok yüksek perdeden açtı. Normal sezonda rakibini 4 maçın 3'ünde mağlup eden Spurs, seriye de çok iyi başladı. San Antonio, Oklahoma'da oynanan ve 2 uzatmaya giden ilk maçı 122-115 kazandı. Oy birliğiyle sezonun en iyi savunmacısı seçilen Wembanyama, 41 sayı 24 rebound 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Sonraki 5 karşılaşmaysa ilk mücadele gibi olmadı. İkinci maçı Thunder 122-113 kazanırken takip eden 4 karşılaşmada fark en az 13 sayıydı. Kazanan takım 4. maçta 21, 6. maçta ise 27 sayı fark attı. 7. maçta gözler son 2 sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander'la Victor Wembanyama'da olacak. Gilgeous-Alexander beklentilerin uzağında bir seri geçiriyor. Kanadalı yıldız %37.9 sağ içi şut yüzdesinde kalırken %26.1 üçlük yüzdesi tutturabildi. Spurs SGA'yı maç başına 3.2 top kaybına zorladı. 2025 NBA finalleri MVP'si Shai Gilgeous-Alexander karşılaşmaya verdiği önemi: "Kariyerimin en büyük maçı. Evet, en büyük maç bu ve eğer kaybedersem sezonum biter." sözleriyle ortaya koydu. Gilgeous-Alexander 6 maçta 24.3 sayı, 8.3 asist ve 2.7 rebound ortalamaları tutturdu. İyi bir seri geçiren Alex Caruso da 15.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Thunder'da AJ Mitchell ve Jalen Williams sakatlıkları yüzünden serinin 7. maçında oynayamayacak. Oklahoma City geçen sezon 2 kez 7. maça çıktı ve ikisini de kazandı. Konferans yarı finallerinde Denver Nuggets'ı, NBA finallerinde ise Indiana Pacers'ı mağlup etti. Karar maçı Oklahoma City Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak ama bu pek anlam ifade etmiyor. Playoff tarihindeki 7. maça giden 159 mücadelede ev sahipleri 117 kez kazanırken 42 maçta deplasman takımları galip geldi. Ancak bu sezon 7. maça uzayan 2 seride de deplasman ekipleri tur atlamayı başardı. San Antonio cephesinde ise doğal olarak gözler Fransız yıldız Wembanyama'da olacak. 2.24 metrelik dev oyuncu 28.2 sayı, 11.5 rebound ve 3.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Stephen Castle da 18.3 sayı ortalamasıyla skor yükünü çeken ikinci oyuncu konumunda. İki takımda da birçok oyuncunun kariyerinin kilometre taşlarından olacak Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Batı Konferansı 7. maçı saat 3'te başlayacak.
1: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaklaşıyor. Hakan Safi'yi bu ekranda ağırlamıştık. Bu akşam da Aziz Yıldırım A-Spor'un konuğu olacak. Saatler 21'i gösterdiğinde A-Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin, Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, A-Spor yorumcuları Abdullah Ercan ve Şenol Usta Ömer, Ceyda Dönmezbaloğlu'nun moderatörlüğünde Aziz Yıldırım'a sorularını yöneltecekler. Aziz Bey de hem camiasına hem spor kamuoyuna açıklamalar yapacak. Bu canlı yayını kaçırmamanızı hatırlatıyoruz. Ve Zira Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonunun hikayesini izleyerek ana haberi noktalıyoruz. Saatler 23'ü gösterdiğinde son sayfada da yine karşınızda olacağım. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir

0: gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Orta Ömer'e doğru Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor, Niğde Belediyespor öne geçiyor.
0: Türk futbolunun lokomotif turnuvası Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sezon daha geride kaldı. Tek maç usulüne göre 4 eleme turu, grup aşaması ve çeyrek finalden itibaren yine tek maç eleme şeklinde oynanan organizasyonda amatörden en üst lige 155 takım yer aldı. Bu sezon uygulanan formatta 150 takım 24 takımın yer alacağı grup aşamasına kalmak için mücadele ederken Avrupa kupalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turda ise 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.

0: Uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
1: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol. Top ağlarda Pendik Spor. Zira Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üst sıraya asılıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıtlara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel amatör lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
2: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, toparlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
3: Uzun kullanacak Olaybe, baktı ceza alanına. Korner kullanımlı ön direğe, toplarlarda gol! Dakika 84, 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı Spor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
4: Alperen'in pası, Barış. Barış vurdu, topu alardı, gol! Barış Seren'in golüyle Beyoğlu Yeniçarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeniçarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.
0: Kahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanya Spor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
5: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında, Güven son çizgide. Güven ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ve gol! Dörtledi Meunier. Vitesi dörde attı. 1-2-3 yetmez, 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF 1. Lig ve 3 TFF 2. Lig ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3 gruba bölünürken her takım ikisi iç saha, ikisi dış saha toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
6: Erol Sane, Sane'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağda çekti. Şut şansı, Ahmet gol!
0: Trabzonspor'sa Korendon Alanya Spor'a kendi sahasında tek golle mağlup oldu. 2025'in son derbisi de kupada oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlılar Çerni'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ilk hafta evinde kaybeden iki takımdan biri oldu.
7: İsmail Yüksek yerden Şimanski bıraktı ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı, Çerni gidiyor. Vaxlav Çerni, Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü, Beşiktaş 2-1 yakalıyor.
0: İlk maçlar Gençler Birliği'nin Bodrum karşısında dönüşüne de sahne oldu. 2-0 geriye düşen başkent ekibi 10 dakika içinde 3 gol bularak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
8: Orta cesabın içine karambol, direkten döndü top, ikinci pozisyon ve gol. Muhteşem bir geri dönüş. Mbaye'nin yangın gecesi.
0: İkinci haftada hiçbir maç golsüz bitmezken toplam 39 gol atıldı. Bir kupa klasiği olarak alt lig takımlarıyla Süper Lig ekiplerinin karşılaşmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TFF 2. Lig ekipleri Beyoğlu Yeniçarşı Spor ve Fethiye Spor, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında son ana dek sergiledikleri rekabetçi performanslarla spor kamuoyunun takdirini kazandı.
9: Mustafa pasını aktardı. Beyoğlu Yeniçarşı için şans. Vuruş geldi. Kaleci Mert Günok. Halif vurdu. Mert çıkardı. Büyük bir fırsat.
0: Haftanın gündem olan hareketlerinden biri de Başakşehir-Boluspor karşılaşmasında Bertuğ Yıldırım'ın değerlendiremediği net gol pozisyonu oldu.
1: Omuzunu koydu, topu kontrolü sağladı. Ebosyen'e boş pozisyon ama akıl almaz bir gol kaçtı. Bertuğ inanılmaz bir gol kaçırıyor. 41. dakika.
0: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın lehine verilen korner pozisyonunda hakemi uyarması da spor severlerden alkış aldı.
10: Rıdvan o bölgede olan isimdi. Hakemin yanına gitti. Topun kendisinden çıktığını belirtti. O yüzden karar değişti. Centilmence bir hareket. Abdullah Murat Aşkınsoy da kendisine teşekkür etti.
0: Haftanın en gollü ve en farklı sonuçları da Karadeniz temsilcilerinden geldi. Samsunspor deplasmanda 2. Lig ekibi Ali Ağa Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçerken Trabzonspor da İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. İkinci haftayla birlikte 5 takım kayıpsız olarak yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. haftada birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oldu. 12 karşılaşmada atılan 47 golle futbol severler A-Spor ve ATV ekranlarında gole doydu. Maç başına ortalama 4'e yaklaştı. Golsüz sonuçlanan mücadele olmazken 6 maç taraflardan birinin 3 üzeri farklı galibiyetiyle sonlandı. Süper Lig takımlarının ağırlıkla kazandığı haftada 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün Antalya Spor'u 6-0 ile geçmesi dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.
1: Yapışan ortaya yaptığı boş pozisyon, Bruno kaleci 2. pozisyon ve 6. gol.

0: Samsunspor, Galatasaray ve Konyaspor 3'te 3 ile 9 puanı hanelerine yazdırarak çeyrek finali garantileyen takımlar oldu. Dördüncü maçların oynanmasıyla grup heyecanı sona erdi. Son karşılaşmalarda futbol severler 34 gol izlerken yalnızca 2 maç golsüz sonuçlandı. Kupada bu sezonun en saygıdeğer hikayelerinden birini C grubunda Beyoğlu Yeni Çarşı yazdı. TFF 2. Lig temsilcisi tur şansı süren Kocaelispor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve bir Süper Lig ekibinin dağ bileğini bükerek turnuvaya veda etti. Genç futbolcu performansları 4. grup haftasında da devam etti. Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor grup karşılaşmalarını 4'te 4 yaparak 12 puanla bitiren takımlar oldu.
1: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış Diego!
0: Bu 3 takıma ek olarak Beşiktaş da yenilgisiz olarak adını çeyrek finale seri başı olarak yazdırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençler Birliği ve Alanyaspor da son 8'e kalan diğer takımlar oldu.
2: Kerem yaptı ortayı. Savunmadan hamle geldi. Tekrar Kerem. Bir orta daha. Top sekti. Mustafa ikinci pozisyonda gol. Fenerbahçe öne geçiyor.
0: Çeyrek finalle birlikte rekabet ve heyecan yükselmeye başladı. Son 8'in ilk sürprizi Konyaspor'dan geldi. Yeşil beyazlılar kupanın favorilerinden Fenerbahçe'yi uzatmaların son dakikasında gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
3: Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alır da gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu.
0: Gençler Birliği de Konyaspor'a nazire yaparcasına son şampiyon Galatasaray'ı hem de İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Gençler Birliği bu sezon Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek Türk takımı olarak kayıtlara geçti.
1: Arka direğe doğru Günay sektirdi ikinci pozisyon ve gol! Farkı 2'ye çıkartıyor Gençler Birliği.
0: Karadeniz derbisine sahne olan Samsunspor Trabzonspor mücadelesinde de heyecan bir an bile durmadı. Kırmızı beyazlıların 69. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda kaleciler devleşti. Samsunspor kalecisi Okan 2 kez gole izin vermezken Onana üst üste tam 3 penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.
4: Adil Malçı vurdu Onana. Bir kurtarış daha.
0: Trabzonspor seri penaltılar sonucu 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
4: Yunus Emre Onana. Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
0: Çeyrek finalin son maçında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar müsabakayı 3-0 kazandı ve son 4'e yükseldi.
3: Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde.
0: Yarı finalde Beşiktaş Konyaspor ve Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmeleri oluştu. Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Kupaya 3. eleme turundan başlayan İlhan Palut'un öğrencileri çeyrek finaldekine benzer şekilde final bileti aldı. Konyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 90+8'deki penaltı golüyle yenerek tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
4: Enis Bardi, Bardi ve gol! Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
3: Ersin de geldi. Çerdi kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Ozan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
0: Trabzonspor'sa üst üste 3. kez finale çıkmak için Ankara'da Gençler Birliği ile karşılaştı. Bordo Mavililer son dakika golüyle 2-1 kazanarak adını 18. kez finale yazdırdı.
3: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor.
0: Trabzonspor Konyaspor Kupa finaline Antalya ev sahipliği yaptı.
3: Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler.
0: Fatih Tekke'nin öğrencileri Onaçu'yla 1-0 öne geçti.
3: Zubo, Pina, orta şansı, yaptı ortası.

0: Orhan Palut'un ekibi Muleka ile beraberliği yakaladı.
1: Vardı ortasını yaptı Muleka'ya doğru. Muleka vurdu Orhan'a. İkinci hamle yeniden Muleka ve gol. Jackson Muleka. Skora denge geldi Antalya'da. Muleka'nın golü şimdi durum 1-1.
0: Beraberliğin ardından Konyaspor Bardi ile penaltıdan yararlanamadı ve tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak için büyük fırsat kaçırdı. Aynı fırsat Bordo Mavililere gelince ise Onaçu değerlendirmeyi bildi.
1: Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da.
0: Finali 2-1 kazanan Trabzonspor tarihinde 10. kez Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başardı.
1: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbolseverler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.
0: Golleriyle kupayı getiren Paul Onaçu maçın adamı seçildi. Çeyrek finalde Beşiktaş'a elenen Alanyaspor'un santraforu Steve Meunier 7 golle kupa sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
2: Şamiye önünü boşalttı. Vurdu kaleye, kaleci pozisyonu devamı ve

0: Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
5: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
6: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
7: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
8: Sopalarda gol!
4: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Böylesine kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamın marka.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
9: Tekrar program.

0: Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte geçmişten bugüne futbol yolculuğumuz devam ediyor efendim. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyi nasıl yayınlar. Gidiyor?
1: İyi.
0: Sağlık saat iyi mi?
1: Allah
0: o zaman her şey o zaman her şey iyidir. Hemen start verelim çünkü çok keyifli bir program bekliyor bizi. Hakikaten keyif alacağınızı umduğumuz konu başlıkları var ve izlerken hadi canım öyle miymiş diyeceğiniz pek çok konu olacak, buna eminim. Dolayısıyla bilmediğinizi düşündüğümüz, bilenlerin hatırlayabileceği ama büyük bir kesimin aa diyeceği güzel konu başlıkları, güzel konular var. Bu programda da bir zamanlar

0: Futbolda şimdi bir futbolcu bir hikayeyle başlasın bakalım. Bir Zamanlar Futbol. Efendim malumunuz son Caner Erkin olayıyla işte futbolcuların agresif tavırları, küfürler vesaireler falan tavan yaptı, çok gündeme geldi. Futbolumuzda böyle simalar var ama bugün hepimizin Türk futbolunun belki de Türk futbol tarihinin en başarılı teknik adamı olarak gördüğümüz Fatih Terim'in, Fatih Hoca'nın futbolculuk yıllarına gideceğiz. Hani Fatih Terim'i futbolculuk yıllarındaki o hırçın Fatih Terim'i sizlerin önüne getireceğiz. Gerçekten ilginç bir hikayesi var ve ben hani çok detaylı bilmiyordum. İşte program için araştırıyoruz Kemal abi. Bayağı bir hırçın futbolcuymuş. Tabii. Ciddi sorunlar yaşamış futbolculuk döneminde. Derler ki, bilmiyorum, beni affetsin, eşi Fatih Hoca'yı bayağı bir durultmuş Sayın Fulya Terim.
1: Şimdi Fulya kardeşim öyle diyebilirim rahatlıkla. Fatih Hocam'ın aileyi kurmadan evvel birbirlerine olan büyük aşkları vardı. Yani buna birebir tanık olanların biriyim yani. Ve tabii ki Fulya kardeşimizin, yani Terim Hoca'nın birçok başarısında ev, eş, hani derler ya.
0: Doğru. O yuvayı büyük yapan.
1: Etkisi vardır hakikaten. Yani buradan bir kere daha onları kutluyorum.
0: Başarının arkasında bir tabii bayanın olduğu, bir kadının tabii olduğu gerçeğini unutmayalım. Şimdi şöyle, bir motor sanat enstitüsü öğrencisi Fatih Terim, genç Fatih, Adana'da. Ve okul takımıyla Adana'da şampiyonluk yaşıyor. O sırada da dikkati çekiyor hal böyle olunca. Ama o zamanlar forvet, yanlış anlaşılmasın.
1: Santrfor ya.
0: Santrfor oynuyor. Ama işte idmanlar vesaire dersleri ikinci plana itiyor. Bu arada kendisine maaş teklif edilince kulüpten o dersleri iyice boşluyor ve futbola yöneliyor. Yanılmıyorsam Ceyhan Spor mu? Ondan sonra Adana Demir Spor. Adana Demir Spor'da ilk 11'e çıkıyor ama ilk 11'e çıkmak için de Libero'ya kaymayı kabul ediyor. Santrforken.
1: Hayır.
0: O dönem mi o?
1: Hayır.
0: Daha mı sonra?
1: Daha sonra.
0: Tamam, ona geleceğiz. Ve Galatasaray'a transferi gündeme geliyor. Şimdi onun için o dönemlerin altını dolduralım. Hatta o transfer dönemi de biraz böyle sıkıntılı, gitti geldili olmuş. Öyle derler. Senin o bilgilerinle yol alalım Kemal abi.
1: Şimdi Fahri Somer, rahmetli Fahri abimiz, Adalet'in kurucusu değil ama Adalet'i Türkiye İstanbul Ligi'nde şampiyonluğa oynatan operasyonun başındaki adam. Genç milli takımın sorumlulukları, İstanbul karmasının sorumlulukları, spor tarihi, spor yazarlığı, Faris Ömer derya gibi bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Bir gün tercümanda yazıyordu. Cumartesi günü böyle öğle saatleri falan yemek yiyeceğiz, dedi ki bana, işim var mı öğleden sonra dedi. Dedim ki abi işte yani işimiz gazete yani, ne olur. Ya hadi gel dedi, maça gidelim dedi. Hangi maça gideceğiz dedim. Feriköy Adana Demirspor.
0: Bir yandan da bu jübilesinden görüntüler.
1: Evet.
0: Kızı, şimdi hangisi olduğunu bilemiyorum. Ne kadar küçük o sırada. Dervalli bir enstantanede var.
1: Ya Fahri Baba dedim ya, Feriköy Adana Demirspor. Yok dedi. Bir şey için seni dedi bu maça götürmek istiyorum dedi. Beni kırmazsın herhalde. Dedi tabii canım, seni kıramam, o zaman gidelim dedim. Gazeteden bir araba aldık İnönü Stadı'na, yani şimdiki arenaya, Beşiktaş'ı geldik. Stadda 15 tane seyirci var. Feriköy Adana Demirspor oynuyor. Hı hı. Oturduk basın tribününde, takımlar sahaya çıktı. İşte maç başladı filan falan. Dedim Fahri Baba hayırdır? Şu sırrını bir açıkla artık.
0: Neden geldik buraya?
1: Bak Kemal'cim dedi, şu Adana Demirspor'da bir tane 9 numaralı oyuncu var dedi. Santrfor oynuyor. O zaman öyle 9 numara Santrfor. Baktım, sen bunu tanıyor musun? Yok tanımıyorum baba dedim. Bunun adı dedi Fatih dedi. Ben bunu dedi bir iki sefer seyrettim. Bir de dedi inandığım kişiler benim bu görüşümü altına adeta imzaladılar. Ha bir de dedi hani sen, sana da bir yani Allah'a şükür yani bir şeyimiz vardır. Seyrettik. Vallahi maç 0-0 mı bitti yani, çok iyi hatırlamıyorum. İkincilik maçı Feriköy Adana Demirspor.

0: Dedim ki valla Fahri Baba bu enteresan bir oyuncuydu. Çok çabuk, çok süratli, tekniği, santrfor yani biraz o da oynayan oyuncularda bunlar az bulunur. Enteresan dedim yani. Ondan sonra ya dedi bu dedi bu sene dedi transfer olacak dedi. Yapma ya dedim nereye oluyor dedim. Galatasaray'a dedi. Ciddi mi dedim? Tabii dedi. Bak dedi al sana bir de haber. Ne? Adana Demirspor'un santrforunu Galatasaray transfer ediyor. Evet. Haber. Dedim ki baba bu işleri biliyorsun dedim. Biz Temmuz gelmeden yazmıyoruz tercümanın yani bir şeyi var. Yok yok dedi yani bilesin diye dağarcığına as dedi bu haberi dedi. Bir yere koy. Tamam baba dedim. Çıktık. Geldik. Ben de hakikaten yani o günün santrfor modeline göre biraz daha üst düzey bir iz bıraktı bende. Ve sonradan da Fahri Baba çünkü bazı böyle transferde arızalı durumlarda, sancılı durumlarda, sıkıntılı durumlarda Türkiye'de başvurulan tek adamdı Fahri Soner. Ve 1 Temmuz'da 31 Temmuz zaten o zaman sadece Temmuz ayında transfer var. Fahri Baba'nın köşesi başlardı tercümanda.
1: Anladım.
0: İşte değişen kurallar.
1: Bizim transfer raporu gibi biraz o işler.
0: İşte bu sene mesela ne bileyim işte 18 yaşını doldurmayan bilmem ne olmuş. İşte atıyorum kafadan. Bunların hepsini Fahri Baba bir ay boyunca yazardı.
1: Fatih Terim de 21 yaşında o zamanlar.
0: Tabii bize gelirlerdi. Tercümana gelirlerdi Fahri Baba'ya. Transfer ne yapacağız, ne edeceğiz? Bizim şöyle bir durumumuz var diye.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor 21 yaşında ama ilk senesi burada sıkıntılarla geçmiş. Hatta babasına demiş ki transfer parasını geri ver ben burada yapamıyorum. Babası da tabii şiddetle karşı çıkmış.
0: Ya adam has Adanalı ya.
1: İkinci yıl biraz daha durumu düzeltmiş. Evet. Hatta Coşkun Özarı tarafından milli takıma da davet edilmiş Fatih Terim ama o değişim şöyle anlatıyorlar. Zamanla yerine altın kolye, künye, saat ve üst düğmeleri açık gömlekle dolaşan bıçkın bir delikanlıya dönüştü Fatih Terim.
0: Adanalı. Yani şey çocuğu, sosyete çocuğu değil.
1: Şimdi
0: mahalle semt çocuğu, mahalle çocuğu der.
1: 70'te Galatasaraylı yöneticilerle yaşadığı bir anlaşmazlık var. Ve Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den de iyi teklifler geliyor. Galatasaray'da diyor ki 1 milyon lira verin, anlaşalım. Kabul edildiği takdirde kalırım, edilmezse giderim. Sonra Altakya ve Erkül'e anlaşıyorlar. Kalıyor Galatasaray'da. Ondan sonra şeyler var, olaylar var Kemal abi. Çok enteresan. Yani bir Galatasaray yönetim kurulu üyesi ve emniyet müfettişi aynı zamanda Gündüz Aktu ile bir olay yaşadığı söyleniyor. Hatta suç duyurusunda bulunulmuş ve tutuklama kararı bile çıkarılmış. Hatırlıyor musun o olayı?
0: Hatırlıyorum. Şimdi Fatih Hoca bir kere Adanalı onu bir kere teslim edelim. Bir. İki, pek haksızlıklara tahammül edemeyen ta o zamanlardan ve çok çabuk fevri hareket sergileyebilen bir yapıya sahip. Bu Allah'ın ona bir sunduğu bir yapı, verdiği bir yapı. Dolayısıyla da bu Gündüz Aklı'da ben de tanırdım Gündüz Bey'i. Böyle bir anlaşmazlık, tatsızlık oldu. Dediğin gibi suç duyurusunda falan bulunuldu. Sonra işte araya girenler şunlar bunlar falan filan. Yani iş tatlıya bağlandı diyebiliriz yani.
1: Bir Malta maçında rakibine tokat attığı an var olmuş. Bursa Spor maçında muhabirleri tartakladı. Enteresan yani böyle bakıyorum. 79-80'de Turgay Şeren'le bir sorun yaşamış. Turgay Şeren Galatasaray'ın teknik direktörü. Evet. O gitmiş Börç geliyor 80'de. Onunla da yaşıyor.
0: Evet. Topu bıraktı zaten.
1: Ali Kemal Denizci ile bir arasında bir olay var. Galatasaray bir Fener maçında. Devreye araya polisler giriyor. Bir tane polis Fatih Terim'den yumruk yiyor, şikayetçi oluyor. Ve 75 gün hapis cezası veriyorlar. Araya giriyor yöneticiler şunlar bunlar. 7500 lira para cezasına çevriliyor. Evet. Orada da bir rahat nefes oluyor. Sonra 83 yılında kampta bir böyle bir nahoş bir durumda yakalanıyorlar. Biraz belki içki eski olabilir. Bir para cezası var. Ama Özkan Sümer Fatih Terim'in kadro dışı bırakıyor. Kampı izinsiz terk ettiği için Özkan Sümer Galatasaray'ın hocası o dönemde.
0: Yaptı.
1: Ve yine 84'te bir Antalya Spor maçında hakeme tükürüyor.
0: Tabii.
1: Polis soruyor çıkartıyor. Ya bunlar bayağı ciddi olaylar. Şöyle bir sayınca arka arkaya ya ne oluyoruz dedim ben. Ben mi yanlış okuyorum? Yani 1-2 yılda bir

0: ciddi majör ya hakeme işte tükürme ya rakibe şey tokat atma, polis muhabiri tartaklama, polisle kavga etme bir falan gibi olaylar.
1: Bir tane de şeyi hatırlarım ben, yanlış hatırlamıyorum inşallah. Çünkü biliyorsun senden önce konuşmuyoruz yani burada şey yapıyorum. Erol Togay'la rahmetli. Bir Galatasaray Adana Demirspor maçına Erol Togay'a da çaktıydı bir tane. O zaman Adana Demirspor'a gitmişti Erol rahmetli. Ona da bir tane çaktıydı galiba, yanlış hatırlamıyorum.
0: Yani işte biz şimdi ne bileyim böyle agresif futbolcular falan derken hani ilk aklar ne bileyim işte Emre'ydi, Caner'di falan geliyor ama Fatih Hoca'nın futbolculuk zamanında bayağı hatır sayılır agresifmiş yani onu ya, gördük şu anda.
1: O hakeme küfür olayını sonra kulakları çınlasın Kemal Ulusu, o zaman federasyon başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Özal'la olan, rahmetli Özal'la olan yakınlığı sebebiyle Türk futbolunun başına getirilmişti Kemal kardeşimiz, adaşımız. O Fatih'i aldı işte hakeme götürdü filan falan, özürler mözürler şunlar bunlar falan filan. Çünkü çok ciddi bir ceza bekliyordu kapıda yani.
0: 5 maç mı gelmiş acaba?
1: İşte onu Kemal Ulusu
0: o şekilde
1: sayesinde.
0: Yoksa bayağı bir işin rengi değişebilir ya.
1: Ne demek ya, rakibe tükürüyorsun 10 maç alıyorsun. Hakeme.
0: Bir yıl falan oynayamazsın.
1: Yani onun için orada Kemal Ulusu büyük rol oynuyor.
0: Sonra 32 yaşında bu kadar olay üst üste gelince, bu kadar sıkıntılar, hem bırakmak istiyorum diyor ki, o zaman diyorlar ki daha oynasa yani 3-4 yıl daha oynardı.
1: Oynardı tabii.
0: Şimdi bir de orada şey bu var. Olaylardan dolayı
1: şampiyon.
0: Şampiyon da kariyeri boyunca hiç şampiyonluk yaşamıyor.
1: O sıkıntı zaten esas Fatih Terim'i bu erken vedaya biraz zorlamış faktörlerin başında geliyor. Bir yerde de Galatasaray. Hani başka bir üç büyüklerin dışında bir takım olsa belki daha 4 sene 5 sene rahat rahat oynardı. Yani o
0: tabii.
1: Yapısı uygun, fizik yapısı şusu busunda hiçbir kaybı yoktu. Fakat işte dediğim gibi Galatasaray çok büyük. 14 sene olamadılar galiba. 13
0: evet,
1: sene mi
0: evet,
1: ne? Ondan sonra o süreçte var Fatih Hoca. Takım kaptanı filan filan.
0: Hatta adı Uğursuz'a falan çıkıyor. Yani adam da yani şey artık o baskıdan dolayı hocada.
1: Yalnız demin bir şey gösterdin sen. Şurada. Buraya da gelecek herhalde.
0: Hangisi?
1: Geçtiğimiz programlardan birinde ben bahsetmiştim de sen aa demiştin.
0: Hangisi?
1: Şunu sormuştum sana. Fatih Terim jübilesini nerede yaptı?
0: He. Neyle geldi?
1: Nerede yaptı? Neyle geldi demiştim. İşte bunu bulmuşsunuz. Helal olsun size.
0: Trabzonspor maçı helikopterle geliyor.
1: Burası Fenerbahçe'si.
0: Fenerbahçe'si de evet. Fenerbahçe ile oynamak istemiş. Olmamış.
1: Olmadı. Bu Fenerbahçe stadı. Bugün bu üç büyükler arasındaki çekişmeler, birbirini itişler, kakışlara ders olsun bu.
0: Tabii.
1: Ders olsun.
0: Galatasaray'ın kaptanı Fenerbahçe evet. stadında jübile yapıyor. Maçı Galatasaray ile Trabzonspor
1: evet.
0: oynuyor.
1: Evet. Herkese ders olsun.
0: Ve helikopterle evet. inip helikopterle ayrılıyor.
1: Evet.
0: Giderken evet. de el sallayarak ayrılıyor.
1: Evet. Annesiyle babası da orada. Ondan sonra helikoptere.
0: Orada gidiyor. İbrahim Tatlıses falan da var. O da
1: tabii, tabii,
0: bir
1: tabii.
0: şarkı söylemiş tabii. demek ki. Kızı Merve, Merve'ymiş o da.
1: Tabii.
0: Az yani, önce videosu da vardı.
1: Şu fotoğraf. Şu Fenerbahçe stadında Galatasaray takım kaptanının Trabzon'la jübile maçı oynaması bugünkü bütün başkan ve yöneticilere ders olsun. Ciddi
0: evet.
1: ders olsun ama.
0: Böylece Galatasaray formasıyla 327 maçlık performansında 1982 yılında 1985 yılında bitiriyor ki işte bu da jübileden yine görüntüler
1: evet.
0: ekrana gelen gözyaşları arasında. Bu futbolculuk kariyerini noktalıyor ama teknik direktörlük kariyeri gerçekten futbolculuk kariyerinin çok ötesinde başarılara taşıyor. Fatih Terim hayat çok enteresan.
1: Evet. Yani Galatasaray'daki başarısı, milli takımdaki başarısı yani
0: futbolcu olarak yapamadığı her şeyi teknik direktör olarak yapıyor diyelim.
1: Tabii.
0: Yani. Ve geçelim. Biliyor muydunuz bölümüne çok keyifli bir anekdot geliyor şimdi. Şimdi neyi soracağız biliyor muydunuz diye. İnönü Stadı'nda ne yapıldı? Çok enteresan. Yani şimdi daha başka şeyler yapıldığını da aktaracak Kemal abi ama. Ya şimdi 1947'de açıldı. Açılmış.

0: evet. Ünlü stadı ve işte hepinizin malumu 2013-14 sezonuna kadar da Türk futboluna büyük hizmetleri oldu. Çok başka bir stattı İnönü stadı. Hepimizin gönlünde, kalbinde, hatıralarında ayrı bir yeri var. 1959 yılında ne oluyor biliyor musunuz İnönü stadında değerli izleyenler? Bakın bu oluyor, ekranda var. Avrupa basketbol şampiyonası. Avrupa basketbol şampiyonası. Yani böyle bir basketbol maçı değil. Avrupa basketbol şampiyonası İnönü stadında oynanıyor. Açıkta. Yani o zamanlar ülkemizde çok fazla rağbet gören bir spor değil, değil basketbol. Değil. Ve 17 ülkenin katıldığı bu turnuvada diyorlar ki son 18-20 yıla bakıyorlar. O ay yağmur yağmamış İstanbul'da. Riski göze alıp açık alanda oraya parkeler falan taşınıyor. Işık taşınıyor. Bakın görüyorsunuz kenarda öyle ışık şeyler de var. Işık direği orada
1: tabii, tabii o zaman ona. Şey yok İnönü stadında. Aydınlatma yok.
0: Aydınlatma yok tabii. Orada ama görüyorsunuz bakın 1959 yılında yerle işte parke zemin döşeniyor. Portatif tribünler de ekleniyor falan ve 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası İnönü stadında oynanıyor değerli izleyenler. Yani büyük iş ya.
1: Tabii.
0: O portatif sahada.
1: Evet. Yani bu İnönü stadı, yani eski adıyla işte Dolmabahçe Stadı, Mithatpaşa Stadı eski adlarıyla bugünküne arena.
0: Şuraya baksanıza. Evet. Yani çok enteresan bence.
1: Evet abi. Evet.
0: Yağmur yağsa gittin.
1: Gittin.
0: Ki birazdan anlatacağım ne zaman yağdığını.
1: Bu yani hakikaten dünya sporunda, futbol değil, tarihi bir stattır İnönü.
0: Evet.
1: Şimdi basketbolu gösterdin.
0: Evet.
1: Sadece bu kadarla mı kaldı? Cemal Kamacı ünvan boks maçını burada yaptı. Burada yine ya dünya ya Avrupa şampiyonası güreş yapıldı. Minderler kondu. İki minder. Bayağı bildin yani. Şu Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonası olabilir. Boks, güreş. Tamam mı? Atletizm zaten yapılıyordu. Ona bir şeyden pistler olduğu evet. için kenarda o bir şey değil. Sevgili Ender, sirk geldi buraya. Sirk. Filler, miller, aslanlar. İşte sirkin cambazları, hokkabaz. Sirk. Medrano'ydu galiba, yanlış aklımda kalmadıysa. Bitti mi? Hayır. O sirkin içindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Veya ayrıca mı? Onu çok iyi hatırlayamıyorum. Bir motosikletli cambaz kapalı tribünün üstünden numaralı tribüne ipin üstünde geçti motosikletiyle. Veya zincirin neyin üstündeyse demir bir şey onu hatırlıyorum. Bitmedi. Bu şimdi söyleyeceğim yüzünden çok ciddi problemler çıkabileceği için bütün Türkiye ayağa kalktı. Nedir o biliyor musun? Konkurupik yapıldı.
0: O ne abi?
1: Atlar konkurupik.
0: Ha konkur evet.
1: Konkurupik yapıldı. Şimdi at pisliyor. Yarın orada maç oynanacak. Evet. Futbol maçı oynanacak. Bütün ülke ayağa kalktı ya. Eyvah mikrop oyuncular işte kulüpler işte ne oluyor nasıl yapacağız? Bildiğin konkurupik. At hani var ya seyrediyoruz evet. bazen bizim bu şeyde ne o? İstinye mi ne o?
0: Maslak.
1: Maslak bravo. At geliyor işte şeyin üstünden at atlıyor devam yani. Ediyor. Evet. Engelin üstünden atlıyor. Filan. At abi. At. Hayvan. Yani pisleyebilir her an. Bir telaş aldı bütün Türkiye'yi. Eyvah ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bütün stat konkurbi bittikten sonra zemin dezenfekte edildi. Sen ne diyorsun? Bu İnönü öyle bir stat.
0: Ve bu basketbol şampiyonasında değerli izleyenler 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da ne oluyor? Aman diyorlar yağmur yağmadı yaşasın. gidiyoruz. Geliniyor final maçına. Ve bu arada bizim milli takım İspanya, Doğu Almanya, Finlandiya grubunda 12. sırada tamamlıyor. Çok öyle bir başarı yok ama yine de Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alması o dönemde büyük iş.
1: Tabii.
0: Ama ne oluyor? Gayet de övgüler alıyor. İşte seyirciler falan da çok ilgi gösteriyorlar. Aa diyor işte burada basketbol şampiyonası. Final günü sağanak yağmur başlıyor. Final. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Spor sergiye taşıyorlar.
1: Tabii.
0: Bütün o portatif sahaları, şeyleri taşıyorlar ve hepsini söküyorlar. Maç saatinde sadece 10 dakikalık bir gecikmeyle final başlıyor. Sovyetler Birliği de o finali kazanarak şampiyon oluyor Sovyetler Birliği takımı. O günler

0: Final boyunca süren şampiyonluğunun final gününe denk geliyor Yağmur. Ama yine de alnımızın akıyla yani, çıkmışız o dönemde. İnönü'de Avrupa Basketbol Şampiyonası ve diğerleri çok enteresanmış.
1: Ben yeni stadı gezmedim. Yani gezmedim derken işte müze falan yapılmış ya, o kısımlarına, tribünlerden bahsetmiyorum. Acaba Beşiktaş Kulübü benim söylediğim futbol dışındaki bu etkinliklerden bir takım fotoğrafları, belgeleri toplayıp bir bölüm yaptı mı stadında?
0: Herhalde yapmıştır. İyi, bunu çok merak ediyorum. Güzel şeyler yaptılar orada. Bir bakmak lazım. Bir,
1: yani düşünebiliyor musun? Konkurpik, sirk.
0: Avrupa Basketbol Şampiyonası.
1: Hadi, spor, hadi güreş, boks.
0: Ay basketbol, futbol sahasında ya. Yani çok enteresan. Gerçekten ilginç. Bunu da biliyor muydunuz dedik ve daha acımıza kattık efendim. Devam ediyoruz. Efendim geçmiş zaman olur ki diyoruz ve bugün oynadığı futbolla işte alt liglerden hızla yukarı çıkıp bu sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin en şaşalı dönemine 60'lı yıllara ve o 60'lı yılların sonuna gidiyoruz. Neden Göztepe'yi konuşacağız? Göztepe hani geçenlerde de söyledik ya, bir döneme damga vurmuş takımlar, onu yapacağız. Göztepe ile başlayalım dedik.
1: Evet.
0: Göztepe hani bugün de işte program gidiyor, yayınlanırken Beşiktaş maçı var akşamında. Gerçekten iyi gidiyor. Yani alt ligden gelip Süper Lig'e böyle iyi başlamak her takımın harcı değil.
1: Bir de ağlayanlar var ya, yeni takım kurduk daha uyumu yaşıyoruz tabii diye. Göztepe'de de tepeden tırnağa yeni bir takım.
0: Şimdi Kemal abi çok enteresan bir şey var. Göztepe'yi inceleyince tabii hemen Adnan Süvari ön plana çıkıyor. Ve ona gelince de şunu görüyorum. Diyor ki buldozer lakaplı bir golcüsü varmış Göztepe'nin.
1: Fevzi.
0: Fevzi Zemzem.
1: Evet.
0: Adnan Süvari'nin bize 1960'larda öğrettiklerini aradan 15-20 yıl geçtikten sonra antrenörlük kurslarında modern futbol diye öğretmeye başladılar. Total futbol dedikleri şeyi Türkiye'de ilk uygulayan Adnan Süvari'dir derler. Öyle midir?
1: Şimdi tabii Göztepe'nin İstanbul'a geldiğinde bütün maçlarını seyrettik. Allah'a şükürler olsun. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ali Mehmet Çağlayan, Hüseyin Mehmet Nevzat, Nihat, Ertan, Fevzi, Gürsel, Halil.
0: Bu da yine sağ olsunlar TRT arşivinden bir Göztepe Eskişehir maçı. Kupa finali de olabilir bu.
1: Olabilir. Böyle bir ezberimizde kalmış bir takımdır Göztepe. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ezberlediğimiz takımları, hatta son dönem Trabzon'un ezberlediğimiz takımları vardır da.
0: 70 yılıymış.
1: İşte ama Anadolu kulüpleri diyelim, hadi öyle diyelim, ezberlediğimiz takımların en başında gelir. Bir de Eskişehir vardır. Şimdi hakkını buradan hemen teslim
0: onu da yapacağız.
1: Şimdi bu Göztepe bir sezon Fenerbahçe ile mi, onu iyi hatırlayamıyorum, şampiyonluk mücadelesi de verdi bizim ligde.
0: Özellikle işte 68-69, 69-70, 70-71 sezonları müthiş olmuş 60'ların sonu.
1: Yani sayıyorum işte Ali Mehmet Çağlayan, Hüseyin Mehmet Nevzat, Nihat, Ertan, Fevzi, Gürsel, Halil. Bu müthiş bir takım. Müthiş. Sonra parçalandı. İşte Nihat başka bir yere.
0: Şimdi öyle bir takım ki o gazete küpürleri de var, gelecek. Yani Türkiye'nin Avrupa'da yarı final oynayan, o zaman Fuar Şehirleri tabii Kupası ilk takımı ve yani Fuar çok Şehirleri önemli
1: kupası.
0: İşler.
1: Fuar Şehirleri Kupası UEFA Kupası yani.
0: Evet yani UEFA Kupası da yok şimdi ama UEFA Avrupa Ligi'nin karşılığı, orada yarı final oynuyor değerli izleyenler. Yani Atletico Madrid'i 3-0 yeniyor Göztepe.
1: Şimdi bu maç
0: böyle düşünmek lazım.
1: Gole bir bakar mısın, son gole? Halil.
0: Halil Gürsel Halil. 90. dakikada son gol.
1: Bak şimdi bu maçta
0: 14-27-90.
1: İlk maçı 2-0 kaybetti Göztepe Madrid'de. Evet. Atletico Madrid'de o zaman takım, baksana kimler var
0: şimdi
1: abi.
0: Şimdi de takım canım.
1: Başka şimdi de yani. Ondan sonra Ufarte falan oynuyor. Bunlar çok önemli oyuncular dönemin. Ve gelindi rövanşe İzmir'e. Maç 2-0 gidiyor. 14 Halil attı penaltıdan. Gürsel attı. İlk devre 2-0.

0: 2-0, 2-0.
1: Evet,
0: şimdi ikinci heyecan devre, Doğruk'ta.
1: İkinci devre
2: Göztepe'ye 3 gol lazım.
1: 3 gol lazım. Şimdi bir şey biliyor musunuz? Atletico Madrid maçı kaç kişiyle tamamladı?
2: Kaç kişi?
1: 8.
2: Eyvah. Enteresan. Neden öyle?
1: Hakem 3 tane Atletico Madrid'liye oyundan attı.
2: Galiba öyle bir şey vardı. Sinirlenince hakeme saldırdılar falan diye gazetede küpürlerde öyle haberler okudum.
1: 3 tane Atletico Madrid'liye oyundan attı hakem. Hakem kim? Biri Yugoslav o zaman. Yugoslavya.
2: Evet, deminki şeyde ismi vardı. Nerede? Deminki Gugulovic, gazete küpüründe.
1: Gugulovic miydi neydi, öyle bir şeydi, evet. Galiba. Yalan.
2: Bir önceki gazeteki Josip yazmışlar.
1: Ama şeylerini yazmışlar.
2: İsimlerini yazmışlar.
1: Yani, Josip Gugulovic.
2: Öyle yazıyormuş. Josip Stefan Pogrodin.
1: Bak Yugoslav hakemi. Gazete hakeme 4 yıldız vermiş.
2: Tabii.
1: Çünkü 11'e 8 gibi bitti maç. Sağda. Ve sakın yani bu Göztepe'nin o günkü değerini, o günkü büyük başarısını küçültmek adına söylemiyorum. Ama bir gerçeği söylüyorum. Bu maç 102 dakika oynandı.
2: İşte o olaylardan dolayı falan mı?
1: Yok ya. Adamlar şey yapıyorlar. İspanyollar ya diyorlar, maç bitti, hakem oynayın diyor. Adamlar gidiyorlar işte yakasına yapışıyorlar. Vay diyor, tak, kırmızı kart falan yok o zaman. Çat atıyor. Adamlar 8 kişi.
2: 2-0'da uzayacak.
1: Ha, uzayacak. Adamlar bir penaltıya falan hani. Ve işte 102. dakika mı ne? Halil bir topa vurdu, gitti yan, daha çizgiyi geçti, yan fileye top değdi, düt dedi, hakem bitirdi maçı. Yani top kaleden bile çıkmadı. Onu bekliyormuş.
2: Santrası olmamış.
1: Ve bu Gugulovic denen Yugoslav hakemin bu maçtan sonra lisansını aldı FIFA.
2: Ha.
1: Yani UEFA lisansını iptal etti bu maçtan sonra. Çünkü hakikaten bir skandaldı yani, büyük bir rezalet. Hani şimdi hakemleri falan eleştiriyoruz ya, Erman Merman bizim sopayla falan buraya çıkıyor ya, siz o maçın hakemini...
2: Birazdan bakacağız hakemlere.
1: Siz o maçın hakemini bir görseydiniz.
2: Sonra bir de Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final de var değil
1: tabii,
2: mi?
1: Tabii. Ama bu maç çok şeyli bir maçtı. Yani düşün, İspanyol futbolunun Atletico Madrid'ini 2-0 kaybettiğin bir maçtan sonra öyle veya böyle, her neyse, ben ki bakar.
2: 2 gol, yani 3, bir şey yok ki.
1: Eliyorsun abi, kolay bir iş değil. Yani bak ne diyorum, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, şampiyon olan Trabzon. 5-6 tane şampiyon.
2: O zamanlar daha Trabzon'da yok.
1: Yok, Trabzon yok. Ama benim şahsen kendi görüşümdür bu. Katılan olur, katılmayan olur. O bilmiyorum. Göztepe ile Eskişehir bir iz bırakmıştır.
2: Değil mi?
1: Futbol olarak iz bırakmıştır. Abdullah Gegiç Eskişehir'de. İşte orada da Nihat Vahap.
2: Konuşacağız zaten, onu yapacağız. Adnan Süvari'de, Göztepe'de.
1: Ender meşhur, Kamuran işte, rahmetli Nuri Soybek, kaleci Taşkın falan, bir Eskişehir falan, falan. Yani o iki takım Türk futbolunda şampiyon olamamalarına rağmen çok şampiyondan daha fazla iz bırakmışlardır futbol olarak.
2: Evet, Göztepe'yi de o unutulmaz Göztepe takımını da bu şekilde almış olduk. Bugün de yeni Göztepe takımı, bugünün Göztepe takımı yere sağlam basıyor, iyi gidiyor, iyi başladılar. Aynen, asansör takım olmayacağız mesajını verdiler. Dolayısıyla başarıyı tebrik etmek lazım. Çünkü geçmişleri başarılarla dolu Göztepe'nin. Ve o geçmişe yakışır bir şekilde oynamak önemli.
1: İzmir'e.
2: Hem sağ içi hem sağ dışı. İzmir'in de böyle başarılı futbol takımlarına Süper Lig'de temsil edilmeye Yaralık, ihtiyacı var.
1: Altay'da Tanzer'le Manzer'le şampiyonluğa oynar Altay'da, gibi bir hal olmuştu.
2: Ama buralarda görmek maalesef istiyoruz. İşte Altınordu var, İzmir Spor var ama yani bu takımlar futbolumuzun rengi. Şimdi hemen o zaman hakemlere geçelim. Hakem dedin ya.
1: Tabii Gugulovic,
2: herkesin malumu. Türk futbolunda bir yabancı hakem tartışması yıllardır sürer.
1: Ya, i̇şte geçen
2: ya gelsin
1: gün,
2: yabancı olsun,
1: geçen
2: şöyle
1: gün,
2: olsun.
1: Geçen gün ekranda benim de bir öğrencimdir o galiba fakülteden. İllaki yabancı hakem lazım dedi ya. Bazıları da gazetede yazıyorlar yabancı.
2: Peki yabancı hakemin olduğu yıllar var, biliyor musunuz?
1: Ben bir anlatayım size yabancı
2: hakemi. Şimdi yabancı hakemi Kemal Belgin anlatacak. 60'lı yıllarda mı özellikle?
1: Daha evvel de var.
2: 50'lerde de var.
1: Var. Yani o zaman zaten Türkiye'de...
2: Mesela Galatasaray Fenerbahçe maçı Mithat Paşa stadında, yani o evet. zamanki adı İnönü bu. 41.792 seyirci
1: Avusturyalı.
2: Kokoli, Richard Kokoli maçın hakemi.
1: Evet.
2: Kötü bir idare gösteren Avusturyalı hakem Fenerbahçe lehine penaltı vermedi diyor bakın gazete. Galatasaray Fenerbahçe maçı 0-0.
1: Yazan da Kahraman Babçum. Sağ hala Kahraman evet. abi. Evet.
2: Yani bir örnek. Var mı bir başka gazete küpürü? Böyle görüntüler de var. Yani yabancı hakemlerin bir örneğini gördük az önce. Evet Kemal abi, daha, dolduralım bakalım.
1: Daha altını. Belki yıllarda da var. 50'li yıllarda da var yabancı hakemler. Gelip gitmiştir. Bu Suli abi, yanlış görmüyorsam. Evet, Suli Garan. Hatta bir yazısında da lanet okumuştu. Yabancı hakem getirilme şeyine.
2: Kararına.
1: Evet. Ondan sonra eleştirmişlerdi. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu.
2: Mesela orada az önce hakemler geçti.
1: Şimdi şöyle.
2: Yani
1: bu yabancı hakemleri davet etmeye çalışan televizyondaki yorumcu arkadaşlarla gazete sütunlarını işgal eden arkadaşlara sesleniyorum. Yahu beyler, ne kadar komünist ülke varsa onların bütün hakemleri kapalı çarşıyı zengin etti be. He, siz bunları bilir misiniz? He? Bilmezsiniz tabii.
2: Bulgar, Yugoslav, Roman.
1: Kapalı çarşıda ne kadar deri ceket...
2: O zaman demir perde ülkesi tabii
1: demir
2: onlar.
1: Perde. O kadar ne kadar deri ceket, deri mont, işte paltu satan varsa hepsi zengin oldu bunlar sayesinde. Bilir misiniz? Siz ne diyorsunuz ya? 5 metre taca çıkan topa devam diyen hakemler seyrettim ben. Romanya'dan, işte Bulgaristan'dan, şuradan buradan getirilen. Ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın Allah aşkına. Ha, bugün demir perde yok. Artık Romanya'da da deri ceket dükkanlarda satılıyor. Bulgaristan'da da, Yugoslavya işte eski adıyla.
2: Hakemlik müessesesi de bayağı yani oralarda değişti.
1: Oralarda kalmadı artık ama... öyle bir şey ama. Yani biz bunun sıkıntısını senelerce çektik. Benim arkadaşlarım, abilerim vardı daha doğrusu. Ne oldu? Vallahi bir bavul yaptık ki bildiğin gibi değil derlerdi.
2: Şöyle bir bavul. İçine işte ufak
1: abi, çünkü neden şeyler. Biliyor musun? Şimdi mesela diyelim ki deri pardüsü attım kafadan, diyelim ki 100 lira. Yalan söylüyorum rakamı. Onu oraya götürdüğü zaman 1000 liraya satıyor orada. Yok ki. Fotoğrafını bile görmemişlerdir. Hani komünizmi savunanlar var ya dünyada, bizim ülkede de.
2: Neydi o hakemlerin gelmesinin sebebi? Yani yine mi o dönemde de Türk hakemlerine ya bir işte, güvensizlik işte, ya da derbiye işte yabancı yönetsin şey mi vardı?
1: Üç büyükler işte efendim, aman yabancı hakem gelsin. İşte geçen bilmem ne maçında bizim bilmem penaltımızı vermemişti. Bu gerçi yabancı da. Şu olmuştu, bu olmuştu. Federasyonda o zaman Roman Federasyonu açıyor, bize bir tane hakem gönder. Ya işte hakem derken yardımcılarıyla beraber geliyor babalar, 3 kişi. Havaalanında karşılıyoruz babaları. Getiriyoruz işte en kral otel neresi?
2: Sultanahmet, Kapalı Çarşı. Ondan sonra
1: Kapalı
2: şöyle
1: Çarşı'ya bir bavulu yapıyoruz abi. Adam şimdi buraya gelmiş. UEFA'dan alacağı para, yine misal veriyorum. Adam başı 500 lira alacaklar diyelim. Senin yaptığın bavuldan 50 bin lira çıkıyor abi oraya gittiği zaman bavul. O zaman komünizmde böyle deri ceket, deri mont hiçbir şey yok. Hani şimdi müdafaa edenler var ya, bu komünizmi savunanlar. Ah, siz o zamanlar o ülkelere bir götüreceğim de bir bardak suyu bulabilecek miydiniz acaba? Neyse. Bavul bir gidiyor abi. Adam diyor ki aman abi daha diyor, beni gönder yine diyor, Türkiye'den isterlerse diyor. Neler gördük. Bu arada sade demir perde değil. Ben burada bir Alman hakem seyrettim. Bir Fener Beşiktaş maçında evlere şenlik. Alman. Şimdi hani yapıyoruz ya, ben de eleştiriyorum bazen. Aman ya Rabbi, bir felaketti. Bir felaketti. Çok da eski değil ha. Yılmaz falan oynuyor rahmetli.
2: 70'ler, 70'lerin başı. Yani, 70'lerin başı, 60'ların
1: işte,
2: sonu.
1: İşte. Yani. Şimdi benim hakemimi geçenlerde hangisi, Cüneyt mi gitti, bir yere gittiler maç yönetmeye.
2: Sürekli yönetiyor en son.
1: Hayır, şey
2: Tottenham
1: olarak.
2: Maçını, Real Madrid
1: hayır,
2: Tottenham
1: onu
2: maçını.
1: Hayır demiyorum. Avrupa Kupası maçı demiyorum. Millilik öyle diyeyim. Mesela Arabistan'a gidiyor.
2: Yönetiyor. Evet evet.
1: Bilmem öyle. Ne bilmem aile B takımı.
2: Katar'a mı gitti? Nereye gitti?
1: Katar bir yerlere gitti. Yani işte oralar hala az gelişmiş ülkeler topu futbolda. Ne yapıyor? Türkiye'den diyor bir tane hakem isteyelim. 12 diyor işte Dünya Kupası bilmem nesi yönetti diyor. Cüneyt gidiyor.
2: Valla en son işte Abdullah Hoca dedi ki biz galiba

0: biraz hakemlerimize ayıp ediyoruz, haklarını yiyoruz. Son hani Avrupa Ligi tabii, maçından sonra şimdi, biraz da kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım benim, diye bir öz eleştiri yaptı mesela Abdullah Avcı.
1: Bizim hakemlerle ilgili bir tek sıkıntım var. Ve bunu her
0: standart
1: zaman
0: sağlayacak, gördüğünü çalacak ve cesaretli olacak, cesur
1: olacak.
0: Bu yok.
1: Çoğunda
0: yani,
1: bu yok.
0: Yönetecek, idare etmeyecek.
1: Hatalı karar zaten ne diyor?
0: Ya insanız, hepimiz hata yapıyoruz.
1: Enlercim, International Board var ya, kural koyucu.
0: Evet.
1: O diyor ki bir hakem direkt sonuca tesir etmeden bir müsabakayı %40 hatayla yönetmiş ise, bak yarı yarıya yakın, evet, o hakem iyi maç yönetmiştir diyor. Yani sonuca direkt, mesela orta sahada sana veriyor faulü, halbuki bana vermesi lazım. Yani bunu, biz bunları bile burada ekranlarda neler yapıyoruz ya. Yani ama bizim hakemlerimiz tabii kuralları öğreniyorlar, imtihanlara giriyorlar, işte lisans alıyorlar, şu bu falan. Biraz da şuranız da ya, bunu kulaklarınız hiç duymayacak. Duymayacak derken seyirciyi yani. Baskıyı. Bunu duymayacak. Medyada okuduğu her şeyi okumayacak, görmeyecek. Onu geçecek, bu taraftakini okuyacak. Bakın o zaman nasıl maçı yönetiyorsunuz?
0: Ama bu yabancı hakem işini de yani düşünmeyin arkadaşlar.
1: Ya bırakın düşünmeyin, ben neler yaşadım size anlatayım ya.
0: Falan söylüyorsunuz ama hani o kadar beter işler var ki orada. Bulaşırsak çıkamayız. Peki Ercan, unutulmaz anlara geçelim. Vakti ekonomik kullanmak adına ve bir dönemin Türk futboluna damga vuran İstanbul Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçlarına göz atalım unutulmaz anlar bölümünde. Efendim, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası İstanbul'un 3 büyük kulübü arasında, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş,
1: sonradan Trabzon falan da geldi.
0: Sonradan bir sezon Trabzon gelmiş. Beyoğlu Spor'da katılmış mesela. Böyle araya katılan takımlar da olmuş. Bunlar arasında düzenlenen sezon öncesinde bir büyük heyecanın yaşandığı turnuvalar olarak futbolumuzda ayrı bir yere sahipti ve 99-2000 sezonuna kadar da yapıldı. Doğrusunu söylemek gerekirse 63-64 senesinde başlıyor bakın.
1: Tabii.
0: 63'ten 99
1: küsür sene.
0: 99'a kadar büyük zaman ve 12'şer kez, çok da enteresan, öyle bir bitmiş ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş üçü de 12'şer kez kazanmışlar bu turnuvayı. Çok değerli bir turnuvaydı. Yani çok keyifli, çok önemli maçlar olurdu ve sezonun ilk kupası
1: tabii
0: çok değer görürdü. Yani orada takımlar tartıya çıkardı. Büyük takımların, şimdi böyle işte İtalya'da var, İspanya'da var biliyorsunuz. Takımların Inter, Milan, Juventus birbirleriyle oynadıkları sezon öncesi turnuvalar var. Çok ilgi çekiyor. Bu takımların birbirleriyle oynadığı her maç zaten değerli. Bu karşılaşmalar da öyleydi. Ama burada beraberinde enteresan tartışmalar da vardı. Ona da değineceğim. Nedir TSE'de turnuvaları ile ilgili aklında kalan Kemal abi?
1: Şimdi bir kere şu var. Transferlerini oynatıyorsun.
0: Tabii.
1: Mesela 4 tane yeni adam almışsın A takımı. Bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Diyelim ki Galatasaray aldı. Veyahut Beşiktaş aldı. Veyahut Fener aldı. Ne oluyor? En ezeli rakiplerine, yani yarın lig başladığında şampiyonlukta mücadele edeceğin asıl rakiplerine karşı bu yeni aldığın 3 oyuncu, 4 oyuncu, 2 oyuncu her neyse, onlara yer veriyorsun ve onları bir sınavdan geçiriyorsun. Hem teknik adam olarak görüyorsun, ha diyorsun ki bak ya, biz bunu sağ bek aldık ama onu sonra yapacağız bir gün. Nereye alınıp da nerede?
0: Evet, yapacağız.
1: Ünlü olan oyuncular. Aman diyorsun filan. Yani bu TSE'de kupası hakikaten özellikle 3 büyüklerin katılımıyla başladığı için bu kulüplerin ligden önceki en iyi deneyimleri oluyordu. Tartıya çıkıyorlardı. Hem ekip olarak, hoca olarak, oyuncu olarak, tek tek, her neyse yani. Sonradan bu TSE'de kupası tarihi bir olaydır. Dediğin gibi işte yani zaten dernekte o yıl mı, bir yıl evvel mi ne kuruldu, yanlış hatırlamıyorsam, Spor Yazarları Derneği. Ama yıllar geçtikçe.
0: İlk kupayı, son kupayı Galatasaray kazanmış. Evet. Onu hani hatırlatalım. Öyle İlkinde mi? Fenerbahçe yok, ikincisinde katılıyor. Evet. Sonra Fenerbahçe dedi ben katılmıyorum bu turnuvaya diye.
1: Onu da söyleyeceğim. 2000'de. Onu da söyleyeceğim. Yani onu da söyleyeceğim. Hiç kimse alınmayacak söyleyeceklerimden.
0: Eyvah.
1: Evet. Şayet Türkiye'de benim 12 sene aralıksız yöneticilik yaptığım bir Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetimi olsa idi, iptal edildiği sene, bugün bu kupa hala oynanıyordu. Ne bir gazeteci...
0: Dönemin derneğinin mi suçu var diyorsun?
1: Bak, ne bir gazeteci arkadaş ya hop hop ne oluyor diye bir yazı yazdı. Televizyon vardı tabii o zamanlar. Televizyonlar başlamıştı.
0: 2000, tabii ki canım 2000, olmaz 2000. Olur mu?
1: Ne biri çıkıp da ya ne yapıyorsunuz arkadaş bu Türk futbolunda işte sizin için özellikle bu kulüpler için bir tartı şeyi filan kupaya oyuncu değiştirdi yani 5 oyuncu mu ne değiştiriliyordu yani o marjda tanımış bir kupa. Ne oluyordu? Elde edilen gelir, hasılat hep full oynuyordu statlar. Çünkü neye Fener Galatasaray oynuyor?
0: Şöyle bir eleştiri vardı. O TSD yönetimleri kulüpler bu turnuvaya katıldığı için kulüplerin aleyhinde pek bir şey yapamıyorlar.
1: Alakası
0: başkanlara
1: yok.
0: Gebe canım, kalıyorlar eleştirisi
1: canım,
0: vardı.
1: Hadi canım neler yazdık. Hadi canım. Hasılat dörde bölünüyordu. Üç büyük kulüp artı TSD. Bu aynı zamanda...
0: Onlar, yani kulüpler de alıyor.
1: Tabii canım dörde bölünüyordu. Federasyon hissesi o minik bir şeydi. Böylece Türkiye Spor Yazarları Derneği de çok ciddi bir gelir elde ediyordu her sene. Ne oluyordu? Emeklilerine bir yardım yapabiliyordu. Doğru, işte doğru. Tesiste bir takım yenilikler yapabiliyordu. Bir takım
0: çünkü
1: yenilikler...
0: bu işin paydaşı spor yazarları.
1: Evet.
0: Yani onlar olmasa bu işi evet. Kim yansıtacak? Ekrana kim yansıtacak? Gazeteye, işte evet. Şimdi sosyal medyaya, internete kulüplerde, vesaire. Kim yansıtacak?
1: Kulüplerde para kazanıyordu.
0: Tabii.
1: Bayağı daha hiç maç yok.
0: Ne oldu? Aziz Bey neden şey yaptı?
1: Şimdi
0: Aziz Bey mi yaptı ya da?
1: Şöyle söyleyeyim. Sayın Mustafa Denizli Fenerbahçe teknik direktörü olduğunda Fenerbahçe 6 tane mi 7 tane mi ne yeni oyuncu aldı. İşte o santrfor Norveçli miydi İsveçli miydi neydi?
0: Şey Kenneth Anderson.
1: Anderson falan filan. Bayağı yeni oyuncular aldıydı kadroya. O zaman Mustafa Hoca biz bu kupayı oynarsak çok yeni takımız.
0: Sıkıntı yaşayabiliriz hazır değiliz
1: yani,
0: daha dedi.
1: Farklı yenilgiler alırsak
0: refüze oluruz.
1: Bu takım daha lig başlamadan yaralanır, zaman... zedelenir. Çok tepki çekeriz taraftardan işte şundan bundan.
0: Evet.
1: Biz bu kupayı oynamayalım diyor. Aziz Bey de derneğe
0: o zaman başkanın bir suçu yok burada.
1: Başvurarak biz diyor bu kupayı artık oynamayacağız diyor.
0: Sadece o sezon oynamayabilir. Niye bu genele yayılıyor
1: işte,
0: bu karar?
1: İşte ben biraz evvel ne dedim lafımın başında? Şimdi ben dernekte 12 yıl yöneticilik yaptığımda Sayın Kahraman Babçum kulakları çınlasın bir dönem başkanımdı. Necmi Tan Yolaç rahmetli bir dönem başkanımdı. Yani onların dönemi. Togay Bayatlı kulakları çınlasın başkanımdı. Ben işte genel sekreter dışında.
0: Mesleğin ağır topları bu isimlerin hepsi.
1: Bak sevgili Enler. Maçka'daydı bizim lokalimiz biliyor
0: evet,
1: musun?
0: O zaman
1: TSD'nin
0: Maçka'daydı. Şimdiki o lokali. Otelin olduğu yerde değil mi?
1: Otelin olduğu yerde. Bedrettin Dalan belediye başkanı orayı bizden almaya kalktı. Dedi ki burası dedi bize ait. Bedava oturuyorsunuz. Biz buradan para kazanacağız İstanbul olarak. Böyle şey olmaz. Buradan çıkın dedi. Biz de dedi ki gel çıkar çıkartabilirsin. Rahmetli Turgut Özal ben yaptım oldu diyen adamdı biliyorsunuz. İyi de oldu derdi. Ankara'dan ayağımıza kadar geldi. Maçka'ya. Oturdu. Bizde yönetimiz böyle. Bedrettin Dalan burada sağ. Bedrettin Bey oturdu. İşte şu bu falan filan. Ya arkadaşlar dedi ya. Ya bundan dedi ben de başa çıkamıyorum dedi. Bedrettin Dalan için. Bu burayı kafaya koymuş dedi. Ne yapsak acaba dedi. Dedik ki valla Sayın Dalan buraya kafayı koymuş da biz de Türkiye Spor Yazarları Derneği'yiz. Avrupa'da ismimiz var, arkadaşlarımız yönetimlerde falan. Bayağı böyle bir 3 saatlik bir tartışma oldu.

0: Ve en sonunda o zaman dedi sen konuş dedi. Dalan'a. Dalan da dedi ki bakın arkadaşlar dedi. Ben size bu tesisin 3 misli metrekare olarak. İçinde bir kapalı, bir de olimpik. Bizim çünkü Maçka'daki havuz küçücük bir şeydi.
1: Öyleymiş.
0: Bir olimpik havuz açık, bir kapalı havuz ve işte lokanta kısmıydı, şuydu, yönetim kuruluydu, ıvırdı, zıvırdı. Ben size İstanbul'un güzel bir yerinde dört dörtlük bundan 10 misli daha iyi bir tesis yapacağım. Ben İstanbul Belediyesi olarak. Size anahtarı vereceğim, geleceksiniz, göreceksiniz, buranın anahtarını alacağım dedi.
1: İyi anlaşma.
0: Ve sonunda anlaştık. Bugün Levent'teki Türkiye Spor
1: Adamı Derneği'nin
0: tesisleri İstanbul Belediyesi tarafından yapılmıştır. Maçka'yı verdik anahtarı. Oraya otel yapıldı. Oranın anahtarını da aldık. Şimdi orada yönetim kurulları falan filan toplantı yapıyorlar. İşte üniversite biliyorsun. Bir tane üniversite falan filan oldu. Dik durursanız Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Yahu sizin iki tane akredite olmuş, üç tane galiba, dört tane mi ne? Gazetecilerinizi maça almadılar. Akredite olmuş Avrupa Kupası maçına. Akredite olmuş adamlarınızı maça almadılar. Sonra gidip o sizi maça almayan adamlarınızı, arkadaşlarınızı maça almayanların ayağına gittiniz. İşte böyle eski dernek
1: öyle
0: gibi olsaydınız.
1: Diyorsun ki bu turnuvaların da yerinde yerler esiyor.
0: Tabii şimdi. Yerinde yerler esiyor.
1: Evet. Spor Yazarları Derneği Kupası 63'ten 99'a kadar çok keyifli maçlar vaat etti. Çok keyifli sezon öncesi maçlarıydı. Üç büyüklerin tartıya çıktı.
0: Full oynardı.
1: Tabii canım ben defalarca gittim.
0: Yanlış aklımda.
1: Defalarca gittim. Zor yer bulunurdu. Hatta böyle geceden falan sabaha karşı gidilip kuyruğa girilip bilet alınırdı. Şimdiki gibi değildi öyle.
0: Evet,
1: geceden gidersin, çevrede güzel, stadın çevresinde tutarsın.
0: Yaz zaten, sıcak daha var.
1: Ondan sonra sırada hemen gişenin önündeki sırada böyle yerini alırsın. Orada satıcılar falan gelir. Böyle sabah 6'da falan gidersen bayağı gerilerden yer bulabilirsin. Tabii. Böyle 4'te falan orada olursan iyi bir konum alabilirsin.
0: Düşün abi,
1: o şekilde gider, biletlerini bulur.
0: Transferler yap.
1: Güzel maçta yeni transferleri ilk kez izler.
0: Düşün Fener Galatasaray o almış 3 tane bu almış 4 tane. Taraftar git Beşiktaş almış 3 tane 5 tane neyse. Taraftar diyor ki ya bakalım diyor Ender ne oynayacak biz diyor. Almış diyor gördü. Yani hakikaten çok faydası olan çok önemli bir kupaydı TSYD kupası.
1: Vallahi buradan bir çağrı yapalım. En azından böyle sezon başında ya darbe yeriz falan diye düşünüyorlarsa İtalya'daki gibi 45'er dakikalık bir turnuva yapsınlar. Hiç olmazsa ama yine o futbol sahnesine çıksınlar. O büyük takımları karşı karşıya görelim. Sezon başında yeni transferlerle böyle güzel bir futbol şölenini biz de yaşayabilelim.
0: Yakışır yani bize.
1: Diye düşünüyoruz. İnşallah ilgililer bu konuda bir adım atarlar. Kemal abi ağzına sağlık.
0: Bir şey daha yapacak o haftaya kaldı.
1: Haftaya kaldı onu. süreyi ekonomik kullanamadık. Haftaya Eskişehir Spor'da yapalım.
0: Kaptanları yapacağız bir de.
1: Kaptanları yapacağız. Unutulmaz kaptanları yapacağız. Kaptanlar. Türk futbol tarihinin unutulmaz kaptanlarını Eskişehir Spor'un, efsane Eskişehir Spor'un şöyle bir sayfaları aralayacağız. Neler yapmış ona bakacağız.
0: Bir tane Sevilla maçı 4-0 yendiler Sevilla Eskişehir'de. Sevilla var ya İspanya takımı. 4-0 yendiler.
1: Tamam haftaya. Arkası haftaya efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi hafta sonları esen kalın.

içimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Çok özel konuğumuzu daha ağırlıyoruz bu akşam. Fenerbahçe Spor Kulübü seçime gidiyor ve Fenerbahçe eski başkanı aynı zamanda mevcut başkanı da Sayın Aziz Yıldırım'ı stüdyomuzda ağırlıyoruz bugün. Başkanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ve Ender Bilgin bizimle birlikte Aspor yayın koordinatörü, Aspor yorumcusu Şenol Usta Ömer, yine Aspor yorumcusu Abdullah Ercan ve Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Tabii çok özel bir akşamda bir araya geldik. Yayınımızın da geç başlamasına vesile olan bir Şampiyonlar Ligi finali akşamının da Sayın Başkanımızla birlikte yaşamış olduk bu final akşamını. Evet. Birlikte maçı izledik. İlk soruyu büyüklerimin de müsaadesiyle ben şöyle sorarak başlayayım Sayın Başkanım. Paris Saint Germain üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Evet. Bir gün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bu arenada bu finallerden birinde görecek miyiz?
2: Temelimiz o. Ama iyi kadrolar kurarsak eğer o olarak gidebiliriz. Geçmişte UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktalara kadar Fenerbahçe geldi. Ama oradaki kadroların daha geniş olması gerekirken maalesef yaşanan şanssızlıklarla bilhassa Benfica maçında 3 tane oyuncu cezalıydı. Gökhan Gönül işte 60'tan sonra ona yapılan hareketle hastaneye kaldırıldı ve biz maçı kaybettik. Aslında Chelsea ile final oynayabilirdik. Ama o şansı orada kaçırmış olduk. Ama gelecekte Fenerbahçe muhakkak Avrupa'da final oynayacaktır. Buna inanıyorum. İnanarak söylüyorum ben.
1: İnşallah.
2: Çünkü imkanları var.
1: İnşallah Sayın Başkanım. Şimdi tabii aynı zamanda sizinle birlikte Fenerbahçe formasını terletmiş. Sizin de birlikte çalışma fırsatı bulduğunuz bizim için çok kıymetli büyüklerimiz, yorumcularımız. Tabii. Hem milli takım forması hem Fenerbahçe forması giymiş büyüklerimiz Şenol Usta Ömer ve Abdullah Ercan bizimle birlikte. Onlarla başlayalım istiyoruz. Şenol Hocam sizinle başlayalım. Aziz Yıldırım'la birlikte yıllar sonra aynı programda bu kez bir seçim öncesinde birliktesiniz. Ne sormak istersiniz? Açılışı size bırakalım.
4: Biz başkanla tanışma sürecimiz 1991-92 Metin Aşık döneminde.
2: Evet.
4: Sayın Başkan bizim futbol şube sorumlusuydu. Hangi bir sorunumuz olsa ona koşardık. Paraları alırdık ondan yani. Başka taraftan vermezlerdi. Öyle bir cömertliği vardır, eli açıktır, herkese yardım yapmayı severdi. Daha sonra ben futbolu bıraktıktan sonra Sayın Başkan, başkan olmadan 2 sene önce bir halı saha turnuvamız vardı. Haftada 2 gün halı sahada maç yapardık. Başkan iyi futbolcudur. Özellikle oynadığı zaman ben Oğuz'um falan derdi. Ortası oynardı. Halı sahada öyle takışırdık. Sonra tabii başkanlık serüveni oldu. 20 sene başkanlık yaptı. Başkanım tekrar hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
4: İyi ki geldiniz.
2: Sağ ol.
4: Benim size sormak istediğim çok önemli değil de aslında önem arz eden bir şey var. Diğerlerini Murat'la Ender size gerektiği gibi soracak. Ya Fenerbahçe takım ruhunu oluşturmak diye bir olgu var. Siz buna da çok vurgu yapıyorsunuz.
2: Doğru.
4: Benim en çok merak ettiğim bir şey var. Sizin de uzun yıllar çalıştınız. Serkan abi, Serkan Acar. Serkan Acar'ın kulüpteki boşluğu doldu mu? Bu takım ruhunla ilgisi var mı? Biz şimdi kulübe gitsek bizi karşılayacak birini göremiyoruz. Evet. Uzun yıllardan beri. Yani önceden Serkan abi vardı.

0: kim gitse hemen otururdum. Bir Serkan Acar var. Şimdi bir adres yok kulüpte. Eski sporcular bazen antrenman seyretmeye gidiyor. Alınmıyorlar. Burada da arkadaşlarımız rencide oluyorlar. Siz bu takım ruhunu taraftarla birleştirirseniz ki daha önce yaptığınız çok büyük olacaktır. Bunu tekrar yapma şansınız ne kadar yüksek seçildiğiniz takdirde.
1: Şenol, ruh Samandıra'dan başlar. Önce Samandıra'daki oyuncular birbirlerini sevecekler ve birbirlerine inanacaklar. O ruh oradan gelecek şeye, Savacoğlu'na, stada geldikten sonra da bütün tribünlerdeki gruplar kim olursa olsun önemli değil. Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak. Bu taraftarına da camiye çıkacak. Yani geçmişte yaşadınız. 4-3, 3-0 mağluptunuz. 4-3 galibiyetler.
0: Evet.
1: Sonra bizim zamanımızda şey maçları, Antep maçları, evet, işte Galatasaray'la yapmış 6-0'lar, 4-0'lar. Yani o ruh önce Samandıra'da başlayacak. Samandıra'da başladıktan sonra stada gelecek, bütün tribünlerle birleşecek, sonra camiye yayılacak. Yönetim de bunun içinde olacak. Şimdi kulüpte kulüpçülük kalmadı. En büyük sıkıntı o. Yani kulüpte kulübün aklı olan, yani onun zekası olanlar kulüple ilgili, onlar hepsi kulüpten tasfiye edildi. Yoklar yani. Bir kısmı vefat etti dediğin gibi. Rahmetli anlıyoruz Serkan Acar'ı. O bir niyet taşıydı. Aynı zamanda çimentoydu.
0: Bravo.
1: Yani bütün kulübü birleştiren, kulübe gelen kim olursa onlara değer veren bir insandı. Fakat onun gibi birisi olmadığı için ve bazı kulüpçülükle şirketleşme, kurumsalı birbirine karıştırdığımız için bu senin söylediğin olayları yaşadık. Ama bizimle beraber bu tekrar eskiye dönecek. Biz yani onu istiyoruz. Herkes beraber olsun. Birlik, beraberlik. Orada yanlış da varsa, doğru da varsa konuşulsun. Ona göre de yol haritası çizilsin. Onun için inşallah yine eski sporcu mu olur bu? Veya bir yine Fenerbahçe'nin içinden bir büyük mü olur? Oraya müdür pozisyona monte etmemiz lazım. Teşekkür ederim Şenol.
2: Abdullah Hocam, buyurun sizinle devam edelim.
1: Apo'yu ben tanıyorum.
3: Aziz Bey.
2: Evet. Ya, ben Apo'yu ben tanıyorum. Bundan önce bir kez daha dinledim Sayın Başkan.
1: Öyle mi?
3: Aziz Başkan.
1: Benden mi dinlediniz?
2: Kendisine Abdullah mi? Hocam.
1: Hayır, hocamdan
3: Aziz dinledim. Bey ya, bizi transfer eden.
1: Evet.
3: Çok emeği vardır. Daha başka konularda da hem hoş geldiniz başkanım.
1: Sağ ol.
3: Sizi burada görmek çok keyifli.
1: Sağ ol.
3: Ya biraz geriye gitmek istiyorum. Çok da merak ediyorum cevabı. Biz 99-2000 senesinde işte sizin önderliğinizde çok iyi bir takım kuruldu. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu zamana çok benziyor. O zaman da Galatasaray'ın 4 tane şampiyonluğu vardı. Ama o takım Fenerbahçe o sene şampiyon oldu.
1: Evet.
3: Şimdi aynı şekilde yine Galatasaray'ın 4 senelik bir şampiyonluğu var. Ve yine siz
1: başkanım,
3: eğer olursanız, o sene yaptığınız gibi bu sene de bunu yapabilecek misiniz?
1: Yapacağım yani. Onun için zaten biz arkadaşlarla beraber göreve talip olduk. Çünkü biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani,
3: evet,
1: açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız Apucuğum.
3: İnşallah, inşallah.
1: Tamam güzel kardeşim.
3: İnşallah.
2: Ender Bey'in.
4: Başkanım, ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz.
1: Rica ederim.
4: Şimdi hemen kitabın ortasından girelim mesela. Şimdi şeye bakıyorum, hoca adayları çok konuşuluyor. Belli ki iki başkan adayı da Türkiye Ligi'ni bilen, tanıyan hoca ifadesini kullanıyorlar. Bu da ya bir Türk hoca ya da yol

0: Bu buradan geçmiş bir yabancı teknik adam anlamına geliyor. Bunlar da çok fazla değil zaten yabancı teknik adam anlamında. Şimdi bunların içinde mesela Aykut Hoca'nın, geçenlerde biz burada da konuk ettik Aykut Hoca'yı, ismi geçtiğinde böyle bir tırnak içinde sürekli bir defans görüyoruz. Oysa işte Aykut Kocaman bu takıma şampiyonluk kazandırmış.
1: Defans derken?
0: Ya bir şey var. Sosyal medyada bir tepki var. Şampiyonluk kazandırmış, kupa kazandırmış. İşte 3 Temmuz sürecinde tek başına ayakta durmuş, ön planda durmuş dışarıda.
2: 3 defa gol kralı olmuş.
0: Vesaire vesaire. Yani neye bağlıyorsunuz bunu? Bir ön alma mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Ve siz bilmiyorum tabii, söylemeyeceksiniz çok büyük bir ihtimalle seçimden önce hoca adayınızı, ama bu camiadaki bu şey nasıl işliyor sizce? Sosyal medya etkisi mi?
1: Şimdi Ender Bey, hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. 3 tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani geçmişte olduğu gibi her şeyi hocaya bıraktık. Sonunda hoca başarılıysa hoca yaptı, başarısızsa yönetim suçlu. Bu yok. Beraber yapacağız. Beraber olacağız. Hataları varsa bunu söyleyeceğiz. Söyleyebilmeliyiz yani. Eğer öyle birini seçtik, mesela Mourinho geldi, söyleyemezsin. O kadar değerli ki, o değerinden dolayı kendisine bir şey söylediğin zaman onu yapmayabilir. Ama bizim çalışmak istediğimiz hoca tipi bizimle beraber çalışacak. Yani kendi yaptı, hata yaptı, o hata bana geliyor, sorumlu ben ve yönetim. Hoca sonunda profesyonel olduğu için sezon sonunda alacak alacaklarını, ayrılacak. Ama biz başaramadık olacağız. Onun için bunu çok iyi inceliyoruz. Yatırıyoruz yani. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Aykut Kocaman Fenerbahçe camiasının bir değeridir. Sayın
2: çok önemli bir değer.
1: Şenol'un, hocamın olduğu, Apo'nun olduğu için gibi hepsi, çünkü bu kulübe hizmet etmişlerdir. Onlar Trabzon'da 95-96 sezonda hem Oğuz İmparator hem de Aykut Kocaman attığı iki golle Trabzon'dan şampiyonluğu Fenerbahçe'ye getirmişlerdi. Buna böyle bir değerdi. Onun dışında da o maçta iyi oynamıştır, orada şunu kazanmıştır. Onlar ayrı bir şey. Ama bunlar bu camiye de hizmet etmişler. Ayrılırken de bütün Fenerbahçe taraftarları, ben de o günleri yaşadım. Şeyde, İnönü'de İstanbulspor'a gittiler. Bütün Fenerbahçe taraftarı ayağa kalkarak bunları alkışladılar. Göğüslerine bastırdılar yani. Şimdi o dönemden sonra Aykut Hoca geldi, 2010-11'de Fenerbahçe'de çalışmaya başladı. Önce 2010'da sportif direktör. Son maçta Trabzon'u yenemedik diye kaçırdık, biliyorsun şampiyonu. Ertesi sene onu teknik direktör yaptık. Teknik direktör yaptıktan sonra ilk devre 9 puan gerideydik. Bak, herkes bunu iyi hatırlasın. İkinci devre başladı. 18 maç oynadık. 17 galibiyet aldık. Şimdi tenkit ederken, yani edilsin yani, illa Aykut Hoca bizim hocamız olacak diye bir düşüncemiz yok. Ama gerçekleri de ortaya koymak lazım. Gerçek, 18 maçta 17 galibiyet, hiçbirinde işte geri oynatmadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı, 18 galibiyet. Trabzon'u yendi, Galatasaray'ı yendi, Beşiktaş'ı yendi. Bir tek içeride Bursa'ya beraber kaldı. Hepsini yendi. Ertesi sene oyuncular ayrıldılar. Kulübün durumundan dolayı, 3 Temmuz'dan dolayı oyuncuların bir kısmı kulüpten ayrıldı. Ve güç olarak düştük. Ama o senede bizler hapisteyken bir yıl Aykut Kocaman da burada liderlik yaptı. Yani oyunculara yaptı, kulübe hizmet etti. Ve sonunda bizim sahamızda

0: verilmeyen penaltılar, şunlar bunlar sonunda berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdı. Sonra gitti Konya'da kupayı kazandı. Yani teknik anlamda Aykut Hoca'yı tenkit edenlerin ortaya somut bir şey koyduğu yok. Ama sosyal medyada her gün onlarla, ben sosyal medyaya bakmıyorum, bizim arkadaşlar söylüyorlar, devamlı yayın yapılıyor. Bunu yapanlardan bir kısmı da spor yazarı geçinenler. Bu da yanlış. Yani siz o zaman ortaya koymanız lazım. Neden iyi, neden kötü? Bunu değerlendirdiğimiz zaman artı eksiler, hangisi fazlaysa ona göre yorum yapabiliriz. Ama öyle bir şey ki sosyal medya ve şey, bizim yapabileceğimiz, yola çıktığımız şeyde bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu kadar müdahale olmaz. Fenerbahçe'yi bu kadar onlar sanki başkanı yönetimi gibi idare edemezler. O zaman yönetimlere gerek yok, başkana gerek yok. O zaman sosyal medya kendisi seçsin, kendisi yaratsın, sorumluluğu da alsın olur. Bunlar lütfen yanlış. Herkesi aklı selim olarak düşünmeye ve buna göre de artı eksileri ortaya koysunlar. Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin. Gelmesin. Ama koydukları zaman görecekler ki Aykut Hoca'nın artıları çok. Aykut Hoca'nın bir tek yanlışı var. Bak, yanlışı var söylüyorum. Basınla veya sosyal medyada kendisi orada ilişkiler kurmuyor. Yanlışı bu. Eğer kendisi onlarla ilişkiler kursa, yani gazeteci veya televizyoncularla samimi olsa, benim görüşüm bunların hiçbiri olmaz. Ama maalesef onun yapısından dolayı, hem dobra bir çocuktur, yani ben severim dobralığından dolayı, hem de aynı zamanda kendisini geliştiriyor. Yani yazıyorlar diyor 6 sene işte bilmem ne yapmadı, 8 sene bilmem ne yapmadı. Ya ben görüyorum arada sadece. Hem maçları seyrediyor, yurt dışına gidiyor, Belçika'ya, Hollanda'ya gidiyor, maçları seyrediyor. Oradan notlar alıyor, geliyor, kendisi çalışıyor yani. Boş bir insan değil. Ben anlayamıyorum yani. Bu kadar neden tepki konduğunu anlamıyorum. Ha, antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu. Ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e 2 günde, 3 günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin, biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha, yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun, 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil.
1: Onu ha, biz veririz. Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki, inansak ki, ya bu kesin geliyor, şampiyon yapıyor, onu da veririz.
2: Conte'den bahsediyorsunuz Sayın Başkan.
0: Efendim?
2: Conte.
1: Jesus'ta.
0: Ya Conte de genel söylüyorum.
2: Hayır, sizin ya, adaylarınızdan ya, biri ya, olduğu yazılıp çiziliyor da onun için.
0: Ya, ya, konuşuyoruz diyorum. Ya yani isim bu değil yani. Önce bir yönetimde bunu konuşup tartışmamız lazım. Yani ben gidip takip etmiyorum. Futbol aklı olan arkadaşlar şu an çalışıyorlar. Onlar bizim önümüze bunu getirecekler. Şu an getirmiyorlar çünkü neden? Bundan biz seçim hazırlığı yapıyoruz. Her gün bir yerdeyiz. Her yere gidiyoruz, geliyoruz. Ya yani oturup bunu konuşmamız lazım. Bu konuşmada öyle zannediyorum haftaya ya da ondan sonra, seçimden sonra yaparız. Ama iki tane oyuncu almak için bu futbol aklı, hep derler ya, yani bizim Türkiye bir acayip. Hep söylerler, derler ki o futbolu oynayanlardan birileri olsun. Öyle söylerler yani yıllardır. Ama ona gittiğiniz zaman da onu da bu sefer benimsemiyoruz, başka şeyler söylüyoruz. Biz futbolu, eskiden bu kulübe hizmet etmiş insanları futbol aklı adı altında toplayacağız. Yönetimden de 1, 2, 3 bilemiyorum, tartışmadık çünkü konuşmadık. Arkadaşları da onlarla monte edeceğiz beraber. Bunlar yani bu seneyi değil, Fenerbahçe'ye, ben birazdan da söyleyeceğim, 5 yıllık vizyon hazırlamamız lazım Fenerbahçe için. Yani biz geldik, evet, bir yıl şey yaptık, başkanlık, yöneticilik yaptık, süre bitti. Şampiyonsak zaten, seçime gireceksek kongre bize bu görevi yeniden verir. Başarısızsak o zaman onu sorgularlar. Ama şu var, biz bu yapacağımız çalışmalar içerisinde 5 yıllık Fenerbahçe'ye ne yapması lazım vizyonu koyacağız. İstersen onunla ilgili size kısaca bilgi arz edeyim.
3: Buyurun Sayın.
0: Bakın şimdi ne yapacak 5 yıllık vizyonda Fenerbahçe? Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bittikçe kamuoyuna açıklayacağız. Avrupa'da sürdürülebilir başarı modeli yaratmamız lazım. Yeni gelir kaynakları yaratmamız lazım. Dijital dönüşümü hayata geçirmemiz lazım. Altyapı ve tesisleşmede ihtiyaçlarımız nelerse altyapıyı da yeniden organize etmemiz lazım. Dünya markası Fenerbahçe hedefi koymamız lazım. Ve buna göre çalışmamız lazım. Bunların hepsini somut başlıklarla ortaya koyup kamuoyuna da anlatacağız. Bu 5 yıllık bir vizyondur. Yani bu anlattıklarımın onun içinde. Daha çok maddeler var da önemli olan burada söylemiş oldum. Şimdi antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
4: Ama prensipte anlaştık galiba.
0: Prensipte anlaştık. Anla. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerimizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
4: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musunuz?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben.
5: Sizin bu kadar aslında Aykut Kocaman konusunda... Sayın Başkanım, savunmaya geçmenize hiç gerek yok. Biz yok, biliyoruz ya, Aykut Kocaman'ı. Hayır. Ne ben... işin diyorum. Aykut Kocaman'ı bizler biliyoruz. Bu sosyal medya içerisinde birkaç tane kendisini bilmez insan nedense Aykut Kocaman hakkında inanılmaz konuşuyor. Biz burada işte Enler'le geçen sene program yaptığımızda biz hep ve bizim gibi birçok kesimde yerli ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir teknik adam gelmeli ki diyoruz, yorum yapıyoruz. Fenerbahçe'nin aidet duygularını bilmeli ki Fenerbahçe'ye faydalı olsun. Sizin Aykut Kocaman akrabanız değil. Siz eğer kafanıza yatmayan bir teknik adamı asla almayacağınızı çok iyi biliyorum. Kafanıza uymayan futbolcuyu da transfer etmeyeceğinizi biliyorum. Siz yıldız mı yoksa doğru transfer mi?
0: Doğru.
5: Aykut Kocaman mı veya İsmail Kartal mı veya Montella mı ama siz kafanızda doğru hoca. Doğru. Sizi şampiyon yapar. Benim bildiğim, tanıdığım az yıldırım bunu düşünür.
0: Öyle, öyle. Onun için ben de bütün arkadaşlarım da öyle düşünüyor.
5: Sizin arkadaşlarınız öyle düşünüyorsa, ya o zaman şu Aykut Kocaman üstünden bu polemiklerin artık olmasını ben istemiyorum. Ya Aykut Kocaman benim arkadaşım o ayrı bir şey ama sonuçta yarın bugün Fenerbahçe'nin hocası olsa ben Ender'le de burada Aykut ben Ender program yaptık. Aykut Kocaman'ın yüzüne dedim. Yani sen hoca oldun mu eğer ben burada hala oturuyorsam kötü olduğu zaman kardeşim ben seni eleştiririm.
0: Söylersiniz tabii tabii.
5: Yani ya siz de beni tanırsınız. Ben dobra bir adamı söylerim.
0: Şenol, mesele Aykut.
5: İşte o Şenol, değil yani oradan çıkaralım.
0: Değil yani. Mesele burada bir sosyal medyada bir karışıklık. Hiçbir kimse de artı ve eksi koymadan tenkit ediyorlar. Gençler de buna inanıyorlar. Oturup inceleseler bu konu kapanır. Şimdi bu konuyu kapatalım.
4: Bizim bir tane dövmek
3: için hakkını teslim etmek Fenerbahçe yani, tarihindeki evet. Ama
0: ben Edirne'de sordum. Edirne'de Aykut Hoca olmasın diyor bir kişi.
5: Evet sosyal
0: çocuğu da burada omuzunda küçük bir çocuğu, sevimli bir şey. Sordum neden istemiyorsun? Cevap yok. En son dedi ki bir, sol taraftan bir tanesi çok geri pası oynatıyor. Tamam mı? Değişmiş dedim. Şimdi ileri oynuyormuş dedim.
2: Kapattım yani. Şimdi,
0: onun için bu konuyu kapatalım bence.
2: Hayır istatistikler de öyle
0: Allah
2: demiyor.
0: Herkesin
5: son
0: yoluna
5: açık. Son iki sene gelen hocaların hangisi ileriye oynattı? Mourinho mu oynattı? Tedesco mu oynattı ya, başkanım ya?
0: Bunlar bak biz
5: Aykut'u
0: altı defa.
5: Aykut'u da günah yazık.
0: Altı çok defa şampiyon gidiyorlar. Altı defa şampiyon. İki defa Daum yaptı. Rahmetli anıyoruz. Bir defa Zico yaptı. Üç tane hani yabancılar bitti. Yerliye geldik. Şey yaptı, Aykut Kocaman yaptı.
2: Ersun Hoca
0: yaptı.
5: Mustafa Hoca
0: yaptı. Mustafa Denizli yaptı. Yani biz görüyoruz ya.

0: kimlerle nasıl başarılı olabiliriz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Sıkıntı bu. İsimler önemli değil. Kapatalım bu konuyu.
1: Murat Özbostan, buyurun lütfen.
2: Başkanım, ben biraz finansal konulara girmek istiyorum.
0: Gir.
2: Bu son yaptığınız Yüksek Divan Kurulu toplantısında şu anki mevcut yönetime bir soru sordunuz o gün. Dediniz ki bankalardan kredi aldınız mı? Arkasından da Haziran ayı sonu itibariyle 600 milyon euroluk bir rakama ulaşacağını söylediniz borçların.
0: Toplam borcu.
2: Şimdi önünüzde böyle bir tablo dinlediğim kadarıyla daha bir net bir bilginiz yok. Ama yok. Siz tahmininizi söylüyorsunuz. Böyle bir tablo içerisinde nasıl baş edeceksiniz? Yani bu çok büyük bir rakam değil mi? Bir yandan transfer, bir yandan amatör branşlar. Yani beklenti büyük, yıldız transferi, işte 5-6 transferden bahsediyoruz.
0: Murat Bey, yıldız kimdir? Yıldız transferi, yıldız kimdir?
2: Yıldız transferi magazin hayatıyla da, spor hayatıyla da, futboluyla da, her şeyle gündemde olan isim olarak ben
3: ama başkanım, bu ülkeye yıldız transferlerini de o pencereyi açan sizsiniz.
0: Benim, evet. Doğru.
3: Ortega'yı, Roberto Carlos'u, onları, Anelka'yı, Apia'yı getiren sizsiniz. Bir vizyon açan sizsiniz.
0: Tabii.
4: Aslında yıldız mı, doğru transfer mi diye başkana sorsan da doğru transfer bence daha mantıklı.
2: Genel sorumun içerisinde o 600 milyon euroluk rakam çok büyük değil mi? Ürkütücü bir boyutta değil mi? Ne düşünüyorsunuz?
0: Rakamları tam bilmiyoruz. Kamuoyundan duyduklarımızla söylüyoruz. Bu 600 milyon o kadar yok diyorlar. İşte bir kısmı gelecek yıllarda oyunculara ödenecek paralar var diyorlar. 193 milyon euro galiba. Bir yıl içinde ödenmesi gereken para varmış. Fenerbahçe büyük camiadır. Fenerbahçe geldiğim zaman 13 milyon bütçesi vardı. 11-12 milyon yayından alınıyordu para. O zaman iki televizyon kanalı kavga ediyordu. Bizimkiler ayrılmak için bir kanalla anlaşmışlardı. Oradan 12 milyon, bir sene 11, sonra 12 milyon olacak şekilde çekler alınmıştı. Geriye kalan 1 milyon da bütün sponsorluklar, diğer bilet gelirleri hepsiydi. Sonra biz bu bütçeyi 250 milyonlara çıkardık 2008'de. Ve şirketin değeri de 1.8 milyar olmuştu. Biz o zaman çözdük bunları. Gelirleri arttırdık, işte stat gelirleri, loja gelirleri, sponsorluk, forma gelirleri, forma satışları. Bunların hepsini yaparız. Bunlardan korkmuyoruz yani. Ama Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var, şampiyonlar. O 12 yıllık hasret durduğu anda her taraftan akapçılar şimdiden geliyorlar, sponsorluk teklifi yapıyorlar. Efendim, yeni projeler yapmak istiyor ve bu projeler de öyle 3 milyon 5 milyon değil. Bakın Barış Bey bana verdi, bundan bahsetti diye bahsedeyim. Şimdi iki tane kısa sürede projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün de hatta toplantısını yaptılar. Bir tanesi gayrimenkul projesi. Bununla ilgili çalışma yapıyorlar. İkincisi de yeni bir şirket kuruyoruz. İktisadi proje yapacağız orada. Yani bunların değerleri hepsi, yani diyelim ki 60-70 milyon birincisi. İkincisi çok büyük rakamlar. Bunları hayata geçirmek de kolay. Önemli olan orada kararlılık. Karar verirsek seçimden ertesi bunlar, yani şöyle söyleyeyim, 150-200 milyon kulübe bir anda girdi yapmış oluruz. Bundan şeyimiz, korkumuz yok yani. Diyelim ki ihtiyaç var, vereceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Vermek için geliyoruz. Çünkü neden? Bu çocuklar ağlamasınlar. Camia üzülmesin. Bunlar içinde tecrübe bizde var. Akıl bizde var. Para da var diyoruz. O zaman sorun ne? Hiçbir sorun yok. Hepsini çözeriz. Ama hangi şartta? Camia birlik ve beraberlik içerisinde. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ender Bilgin, buyurun.
5: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
0: geçerli
5: mi o zaman?
0: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden, seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsım değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim. Ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani. Liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz.
5: Şimdi Hakan Bey geçen burada saha başarısı ve parasal anlamda önce rakibimizle 0-0'a getirmeliyiz durumu dedi. Siz Galatasaray'ı gözünüzde çok fazla büyütmeyin diyorsunuz.
0: Büyütmeyin.
5: Peki nedir temel eksiklik? Yani neyi başarmak lazım eğer arada bu kadar fark görmüyorsanız?
0: Ne kadar fark var?
5: Sizce?
0: Ben bilmiyorum, siz söyleyin. Ben takdir etmiyorum.
5: Hakan Bey 0-0'a getirmeliyiz dediğine göre.
0: Ya 0-0 nedir?
5: Demek ki geride diye düşünüyor.
0: Ya geride tamam, kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde lojada geri kaldık. Kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak. Ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler yetişecek. Kapanmış olacak.
5: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri
0: ya,
5: değil mi?
0: Yalnız değil yani. Hı-hı. Her şey onu dibalarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
5: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
0: ya
5: onu söyleyebilir.
0: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Ya onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar, harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi aradaki fark ne kadar? 50 milyon, 100 milyon. En fazla budur. Onu da sağlarız yani. Ne olacak? Problem değil yani.
2: Başkanım, bu yönetimin yani önündeki 2-3 yıllık sponsorluk gelirlerinin alıp peşin harcadığını yorumları var.
0: Murat Bey, hiçbirini bilmiyoruz. Ancak duyum yani. Hep duyuyoruz. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Gelince seçilip gelince göreceğiz bunu. Ama bunları da kabul ederek geliyoruz. Yani yarın geldim, ben bunu bilmiyordum, yok. Durum belli. Durum iyi değil. Buna göre geleceğiz ama geçmişi de suçlamayacağız. Yapmışlarsa bir yanlışlık varsa herhangi bir şey, gördüğümüzde bunu gerekeni yaparız. Ama şu andan söylemek yanlış olur.
1: Sayın Başkan, seçim kampanyanızda burada çok yoğun bir kampanya içerisindesiniz ve bizi kırmadınız. Tekrar teşekkür ederim. O yoğunluğunuz içerisinde davetimizi kabul ettiniz. Seçim kampanyanızda benim dikkatimi çeken, tezahürat yaptırmıyorsunuz, meşale yaktırmıyorsunuz, izin vermiyorsunuz da böyle durumlara. Bunun sebebi nedir diye sordum.
0: Sebebi yani gereksiz görüyorum bunları. Yani biz siyasetçi değiliz. Biz Fenerbahçe futbol takımının, spor kulübünün başkanlığına adayız. Yani o meşale yakmak veya tezahürat yapmak, bunlar bana biraz garip geliyor. Gerek yok.
5: Biz diğer tarafta yapacak. Fenerbahçe nihayetinde. Efendim? Karşı taraftaki de Fenerbahçeli nihayetinde.
0: Ya onlar yapabilirler. Onlar böyle, ben 20 sene başkanlık yapmışım. Bu kulübe 40 sene yakın hizmetim var. Yani onun için ben onları, genç arkadaşlar yapabilirler. Onlar heyecan da duyabilirler. Ama ben yapılmasını istiyorum. Çünkü meşale yakıyorlar. Ben de kafamıza geliyor. Yanıyor yani.
5: Çok kötü kokuyor bir de.
0: Onun için yapılmaması yeterli. Ona bize sevgi göstersinler. Elle tokalaşarak veya kafa sallayarak, işaret yaparak hepsi geçerli. Önemli olan birbirimizi sevdiğimizi anlayabilmek ve anlatabilmek.
5: Vallahi ben konuşurum bak.
3: Başka öyle olsun.
5: Girerim araya.
3: Ben bir şey sorayım. Hakemlerin performansı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi, özellikle başkanlığınız döneminde çok anınız var biliyorum. Yani mevcut hakemlerin performansı her takım için artı oluyor, eksi oluyor da. Çünkü eğer seçilirseniz mutlaka bu hakemlerle ilgili konu önünüze gelecek diye düşünüyorum. Yani ne düşünüyorsunuz mevcut hakemlerle ilgili?
0: Şimdi geçmişte bu hakemlerin sıkıntılarını bildiğim için o zaman genç hakemler gelsin dedim. Fakat o genç hakemler sonra öğrendiler işleri. Bu sefer onlar o gitsin dediklerimizden daha kötü hareket etmeye başladılar. Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Türkiye'de sıkıntı. Ben yurt dışında da maçlar seyrediyorum. Bu akşam

0: da seyrettiniz. Gördü, kendisi inanmıyorsa çalmıyor. Var da devreye girmiyor. Ender Bey orada bunu söyledi. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de merkez hakem kuruluyla oturacağız, konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey bizim hakkımız yenmesin, adaletle idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz, bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik, bizim alemimize çalıyorlar ya, öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale eder. TFF ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse, onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Gereğini de yaparım.
1: Bunda bağlantılı başkanım şunu sorayım. Şu anda federasyonun almış olduğu bir karar var. 10+4. 4 tanesi 23 yaş altı. Eğer seçildiğiniz takdirde bu kararla ilgili bir görüşme yapar mısınız?
0: Şimdi bizim futbol hakkı dediğimiz arkadaşlar, eski sporcular, senin de arkadaşların, onlarla yaptığımız konuşmada onlar da bundan sıkıntı doğabileceğini söylediler. Çalışıyorlar. Biz seçilirsek federasyona gitmemiz lazımsa gideriz. Bakın en önemli şey kulüpler birliği çalışmıyor. Kulüpler birliği çalışmıyor. Bütün kulüplerin sorunları var. Bu sorunların hepsinin toplanması lazım. Bir liste haline getirilmesi lazım. Bunun hangi mevciyle konuşması gerekiliyorsa da hep beraber gidip bunu konuşmak lazım. Yani vergiler %40'lara çıkmış. Bu vergiler kulüplere şu anda yük. Kimse sesini çıkarmıyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama 2-3 sene sonra kimse vergi ödeyemez. Ödeyemez. Vergi ödeyemediği zaman da bu sefer vergiden dolayı kulüplere acizler gelecek. Şunlar bunlar. Bütün sorunları biz geldiğimizde bütün sorunları kulüplerle oturacağız, konuşacağız. Bunu Ankara'ya gidip izah edeceğiz, anlatacağız. Yani. Kulüpler şu anda hiçbir sorunlarını çözemiyorlar. Gördüğüm o.
1: Yani ama çok zor durumda diyorsunuz bütün.
0: Efendim?
1: Bu ara zaten bütün kulüpler
0: sıkıntıda.
1: Vergiden dolayı.
0: Her vergi yalnız değil, başka konularda da. Yayın ihalesi 160'larda galiba, 160 milyon dolarlarda. Halbuki biz 450 milyon dolarlara çıkarmıştık. Marka değerini yükseltmemiz lazım. Şehir takımlarının gelmesi iyi oluyor. Şehir takımları geldiği zaman marka değeri yükselecektir. Neden? O şehirlere gidip maç yaptığınızda seyircisi çok olacak. İşte oradaki heyecan bu sefer insanların televizyon seyretmesini, yani maçları seyretmesini sağlayacaktır yani. Onun için bunları önem vermemiz lazım. Bu şehir takımlarında destekli çıkanların hepsini de kutluyoruz diyelim.
1: Biz de tebrik ederiz.
2: Sayın Başkan, yabancı kuralı demişken 10+4 bugün sizinle program yapacağımızı duyan benim de Fenerbahçeli dostlarımın en çok sorduğu soru. Kadroda çok fazla yabancı sayısı var. 19 yabancı futbolcusu var Fenerbahçe'de.
3: Onu bir versinler istersen arkadaşlarımız Barko'ya şu anki listeyi.
2: Şimdi hemen hazırlıyorlar. Bu yabancıların durumuyla ilgili nasıl bir tasarrufunuz olacak? Bu çok merak ediyorum.
3: Çünkü oyuncu almak kadar eldeki oyuncuları nasıl değerlendirmek, o tasarrufta bulunmak da gerekecek.
0: Tabii.
2: Ekranlara da geldi sözleşmeli oyuncuları, geniş kadrosu Fenerbahçe'nin.
0: Şimdi
2: burada yerli ve yabancılar bir arada.
0: 10 tane 23 yaşın üstünü listeye yazabiliyorsunuz. 4 tane de 23 yaşın altı yazabiliyorsunuz. Evet. Bizde 3 tane oyuncu bunu karşılıyor.
3: Nene, Brown, Şerif.
0: Evet, 3'ü karşılıyor. Bir kişi alabiliyorsunuz oraya. Diğerleri de o 10 kişinin içine girmesi lazım. Evet. Şimdi çalışıyorlar.
3: Bakalım yeni gelenleri satacak mısınız? Efendim? Oradan da para kazanacaksınız.
0: Ya bakalım. Şimdi Ender Bey, gittikleri kulüpte başarılı olanlar var. Onlar gelsinler, biz seçilelim önce. Sonra oturalım, herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz, yok. Hı. Oturacağız beraber şartları, giderse nasıl gider, kalırsa nasıl kalabilir, bunları tartışacağız, sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur ya. Hepsini konuşmamız lazım.
3: Şey dikkatimi çekti mesela benim. Geçen yıl Fenerbahçe'nin attığı golle Galatasaray'ın attığı gol aynı. 77 tamam. Gol atmışlar. Kaldı ki devre arasında hepimizin söylediği, yani 30 küsur yıllık ben bu mesleği yapıyorum, hiç görmediğim bir devre arası transfer süreci yaşadık. Doğru. Bir büyük takım adına. Buna rağmen 77-77. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yedikleri gol Galatasaray'ın 30, Fenerbahçe'nin 37. Bu takım savunmasında da, yani normal savunma anlamında da biraz sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Evet, siz iki tane santrafor transferinden bahsettiniz. Ama bu arada örneğin ciddi bir sol stoper ihtiyacı yok mu? O denklemi de bir yandan düşünüyor mu futbol aklı?
0: Emre Bey, beni teknik doktor mu yapacaksın? Hayır, öyle bir şey varsa ona göre konuşayım. Tamam mı? Apo, beni sol ayaklı Apo var burada. Abdullah'ı alalım, sola koyalım. Hem stoper oynar.
3: Defansa takviye de var mı yani?
0: 3-5-2'de de oynuyor.
3: Oynar, vallahi oynar. 20 milyondan aşağı etmez başkanım.
0: 20 az. 20'den fazla. Şimdi tamam. Bakın. Arkadaşlar çalışıyorlar. Ben biliyorum. Nerelere ne alacağını bana söylediler, anlattılar. Şimdi bu yabancı hadiselerinden dolayı bir zorluk var. Bir kere Fenerbahçe'nin takımı iyi. Futbol takımımız kaliteli. Futbol takımında ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları yerine getirirsek bizim takım çok iyi bir takım olur. Ya rakip 3 puan önde bitirdi. Biz içeride Alanya galiba, Rize, Karagümrük'e gittik, orada yenildik 2-0. Şimdi bunları kaybetmemiş olsaydık biz en azından 6-7 puan önde bitirmiş olacaktık. Yani bugün beğenmiyoruz denen takım 6-7 puan önde bitirdi. Ama o eksiklerden dolayı biz takım olamadık. Takım olamayınca da geriye düştük. Şimdi geri dörtlüye baktığın zaman Semedo, Mert var. O Mimovic'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
1: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor Şenol Hoca. İkisi de gidiyor milli takıma.
3: Tabii.
0: Dünya Kupası'nda ayın 9'una kadar hem biz hem Portekiz rahat geçecek gibi gözüküyor. Yani en erken dönüşleri 9-10 Temmuz olur. Biz 21'inde ön eleme oynayacağız.
4: Evet,
0: 22'sinde. Evet. 21-22'sinde.
4: Evet.
0: Şimdi onun için beni uyardılar. Yani burada bak gidiyor mu? Buraya da bir oyuncu bakıyoruz diye söylediler. Bakın dedim. Şimdi normalde kaleciye kızıyoruz.
3: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi? Bu oyuncu Manchester City'de yıllarca oynadı. Şimdi Manchester City'de oynadığınız zaman defans, forvet. 30 metre. Nerede defansı? Orta sahada. Bizim defans 18'in üstünde. Çıktı. Vuramadı veya üstünden vurdu. Kendisi de hatalı, önündeki de hatalı. Şimdi ben bunları kendimden anlatıyorum ama başka değil. Gördüğüm şeyi anlatıyorum. Ya o zaman senin defansının çok sağlam olması, yani kaliteli olması lazım ki o kaleci de o kalitesini gösterebilsin. Şimdi bizimkiler geliyor, yapışıyorlar. Top atacak, atamıyor. Yoksa muazzam top atıyor.
1: Evet, sol ayağı yani, çok iyi.
0: Muazzam yani.
3: Brezilya milli onu takımının kalesinde lazım. Olacak.
0: Kazanmak lazım. Konuşup onu, varsa dertleri, onu çözüp ikna etmek lazım ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. Bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksin. Bunun 1 milyon altını ödersiniz.
4: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. Ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız.
4: Bunlar transfer hataları çok mu oldu son yıllarda?
0: Kadroya baktığınız zaman

0: Ama öyle.
1: Yani mesela Sıdıkı Şerif'le ilgili düşünceniz ne başkanım?
0: Ya Sıdıkı Şerif bak iyi oyuncu olacak.
1: Çok tartışılan bir oyuncu da.
0: Ben söyledim.
1: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani. Ya iki sene beklersiniz iyi oyuncu olabilir. Ama 22 milyon verdiniz. Sizin acil size ihtiyaç olan yere 22 verdiniz. 20 daha verirdiniz 40 milyona iyi bir santor alırdınız. Benim söylemek istediğim o Murat Bey yani. Ya çocuğu karalama anlamında değil. Yani. Çocuk mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama getirip yükü onun üstüne yüklerseniz o zaman olmaz. Başka, o paralar da verilmez.
1: Kantenin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
1: Kantenin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Neye sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?
1: Yok biz de bilmiyoruz.
2: Biz de bilemiyoruz.
0: Kamuoyu da bilmiyor.
1: Yani sadece yani. Şerif'in kendi takımında 300 bin euroya oynadığı oranın basınında.
2: O kadar burada bile değil galiba.
1: 2,5 milyon euroya imzası söyleniyor. Tabii de o da bilinmiyor.
0: Bilmiyoruz yani. Ben de bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Ama değerler yükseltmişler diye duyuyoruz.
1: Peki diyelim yönetimi seçildiniz. Ekibiniz, yönetim kurulunuz. Bu transferlerin perde arkasına bakacak mısınız? Bir kağıtları getirin
0: bakalım. Tabii bakacağız yani önümüze gelecek. Çünkü bunlara ödeme yapılması lazım. Hep borç var yani. O borçları öderken bakacağız yani. Bu ne aldı, neye getirildi, kim nasıl yaptı hepsini inceleyeceğiz hani. Bunda bir şey yok yani. Evet. Ödeme yaparken bakacağız mecbur.
3: Bu şey var bir de başkanım. Transfer limiti var galiba. 60 milyon evet. Eurolardan bahsediliyor.
0: Evet.
3: Mevcut kadroya da takviye düşünürsek... Eliniz rahat mı hareket edecek yoksa sıkıntı yaşayacak mısınız? Çünkü görünen o ki iki tane santrafor düşünüyorsunuz.
0: Tabii.
3: Hatta belki ismini açıklarız dediniz bir an önce.
0: Tabii tabii.
3: Belki stoper almayı düşünüyorsunuz. Belki başka bir mevkiye ihtiyaç duyacak. Efendim?
4: Sağ bek.
3: Belki sağ beke doğacak. Acaba bu limit sizin elinizi şimdi zorlaştıracak
0: limit,
3: mı?
0: Limit 60 milyon diyorlar.
3: Evet.
0: UEFA'dan ben konuştum.
3: Evet.
0: 60 milyon limitiniz var dediler. Ama lisansla ilgili müracaatı, yeni müracaatı yapmamışlar daha. Ha. Veya yaptılar TFF'de bilmiyorum ben. Bu oraya gittiği zaman yeniden değerlendirme yapılacak.
3: O borçsuzluk kağıdı gibi bir şey mi?
0: Hayır hayır. Yani bizim bu kadar oyuncumuz var. Gelirlerimiz bu kadar. Bunlar hepsini mali tabloları görecekler ki. Ha. Ona göre diyecekler ki sen 60 milyon harcarsın. Fazla harcayamazsın. Tamam. Şimdi 60 milyonluk bir limit var diyorlar. Harcanabilecek. Sonra biz şimdi oyuncu sattık. Ayrıldı. Ondan bir para girdisi varsa bu bir ilave geliyor. Sponsorluktan herhangi bir artış varsa, bir gelir varsa onlar geliyor. Ama sponsorlukta siz 20 milyona diyelim ki formanın önüne reklam aldık. 50 milyona çıkardık. O zaman UEFA bunu soruşturmaya alıyor. Ama 20'den 25'e çıkardık olabilir diyor. Değerlendiriyor. Bunlar da var. Şimdi sonuçta bu değerlendirmenin sonucunda bize bir limit söyleyecekler. O limite göre de biz hareket edeceğiz. Şimdi ne var? Bu gelecek geri gelecek oyuncuların durumu nedir? Yani ne istiyorlar? Almamat geldi. Tamam oturduk konuşuyoruz. Belki diyecek ben gitmek istiyorum oraya. Orada başarılı olmuş. O zaman şartları konuşacağız. Nasıl gidecek? Bundan sonra her giden oyuncuya para vermeyeceğiz.
5: Diego Carlos Como'da bütün sezon oynadı mesela.
0: Oynadı.
5: Carlos.
0: Evet onu da inceliyorlar. Bakıyor, bütün maçlarını getirdiler bakıyorlar. Yani belki de buradan diyeceğiz ki bu oyuncu kalsın. Yani istediğimiz yerde ihtiyaç olan yere göre oyuncu varsa kalsın diyebiliriz.
3: Evet.
0: Veya gitsin. Veya oraya yeni bir oyuncu alacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. İlk de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış.
5: Yani şu anda Ederson'la ilgili senin sorduğun sorunun devamını söyleyeyim ben. Başkanım söylediğinden şunu anlıyorum. En azından Ederson'u düzeltmek için önce savunmayı düzeltmek lazım. Biz de geçen sene burada

0: Ederson eleştirdik ama hatta dedik ki bak hatta
1: bol,
0: şunu dedik
1: bol,
0: ama
1: bol tenkit ettiniz.
0: Ettim ne söyledim ama şunu da dedim. Levent Mercan, Osterwald'de Mert Müldür. Üçlü savunma, dörtlü değil.
1: Bir daha söyler misin?
0: Osterwald'de Mert Mercan,
2: Levent
3: Osterwald'de Mert Müldürlü bir üçlü savunma oynadı.
0: Üçlü savunmayla oynadı. Kim açı üstüde?
1: Karagümrük'te oynadı.
0: Ha.
2: Başka Müldür. Yiğit Efe'de vardı.
0: Yiğit Efe'de vardı bir de orada.
1: Kim?
0: Yiğit Efe'de vardı.
1: Yok bak. Üçlü oynadı Karagümrük maçında.
0: Karagümrük maçı üçlü.
1: Bir daha bak ona. Sağda Mert Müldür.
0: İki maç sağa bek şey oynadı.
1: Ortada Osterwald'de, solda Levent. 3-5-2 oynuyor. En solda da Avşil Buran oynuyor. Halbuki evet. Avşil Buran'ın boyu uzun. Tamam mı? Levent'i atıp dışarı onu alsa hoca biz o yapılan ortadan golü yemezdik.
2: Levent
1: ikinci golü yemezdik.
2: Bu
1: kadar anlatayım. Bak, anlayın.
0: Evet. Levent Mercan'ın
4: iki maçı.
3: Başkanım taktiğe girdi.
1: Gördüm. Gördüm yani.
0: Levent Mercan sol ayaklı başkanım.
4: Az önce dediğiniz gibi takımı yönetecek teknik direktörün de bizimle temas halinde olması, fikir alışverişi yapması.
1: Benim dışında mesela Ankara'dan katılan Fevzun Bey var. Çok değerli bir isim. Onun da Fenerbahçe üyeliği olmadığı için olacak şimdi yapılacak. Onu futbol aşağıya alıyoruz. Ama o arkadaş bizim yönetici olan arkadaşımız futboldan da anlıyor. Ankara Gücü'nde de futbolla ilgili çalışmalar yapmış. O gelecek. Onun gibi bir iki arkadaşımız daha var. Onları bu dediğimiz eski sporcularla bir araya getireceğiz. Orada bir akıl yaratacağız. Futbol aklı. Onun için biz de anlıyoruz yani. 20 sene başkanlık yaptık.
4: Evet.
1: Bütün 20 sene Apo bile benim kadar soyunma odasına girmemiştir. Şey oldu. 20 sene. Yani 20 sene başkanlık yaptım. Samandıra'ya gittim. Oraya gittim. Her şeyi gördüm biliyorum. Yani gördük yaşadık hepsini. Başkanım, hem de kaç antrenörle gördük
4: Samandıra
1: yani.
4: Samandıra demişken. Bir koyalım mı Samandıra'ya geçmeden önce? Çok kısa bir reklam aramız
1: var.
4: Hemen devam edeceğiz aranın ardından. Çok kısa bizden ayrılmayın.

0: kollarında.
1: Aspor Radyo canlı yayın.
2: İşte biz taktik idman yapıyoruz. Bizi sağdan soldan çekiyorlar. İşte rakiplerimiz bunu öğreniyor gibisinden. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ne diyorsunuz? Ya da tesislerle ilgili bir düşünceniz var mı?
3: Şimdi tesisler ne durumda bilmiyorum. Oraya ilave ihtiyaç var mı yok mu? Ancak biz seçilirsek gidip inceleriz. Ona göre karar veririz. Yalnız o şeylerin, dışarıdan gazetecilerin çekimiyle ilgili. Yani biz daha 2004 yılında Samandıra'ya geçmiştik. O yıllardan sonra da vardı bu. Oradaki evler vardı. Evlerin tepesine çıkıp oradan çekiliyordu. Ama o kadar antrenör geldi gitti, hiçbir şikayet etmedi. Yani bu şikayetin nedenine bakmamız lazım. Yani özel bir şey mi hazırlıyorlar da onu çekiyorlar, ben onu anlamadım. Ama yapılacak bir şey varsa yaparız onu. Ama incelememiz lazım.
2: Teşekkür ederim.
4: Malt

0: Göztepe projesine ona bağlayayım. O konuda bir şeyiniz var mı?
1: Onda bir divana gittiğimizde sunum yaptılar. Biliyorsun o arsayı ben aldırdım yani. Çünkü o arsa askeriyenin de.
0: Evet, evet.
1: Sonra ben gittim Ankara'yla değerli insanlarla görüşme yaptım. Onlar da yol gösterdiler. Murat Kurum da, Sayın Murat Kurum da ilk başlangıcı da o burayı alın. Gidin konuşun, alın burayı dedi bana. Çünkü biz Gebze'de yapacaktık operasyonu. Dedi ki Gebze'de ileride inşaat yaparız. Bizim de arsalar var. Sizinkini de birleştiririz. Fenerbahçe'ye gelir olur dedi. Konut yaparak. Ama burayı, bu proje biz orada üniversitenin ana merkezini, binasını yapacaktık. Yanında da spor tesisleri vardı. Bu proje için ben o zaman gittim ve Ankara'da istedim. Hulusi Paşa o zaman savunma bakanıydı. Onunla görüştüm. Ondan dedi ki gidin Yaşar Paşa'ya da anlatın. Gittik Yaşar Paşa'ya da anlattık. Ondan sonra dediler ki bir dilekçe yazın. Yazdık 2018 yılı. Yazdık ve işleme kondu. Ondan sonra da Ali Beyler geldiler. Oranın şeyini aldılar. Fenerbahçe'ye verilmesi için işte Milli Emlak'tan galiba zannediyorum. Oradan tahsis edildi. Orada bir proje yaptılar. Ama proje neyleri kapsıyor bilmiyorum. Ancak seçilirsek gelirsem görürüz. Orada önemli olan ne yapılacak? Bir, kaça mal edilecek? Bunun kaynağı nedir? Bunların tespit edilirse o zaman o proje yürür. Eğer Fenerbahçe'ye faydalı bir şeyse yani bir türlü kaynak bulunarak yapılabilir.
2: Ben şöyle söyledim, devam edeyim. Şimdi çok isimler üzerinden gitmiyoruz ama iki santraforla anlaşmaya yakınız dediniz. Sayın Başkan, dün de yayınımızda Erdem Akbaş bizimle paylaşmıştı. Kim? Vedat Muriç, muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş yayındayken tamam, bizimle paylaşmıştı. Fenerbahçe'yi takip ediyor arkadaşımız. Vedat Muriç için Fenerbahçe'nin sizin arkadaşlarınızın sizin masada olduğuna dair ve yine Gesar ismi de yine çok konuşuluyor. Bu iki isim kim? Sizin
3: Girasi.
2: Girasi. Bu iki isim sizin listenizde var olan.
1: Benim listede çok isim var. O ben değil. Benim listede hepsi var. Birkaç gün daha sabredelim. Ona göre değerlendirme yaparız.
4: Peki başkanım, soruyu şöyle revize edelim o zaman. Anlaşıldı ki söylemeyeceksiniz siz.
1: Ya hayır, söylemem şu yani.
4: Yani ben verecek saygıyla karşılıyorum.
1: Zarar vermese tabii. Abdullah Hoca yani söylerim ne olacak?
0: Mourinho'daki durum yaşanmasın diyorsunuz.
1: Ya, hem o yaşanmasın hem de bir anlaşmayı tam bitirmedik. Yani pazarlık tabii yapıyoruz. Pazarlığı yaparken
0: fiyat yükselir.
1: Yükselecek yani veya inmeyecek.
4: Evet.
1: Onun yani oyuncularla değil yani sıkıntı.
0: Doğru.
1: Kulüpleriyle doğru bir anlaşma yapmak lazım. O anlaşmayı biz anlaştık diye söylersek ya alıyoruz ediyoruz. Kulüplerle o zaman ne istiyorsa vereceksin. Onu da Fenerbahçe'ye yazık olur yani. Doğru. Niye vereyim?
4: Peki başkanım, şöyle bir revize edelim soruyu. Futbol takımlarının en büyük gerçeği atanıyla tutanının iyi olması. Evet. Değil tamam mi? Ama bu konuda rakibinizin gerisinde görünüyorsunuz. Özellikle bu sezon. Eğer bunlar iyi olsaydı bence şampiyonluk yarışı devam eder ve belli olmazdı.
1: Doğru.
4: Şimdi siz iki tane santrofordan bahsediyorsunuz. Peki bu santroforlar rakibinizi de düşünerek bir Osimhen etkisi yapabilecek
1: yapar
4: mi Fener?
1: Yapar.
4: Öyle mi?
1: Ya Abdullah Hoca, şimdi Osimhen etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
0: 77.
1: Onlar kaç gol atmış?
4: 77. Orada yenilen aynı golde sıkıntı
1: aynı
4: var.
1: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
4: Evet.
1: Bak sallıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Ama bizim geldiğimiz yani Türkiye'de şampiyon olduk. Tamam güzel. Ya biz Avrupa'da da bir şey yapmamız lazım yani. Şimdi ilk oynayacağımız turda bize göre daha zayıf takımlar. Onu geçelim. Sonra ikincide
0: Hertz'le Gornik Zabrze var.
1: Tamam. Biz yani onları, Polonya, onları rahat geçebiliriz. O zamana kadar çünkü takımı kuracağız. 20 Haziran, 25 Haziran'a kadar bizim bütün her şeyi bitirmemiz lazım.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
2: O zaman ya seçimden sonra bir
1: alınca alınca geri kalan bir şey de kalmıyor ki.
0: Bir de stoper lazım.
1: Alacağız. Onu da halledeceğiz. Yani. Ve hatta ya şimdi söz konuşacağım da yanlış olacak. Arkadaşlar çalışıyorlar yani bilin.
0: Şeyler, rakipler orada.
1: Evet.
2: İkinci elemede seri başı Fenerbahçe.

0: tamam. Bir şiir
1: yani
0: bir
1: evet. Üçüncü elemede de yani geçebiliriz rahatça. Yani bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ondan sonra playoff'ta da yani onlar da bizim kadar o kadar yani fazla evet. büyük değil yani. İyi konsantre olursak ve bütün camia birleşirse onları da geçeriz. Şimdi ve ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne kalırız ki bundan sonra devamlı diğer yıllarda da Fenerbahçe'nin kalması lazım.
0: Arkadaşlarımız oraya bir not düşmüş. Önemli bir not. Transfer sezonu 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. Dolayısıyla seçimden sonra 21-22 Temmuz'da top başı yapacak Fenerbahçe. İlk maçına çıkacak. Dolayısıyla yok, seçimden yok. Sonra hemen transferler de ardı aa, ardına evet. gelir mi diyorlar.
1: Abi 22 Haziran'da evet. transfer başlıyor.
2: Resmi Temmuz'da. Dönem.
1: Resmi, yani resmi dönem 22'sine başlıyor. Zaten 22'sine kadar biz almış olmamız
3: lazım. Fenerbahçe'de sezonu evet. açmasın.
1: Sezonda yani. O civarda açarlar.
3: O civarda, evet, o civarda açar.
0: Kısa bir süre. Dolayısıyla tamam. transferler peşi sıra gelir mi diye soruyor taraftar seçimden ya. Sonra.
1: Geldiğimden beri ne anlatıyoruz hanımefendi? Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası. Evet. Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elenmemesi durumunda geç gelir.
2: Doğru.
1: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santralı bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri yaptık mı problemi çözdük.
4: Yani ondan stoperleri aldıktan sonra bakacağız. Başkanım, stoperleri de aldıktan sonra.
1: Tabii stoper alacağız bir de. Ya benim görüşüm ben konuşuyorum sohbet ediyoruz herkes de duysun madem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
4: Evet.
1: Ha, iki yani stoper. Biz de biri sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak.
4: Doğru. İki sol ayak var burada bir tanesini verelim.
1: Ah, keşke ikiniz olsanız. Birinizi stopere birinizi sola yerleştiririz bitti.
2: Başkanım tribünlerin demografik yapısı değişti mi Fenerbahçe'de? Ya da şöyle söyleyeyim mesela siz 1 milyon üye kampanyasını siz yaptınız.
1: Tamam.
2: Şimdi üye sayısı 60 binin üzerinde. Gerçi bu seçimde galiba oy kullanabilecek 44 bin civarında aidatını yatırmış üye varmış. Bu kadar yükselmesi neye yol açtı? Yani bir demografik yapısı değişti mi? Yani biraz gençleşti diye düşünüyorum.
1: Tabii.
2: Bu iyi de olmuştur İyidir, tabii ki. Tabii. Ama tribünlerdeki mesela o ambiyansta biraz sıkıntılar olduğunu camia da söylüyor. Yani o eski güçlü Kadıköy baskısının olmadığını siz ne düşünüyorsunuz?
1: Onu yaratacağız. Çünkü tribünlerde 29 tane söylediler. 29 tane grup oluşmuş. Hepsi başka başka şeyler söylüyorlar. Onları tek hale getireceğiz. Eğer Fenerbahçelilerse, Fenerbahçe'yi seviyorsa hepimiz fedakarlık yapacağız. Onlar da bir araya gelecekler. Oradaki ambiyans, ruh, Fenerbahçe'nin ruhu sahada futbolcularda ama tribünde de onlarda olacak. Geçmişte öyle başardık. Onun için onlardan gerekirse rica edeceğiz, gerekirse başka tedbirler alarak onları da bu fikre inandıracağız ve beraber bu işin altından kalkacağız.
5: Başkanım, göreve geldiniz 8 Haziran pazartesi. Evet. 100 gün sayarsak bu 100 günde 3 somut yapacağınız eylem ne olacak? Yani 100 günde 3 önemli şey ne olabilir?
1: 100 3
5: günde.
1: Önemli şey değil de bak 100 günde arkadaşlar yazdılar, verdiler. Kısa vadeli çözüm paketi. 100 gün içerisinde bütün hatta bu hafta bunları başlıklar tamam. Altını dolduralım çalışıyorlar. Açıklayalım dediler. Ama ben dedim bekleyelim. Seçim biz kazanırsak çalışmış olalım. Boşuna çalışmayalım. Tamam mı? Şimdi örnek yani bu şeyde 100 gün içinde yapacağımızı somut olarak anlatmamız gerekiyor. Bunun birincisi örnekler veriyorum. Futbol yapılanmasını yeniden organizasyonu. Nasıl yapacağımızı anlatacağız. Transfer ve bu oyuncuları şey yapma, araştırma modelinin kurulacağız. Bunun scout kurulmasını modeli. Sağlayacağız. Scout'un. Bunun kurulmasını sağlayacağız. Kurulu varsa onu daha da geliştireceğiz. Mali disiplin planı yapacağız. Yani parasal olarak gelirlerimiz, giderlerimiz ne harcayacağız, ne yapacağız bunu yapacağız. Ama bu mali disiplinle ilgili planları hepsini 5 yıllık yapacağız. Yani bir senelik yapmayacağız. 5 yıllık yapacağız, bırakacağız. Biz olmasak da gelen arkadaşlar bundan faydalansın. Altyapı entegrasyonu yapacağız. Altyapıları yeniden entegre edeceğiz ve bunu üstle birleştireceğiz. A takımla altyapıları entegre edeceğiz ve altyapıdaki yeniden yapılandırmayı da yapacağız. Sponsorluk ve gelir artırma hamleleri yapacağız. Zaten bakın samimi söylüyorum. Biz başladık adayız arkadaşlarla çalışmaya. Herkes geliyor. Ben sponsor olmak istiyorum. Ben sponsor olmak istiyorum. Destek olmak istiyorum. Bu isteklerle herkes geliyor yani. Ben hayret ettim. Bak daha önce de seçimlere girdim. Yönetime giren arkadaşlar da aynı şekilde. Bu sponsorluk ve Fenerbahçe için herkes bir şey yapmaya çalışıyor.
5: Mevcut sponsorlukların bitiş süresiyle ilgili bilginiz var mı? Sözleşmelerle ilgili.
1: Yani devam ediyor. Yani bir baskette Ömer Onan'ı futbol aşağıya alacağız. Oradan baskete bakacak. Bir voleybolcu arkadaşı da alacağız. Ama kim olduğunu daha tayin etmedik. Konuşacağız işte yönetim bir araya gelemedik. Oraya da bir arkadaşı tayin edeceğiz voleybola. Diğer amatör şubelere de yönetimden ve dışarıdan insanları tayin edip onları yönettireceğiz.
5: Geçmişte basketbol ve voleybolda önemli markalara teslim etmiştiniz. Böyle bir proje var mı?
1: Aynısını yapacağız. Gerekirse talip olan varsa amatörde bazı şeylere komiteler kurup geçmişte ben bunları hepsini yaptım. Yani her şey herkese açık. Kapalı kutu yok. Ben gelip bir şeyler yapmak istiyorum, vermek istiyorum, burada katkı yapmak istiyorum. Kapı açık. Çünkü Fenerbahçeli herkes. Fenerbahçeliler her türlü hakka sahiptir. Yani deve ağzında bütün insanların girmesini açacağız. Orada Fenerbahçeli sporcular gidip gezebilecekler, oynayabilecekler. Aileler çocuklarını getirdiklerinde oturabilecekler. Yani bunların hepsini yeniden eski kulüpçülük düzenine sokmamız lazım. Kulüpçülük düzenine sokunca da o zaman aidiyet duygusu daha başka noktalara gidecek. Demin Şenol Hocam'ın söylediği şeyi o şekilde yakalayacağız.
4: Zaten dere ağzından ilgili söylediniz başkanım. Oradan birisi dere ağzındaki eski sporcuların oturduğu lokantanın olduğu yere artık şeyler sokulmuyormuş. Oradaki eski gider.
1: Yok açacağız. Yani bütün sporcuları
4: açılacak mı diye sorun dedi az önce.
1: Açacağız. Her yeri açacağız.
4: Açacağız.
1: Olmaz yani. Tamam mı? Her yeri açacağız.
3: Başkanım bu stadın 64 bine çıkarılmasıyla ilgili şöyle bir şey var. Bunlar maç oynanırken mi olacak? Hani bizim 2000 yaptı Nihat tabii, abi tabii, yapacak tabii, yine tabii. Herhalde. Şimdi, bu işleyiş nasıl olacak? Bir de orada bir hep soru geliyor. E-tribünüyle ilgili. Oranın bir görüntüsü hem maç oynanırken çok boş sürekli gözüküyor. Boş gözüküyor. Yani ona kimse net bir cevap vermiyor. Ne oluyor? Niye orası boş?
1: Boş değil.
3: Boş gözüküyor şeyde.
1: İşte görüntü öyle.
3: Öyle
1: bakın
3: mi?
1: Ben alın inceleyin. Ben de sizin gibi sonra getirttim baktım. Orada koltuklar çok geniş. Yayılınca gözükmüyor. Tamam mı? İnsanlar gözüküyor. Boş değil.
3: Çok enteresan.
1: Yani bazı maçlarda boştu ama genelde hep boş değil. Büyük bir maça bak. Orada da aynı şeyi görüyorsun. Evet. Çünkü koltuklar büyük. O koltuklarda oturan insanlar biraz şey yapılınca böyle yayılınca boş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi E-tribünü bütün Fenerbahçe'den şikayet ettiği bir konu. Oturup inceleyeceğiz. Çünkü ben dışarıdayım. Geliri ne kadar? Bu geliri kaldırdığımızda bize zararı var mı yok mu? Ne kadar etki yapar? Bunları tartışacağız. Gerekirse eski haline getireceğiz. Ama bir incelemek lazım. Kaldır atalım demiyorum yani. Diyemiyorum çünkü bilmiyorum konuyu. Ama görünce geliri, gideri, efendim eskiye dönersek ne getirir, ne götürür. O şekilde bir çalışma yapmak lazım.
3: Bir de bu stat kapasitesi oynanırken mi başkanım?
1: Şimdi o şeydeki sezon gibi. Bakın burada önemli olan yapılan iş iki tane kale arkasından o mevcut olan tesise de değmeden, ona dokunmadan ondan biraz açık diyelim 5 metre 10 metre açık oradan kazıklar çakılacak ve belli bir 2 metre mi yani şey olarak da bilgi öyle vermiş olayım 2 metreye kadar betonarme yapılacak ondan sonra çelik yukarıya gidecek. Çelik gittiği zaman önemli olan çatıların 3 metre galiba kalkacak. 3 metre kalktıktan sonra bu içeriye girecek karşıdaki de girmiş olacak Bu kalkınca maratonla Fenerbahçe'nin

0: arkasında da bir boşluk meydana gelecek. Oralara da koltuklar geliyor ve böylece kapasite 64'e geliyor. Bunu Nihat Beyler diyorlar ki biz Mayıs'a kadar eğer izinler alınabilirse tabii. Yani önce izin alacak. Şeyden alacağız. Beden terbiyesinden. Belediyeden alacağız. Bu ruhsatları aldıktan sonra inşaata başlayacağız. Hemen yarın müracaat ettik. Projede her şey hazır. İzni alırsak o zaman Mayıs'ın içinde bitirmiş oldular. Ama bu izin süreci uzarsa o zaman yaza sarkar. O zaman daha kolay yapılır. Çünkü kimse olmadığı için daha içine vinçleri sokarsınız. Ya Nihat Özdemir aynısını Barcelona'da yapıyor yani. Onu da bilin. Geldi kendisi, biz çalışmayı yapıyorduk bu statla ilgili. Ben yaparım size dedi gitti. Ya onun için bunu çözmek kolay. Onlar hepsi tecrübeli bu konuda, yaparız. Ama önemli şey izin almak. İzin.
1: Evet.
2: Sayın Başkanım, basketbol operasyonunda sizin başlattığınız bir başarı geleneği var.
0: Ülker'le beraber.
2: Evet.
0: Ülker'le beraber başlattık. Onlara da buradan teşekkür ederim.
2: İşte şampiyonluklar geldi. Şimdi de o gelenek aynı şekilde devam ediyor. Fakat zaman zaman ya işte amatör branşlar vesaire deniyor. Geçen gün de sordum ben benzer bir soruyu. Bu 12 yıllık futboldaki başarısızlık sürecinde ya da şampiyon olamama süreci diyeyim daha doğru bir ifadeyle basketbol takımı camiaya moral oldu.
0: Doğru.
2: Avrupa'da şampiyon oldu, Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası geldi. Basketbol takımı özelinde düşünceleriniz nedir? Ne yapılabilir? Şu anda mesela 6. 7. bütçe EuroLeague'de eğer yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ama Ender Bey, ben baktım bana getirdiler bunu şeyden faaliyet raporundan baktık. 1 milyon açığı var. Yani 29 milyon şey
2: harcama.
0: Yok, 29 milyon bütçe.
2: Evet.
0: 1 milyon 30 milyon 1 milyon fazla harcanmış. Ha, hiçbir şey değil. Orada yani o 1 milyon kulüp onu çok rahat öder yani. Ama daha iyi yapmak gerekiyorsa Ömer ve arkadaşlar karar verirler. Transfer daha iyi yapılacaksa, daha harcama yapılacaksa oraya yapılabilir. Çünkü geliri var yani. 29 milyon geliri var.
2: Yasikevicius'u nasıl buluyorsunuz?
0: Ya iyi hoca yani. Bunu Obradović bizdeyken, biz Obradović'te arkadaş gibiydik yani, onu da söyleyeyim yani. Biz her akşam oturup konuşuruz, sohbet ederdik. Hayatını anlatırdı, biz anlatırdık. Şimdi benden sonra bunu alın dedi. O söyledi. Yani dedi ki bunu alın muhakkak dedi. Benden sonra bu gelsin dedi. Ve aldılar. Gayet de iyi gidiyor. Fenerbahçe erkek basın daima Final Four'a kalmalı. Ha, şampiyon olursunuz, olmazsınız. O yıllarca değişir yani. Bir sene olamazsınız, iki sene olursunuz. Üç sene olamazsınız, bir daha olursunuz. Ama o Final Four'da Fenerbahçe olmalı.
2: Doğru.
0: Bir değer çünkü.
3: Peki Sayın Başkan, hemen şunu da sormak istiyorum. O da siz de az önce ifade ettiğiniz ilk saatimizde. Ben başkan olmaya değil, lider olmaya geliyorum.
0: Ben liderim.
3: Liderim
0: yani,
3: dediniz.
0: Benim başkanlık ayrı bir şey.
3: Evet.
0: Ya bizim rahmetli Yüksel Günay vardı. Divan başkanımız. Bana reis derdi. Ya deme derdim böyle. Yok derdi, sen reissin, sen lidersin derdi.
3: Yönetimde de hem başından bu yana yol arkadaşınız olan isimler var. Bunun yanı sıra çok fazla genç isim de görüyoruz bu başkan adaylığınızda. Bu yönetime tecrübeyle gençliğin karması diyebilir misiniz?
0: Nasıl ifade edersiniz? Şimdi tecrübeyle, geçmişte yaşananlarla, yeni arkadaşların katılımıyla yeni bir yönetim yaptık. Bu yönetim, bak iddialı konuşuyorum, bu yönetimin içerisinde gelecekte Fenerbahçe'de veya futbolun diğer kurumlarında başkan olacak isimler var yani. Tanıyacaksınız yani. Bir iki ay sonra bunlar kamuoyuna çıktıkça, hatta ben söylüyorum ya televizyonlara ben çıkmayayım. Ya sizler çıkın. Sizleri çıkaralım, bir kamuoyu sizi tanısın. Onlar da diyorlar ki acele etmeyelim, biraz ısınalım, ondan sonra çıkalım. Ama bu hafta bir çekimler yapacaklar ve kamuoyuna kendilerini lanse edecekler. Onlar hepsi değerli insanlar. İnşallah hem Fenerbahçe hem Türk sporu onlardan faydalanır.
4: Peki yerli oyuncuları Fenerbahçe'de arttırmayı düşünüyor musunuz Sayın Başkanım?
0: Düşüneceğiz, mecburuz.
4: Yani Galatasaray'da 4-5 tane oynuyor ya.
0: Efendim?
4: Galatasaray'da 3 tane, 4 tane, en az 5 tane direkt oynayan oyuncu var, birçok var. Bizde de birçok Türk oyuncusu var ama süre almıyor. Bu sayıyı arttırmak konusunda düşünceniz nedir?
0: Onu gelen hoca

0: diye sorarsın. Oynatırsa, oynatırsa problem yok. Oynatmazsa...
1: Yok yok, oynatmayı değil. Tutarsınız siz kadınlara.
0: Tutma var zaten. Ama şimdi mesela Oğuz Aydın. Hadi madem ki açtın konuşalım.
1: Evet. Tamam.
0: Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi Oğuz Aydın'ın geriye gitti çocuk yani. Tamam, iyi oyuncu.
1: Kendisi gitmedi
0: ama. Onu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu arttırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Ya elimizde var değer. Ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Oynamıyor.
1: İrfan Can Kahveci de oturuyor.
0: Yani hepsi için söylüyor. Bak bu laflarım hepsi için geçerli. Yani bir tanesi için söylemiyorum. Alıp konuşursunuz, motive eder olmuyorsa o zaman yolları ayırırsınız. Kiralık da vermem. Bak kiralık da vermem.
1: Direkt satarım.
0: Direkt diyorsun. Gider abi, ayrılır. Bana kendisi eğer yetenekleri varsa, o yeteneklerini bize sunmuyorsa o zaman yolları ayrılır. Burada. Bütün oyuncularla zaten başlangıçta konuşma yapacağız. Biz savaşa gidiyoruz dedik. Bu savaşı oyuncularla yapacağız.
1: Tabii.
0: Benle olmaz yani. Ben dışarıdan yaparım. Ama içeride onlar yapacaklar. İnanacaklar. Bu inançla beraber ruhu getirirsek taraftar bütünleşti, camiye bütünleşti. Evet zaten sonu gelir. Problem değil.
1: Zaten
0: parayı koyuyoruz.
1: Bütünlüğü sağladığımız her şey çözülüyor.
0: Tecrübeyi koyuyoruz. Daha ne yapalım yani?
2: Başkanım şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Kimle?
2: Türk milli takımının gruptaki şansı veya gidişatı. Türk milli takımının.
0: Vallahi
2: gruptaki şansını nasıl değerlendiriyor?
0: Abdullah Hoca ben bilmiyorum. Çünkü ben diğer takımlar yani Paraguay varmış, şu var,
3: Avustralya
0: var. Ben bunları tanımıyorum yani. Tamam, ama benim duyduğum, bizim arkadaşlar söylüyorlar bu futbolla ilgilenen bizim grup. Diyorlar ki 9 Temmuz'a kadar gidebiliriz rahat. 9 Temmuz'da galiba o civarda İspanya çıkıyormuş.
2: Evet.
0: Orada sıkıntı yaşarsak döneriz. Ama İspanya'yı da yenersek o zaman daha ileri gitmiş oluruz. Hesaplarını ona göre yapıyorlar.
2: 9 Temmuz bayağı iyi bir tarih.
4: Başkanım.
0: Doğum günüm mü yoksa?
2: Yok doğum günüm değil yani. Çok mesafe alma anlamında. Bayağı ya 8'e falan denk geliyor.
0: Ama zaten gruptan 3 takım çıkıyormuş.
2: Gruptan 3 çıkıyor üç sonra birebir eleme başlıyor.
0: Ha, bir ilk eleme galiba kolay diyorlar.
2: Ya evet, bilmiyorum. İşte o
0: kim
2: şeyler.
0: Öyle söylüyorlar Ender Bey.
2: Eşleşmeyle
0: ondan sonra ilgili. Diyorlar İspanya çıkıyor. Orada sıkıntı olabilir.
2: Onlar olasılık başkanım. İlk eşleşme Bosna'ya denk geliyor filan. Onlar biraz olasılık değişebilir yani.
0: Öyle mi? Bilmiyorum
2: tabii,
0: da yani onların ifadelerini söyleyeyim. Ben iyi takip etmiyorum.
4: Başkanım.
0: Soru soramıyorsunuz böyle.
1: Murat soruyor.
4: Şimdi son ya bir aydır, bir buçuk aydır konuşulan bir konu var. Fenerbahçe UEFA'dan ceza alacak diye. Şimdi siz bu konuyu araştırdınız mı? Bu Kerem Aktürk'ün, Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir mevzu mu? Başka bir mevzu mu var? Böyle bir ceza riskiyle olur da 8 Haziran günü başkan olduğunuzda böyle bir sorunla da karşı karşıya kalacak mısınız?
0: Şimdi Murat Bey, biz tam hakim değiliz. Hep duyumlarla konuşuyoruz ve duyumlarla da soruna cevap veriyorum. İçeri girersek, başkan olup geldik, bütün yönetimi oturduk. Bunları inceleyeceğiz, önümüze gelecek. Hukukçular getirecek, varsa bir problem getirecekler. Şimdi burada söyledikleri Kerem Aktürk problemi, oyuncu bonservisini kulüp ödüyor ama maaşlarını diğer adayımız imaj hakları adı altında ödüyor. UEFA da diyor ki bunu kulüp ödemeli maaşları da. Siz ödeyemezsiniz, böyle öderseniz ben ceza veririm. Şimdi onun için anladığım ve bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla bu ödemeyi diğer adayımız Hakan Bey kulübe yapacak. Kulüp de oyuncuya ödemeyi yapacak. O zaman herhangi bir ceza gelmeyeceğini ifade ediyorlar. Bunun dışında Mourinho'da gönderilmesinden dolayı Mourinho'nun o gittiği noktada şeyi kesmişler ödemeyi. Yani pes etmişler. Fakat PES'ten sonra biz her ay ona tazminat ödüyormuşuz.
4: Şu an ödeniyor mu hala?
0: Ödüyorlarmış. Öyle duyum aldım yani. Bilmiyorum ama duyum öyle söylüyorlar. Her ay bu yönetim ödeme yapıyormuş. Şimdi ondan dolayı da UEFA diyormuş ki sen demin dedik ya 60 milyon limitimiz var diye.
4: Evet.
0: Onları, bu limitleri ödediğin bu paraları buradan düşmen lazım.

0: sen limiti dışında harcama yapıyorsun diye bir söz söylediler bana. Ama tabii gelince inceleyeceğiz. Başka bir iki oyuncuda da var aynı sıkıntılar. Ama düzeltilir. Problem değil. Oturur düzeltilir.
1: Bunlar olur. Yani bir düzeltmeme tabii ki düzeltilebilir ama bir ceza riski para mı, başka bir ceza
0: yok,
1: durumu var mı?
0: Yok, paradır. Yani ben tahminim paradır önce. Sonra eğer katlarsa en sonunda puana gidebilir. Veyahut da almaz sizi. Geçmişte bizi almadıkları gibi almazlar yani. Şampiyonaya katılmanızı engellerler.
2: Başkanım, Eylül ayındaki seçim zarar verdi mi Fenerbahçe'ye? Siz Haziran'da yapılması gerekir demiştiniz.
0: Doğru. Ben Sayın Ali Koç bana geldi, Hulusi Bey, Gül Bey'de. Ben de Şekip Bey'i çağırdım, divan başkanını. Benim yanımda ol, konuşmaları dinle. O da geldi sağ olsun. Hep beraber dördümüz konuştuk. Dedim ki Ali Bey'e, Eylül'de fikirleri var, Eylül'de yapalım. Yanlış yaparsınız dedim. Adaylarla konuşun. Eğer adaylar, şu onlara da şunu söyleyin. Bizim iki sene daha burada yönetimi devam ettirme hakkımız var. Ama biz diyoruz ki bir yılda biz devam edelim. Başarı olmazsa biz bırakırız. Dönün dedim camiye, de deyin ki biz bir yıl görev istiyoruz. Ama bunun için de sizden destek istiyoruz. Onay istiyoruz. Haziran ayında yapın dedim. Tamam mı? Eğer o arkadaşlar kabul etmezlerse ben de onlarla görüşürüm dedim. Onları ikna etmek için çaba gösteririz dedim. Tamam dediler. Gittiler aynı gün Dubai'ye gittiler. Basket şeyine. Ertesi gün başlıyordu. Gittiler, dönüşte geliriz dediler. Şampiyon olunca gelmedi kimse. O şekilde kaldı. Zaten imza toplanıyordu. O evet. Devam etti o süreç. Zaten onlar Eylül'de yapacaklarına karar vermişlerdi. İmza toplanmasa da benim tahminim yani. Bu tahmin yani. Yaparlardı diye düşünüyorum.
3: Peki hiç yapmasalar daha iyi değil miydi başkanım? Efendim? Hiç seçimi yapmasaydı Ali Bey geçen senede, bir sene daha gitseydi, o zaman bu kadar fazla seçim olmazdı. Belki de resim daha net ortaya çıkardı. Yani sizce...
0: Ama sen orada şimdi bak.
3: Gitmek zorunda mı kalıyordu yani?
0: Ya, gitmek değil de o günkü şartlara göre değerlendirmek lazım. Neydi şartlar? Şampiyonlar Ligi ön elemesinden Benfica'dan elendik. Değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet.
0: Mourinho bağırıyor. Oradan bağırıyor, bana oyuncu lazım. Bağırıyor yani adam, yani beyanatları var, hareketleri var, söylüyor. Siz oyuncu almadınız. Oyuncu almadınız. Kerem Aktürkoğlu'nu, oyuncuyu bize gol attı. Elendik. Ondan sonra aldınız. Kaleciyi öyle aldınız.
3: Evet.
0: Nene'yi galiba öyle aldılar. Yani birkaç oyuncuyu elendikten sonra aldılar. Orada da birkaç maç iyi gitmedi. O zaman mecbur oldular yani.
3: Seçim.
0: Tamam mı? Haziran'da yapsaydılar hiç problem yoktu.
1: Başkanım, taraftara vermek istediğiniz en net mesaj ne olur? Mesela hani klasiktir, yıllardır söylenir ya, bayrakları sandıktan çıkartın. Bu sezon çıkartsınlar mı?
0: He, çıkaracağız.
1: Bu sezon çıkartsınlar mı? Bir hazırlığa başlasınlar mı yani bayraklar için?
0: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Geçmiş geçmişte kaldı. Yaptık. Onu bizim kamuoyu ve Fenerbahçe camiası değerlendirir. Bunun için şey yapmayacağız. Hep geçmişe değil yarınlara bir kere odaklanacağız. Yarın ne yapacağız? Ne söylüyoruz? Onu nasıl yapacağız? Onun altını dolduracağız. Yani öyle yapacağız deyip de altını doldurmazsanız yapamazsınız.
1: Benim çevremde birçok arkadaşımın Fenerbahçeli çocukları artık maça gitmek istemiyormuş.
0: Onların
1: için.
0: Hepsini şöyle söyleyeyim, sahalara döndüreceğiz, tribünlere döndüreceğiz. Onları sokaklarda rahat gezecek pozisyona getireceğiz. Esas amaç bu. Yani bu gidişatı durdurmamız lazım. Bunu durdurmak için de söylüyorum, akıl bizde, tecrübe bizde, parayı da koyuyoruz, daha bir şey kalmadı geriye. Mücadele etme, zaten ruhumuzda var mücadele etmek. Bunu 3 Temmuz'dan sonra bütün Fenerbahçe camiası göstermiştir yani. Öyle kolay değil bir örgüte karşı. Ve bu örgüt Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan bir örgüt. Yani bir örgüt kurulur, Yalnız bizle mücadele eder. Öyle bir şey yok ki. Daha 2007'lerden başlayan, 2006'dan hatta başlayan ve sahaya giren, daha önce örgüt kuruluyor tabii. İçinde yayılıyorlar, hücreler oluşuyor. Hepsi sonra 2006'dan sonra başlıyorlar sahalara girmeye. İşte Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Cübbeli Ahmet, Kuzey Güney Casusluk, bizim şike davası. Ve dikkat edin, her grup kendi içinde kendi yaptığıyla yargılandı. Örnek Fenerbahçe şike ve şeyle teşvikle. Fenerbahçe'yi mahkemelerde gördük. Savunduk, konuştuk. Karşı takımdan bir oyuncu var mı? Yok. Diyor ki şuraya para gönderdiniz. Masak raporu var. Masak diyor ki kulüpte o, para, o tarihte ne para girmiş ne para çıkmış. Kendilerine yazdılar mahkemeye. Efendim hakem var mı? Yok. Ankara Gücü maçı 6-0. Cüneyt Çakır 3 tane penaltı verdi. Sonra karşı tarafta idareci yok. Biz kendi kendimize şike yaptık. Mecnun Başkan şeyde Sivas'ta eliyle tesadüfen 4 yapmış. Değil. Değil. Eskişehir'e gidiyoruz yolda. İlk defa otobüse bindik. Aykut Hoca falan konuşuyoruz bazı şeyler. Orada birisi dedi ki ya bizim idarecilerin bir bunların takımları kimle kimler çıkıyor sahaya diye. Gazetede var zaten. Gazeteden aldılar, getirdiler. Dediler ki bunlar çıkıyormuş. Oynayacak Eskişehir takımı. Bizden birisi dedi ki ya benim tanıdığım var. Bir sorayım değişiklik var mı yok mu diye. Delil. Şikeye delil. Ya siz gazetede her gün yazıyorsun. Bir gün önce bütün maçlarda hangi takım tahmini şu şekilde çıkıyor diye yazıyorsunuz. Yani. Bugün de yazıyorsunuz, dün de yazıyorsunuz. Ortada bir delil yok. Ama neden? Örgüt önünü açmak için. Ya o yaptıklarıyla beraber en güçlü bizdik çünkü. Bir onda 8 milyarlara ulaşmış bir sportif AŞ'nin değeri vardı. O zaman 150 milyon dolar bizim borcumuz vardı. Murat Özaydınlı bana geldi dedi ki ya bir %15 açalım halka. Buradan 270 milyon dolar para gelir kulübe. 150 milyon borcu ödeyelim. 100 milyonu bankaya yatıralım kulübün adına. 20 milyonu da transfer yapalım. İyi olur yaparız dedik. Şu maçlar bitsin yapalım dedim. Biz 3 Temmuz'da içeri gittik. Ertesi gün bizim hisseler 300 bin lira falan düştü yani. Değer 300 milyona düştü. Bir onda 8'den 300 milyonlara geldi. 250 tane can insan bu ülke için şehit oldu. 2000 tane gazi verdik. Kim yaptı bunları? Bu örgüt yaptı. Derdi neydi? Bir az bir azınlıkla bu ülkede hükümeti devirmek, devleti ele geçirmek ve ülkeyi idare etmek. İsmi ne? Türkiye Cumhuriyeti başına bir şey koyacaklardı, devleti olacaktı.
1: Bu Fenerbahçe'deki çürümüşlükte kastettiğiniz içinde bu da var mı şu anda?
0: Ya çürümüşlüğün öyle bir cümle kullanmıştınız. İçinde bunlar da var. Ama esas olan başka kulüplerden üye olanların kulübe gelip üye olması, kulübün bazı değerlerinden faydalanmaya çalışması, onları da kastediyorum. Yani hepsi beraber.
1: Yani onların yani hepsine geldiğinizde bakacak mısınız o isimlere de bakacak mısınız?
0: Bakacağız, inceleyeceğiz tabii. İnceleyeceğiz, kendine çare yapacağız. Bu şekilde olanlar varsa lütfen kulüpten üyelikten istifa etsinler, ayrılsınlar. Ondan sonra da ayrılmayan olursa tespit edersek onların kulüpte ilişkini keseriz.
4: Peki son olarak ben sorumu sorayım.
0: Buyurun efendim.
4: Kızınız Yaz diyeyim, biraz yüzünüzü güldüreyim. Ki Yaz deyince yüzünüz gülüyor
0: tamam
4: zaten.
0: Da. Bu şeyde dönemde son bir hafta hiçbir şekilde Fenerbahçe ilgili yayın yapmayacak, konuşmayacak. Çünkü o hem kendisine hem bana zarar veriyor.
4: Peki. Buradan
0: ama
4: sevgilerimiz.
0: Ama sor işte.
4: Yok, Londra'da böyle başkanlık hayali sorulmuştu. Efendim? Londra'da kızınız yazdı.
0: Beraberdik.
4: Başkanlık
0: beraber
4: hayali
0: gittik.
4: Sorulmuştu.
0: Londra
4: çok da güzel.
0: Londra Derneği'ne gittik beraber. Zaten Londra'da 3 gün kaldım. Devamlı beraberdik. Orada ona sordular. başkan olmayı düşünüyorum.

0: Biliyor musun? Evet düşünüyorum ama dedi hayat ne gösterir bilemiyorum dedi.
1: Siz kız çocukları, ilk kız çocukları erkek babanın genlerini taşırmış. Dolayısıyla sizin
0: söyledi?
1: Genlerini hayır, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Babanın genlerini taşırmış. Mesela Ender abinin de kızı bence babasının genlerini
2: doğrudur taşırmış.
1: Dolayısıyla Allah bağışlasın Sayın Başkanım. İnşallah hayalleri gerçek olur tüm çocuklarımızın.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bizim atasözümüz var. Bahtları açık olsun.
1: Evet.
0: Yani bütün genç kızlarımızın bahtları açık olsun.
1: Buradan yasa da sevgilerimizi yollayalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ender Bilgin, Şenol Usta Ömer. Abdullah Ercan, Murat Özbostan. Ağzınıza sağlık. Hayırlısı olsun Fenerbahçe camiası
0: yani
1: için.
0: O karşı taraf da yani aday o da Fenerbahçeli. Benim için problem değil. Ben bakın her şeyi yaktım geldim arkadaşlarımdan. Benim burada bir başkanlık beklentim yok. Bakın bunu herkes bilsin. Çünkü ben liderim diyor. Ben dışarıda kalsam daha çok saygı görürüm. Daha çok insanlar itibar ederler. Ama Fenerbahçe'de bir kan akışı var. Yani bunları kan akışı diye söylüyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Bir başarısızlık var. Ha 4 yılı benden. Tamam. 6 defa şampiyon yapmışım. 3 defa son maçta kaybetmişiz. Fenerbahçe tarihinde de her 3 yılda bir en fazla şampiyonluk var. 7 sene Şenol Hocam'ın olduğu dönemde 88-89 şampiyonlar, sonra 95-96 7 senelik bir süreç var. Bu sefer çok uzadı 12 sene. Bunu hep beraber durdurmamız lazım. Onun için de camianın birlik beraberlik içinde olması lazım. Samandıra'da bir ruh yaratmamız lazım futbolcularla. Onu Saracoğlu'na taşıyacağız. Bütün tribünler hepimiz tek ses olacağız. Camiye birleşecek. Biz bu işin altından kalkacağız. Maddi hiçbir sorunu Fenerbahçe'nin olmaz, yoktur. Benim yaptığım, geçmişte söylediğim, eğer borcunuz varsa, onun karşılığı varsa korkmayın. Bugün de bunu hep beraber görüyoruz. Satıyorlar, harcıyorlar, ödüyorlar, ne yapıyorlarsa. Ben teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar diliyoruz.
1: Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz gündem özeli noktalıyoruz ve sizi Halspor ekranlarında son sayfayla baş başa bırakıyoruz.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar diliyoruz. A Spor ekranındasınız. A Spor Radyo ortak yayınındayız aynı zamanda. Az önce çok keyifli bir röportajı izledik. Canlı canlı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım yaklaşık 1,5 saat, 1 saat 40 dakika boyunca soruları yanıtladı. Yoğun ilgi alakanız da vardı. Bir yandan takip ettik, mesajlar var. Aziz Bey'in aktardıkları var. Onları da konuşacağız. Dolu dolu bir program sizi bekliyor. Bugün Cem Kerpiçiler ve Nedim Yiğit bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Antalya bronzluğu var hafiften. onu fark ettik yani. Söyleyelim. Nasılsınız? İyisiniz?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun.
2: Görmek çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum abi. Hocamızı özledik.
0: Devam ediyorsunuz aynı şekilde yine.
2: Evet.
0: Antalya Spor'da altyapı Nedim Yiğit'e emanet. Daha önce de zaten bu görevi farklı farklı kulüplerde yapmıştınız yine. Dilerseniz çok önemli bir final vardı bugün. Evet. Onunla birlikte başlayalım. Paris Saint-Germain ile Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardığı mücadelenin özetini izliyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6.

0: Arsenal Paris Saint Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika, skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi, Paris Saint Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej'de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint Germain havaya kaldırıyor. Paris Saint Germain pek çok kişiye göre belki de favoriydi ama zorlandı, bir mücadele olmadı dersek yalan söylemiş olmayız. Özellikle 6. dakikada Havertz'in attığı golle acaba İngiliz takımları bir üçleme mi yapacak bu sezon Avrupa'da düşüncesi vardı. Fakat daha sonra oyuna ağırlığını koydu Fransız ekibi de. Tabii daha da dengelendi. 1-1 normal süre tamamlandı. Uzatmalarda gol çıkmayınca da az önce izlediğimiz gibi penaltı atışlarıyla birlikte kazandı. Nedim Hocam, beklediğiniz tadı verdi mi final?
1: Yok. Vermedi. Neden vermedi? Özellikle Arsenal'ın bence oyundaki tutumu bu finali biraz daha oyunsal olarak bence geride bıraktı. Özellikle yani golden sonra hakikaten çok fazla ne yaptığıyla değil de ne yaptırmadığıyla finale ulaşmak istedi, kupaya ulaşmak istedi. Bu tabii bir tercih ama yani futbola çok hizmet etmeyen bir oyun anlayışıydı bence. Futbolun o görsel çoğuna söylemek isterim. Hani daha bu kadronun bundan çok daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Premier Lig'in şampiyonu olmuşsunuz. Yani bu finalde ben daha güçlü bir oyun, daha karşılıklı bir oyun beklerdim. Özellikle golden sonra yani daha 5. dakika bir de bu. Hani bu maçın sonunda olur. Bunu da biraz anlamaya çalışacağım ama oyunu daha güzel hale getirmesini biraz engellemeye çalıştı bence Paris Saint Germain'in. Böyle de kazanılabilir, kabul ederim ama bu en azından benim açımdan çok seyir zevki güzel olmadı bu anlamda.
0: Bu finalin şöyle bir dezavantajı vardı. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Dünya futbol tarihine geçecek bir mücadele ve maç izledik biz. Yarı final eşleşmesinde neydi o karşılaşma? Paris Saint Germain Bayern Münih. 5-4 biten maç. Evet. 28 Nisan 2026 tarihi futbol tarihine yazıldı yani. Bir imkanı olan varsa mesela 10 sene 20 sene sonra diyecek ki ya bir maç vardı, siz onu bunu bırakın, 28 Nisan'da oynanmıştı Paris Saint Germain 5 Bayern Münih 4, ne maçtı ama denilecek. Nirvana yani, böyle zirve bir maçın ardından

0: final tabii ki doğal olarak biraz ondaki lezzet ağızlarda kaldığı için bu maç biraz daha tutup gelmiş olabilir. Cem, sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Nedim hocam çok güzel anlattı. Ben de şöyle ekleme yapayım. Arteta'nın takımı evet bozmaya oynadı. Alan ve zaman hiç tanımadılar. Ama burada Kai Havertz bir gol attı. Bir de çok rahat atabileceği bir golü de bence kaçırdı. Maçın kahramanı da olabilirdi. Özellikle neredeyse sürekli Kvara'ya hep ikili baskı gördük. Kenarlara sıkıştırmaya çalıştılar. Desire Doure aynı şekilde hiç nefes aldırmadılar. Vitinha üzerinde baskıları gördük. Oynatmamayı bence çok doğru olarak yaptı Arteta. Belki de Paris Saint-Germain'e karşı da hani bunun dışında da antitez yazmaktan, bozmak dışında da bir oyunun riskli olabileceğini düşündü. Böyle kazanmaya çalıştı. Hani taktiksel olarak aslında sahada keyifli de bir oyun vardı. Hani nerede ne yapmak istediklerini çok detaylı olarak baktığımızda mesela ben burada şeyi çok düşündüm. Senin Bayern Münih mesela örneği çok kıymetli. Neden? Safonov burada da şeyi denedi. Yine taça attı bilerek, bir kere denedi, karşılığını göremedi. Bayern Münih maçında yapmışlardı onu, defalarca yaptı üst üste. Ama burada bir kere yaptı. O bir tarafa yüklenmenin onlara bir şey getirmediğini gördü. Bence burada da Henrique ondan vazgeçti. Ama tabii çok önemli oyuncular var burada. Her iki takımda da. Evet. Paris Saint-Germain taraftarının ben burada biraz önde olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki biz televizyondan izledik ama bunlar da çok önemli. Ama benim mesela çok sevdiğim oyuncular var. Bilmem hocam katılır mı? Ben Vitinha'yı bambaşka bir yere koyuyorum. Hani bu maçta da bir ara gerçi Henrique'yi çıldırttı. Neredeyse böyle çok uzaklardan bir şut çekti. Set oyunu isterken hocası. Ama tabii zaman zaman oyuncuların da böyle risk aldıkları anlar oluyor. Bana kalırsa keyifli bir maçtı ama çok daha keyifli olabilir miydi? Hocama %100 katılıyorum. Hani Arsenal'de oynamaya çalışsaydı, hani bozmaktan öte oynasaydı bambaşka bir maç izleyebilirdik. Barcola bence daha erken girebilirdi. Onu söyleyeyim özellikle. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Acaba daha erken dener miydi?
0: O da ama maçın fişini çekebilirdi son pozisyonda.
2: Havertz'e çok yakın attı, evet. Gole yakın bir pozisyon yakaladı.
0: Havertz mesela mükemmel vurdu, evet. Ama çok yani ekrana da geliyor bir yandan tabii maçın özeti. Tabii. Onu da söyleyelim.
1: Havertz de çok ilginç bir oyuncu. Şimdi 9 mu derseniz değil bence. Santrafor mu derseniz değil. Son kanat bekli. Oyuncusu mu? Ne hocam daha bazı oyuncular herhalde rolsüz böyle.
0: Golde kalecinin yapabileceği bir şey var mıydı Safonov'un?
2: Bence hatalıydı o pozisyonu. Çok çabuk küçüldü. Hmm. Çok çabuk direği, sağ ayağına dikkat edin, direği neredeyse geçti. Bence çok erken ve çabuk küçüldü.
0: Orada pozisyonda çıkmak gerekir mi peki? Yani, ben o izlerken onu düşündüm bir yandan.
2: Çıkmıyorsa da bir kere kalesinde büyümesi lazım. O gitgide topa da çıkmadı. Ne genişledi. Dikkat edin pozisyonda.
3: Nereye doğru?
2: Ya, o topun ya uzak köşeye gol olma ihtimali vardı. Ya da yerden, çünkü kalecinin ayak dibine inmeleri daha zordur. Burada çok üstte, yani o fizikte bir kalecinin direkt yumruklayabileceği bir pozisyon da kendini alabilirdi.
1: Hocam Havertz de açıyı çok kaybedince acaba vuramayacağını mı düşündü? Ben ya anlayamadım.
2: Baktı
1: yani.
2: İçeride gelen yok. Tek seçenek yaptı. Tek seçenek yaptı ama yani şöyle söyleyeyim. İlk yarı ya da maçın sonundaki ben bir toplu oynama süresine baktığımda %75, %25 olmamalı bu maçın karşılığı. Ama mesela Arsenal kornerlerde Avrupa'daki en önemli takımlardan biri. %100. İlk yarı hiç korner attırmadı.
1: Maçın sonunda,
2: da 2 ya da 3 korner uzatmalarla beraber bence bu da hem oynayıp hem rakibin de
0: 3 kornerle tamamlamış. Değil mi?
2: Hem rakibin oynamaya çalışıp hem de rakibin güçlü yönlerini azaltma konusunda. Yani ben biraz daha antrenörü itibariyle kazanmasını istediğim taraf aslında kazandı, öyle söyleyeyim kendi açımdan.
0: Geçen sene finalde Inter'i 5-0 mağlup etmişlerdi. Çok ağır bir sonuç yani, bir finale göre yani tek taraflı bir mücadeleydi. Bugün şimdi rakamlara baktığımda, istatistiklere, Paris Saint-Germain dominasyonunu yine görüyorsun aslında. Evet. Bu Arsenal'ın tercihimi, onu da yine tekrar sormuş olayım size. %75 Paris Saint-Germain lehine toplu oynama, %25 Arsenal'da kalmış. Kat edilen mesafe konusunda Arsenal çok başarılı. Daha doğrusu Paris Saint-Germain'e göre 150.4 kilometre. İnanılmaz bir rakam. 143.8 Paris Saint-Germain. Gol beklentisi 0.44'te kalmış Arsenal'ın. 1.77 gol beklentisiyle tamamlamış Paris Saint-Germain maçı. 21 şutu var Paris Saint-Germain'in, 4'ü isabetli. Arsenal sadece 1

0: mesafesi hariç.
1: Hariç.
2: Bu da çok fazla geride konuşulup belki 15 metrelere falan indirdi bir ara savunma bloğunu. Ne yaptı? Geçişlerde daha uzun metrajlı ataklar yaptı o dönemde. Bu da onların koşu mesafelerini bence bu anlamda yükseltti.
1: Şeyin hakkını vermek lazım ama ya Paris Saint-Germain'de mesela kreatif oyuncular var, çok çabuk olan oyuncular var, çalım yeteneği olan var, uzaktan şut çekebilen var. Ne bileyim işte bir sağ beki dediğiniz Eşref Hakimi bile bir kanat oyuncusu gibi oynuyor, inanılmaz bir hücum beki. Pek çok kreatif oyuncu olmasına rağmen mesela ve bu kadar dominasyon rakama yansımasına rağmen çok net fırsatta aslında minimum seviyede verdi diyebiliriz belki, değil mi?
2: Tabii. Bunu çok özür dilerim.
3: Rica ederim hocam.
2: Bunu çok planlı yaptı yani. Burada Arteta'nın doğaçlama bir oyun oynadığını aslında zaten söylemiyoruz ama görsel olarak tercih keşke başka bir oyun olsaydı. Çünkü bence Arsenal'in bu rakibin önemli kozlarına rağmen oyunu tutma becerisini kesinlikle bir yere koyalım. Ama hem atakta hem geçişte hakikaten oyunu oynayabilecek hem de fiziksel anlamda da buna karşılık verebilecek önemli oyunculara sahip Arsenal'de. Premier Lig'in şampiyonundan bahsediyorsunuz yani.
3: Doğru.
2: Burada, yani bu senenin belki en önemli oyuncusuydu.
3: Hiç
2: yani.
3: Hiç kullanamadılar bence. Evet.
1: Doğru. Gökereş,
3: ama çok ilginç
1: Ödegard,
3: bir durum. Mesela Kvara'yla Desire Doué'yi nefes aldırmadılar. Osman Dembele üçü gezerek oynuyor. Sürekli kanat değiştiriyorlar. Boşluk arıyorlar. Bir türlü o boşluğu da bulamadılar.
2: Vermedi.
3: Hiç vermedi.
1: Arsenal'ın attığı gole bakalım. Paris Saint-Germain zaten penaltıdan golü bulmuştu. Bir kez daha üstüne bakarak da konuşmak daha iyi olur. Bir kere çok büyük bir boşluk. Maçın başı bu konsantrasyon kaybına mı bağlayabiliriz Nedim Hocam? Bir teknik direktör olarak bunu nasıl analiz edersiniz bu pozisyonu? Yoksa tamamen kaybedilen bir top üzerine dağınık mı yakalandılar? Bir ilk etapta nasıl Havertz bu kadar boş kaldı onu konuşalım. Ardından dribling becerisi, topu taşıma kabiliyeti ve özellikle şu son vuruşu konuşuruz. Az önce sorduğum soruyu görüntüyle birlikte tekrar edeceğim çünkü zihinlerde de daha rahat oturacaktır. Safanov kaleden çıkabilir miydi? Beklemekte hata yaptı mı? Hepsini konuşalım. Nasıl bu kadar boş kaldı bir anda Havertz'in önü?
2: Ya aslında orada kademeye giren Paris'li oyuncu topu
1: İsterseniz böyle gösterebilirsiniz de ayağa da kalkabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz hocam.
2: Şurada nasıl pozisyonum iyi olur mu? Orta sahada kademeye giren oyuncu vardı. Şurada kaptan. Şimdi o topu uzaklaştırdığı zaman topa vurduğunda savunmaya koşu yapan oyuncu bir esnedi. Çünkü topu kaldı. Buraya vuruyordu. Sonra o top çarpıp geri dönünce tekrardan harekete geçmesi bir zaman kaybı. Burada bir saniyelik zaman kaybı 6-7 metreye tekabül eder futbolda. Yani o bir es 5-6 metre 7 metre ki zaten o kadar uzaklığı var. Evet. Paco'nun ki Paco bu belki de yani şu an Avrupa'daki en formlu oyunculardan bir tanesi. Çok rahat onu yakalayabilecekken bu saniyelik es o 5-6 metre Havertz'in öne geçmesini sağladı.
3: Hocam katılır mısınız? Orada Trossard'ın baskısı hatta ben eline mi geliyor diye düşündüm ilk pozisyonda.
1: Evet, evet.
3: O bölümü kapatması golde önemli bir detay mı?
2: Ya şöyle zaten burada topu nasıl uzaklaştırmakla diğer tarafı bakın burada yani çok doğaçlama bir topa vuruş var. Aslında yukarıya doğru vursa burada bir atak artık olmayacak. Burada topu geçirebileceğini ya da oyuna başlamayı tekrar düşündü kaptan. Burada da bu sefer işte rakibin önüne. Talihsiz bir an tabii Paris adına. Ama
1: çok hızlı ama çok doğru top
2: burada
1: sürüş.
2: Burada zaten bir sürerken bir baktı gelen yok. O artık vurmaya odaklandı. Bakın şurada kaleciyi anlatalım.
1: Evet. Biz önceki acışaya yine gelebilir miyiz? Devamını izleyelim zaten
2: kaleci,
1: tekrar
2: tamam,
1: edelim.
2: Yeri gayet güzelken bak. Şimdi bak direği falan fazla geçmeye başladı aslında kaleci. Ayağına dikkat edin. Sağ ayak neredeyse direkle aynı hizada. Ve daha topa vuracağı yerler neresi olabilir? Uzak köşe buralarda ilk tercihtir. Ya da yukarıya. Şimdi siz küçüldüğünüzde...
1: Bu açıdan bakın, yeri bakın. Alabilir miyiz bu açının en başına? Gelecek hocam. Orada bir de kaleci kafasını böyle refleks olarak şöyle geriye çekiyor mu?
2: O da suratına çarpsa gene gol olmama ihtimali var. Şimdi herhalde gelecek.
1: Evet için. Evet ayarlıyor arkadaşlarımız. Burada ama yani boş alan dersin ama bak mesela topu uzatarak sürmesi tabii, vesaire tabii, bunların her şeyi hepsi çok ufak detay belki ama çok önemli
2: burada.
1: Detaylar.
2: Evet. Bak, burada erken indiğini düşünüyorum ben.
3: Daha büyüyebilirdi diyor hocam.
2: Şimdi burada uzak köşe her zaman tehlikeli ve bence yine kaleci, bilmiyorum belki kaleci antrenörlerimiz daha fazla değerlendirir ama sağ ayak topa vurulduğunda artık iyice kalenin sahanın dışına çıkacak neredeyse. Yani buradan bir geçiş yok artık o topa. Anlatabiliyor muyum? Yani
1: evet.
2: Orada bazen şöyle iki ayağı açarak büyür kaleciler, alanı daraltırlar. Burada en tehlikeli yer ki açıyı çok

0: kaybetti aslında bir ara uzak köşe açısını. Tek vuracağı şey hani şu pozisyonda şöyle çift yumrukla sanki çıkartır gibi his tabii.
1: Tabii çok yakın mesela mesafe o refleksi gösterebilirim ama ben de şeyi düşündüm yani devam edebilir miyiz? Pilottan da baktığımızda da yine aynı şekilde daha net konuşuruz. Sanki artık böyle Kai Havertz kaleye yaklaştığında kaleci de çünkü çok net bir pas opsiyonu var mı? Önce ona bakalım.
2: Saka ve Ödegaard merkez koşusu yapıyor.
1: Ya kaleci sanki şöyle 1-2 adım öne gelse daha da iyice daraltır mıydı diye düşündüm. Çok mu sabit kalmış yerinde?
0: Ya, yani direğe çok yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Bakar mısın şimdi geriye koştu. Evet. Tamam ama artık geliyor adam. Şurada bir adım çıksa biraz daha daraltır mı açıyı
0: şimdi
1: bilmiyorum.
0: Şimdi genelde birisi mücadele ederken kalecilere biraz daha sen kal diyebilirsiniz. Topu evet. Ayağını açmamışsa. Bir kere açtı ayağını, ayağından topu. O zaman zaten çok çizgideydi. Bakın şurada.
1: Evet.
0: Burada bir daha yok artık.
2: Şimdi hocam Havertz bastı topu. Adam gitti. Merkez koşuları var iki tane. Eksik biri Odegaard. Evet. Öteki de Saka yanlış görmüyorsam. Evet. Öyle bir opsiyon doğru olur muydu oyun olarak?
0: Ya şu
2: arkadan
0: an,
2: iki tane koşu
0: şu
2: var.
0: Şu an aslında savunma doğru zamanda bence diğer koşulara yani, karşılık verdi. Diğerleri. Şimdi tek geç kalan şuradaki bir S'le geç kalması oldu. O S, o 5 metrelik S yani adama çarpması Havertz'in önünü açtı. İşte. Diğer oyuncular da yetişti. Bence dışarı çıkartacak alanı kaybetti ya da savunma iyi geldi burada. Bakın kapalı orası. Şimdi tuttuğunu düşün. Hala kapalı. Ancak çalım tabii. Attıktan sonra bir arka direk seçeneği
2: var.
1: Paco da mesela gözü kapalı atlar bazı savunmacılar böyle şeyde. Hiç ayakta çok kalmak değerli. Hep değerli deniliyor
0: doğru.
1: Ya.
0: Kesinlikle.
1: Çok çünkü doğru. Bakın burada mesela son bir Can Raş kendini kayarak evet, bırakabilecek çok oyuncu
0: zaten
1: var.
0: Paco dikkat edin. Onun geriye pası atmasını engelleyecek koşuyu evet. Yaptı. Çünkü o kadar kapatıyor. Dar ki burayı kalecim alır dedi. Bakın dikkat edin. Şurada bak dışarıyı kolluyor.
1: Doğru. Artık oradan vurursa da vurur dedi.
0: Çok yani çok yarım metrelik bir yer var orada.
1: Ama kaleci çok için, sert
0: kaleci için talihsiz bir
1: evet, evet.
0: Pozisyon.
1: Yani şey Havertz'in de hakkını verelim yani hakikaten topla birlikte gidişi de çok iyi. Onun dışında inanılmaz sert bir şut. Ya biz şimdi burada tabii yavaş çekimde diyoruz. Kaleci böyle kafasını çekti falan diye de o saniyenin %1'i bile belki olmayabilir. Refleks
0: bir
1: yani.
0: Bir refleks.
1: O, aynen. Kendi bilerek evet. Yapılan bir şey değil. Vücudunuz kendi otomatik olarak o tepkiyi veriyor. Bu golle öne geçmesine rağmen avantajını kullanamadı. Arsenal adına ama bir anda iki hem Premier Lig şampiyonluğu hem
2: evet,
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olsaydı apayrı bir şey olurdu.
2: Yarın Londra alev alırdı. Evet. Artık sadece Premier Lig kutlayacaktı.
1: Bir süre daha. Bence o da yeterli şu an için.
2: Yeterli,
1: yani. Zaten böyle bir beklentisi var mıydı Arsenal taraftarının bilmiyorum ama
2: tabii.
1: En azından onu söyleyelim. Paris Saint Germain'de veya final için sorayım daha doğrusu. Finalin oyuncusu kim sizce? Kimi beğendiniz? Çok baskın biri var mı öne çıkan?
2: Ben Vitinha'yı beğeniyorum. Özellikle bu maçta da bence gayet iyi oynadı. Ama tabii mesela birinciliği kime verir sorusuna net olarak ben yine Kvara veririm. Evet. Yani o kadar iyi kapattılar ama bir kere buldu pozisyon. Evet. Yine gitti, aldı, gösterdi kendini. Ya, inanılmaz bir yetenek.
1: Due çok yetenekli ama bugün iyi kapattılar onu.
2: Bence onu sürekli ikili sıkıştırma geldi hocam. Daha iyi anlatır onu.
0: Ya bu konuda Arsenal çok daha başarılıydı işin doğrusu. Yani özellikle alanlı dediğim gibi ben çok az gördüm. 10 metre, 12 metre, 15 metre artık çok sıkıştırdı çok yani. Sıkıştırdı. Hiç nefes alamadılar bu anlamda ama işte %75 oynayıp bu kadar gol pozisyonu bulup gol öncesi pozisyon bulup gol pozisyonuna girememesi aslında bunun kanıtı zaten.
1: Evet.
0: Daha ama Paris Saint-Germain'de hakikaten oynamaya çalışarak bence bu turnuvanın takım halinde bence hak eden oldu diye düşünüyorum. Biraz Arsenal'e özellikle malzemecisinin işine son verilmesinden sonra biraz da kazanmasını istemiyordum işin doğrusu bir paylaşımından dolayı. Ama özellikle kızına hediye ettiği bir şeyde de ben biraz evet. Daha zaten tarafım belliydi yani ne yalan söyleyeyim.
1: O penaltı pozisyonu vardı bir tane onunla ilgili düşünceniz nedir? Var mı penaltı orada sizce?
0: Ya ben onun tekrarını yoldaydım izlemedim.
1: Hiç vara falan gitmeye gerek kalmadı. Hakem penaltı değil dedi.
0: Değil dedi.
1: Yani çok üstüne de söylenecek bir şey var mı bilmiyorum gerçi ama Vitinha maçın oyuncusu seçildi. Cem beğendiğini söylemişti. Ki beğenilmeyecek bir oyuncu ya, da değil evet. Hakikaten.
2: Ya inanılmaz yani, merkez orta saha aslında böyle kısa falan gözüküyor ama her yere basıyor. Evet. Bence oyun bilgisi çok yetenekli. Geliyor, stoperlerin arasına giriyor, top alıyor, dağıtıyor. Evet. Ya bence burada asıl tabii ki büyük payeyi teknik direktöre vermek evet. lazım. O rolleri inanılmaz dağıtıyor. Ve Eşref Hakimi'yi görüyorsunuz. Hani Nuno Mendes'i evet. bekler üzerinden müthiş bir oyun. 3-8'de oynatıyor. Ön taraf sürekli dönüyor. Osman Dembele'yi izlemekten ben yoruluyorum. Aslında onun önde asla sabit değil. Désiré Doré, Kvara sürekli yer değiştiriyorlar. Ve bu bence o dönüşler, o dinamik ön taraftaki hücum hattını arkadaki dinamik orta saha da besliyor. Abi bir prese gidiyorlar cümbür cemaat ama rest defense, o geçişleri de bence doğru yapıyorlar. Pozisyon vermiyorlar.
1: Evet. Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Sosyal medyadan da bize yazabilirsiniz bu arada. Onu da hatırlatalım. Vitinha gibi benim en beğendiğim merkez orta sahalardan biri de bu maçta yok ama Barella. Inter'de mesela. Bence o da benziyorlar aşağı yukarı oyuncu. Biraz da fiziksel olarak ama o da çok yetenekli bir oyuncu.
2: Orta saha deyince ben bir Emre Belözoğlu diyeceğim ama. Hocama da selam olsun. Emre Belözoğlu ayrı.
1: Emre Hoca da tam modern bir orta saha oyuncusuydu değil mi? Yani şu an olsa genç yaşında yine aynı başarıları elde ederdi herhalde.
0: Emre Hoca'nın Galatasaray'a ilk geldiği günkü savunma niyetiyle futbolu bıraktığı dönemki savunma niyetini arasında bir ölçmeye kalksak herhalde onu ölçecek bir ölçü bulamayız.
2: Ölçü birim bulamayız.
0: Yani gerçekten yani dinliyorsa kulakları açınsın, gerçekten hem topu bu kadar iyi kullanıp hem bu kadar iyi savunma aksiyonu yapabilen çok az oyuncu vardır herhalde.
1: Doğru. Hocam bir de mesela normalde şimdi oradan konuyu normal yani güncel diğer isimlerle de aklınızda düşünebilirsiniz. Mesela Torreira'yı da belki ekleyebiliriz.
2: Tabii,
1: şimdi Emre Hoca da uzun boylu değil. Mesela Torreira da uzun boylu değil. Vitinha da değil. Ama mesela ikili mücadelelerde hiç ezildiklerini görmüyoruz. Mesela bu tamamen böyle gen, bu işin ne kadarında var mesela genetik özellikler, yoksa çalışmayla bu tamamen sağlanabilir mi?
0: Ya tabii ki bu.
1: Ya fitness çalışmayla ne bileyim işte. Tabii tabii. Bacak, yani, alt bacak.
0: Tabii neyse. Her vücudun alabileceği bir kapasite var. Her vücut, her şey geliştirilebilir. Ben çok karşısında durduğum şeylerden birisidir işte. Ya çok iyi oyuncu da biraz küçük. Zaten bizim ülkemizde inanın. En iyi oyuncular yedek kulübelerinde kalır. Özellikle altyapılarda en yetenekliler. Fiziksel şeyler gelişebilir. Fiziksel parametrelerin hepsi gelişebilir. Ama o vücudunun ölçülerinde hepsinde bir gelişme özelliği var. Yani Nedim Yiğit'ten 1.90 boyunda bir adam yetiştiremezsiniz, geliştiremezsiniz ama çok kuvvetli, fiziksel olarak dayanıklı hale getirebilirsiniz. Tabii ki genetik özellikler de bunun en üst ve en altını belirler ama bence savunma önemli bir beceridir. Hani hep teknik anlamda işte çalım becerisinden bahsedilir, orta becerisinden bahsedilir ama savunma sezgisel olarak çok önemli bir beceridir. Doğru yerde, doğru anda, doğru hamleyi yapabilme aslında becerisidir. Bu saydığınız oyuncularda da bence en üstteki özellikleri bu.
2: Xavi, Iniesta, Tugay yani, Kerimoğlu, yani, say tabii, bitmez yani. O tür nitelikli oyuncular. Bir de hocam çok hızlı da aksiyon alabiliyorlar.
0: Kesinlikle. Şimdi mesela atıyorum bir röportajda okumuştum. Guardiola'ya diyorlar yani Messi'yi neden gizli 9 oynatıyorsunuz? Çünkü sağ kenarda oynatsa savunma talep edecek ondan. Büyük bir ölçüde solda da oynatsa. Ama burada daha başka özellikler veriyor ona. Onun da bu özelliğini kullanıyor. Buna da zaten sanat diyorlar işte herhalde. Antrenörlük sanat.
1: Doğru. Bakalım. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu aşikar Paris Saint Germain tarafından. Herhalde o konuda
0: kesinlikle
1: herkes katılıyordur. Özellikle Bayern Münih eşleşmesinden sonra dediğimiz gibi zaten o maç aslında final olsaymış herhalde
2: çok
1: daha acayip bir şey olurdu.
2: Evet.
1: Ama en azından şöyle mutluyuz. Olaya her şeyin pozitif yanından bakacak olsak en azından iki kere oynadılar. Yarı finalde denk geldiği için bir kere oynamadılar. O açıdan iki kere o iki güzel kulübü seyretme şansımız oldu. Darısı bizim takımların başına inşallah diyelim ama
2: İnşallah.
1: Bugün Aziz Bey'e de sordular. Yine stüdyoda aynı şekilde soruldu yani daha doğrusu. İnşallah isteriz dedi de hepimiz istiyoruz. Gönlümüzden geçen o Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe tüm Türk takımları için bu temennimiz var da makas da arada çok ciddi var. Yani ekonomik kısmını da geçtim. Futbol olarak da çok ciddi bir makas var. Bir gün olabilir mi mesela? Veya şu an bizim için gerçekçi hedef ne mesela? Şampiyonlar Ligi'nde en üst.
2: Konferans kupası.
1: Şampiyonlar Ligi için.
0: Yani ben ilk 8 bizim için mantıklı. İyi bir hedef bence.
1: Çeyrek final yani.
0: Evet. Tabii ki buradaki kurallar, o günkü maç performansımız, rakiplerin eksiği fazlası, bizim form durumumuz, yine oyun içerisindeki günlük bazen performansı olur. Neden bizde günlük daha fazla performans var? Çünkü bizde sistemden daha çok bireysel, günün işte popülist derler ya, günün formu çok önem kazanıyor. Ama bir sistem üzerine olduğunda, işte o takımın X oyuncusu oynamadığında başka bir oyuncusu da aynı sistem içerisinde, aynı belki taktiksel form içerisine girebiliyor. Bizde genel olarak en büyük eksiklerimizden bir tanesi bu diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Hocam çok haklı. Sürdürülebilir bir plan dahilinde ilerlemediğimiz için biz sürekli belki tesadüf başarılar da yakalıyoruz ama o sadece mesela o sezonla sınırlı kalıyor. Şu anda ben Galatasaray'ın üstüne koyarak ilerlediğini düşünüyorum. Kadrosunu da bence tutmayı başarabildiler. Hani üzerine bu sezonda doğru eklemelerle ilerlerlerse bence bu sezonda Avrupa'da ben başarılı sayıyorum Galatasaray'ı. Hani gelecek sezonda Galatasaray daha ileride gidebilir. Ama şu an diğer takımlar için mesela aynı cümleleri kurabilmek benim penceremden zor. Çünkü sürdürülebilir bir başarı için bir plan gerekiyor. O planın arkasından çok çalışmak gerekiyor. O plana sadık kalmak gerekiyor. Karar alıcıların o plana sadık kalarak ekiple birlikte devam etmesi gerekiyor. Bizde evet. ise tabii bunlar zor.
1: Bence lig aşamasını geçmek şu an için gerçekçi.
2: Tabii.
1: Yani şöyle, Galatasaray tabii fazlasını yaptı. Juventus'u eledi. O ayrı bir konu. Ama şimdi herkes elini vicdanına koysun. Eşleşmeden önce Galatasaray Juventus'u elenseydi kaç kişi ya nasıl bu Juventus'u eleyemedin diyebilirdi böyle gerçekten inanarak. Bence çok önemli bir başarıydı orada Juventus'u da elemek ki rövanşta zaten nasıl bir takım aslında elediğini bize zaten Juventus seyrettirdi. En hafif alınacak halinde bile 10 kişiyle ecel terleri döktürdü. O yüzden yani seneye belki yine beklentiler yüksek olacaktır ama biraz daha ayaklar yere basarak ben şeydeyim hep. Yani kendi hayatımda, kariyerimde de öyle olduğu için. Yani 3-3 atlamayayım. Bir basamak çıkayım ama bir daha o basamaktan beni kimse indiremesin. Yani hep hayatımda böyledir şeyim. O yüzden Galatasaray için de lig aşamasını geçti. Gerekirse seneye yine lig aşamasını geçsin. Adım adım zaten sonra oralarda durdukça daha sonra başarı sen istemesen bile sana doğru gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani o sularda yüzmek lazım bir kere. Yani hep oralarda hep aynı şeyle gitmek lazım performansa. O ilk işte önce 24 sonra 16 8 buralar tanıdık gelmeye başlayacak sonra size zaten. Ya yani bu her kategoride inanın futbolun her kategorisinde geçerli. En altta da böyle.
1: Doğru.
0: En üstte de böyle. Oralara aşina olacaksınız. Bu bir deneyim oluyor bunun adına zaten. Bu tecrübe oluyor. Hep tabii hatalardan da ders almak lazım. Sürekli aynı hatayı tekrar etmemek lazım bu tür zamanlarda.
1: Şimdi Fenerbahçe'de bir seçim süreci var. Aspor ekranında önce Hakan Bey'i, Hakan Safi'yi ağırlamıştık. Seçim öncesi taraftarına ve spor kamuoyuna seslenmişti. Bu akşam da bir diğer aday Aziz Yıldırım'ı yine misafir ettik. Aziz Bey de bizimle birlikte oldu ve soruları yanıtladı hemen son sayfadan önce. Biraz şimdi Aziz Bey'in açıklamaları üzerinden gidelim istiyorum. Cem izledin sen de.
2: Evet.
1: Genel hatlarıyla nasıl buldun programı? Aziz Bey'i nasıl buldun? Zaten sonra ben ufak ufak başlık başlık söyleyeceğim, üzerine gideceğiz. Yine Fenerbahçe taraftarının da fikirlerini özellikle merak ediyoruz. Çünkü sonuçta asıl kitle, seslenilen kitle Sarı Lacivertli camia. Taraftarın üzerinde nasıl bir izlenim bıraktı Aziz Bey'in açıklamaları? Onunla ilgili yorumlarınızı da son sayfa etiketine yazarsanız canlı yayında paylaşacağımı söyleyeyim. Senin ilk intiban nedir?
2: Gayet başarılı bir programdı. Özellikle bunun altını çizeyim. Kamuoyunda merak edilen soruların neredeyse hepsi Aziz Yıldırım Bey'e tevdi edildi, soruldu. Oradan da bence gayet net çıkarımlar yapılacak cevaplar geldi. Ben kendi penceremden söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım eğer kazanırsa, başkan olursa teknik direktör tercihinin Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum.
1: Şu an o izlenime vardın mı?
2: Ben şu anda ve bu son programı izledikten sonra bugün itibariyle ben Aziz Yıldırım Bey'in Aykut Kocaman hocayla yola çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bugünkü programda çok net emareler var. Ve son dönemde Aziz Yıldırım Bey, Aykut Kocaman'ın çok tartışılmasından rahatsız olduğunu da çok net dile getirmeye başladı.
1: Onu sen mesela hocayı tercih edecek diye mi anladın? Çünkü şöyle söyleyeyim, kaçıranlar için o bölümde Aziz Bey dedi ki hoca konusunda biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla oturacağız birlikte. Şu an dedi çok yoğun. Görüştüğümüz isimler var. 3 tane yabancı hoca da var dedi. Yine dedi Aykut Kocaman da dedi. Aradaki isimlerden biri olabilir. Şu an kesin bir şey yok. En sonunda oturacağız. Yönetimle daha konuşmadık. Bir karar vereceğiz. Aykut Hoca da olabilir. Belki de olmayabilir dedi. Altını şey diye çizdi. Ama dedi Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Orada yani aslında mesajda camiaya nasıl Abdullah Ercan bu stüdyoda, Şenol Usta Ömer bir değerse, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş isimlerse, Aykut Kocaman da aynı şekilde, böyle değerleri yok etmeyelim mesajını ben net bir şekilde almış oldum. Ama hoca tercihi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii ki o biraz sen o hissiyat olarak
2: tabii
1: da onu söylüyor
2: olabilirsin.
1: Tabii bu benim
2: izlenimim. Olağanüstü şartlarda olağanüstü kararlar alınır. Ben Aziz Yıldırım Bey'in de bu karara yakın olduğunu düşünen taraftayım. Niye diyeceksiniz? Bu süreç bir senelik bir süreç. Kendisi hep altını çiziyor ve ben kendisinin de uyumlu çalışabileceği bir teknik direktörle yola devam etme fikrine yakın olduğunu düşünüyorum ve bu gelecek bir yabancıyla şu anda bence o riske girmeyi düşünmüyor. Bir de ileride konuşacağız, yani verdiği mesajlar da var. Mesela 15 milyon euro isteyen yabancı teknik direktör. Mesela buralarda aslında o mesajları veriyor Aziz Bey. Benim kendi görüşüm, özellikle bugünkü yayını izledikten sonra bence Aykut Kocaman olacak teknik direktörü eğer seçilirse.
1: Evet. Eyüp Özgür Bey yazmış son sayfa etiketine. Aziz Yıldırım'ın seçimi rahat bir şekilde kazanacağına inanıyorum ama Aykut Kocaman'la başarılı olacağına inanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarının Aykut Hoca'nın oynattığı oyuna sabır göstereceğini zannetmiyorum. Fenerbahçeliler artık sonuç kadar oyuna da önem gösteriyor demiş ama
2: hocam
1: katılıyor
2: yanımda,
1: musunuz?
2: Hocam yanımda.
1: Aziz Bey bu soruya bunlara yanıt verdi bu arada. Yani işte 9 puan gerideydik. Aykut Kocaman geldikten sonra 18 maçın 17'sini kazandık. Derbileri de kazandık. Şampiyon da olduk. Avrupa'da yarı finalde oynadık. Yani bir eleştiri var. Ama bir nevi yani bu mealen söylüyorum, bu ifadeyi kullanmadı. Ezberlenmiş bir eleştiri. Yani gerçekçiliği yok bunun aslında dedi.
2: Hocam yanımda asla ukalalık yapmak istemem. Bence Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisi. Aykut Kocaman o anlatıldığı gibi de kaba bir tabirle o savunma oyununda bence oynamıyor. Bence modern oyunu ülke topraklarında bize gösteren, anlatan çok kıymetli bir isim. Yani şu anda dünyadaki oyuna gidip bakıyorsunuz. Dünyadaki birçok takımda alan zaman vermiyor rakiplerine, zaman zaman ikinci bölge kapatıyor. Aykut Kocaman'ın önde sürekli dönerek oynayan bir üçlüsü vardı. Kayt, Eminike, Sov. Ya bazı ezberler var ve o ezberlerin altından kalkmak çok zor.
1: Evet.
2: Aykut Kocaman Hoca da sürekli bunlara cevap vermediği için bence o basit anlatılar var. O anlatıların bence bize yaşattığı, bence çok zor bir süreçten geçiyoruz.
1: Şimdi Nedim Hocam'a pas atacağım, şöyle örneklendirerek atacağım ki sizin de zihninizde canlansın diye. Bugün Arsenal'ın hocası Arteta değil de Aykut Kocaman'dı diyelim. Sahaya çıktılar. 6. dakikada Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Arsenal 1-0 öne geçti ama aynı bu senaryoyla birebir aynı maçta kaybetti. Döndüğünde takımda hadi Arsenal olmasın, Fenerbahçe olsun diyelim. Aynı şekilde Paris Saint-Germain'e kaybetse, döndüğünde golü attığın gibi takımı çektin, otobüs çektin, pozitif oyun oynatmadın diye yerden yere vurulur muydu, vurulmaz mıydı?
2: Futbolun
1: hocam
2: katili Arteta olurdu.
1: Bir yanda yani biraz da biz mi farklı
0: biz,
1: bakıyoruz
0: biz
1: çok?
0: Biz kendi değerlerimize değer vermekte son derece cimri bir davranış sergiliyoruz. Bence Aykut Hoca da, ben bir dönem beraber de çalışma fırsatım oldu Başakşehir döneminde ki kendi performansıyla ilgili çok da başarılı olmadığını kendisinin söylediğini, hatta çok da güzel bir sözü vardır. Her çiçek her toprakta açmıyor bazen diye. Ben kendisini tanımaktan da çok son derece keyif aldığım bir futbol insanı. Şu soruyu sormak lazım. Neden Aykut Hoca olmasın? Neden başka birisi olsun? İnanın bunların cevabı kimsede yok. Bu tür iddiada bulunanların.
1: Aziz Bey tam olarak bunu söyledi aslında, biliyor musunuz? Dediğiniz artıları eksileri bir yana koyun. Cevap ne çıkacak? Bakın peki, biz de zaten değerlendireceğiz dedi.
0: Şunu çok net olarak söyleyebilirim. Aykut Hoca oynatmak istediği oyun için gerekli antrenman donanımına fazlasıyla sahip birisi. kalitesine fazlasıyla sahip birisi. Hani o yıldız oyuncularla iletişim kurdu kurmadı konusuna hiç katılmıyorum.

0: Yani sorayım ben. Şimdi siz söylediniz, hadi madem biraz sizin üzerinizden Aykut Hoca'nın da kulaklarını çınlatıyoruz ama bu Alex örneği üzerinden, Fenerbahçe'de Valbuena örneği üzerinden, ha, doğru, Valbuena mesela yani. Bunlar çok konuşuluyordu. Mesela siz Başakşehir'deyken böyle bir gözleminiz var mı? O şey mi yani, hoca gerçekten yıldız oyuncuları, çok özür dileyerek söylüyorum bunu, eleştiriler olduğu için, hoca çekemiyor, kıskanıyor mu yıldız oyuncuları, yoksa hocanın bir taktiksel disiplini var ve bunda mı esneklik sağlamıyor? Nedir bu anlaşmazlıkların sebebi sizce?
1: Ben yaşadığım, beraber çalıştığımız dönemde hiçbir oyuncu ile bir iletişiminde bir problem hissetmedim. Bence de olmadı da. Yani şimdi oyuncular ve teknik adamlar belli görevleri vardır. Sahada talepler vardır, istenilen vardır, elde edebilecekleri vardır ve bunların hepsi takımın menfaati üzerinedir. Şimdi burada buna karşı gelebilir bir oyuncu. Aynı fikirde olmayabilir. Bunlar da var futbolun içerisinde. İki tane oyuncudan bahsettik. Aykut Hoca Fenerbahçe'de sadece iki tane yıldız oyuncuyla mı çalıştı? Başka yok muydu? Bunlarla iyi anlaştı.
2: Çok doğru, mantıklı.
1: Diğerleriyle anlaşmadım ya. İki kişiyle mi anlaşmadı? Ben onlarla da anlaşmadığını ya da anlaşamadığını düşünmüyorum işin doğrusu. Ama bir oyun planına sadakat talep ediyorsa antrenör, oyuncu da bunu vermek zorundadır. Profesyonel hayat böyle bir şeydir. İşini hiç bilmeden böyle ezberden konuşuyorum aslında şu an. Ben böyle bir şeye de katılmıyorum. Ayrıca yani Fenerbahçe dinamiklerini bu kadar iyi bilip Fenerbahçe'de görev almaya haiz antrenörlerin bence en başında olanlardan bir tanesidir Aykut Kocaman. Bence ülkenin, sadece Fenerbahçe'nin değil, bu ülkenin de yetiştirdiği önemli değerlerden birisidir. Gerçekten şaşkınlıkla aslında biraz da takip ediyorum. Neden karşı gelinir ki Aykut Hoca'ya mesela? Neden karşı gelinir? Bilmiyorum. İnanın bende bunun cevabı yok. Ama karşı gelinmemesi gerektiğiyle ilgili bir sürü döne söyleyebilirim. Evet. O antrenman bilimini söylerim, iletişimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'de bu kadar süre görev alıp başarılarını söyleyebilirim.
0: Şeyde mesela sistem nasıldı Başakşehir'deyken? Bilmiyorum ne kadardı tabii şimdi çalışma... Şey, görev dağılımınız nasıldı onu bilmediğim için söylüyorum. Hı. Yanlış anlamayın.
1: Ben yine akademi tarafındaydım.
0: Evet, ama kulübün tabii içinde ki, olduğunuz tabii ki için biliyorsunuz. Vardı. Mesela normalde bu şey eleştirisi var ya, işte Aykut Hoca çok uzun süredir görev yapmıyor, takım çalıştırmıyor. İşte günceli yakalayabilir mi, yakalayamaz mı? Sizin en azından bildiğiniz kadarıyla orada mesela görev dağılımı nasıl oluyor? Günceli takip etme konusunda bu işlerde biraz da genel hatlarıyla da nasıl oluyor mesela?
1: Ya futbolu sadece sosyal medyadan takip edenler son derece güncel kalabiliyor da. Aykut Hoca gibi bir futbol insanı geride mi kalacak? Bunu hakikaten bunu düşünen varsa çok bunu da şaşkınlıkla izliyorum. Yani biz hayatımız futbol zaten, işte izliyoruz. Burada olmasa maç izleriz, bir yere gideriz, bir şey araştırırız. Biraz evvel maçı izledik. Maçı izlerken ben 8 tane antrenman çıkartırım kenara. Aa, burada bu olsaydı bunun gitmesi için ne yapabilirim diye. Futbol ya, yüzmeyi unutan var mı? Bisiklet sürmeyi unutan var mı?
2: Çok güzel.
1: Ki futbol sürekli aktif olunan bir şey. Yani ne yapıyor Aykut Hoca evindeyken, maç çıktığında bu tarafa mı bakıyor zannediyorsunuz yani?
0: Dizi izliyor. Ya,
1: nasıl olur yani?
3: Hocam entelektüeldir. İzler film de izler.
0: Ya, izleyebilir de yani dediği gibi maç varken.
1: Kapatın falan mı diyecek yani? Ya böyle bir şey. Yani bunu konuşmak bile bana çok şey geliyor. Yani Aykut Hoca'nın hakkında bu konuşmaların yapılması... ben Aykut Hoca adına üzülürüm yani. Böyle bir şey olur mu canım? Yani ne münasebe?
0: Evet. Zaten Aykut Kocaman'a olacak olmayacak orası da belli değil şu anda. Soru işareti. Evet. Aziz Bey çünkü nihai kararı yönetim kuruluyla yapacakları toplantının ardından vereceğini söyledi tekrar ama. Yani şunu bana net bir şekilde anladım ben izlediğimde de yayını. Asıl orada dert Aykut Kocaman'ı ben getireceğim onu değil. Yani bu çünkü artık bir şey haline geldi. Nasıl diyeyim, alışkanlık haline geldi. Böyle değerler çok zor. Evet. Yetiştiriliyor, camialarda ortaya çıkıyor. Ama bir anda ne olursa futbolu bıraktıktan sonra hemen yerden yere vuruluyor. Bir röportajda bütün kariyer yok sayılıyor. Ya herkes hata yapabilir, yanlış da düşünüyor olabilir. Ama benzer örnekleri görüyoruz. Şeyleri gördüğümde çok üzülüyorum. İsim vermeyeceğim ki şimdi, herkes de inanılmaz da alıngan. Yani bir yandan herkes çok eleştiriyor ama... En ufak kendisine eleştiri geldiğinde de hemen küsüyor herkes taraftarlarda. O yüzden camia ve takıma da söylemeyeceğim. Televizyonda yorum yapıyor mesela, değil mi? 15 yıl bir takımın formasını giymiş. Örnek veriyorum, Cem Kerpiçler, verelim ki diyelim sen Fenerbahçe'de 15 sene forma giymişsin. Bir pozisyon oluyor sezon içi, penaltı.

0: pozisyonu. Fenerbahçe penaltı bekliyor. Sen ya bence bir şey yok, penaltı değil, hakem doğru karar vermiştiğinde vay Fenerbahçe düşmanı, sen zaten oraya çıkmak için takımı da sattın camiye. Ya bir pozisyondan 15 yıl mesela 20 yıl o takım formasını giyen insanlar bile yerden yere vuruluyor ve silinmeye kalkılıyor. O yüzden burada aslında Aykut Kocaman bir şahıs olarak düşünülmeli, bir figür olarak bence düşünülmeli. Her camiada benzer şeyler oluyor.
1: Ya burada yani televizyon ekranlarında bir şeyler söylerken çok dikkatli olmak lazım.
0: Doğru. Evet.
1: Bizler kendi bilgilerimizle, yaşadıklarımızla zaman zaman bazı şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi doğru da değil. Biraz evvel verdiğin örnekte olduğu gibi o pozisyonu yanlış da yorumlamış olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani burada niyet okumaya ya da bunu, yani demokrasi, burası çok demokratik bir yer. Benim düşüncelerimin dışında olmadıktan sonra her şeyi söyleyebilirsiniz gibi bir şey oluyor o zaman burada. Bu olmaz ki ya.
0: Doğru.
1: Yani bu, şimdi biz hepimizin belli bir yaşantısı var. Ben bazen çocuklarla çalışırken örnek veririm. Yani şimdi bir gün evden çıkarken ocağı yanık unutursanız, birkaç kez çıkarken acaba kapattım mı diye endişe eder bir bakarsınız. Bakarsın.
0: Doğru.
1: Hiç unutmadıysanız kapattın mı diye sorar, kapattım kapattım diye çıkar gidersiniz. Yani burada bizim o bazı şeyleri yorumlama kapasitemiz de aslında yaşadıklarımızla, yaşadıklarımızı dile getirmemizle alakalı bir şey.
0: Tabii.
1: Burada herkes şey değil, yani objektif olmaya çalışıyorsunuz. İşte şimdi Aykut Hoca hakkında yani diyorum ya, hakikaten inanamıyorum. Yani neden böyle bir şey konuşuluyor ya da düşünülür.
0: Evet.
1: Çalışabilirsiniz, takımınıza çalışmayabilirsiniz. Ya ben onu istemiyorum, ben onu istiyorum. Ya zaten o zaman ne bileyim, sosyal medyadan bütün kulüpleri yönetsinler herkes o zaman.
2: Hocam bir teknik direktöründe oyuncusundan böyle bir talebi olması gayet doğal değil mi? Bir teknik direktör takımı tabii ki bek kovalamasını isteyecek.
1: Ya, öbür türlü de ya, disiplinsiz hoca diyecekler zaten.
0: Ya yani tartışırsın onu da tartışırsın. Bence mesela çok yetenekli futbolcuya özgürlük tanınmalı vesaire dersin ama yani orada da şey diye demesi bence saçma. Saçma demeyeyim de yine alınmasın kimse. Yani hoca kıskandığı için yani ya, böyle bir şey olur mu ya? Veya rekorunu kıracak diye. Ya rekorlar zaten kırılmak için. Elbette bir gün biri kırıl. Ya Aykut Kocaman rekoru kırılsa mı olacak? Aykut Kocaman tarihten mi silinecek Fenerbahçe tarihini? Ya bu kadar basit. Demek ki insanlar kendi hayatında böyle yaklaşıyor bazı şeylere ki öyle düşünüyorlar. Aziz Bey, Alspor'un konuğu oldu dedik. İki santrforla prensipte anlaştıklarını söyledi. Ve iki de stoper transfer yapacaklarını açıkladı. Aziz Yıldırım futboluna dair neler söyledi hatırlıyoruz.
3: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliriz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek, sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız, öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin, biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil.
2: Onu ha, biz veririz. Tahmin ettik.
3: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor, şampiyon yapıyor, onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım, karşı tarafı propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla, ben istesem yarın gelirler. Ama

0: Tamamen bitirmeden gelmeden istemiyorum.
1: Ama prensipte anlaştınız
0: galiba. Prensipte anlaştık. Anla, prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuru yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
1: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musunuz?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
1: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
2: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
2: Evet.
0: Bak sallıyor. Değil mi? Öbürlerine evet. de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elenmemesi durumunda geç gelir.
1: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santralı bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
3: Yani ondan stoperleri aldıktan sonra başkanım. Ben, stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii tabii stoper alacağız bir de. Ya ben, benim görüşüm ben konuşuyorum. Sohbet ediyoruz. Herkes de duysun badem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
3: Evet.
0: Ha, iki yani stoper. Biz de öyle düşünüyoruz. Sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
2: Çok tartışılan bir oyuncu yani da.
0: Ben söyledim.
2: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
2: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
2: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Neye sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
1: Milli
0: onu kazanmak lazım.
1: Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. E bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. E bunun 1 milyon altını ödersiniz.
2: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. E ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. Bir iki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok.
1: Hı.
0: Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur ya. Şimdi geri dörtlüye baktığınız zaman Semedo, Mert var. O Mimović'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
3: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenol Hoca.
4: Evet Aziz Bey'in futbol gündemine dair yapmış olduğu açıklamaları bir kez daha hazırladı arkadaşlarımız ve biz de hatırladık, izledik. Hoca konusunun konuşulmadığından bahsettik. Aykut Kocaman'la ilgili ifadeleri yine zaten değerlendirmiştik. Tabii ki iki santrforla prensipte anlaştık. Biri pazartesi geleyim dedi, hayır dedim, seçimden önce duyurabiliriz dedi. İsim noktasındaki sorulara da bir şey söylemiyorum. Çünkü ben şimdi bir şey söylersem fiyat artıyor. Bu sefer kulübü zaten başkanı konuştuğu için mecbur alacak bunu diyor. fiyatta bırak hatta konuştuğun parayı üzerine de çıkılıyor. Bu da bir futbol dünyasının gerçeği. Başkan o yüzden isim vermiyor. Haberlerde çıkıyor zaten isimler işte. Tabii. Vedat Muriç, Girassi gibi futbolcular. Bu iki isim olduğu konuşuluyor ama bir resmi ağızdan bunun duyulması bambaşka bir seviyeye çekiyor ki bu noktada haklı. Her kulüp için bu geçerli bu arada. Onu da söyleyeyim. İki santrfor noktasını söyledik. Onun dışında Osimhen diyorsunuz, Galatasaray'la aynı gol atmışız dedi ki Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın attıkları gol sayısı aynı. Hatta Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bu sezon ilginç hocam, gol atamadıkları maç sayısı da aynı. 4 maçta iki takım da golsüz kapatmış. Gerçi Galatasaray'ın son maçını da dahil ediyoruz şampiyon olduktan sonraki maç, ama nihayetinde iki takımın da 4 maçta gol atamadığını, toplam gol sayısının aynı olduğunu söyledik. Aziz Bey de diyor ki Galatasaray'la aynı golü atmışız. Osimhen diyorsunuz, ruh önemli. Osimhen saldırıyor, diğer oyuncular da ona ayak uyduruyor. Yani sahada saldırıyor, oynuyor. Diğer arkadaşları da ona mecburen ayak uyduruyor bu sefer diyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Yani Osimhen'in tabii ki başka pek çok meziyeti var. Ama bunun takımı da çok ciddi ateşlediğine dikkat çekiyor aslında.
5: Ben bir Galatasaray sorusu sorulduğunda şöyle bir şey cevaplamıştım. Osimhen, evet bunların hepsini yapıyor ama mesela Osimhen oyunu aslında Galatasaray'ın kolektif oyununu biraz tembelleştirdi diye düşünüyorum. Ha. Bunu ifade etmiştim. Doğru. Niçin? Gerçekten Osimhen, Sayın Başkan'ın da söylediği gibi bir uzun top atılıyor mesela. Belki bir uzaklaştırma yapılıyor. İnanın onu öyle bir coşkuyla gol pozisyonu haline getirdiği de oluyor. Ve bu zamanla biraz kolaylık haline de geliyor. Yani bazen söylüyorum ama tek başına çift santrafor gibi oynuyor. Ona da basıyor, buna da gidiyor. Ama mesela Icardi'li Mertens'li oyunu bir hatırlayın da geçmişte. Daha güçlü bir oyundu aslında Galatasaray adına. Ama ya Aziz Başkan'ın ifade etmek istediği şey orada bir sahaya verilen enerji, aidiyet. Gerçekten bir diğer oyunculara bir kıvılcım ateşiyle ateşlemek, onları da bu işin içine çekmek diyor, kastediyor ki buna da %100 katılıyorum. Bu da çok önemli bir özellik. Ben onu da anlatırken bazen diyorum ki yani 19-18 yaşında bir çocuğu A takıma çıkartıyoruz, bir genci. Oğlum diyoruz, basmadık yer kalmasın sahada. Hadi aslanım göreyim seni. Osimhen sanki her maça böyle çıkıyor. Yani bu çok önemli bir durum. Bu işte kalitenin sürekli sürdürülebilir bir oyuna çevrilmesi halini alıyor. Fenerbahçe'de gerçekten bu anlamda bir eksiklik oldu. Onu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu hiç yabana atılır bir kadro değil. Belki derinlik açısından da en geniş derinliğe sahip kadrolardan bir tanesi. Ama bazen işte o ateşleyici unsurlar olmayınca, bu direnç gösterme olmayınca, ki çok önemli bir seyirci faktörü her zaman Fenerbahçe'nin arkasında, bu ateşlenemeyince işte o zaman bu performansı izleyemeye hale geliyor. Çok enteresan, çok basit goller yenildiği, ki ben de %100 katılıyorum. Fenerbahçe'nin problemi atamadığı goller değil bence, yediği goller. Evet. Savunma anlamında şampiyonluklarda geride kalmasının başlıca sebeplerinden birisi. Sadece bunun için bile, hani diyorlar ya, bir altı oturmasız, temelsiz bir iddia olarak görüyorum. Aykut Hoca savunma oynatıyor. İyi, o zaman hadi savunma oynatıyorsa, gol yemezse şampiyon olacak zaten Fenerbahçe. Hani anlamsız bir şey tabii bu da. Yani buradaki talep, başkanın konuşmalarından anladığım benim şu anki izlenimle, bu konuda benden çok daha tecrübeli sevgileceğim ama bildiği, burayı bilen, en az risk alabileceği bir teknik adamla çalışmak zorunda bence Fenerbahçe ve başkanın da bence ilk hedefi bu.
4: Yani 3 yabancıyla da görüştüklerini söylemişti ama siz muhtemelen Türk olacak gibi duruyor diyorsunuz.
5: Ya bir konuşmasının bir arasında diyor ki ya bazen bazı sorunları anlatabilmemiz lazım. Çünkü evet, ben şunu söylediğimde bir eleştiri almıştım. Bu Mourinho'nun mesleki bir eleştiri değil. Dedim ki Fenerbahçe İngiltere'de Tottenham değil. Fenerbahçe buraya göre City, United, Liverpool, Arsenal belki. Ya da Roma değil İtalya'ya göre, Juventus, Milan, Inter. Yani bu bakış açısını birisinin anlatması lazım. Yani ya da bunu bilen birisinin çalışması lazım, evet, diye. Bu Mourinho'ya yapılmış bir eleştiri değil aslında. Değil, Fenerbahçe'nin Türkiye'deki konumunu bir yerlere yapıştırdığınızda buradaki büyüklüğü, anlamını aslında anlatmaya çalışmıştım. Burada da bu büyüklüğü bilen, işte bunun yaşamış olan birisinin olması bence büyük bir avantaj Fenerbahçe için.
4: İşte Tedesco'nun açıklaması vardı ya, hani Alman basınına işte bir mağlubiyet aldık sadece diye. Beraber. Hatırlıyorsun, onu konuştuk. Tabii. Yani yenilmiyorduk, yenilgisiz gidiyorduk diye. Ben de her yayında aynı şeyi söylüyorum. Yani dört büyük takımımız için yenilmezlik serisi diye bir şey yoktur. Yani Süper Lig'de bunun bir anlamı yoktur. Bu, siz bir kitleyi işte sakinleştirmek adına bunu kullanabilirsiniz bir süre ama gerçekliğini bulamazsınız. Çünkü dört büyükler için en önemli ve tek gerçek galibiyet serisidir. Evet. Yenilmezlik serisi değil. Sen şimdi Galatasaray'sın. Son 10 maçta yenilmedim diyorsun. Örnek veriyorum. 5 tane beraberlik almışsın Süper Lig'de. Böyle bir 5 galibiyet 5 beraberlik. Bunun bir geçerli olabilir mi?
5: Tabii.
4: Ve aynı senaryoyu işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için de düşünün. O yüzden bu bir kelime oyunu. Evet. Yenilmezlik serisi. Tabii. Ama sizin kaderinizi bağlayan tamamıyla galibiyet serisi. Yani kazandığın sürece camian seninle birlikte oluyor. Yoksa yenilmeden de emin olun hocaların görevine son verilebilir burada. Tabii.
6: Nedim Hocam çok güzel anlattı. Ben oraya sadece bir ekleme yapacağım. Belki hep beraber de tartışabiliriz. Belki Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gol sayıları aynı ama siz şimdi Pep Guardiola bile 4-6-0 oynarken bir tane orijinal santrafor yanında tutuyordu kulübesinde. Fenerbahçe'nin ön tarafında sadece Sıddık Şerif olması, 3 santrafordan çıkıp sadece Sıddık Şerif'in üzerine bu yükü vermesi saha içerisinde bence çok zor anlar yaşanmasına neden oldu. Talisca bir santrafor değil. Çünkü zaman zaman sıkıştığınızda sizin uzun top attığınızda o topu indirecek, servis yapacak, kanatların onlara yaklaşabileceği, belki de oyun olarak farklı varyasyonlara geçebilmeniz için sizin orada bir santraforunuzun mutlaka olması gerek. Sizin yanınızda veya sağınızda. Fakat Sıddık Şerif zaten Anje'de de bir sol forvet ve Anje'de bir kontratak takımı. Fenerbahçe'de bence Aziz Yıldırım başkan olursa eğer şimdiden birçok sorunun teşhisini çok net olarak koymuş. İki santrafordan bahsediyor ki Vedat ve Jiresi bence Fenerbahçe'ye uygun isimler. Evet. Özellikle ben Vedat'ı çok beğeniyorum ama o bahsedilen rakam 18 milyon euroysa onu da ben tartışırım. Oraya da bir şerh koyarım. Vedat çünkü size'lı bir santrafor, Fenerbahçe'nin ihtiyacını karşılar. Ayrıca bağlantı oyununda da gelir. Evet. Bir 9 olarak orada Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılar. Jiresi için de şunu söyleyeyim. Jiresi ceza sahası golcüsüdür. Jiresi'yi alıyorsanız siz sağdan soldan ona ceza sahasına top getirmek zorundasınız. Yani böyle bir gelecek merkeze top alacak, dönecek, takımı oynatacak bir profil değil. Bana kalırsa ya Vedat evet çok iyi bir tercih ama mesela Vedat alıyorsanız mesela diğer santraforunuzda bence bir gezici santrafor olması gerekiyor. Tabii nasıl planlıyorlar? Asıl benim tartışmak istediğim biz oyuncu üzerinden tartışıyoruz. Evet. Vedat Ciresi ama Fenerbahçe ne oynayacak? O oyuna göre mi isimler yoksa isimler alınıp o isimlere göre bir oyun mu çizilecek? Hocam bunu çok çok daha iyi anlatır ama bana kalırsa bir oyun felsefesi, o oyun felsefesinin üzerine gidilerek mesela santrafor tercihleri, kaleci tercihi. Mesela eğer geriden oyun kuracaksanız Ederson müthiş bir tercih. İki stoper açılacak. Fenerbahçe Tedesco ile bunu hiç yapamadı. Ederson orta sahaya kadar gerekirse çıkacak. Hep örneğini veriyoruz. Como, Jean Boutez'de Fabregas bunu çok net olarak yapıyor. Sizin elinizde çok net bir kaleci var, ayağı temiz. Ama Fenerbahçe mesela hiç bunu denemedi. Yapmadı. Santrafor da öyle. Mesela santrafordan ne özellikleri istiyorsunuz? Ya üçlü dönerek mi oynayacak? Bir 4-3-3 mü? Hocam çok daha iyi bizi burada aydınlatır. Yani bana kalırsa o ana main plan, grand plan ne?
4: Evet.
6: Ben onu merak ediyorum en fazla.
4: Doğru. Murat Ergül soru var. Size sorayım hadi. İzleyicimiz demiş ki Aykut Kocaman fikrine katılmayan mesajlar da var bu arada. Yani biz zaten kararı tabii biz ki vermiyoruz. Yani. Onu söyleyelim. Aykut Kocaman'ın yani sadece işte kıskançlık yapıyor vesaire gibi böyle çok basit şeylerle eleştirilmesini kabul etmediğimizi ve katılmadığımızı söylüyoruz. O ayrı. Yani başarılı bir teknik adamdır değildir. Herkes zaten kendi değerlendirmesini yapar. İsim Aykut Kocaman olmasa, yabancı olsa ve 10 yıl hocalık yapmasa tepkiniz ne olur? Kolay gelsin demiş. İzleyicimizin sorusu.
5: Şimdi yabancı olursa bu kadar süre antrenörlük yapmasa tepkimiz daha başka olurdu. Neden? Çünkü burayı tanımıyor. Ama Aykut Hoca sahada antrenörlük yapmadığı dönem içerisinde Fenerbahçe'yi tanıyor. Türkiye'yi tanıyor. Ligi tanıyor. antrenman biliminden de uzak bir insan değil. Zaten bu iş bir de ekip işidir.
4: Bu arada 10 yıl değil zaten. 5 yani,
5: o da ayrı bir konu.
4: O da yani 5 yıl ile 10 yıl arasında da 2 katı kadar fark var.
5: Statlar o kadar arttı ki artık, yani bu işte atletik performans. Şimdi birkaç yere ayırmak lazım. Şimdi antrenörün en büyük özelliği gözlemdir. Sahayı okumaktır. Nerede ne olabilecek bunu yorumlamaktır. Fiziksel gelişimini başka bir birim üstlenir bunun. Kaleci gelişimini başka bir birim üstlenir bunun. Artık işte federasyonda da başladı. Duran top antrenörleri bilmem ne artıyor sürekli. Hoca aslında teknik adam burada karar vericidir. Ve bu ekibi yönlendiricidir. Yani biz şimdi kaç senedir top oynuyor, hayatı boyunca futbol oynamamış insanlar var değil mi? Bizler oynadık hasbaya kadar. Şimdi o da futbol hakkında bir yorum yapıyor. Diyor, sen 15 senede futbol oynamadın. Niye yorum yapıyorsun diyen var mı yani? Ya da hayatın boyunca hiç oynamadın, niye yapıyorsun diyen var mı? Yani hayatını futbolda geçirmiş birisine futbolculuğunu ayrı bir yere koydunuz.
4: Onlarda sosyal Twitter hesapları var.
5: Ama böyle bir şey olur mu? O zaman onlar da bu futbolla hiç konuşmasınlar. Çünkü ne Aykut Hoca kadar ne Nedim Yiğit kadar futbol oynadınız. Ne antrenörlük yaptınız. Yani olur mu yani bu şey eşleşmiyor bile
4: hocam,
5: bu sorun.
4: Hocam seninle aynı fikirdeyse sorun yok.
5: Sorun yok.
4: Seninle aynı fikirde değilse her şey sorgulanır. Ya bize de mesela program sunuyoruz, bir şey diyorum. Bana da gelen bir mesela, sen niye yorum yapıyorsun orada? Yani mesela, ya her gün burada zaten 3 saat yayın yapıyorum, futbol konuşuyorum. İşte teknik direktöründen futbolcusuna kadar bir arada oluyorum, maçı izliyorum vesaire. Benim yorum yapmama bile kızıyor adam. Diyor ki sen niye yapıyorsun yorum orada diyor. Ben yapmıyorum. Ya örnek veriyorum, her meslek çok değerli. Adam bambaşka bir iş yapıyor. Esnaf vesaire, memur, öğretmen, doktor belki bilmiyorum. O ama oradan yazabiliyor. Ben ama buradan yapamıyorum.
6: Ben radikal bir yorum yapayım.
4: Şeyi söyleyeyim mesela, örnek vereyim. Ben şimdi size sordum özellikle. Sonra moderatör olduğum için bekledim o yorum yapacağım. Yine kızanlar olmasın. Şimdi mesela Fernando Santos Beşiktaş'a geldi.
6: Santos.
4: Değil mi? Beşiktaş'a geldiğinde en son 2010 yılında PAO çalıştırmıştı. 14 sene sonra ilk defa bir kulüp takımı çalıştıracaktı. Biz burada da dedik ki ya adam 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmıyor. Böyle bir şeyin içine girmemiş. Hep milli takım temposunda. Bu bir dezavantaj dediğimizde de emin olun o günde Beşiktaş düşmanısınız. Siz Beşiktaş'ın ayağa kalkmasını istemiyorsunuz diye laf ediliyordu. Yani biz ne dersek diyelim bir şey oluyor.
6: Ya ben radikal bir yorum yapayım. Oluyor. Hocamı da bulmuşken fikrini de çok merak ediyorum. Ben başından beri diyorum ki zaten Paris Saint-Germain'den oyuncu istemeyin, Campos'u alın. Sportif direktör. İlk sezondan da Demokles'in kılıcı gibi şampiyon olacaksın. Metaforunu bir kenara koyun. Campos bir teknik direktör seçsin Fenerbahçe ruhuna uygun. Campos sadece tek isim değil. Ralf Rangnick'i getirin. Ralf Rangnick belki de size Glasner'i getirecek. Ama bir inşa süreci olsun. Ama ben yani Fenerbahçe'nin artık kesinlikle zar atacağını düşündüğüm için mesela Conte ismini de çok net söylüyorum. Çünkü Conte alabilirseniz mesela ben Conte'ye de hayır demem. Yani mesele sadece bence Aykut Kocaman ismi değil. Mesele bir şeye karar vermek. Ya plana, inşaya, sabıra, süreye, organizasyona karar vereceksiniz. Ya da bir hocayı getireceksiniz. Onunla birlikte başarılı olmayı deneyeceksiniz. Ama ben halen inatla söylüyorum. Ben sürekli başarılı olmak istiyorsanız, bir organizasyon kurmak istiyorsanız bence yapılanmayı atletik performanstan, hocam çok güzel söyledi, duran top antrenöründen bütün birimler yenilenmeli ama hiç kimse bütün bunları düşünmüyor. Herkes istediği şampiyon.
4: Şey soralım mı? Nedim Hoca şimdi hadi biz de yani bu işin içerisindeyiz ama gazeteci olarak içindeyiz. Siz kulüplerde de görev yapıyorsunuz. Teknik direktörlükte mesela günceli takip etmek ne kadar zordur? Veya işte yani bizim şimdi insanların düşünenler şunu düşünen olabilir, işte Aykut Hoca televizyonda maç izliyor, örnek veriyorum, bazen gidiyor statta izliyor veya ekibinden bazılarını stada yolluyor, maç izletiyor. Bunun bir de bunun ötesinde mesela böyle araştırma yapıp işte ne bileyim İngiltere'de şu yöntem varmış, bunu da hemen alalım bize dahil edelim vesaire gibi böyle ekstra yapılması gereken bir şeyler oluyor mu? Yani günceli takip etmek ne kadar zor? Bir kulüp takımı çalıştırmadan bunu yapamaz mısın? Bunu biz Aykut Kocaman özelinde açtık ama bugün mesela Abdullah Hoca da takım çalıştırmıyor boşta. Evet. Ersun Hoca takım çalıştırmıyor. Pek çok başka Türk teknik adamın da boşta kaldığı zaman zaman dönemler oluyor. Mesela onlar adına da hepsi adına sormuş oldum. Bu çok ekstra bir şeyler gerektiriyor mu bunları takip edebilmek?
5: Hatta bazen takip edebilmek için çalışmamanız bile gerekebilir.
4: Çünkü iş yoğunluğundan zaten.
5: Yani orada liginizi rakiplerinizi ve süreci takip ediyorsunuz. Çünkü çok yoğunsunuz. Öyle kolay iş değil. O haftada 1,5 saat maç oynanmıyor yani. Bunun bir sürü çalışması var hafta içi saatlerce. Antrenmanı yapıyor, gidiyor oyuncu. Ekip hala orada devam. Antrenman değerlendirmesi, koşu mesafeleri, sprint hızları, yüksekliği, kuvveti, olsun bu bir sürü şey var. Veya rakibin analizi. Hadi bakalım rakip böyle oynuyor. Şimdi biz bunu oynayacağız. Bu böyle yapılacak. İş hiç bitmiyor.
7: Bitmiyor.
5: Bazen var bunu Avrupa'da yapan hocalar. Birkaç sene kendimi ayırmam lazım. Nadasın gelişim için, işte takip için, o bu. Yani bir şeyi takip etmek için. Hadi hanım Allah'a ısmarladık ben gidiyorum işte futbolu takip edeceğim falan, böyle bir şey değil ki futbol. Futbol her platformda ayağınıza gelebiliyor. İstediğiniz yani şu yüzyılda bir yerden bir bilgiyi almak, bir yere bir bilgi edinmek için bir yere gitmek bile gerekmiyor bazen. Bir sürü seminerler, onlar bunlar, gözlemler, ya bu işin özü bu, gözlem. Ya karar verme. Allah rahmet eylesin. Ahmet Keskin Kılıç hocam vardı. Soruyorlardı işte futbolda nedir? Evet, çok hepimize büyük katkılar olmuştu. Oğlum futbolda en önemli şey görgü. Görmek nedir? Yani neyi tespit ediyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl olacak? Oyun içerisinde bu, antrenman içerisinde bu, oyuncunun ruh halini görmek, oyundaki eksikliği görmek. Görmek oğlu, görmek ya. Ve bunun bu güncellemek dediniz, evet işte bu sene öğretim sistemleri değişti, 4-4-2'ler değişti, bundan sonra böyle olacak falan, böyle bir şey yok ki abi yani. Böyle, inanın böyle bir şey yok ya. Ama siz bir şeyle üretebilirsiniz.
4: 4-2-3-1 müfredattan kaldırılmış.
5: Yok ki abi yani böyle
4: hocam,
5: bir şey.
4: Hocam ben 5 sene önceydim, ben onda kaldım.
5: Hoş 4-2-3-1 deyince benim direkt aklıma zaten ülkede bizim meclis kararıyla oynatılması dayatılmış sistem gibi geliyor. Kolayına geliyor çok üretmeye.
4: Müfredatta var çünkü, o yüzden hocam ondan dolayı.
5: İnanın yani burada zaten futbolun güncelliği şudur. Her an başka, aynı oyunu başka insanlarla da sunmak zorundasınız.
3: Tamam.
5: Yani evet. Sahne aynı, oyun aynı. Aynen. Ok. Ya 4 tane taştan 2 tane kale yaparsınız, 1 tane de top. Size futbol. Futbol bu kadar basit ama onun içine girdiğinizde, işte biraz evvel bahsettim. İşte sürat için antrenör başka yapıp, hani atletik performans diye bir birim vardır, evet. Ama onun içine bile bölebilirsiniz 4'e 5'e. Yani bir sürü genişlik, kulüplerin imkanıyla açılan, genişleyen bir sürü alan var. Ama bu güncelleme konusuna çok takılmasın izleyicilerimiz. Yani bir mesleği varsa, bırakın mesleği bıraktıktan sonra bile futbol takip edilir.
4: Doğru.
5: Futbol takip edilebilir bir şey zaten. Doğru. Yani görsel bir şey bu. Aa bak ne yapıyor? Önceden işte bekler dışarıdan giderdi, bize öyle söylerdi. Şimdi içeriye konuşlanmalar başlıyor. Hop, güncelliyorsun işte. Ama bunu ille şöyle söylemek vardır, böyle biraz yabancı terimi fazla kullanınca iyi antrenörmüş gibi görünür. Ya işte half space'ler, golden zone'lar, işte bilmem şeyler, ya yok abi eskiden vardı işte stoperle bek arası koşu diyorsun işte, evet. Şimdi half space diyor.
3: Half space.
5: Şey değil, değişen bir şey yok aslında.
4: Hocam böyle de bir gerçek var, o da toplumsal mesela bir gözlem olarak paylaşabilirim. Ben hocam dese ki burada ya iç koridora pas atsın dese, kimse ya iç koridor ne falan filan der. Ama hoca dese ki işte half space'e daha çok kullanması gerekiyor, ya bak adam nasıl takip ediyor. Yani İngilizce kelime kullanmak daha havalı gözüküyor bazıları için de, yani normalde Türkçesini söylediğinde de aynı şeyi anlatıyorsun.
3: Tabii. Çok daha iyi anlatıyorsun.
4: Veya işte araya böyle farklı, kimsenin kullanmadığı uydurma kelimelerle birlikte daha çok futbolu biliyor izlenimi olmuyor. Ama Mourinho geçen şey dedi biliyorsunuz. Yani artık teknik direktörler PR'la çok ciddi yere, iyi bir menajer ve iyi bir PR'la dünyanın en iyi takımlarına bile gidebilirsin dedi. Bu bence çok önemli ve değerli bir sözdü. Şu an çünkü öyle. Ya ben isim vermek istemiyorum. Şahsi olarak da algılamasın kimse diye. Ama gerçekten PR'la neredeyse 4 büyüklerin başına gelebilecek noktaya ulaşan bazı Türk teknik direktörler bile vardı. Şu an Süper Lig'de bile değiller. Yani Süper Lig'de bile düzenli takım çalıştıramadılar. Öyle söyleyeyim, ama bir dönem inanılmaz bir böyle PR vardı. Ve o yüzden bu gerçekliği de var.
5: Ya ez cümle var. Bu plan konusu bence çok kıymetli. O plan çok önemli. Şimdi navigasyona bir yere gitmek istiyorsanız bir şey yazıyorsunuz. İşte bilmem ne caddesi, bilmem ne adres. Değil mi? Bir şey yazıyorsunuz. Yoksa bomboş gidiyor navigasyon. Nereye gittiniz belli değil. Ha bazen bu yolda sapmalar oluyor. Size diyor ki navigasyon, rota yeniden oluşturuldu. hadi şimdi yeni bir aksiyon alacaksınız. Yani bir plan olması lazım. Biraz da kurumların hafızasına ihtiyaç var. Mesela Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi başka ülkelerin takımları da var. Bunları sayarken mesela ben Fenerbahçe'den konuşuyorum şu an. Fenerbahçe'nin başarılı olduğu dönemlerin bir şeyini hatırlatsam size. Mesela Fenerbahçe'nin stoperleri gol atıyorsa Fenerbahçe o sezon başarılı. Yabancı

0: Ben de ben hani diyorum ki Aykut Hoca olur, Nedim Hoca olur, başka bir hoca olur. Ama Aykut Hoca bunu şu an en çabuk aktarılabilecek insan. Bu konuda tamam. Şimdi Aykut Hoca şunu anlatmanıza gerek var mı? Biz Fenerbahçe'yiz, biz işte şöyle oluruz. Yani ben oldum zaten, ben yaptım onu diyecek adam. Tamam o bende var. Yani nasıl bir şart sunarsanız sunun size var diyecek Aykut Hoca tarafı. Ya da bunu var diyebilecek bir antrenöre gitmek lazım. Bu hafızayı kaybetmemek lazım. Şimdi Fenerbahçe Türkiye'deki konjüktürüne göre bir antrenör seçmek zorunda. Bunca yıllık arzu ettiği şampiyonluğu alamamasının karşılığını, yani belli ki belli bazı şeyler doğru yapılmamış. Ya da eksik yapılmış ya da yetersiz kalmış. Neyse bunlar.
1: Tabii.
0: O zaman bir şeylerin değişmesi lazım.
1: Tabii. Ya bir şimdi Fenerbahçe camiasından yetişmiş olmak, çıkmak çok değerli ama Fenerbahçe'nin hocası olmak için bir kriter tek başına asla değil.
0: Tabii ki.
1: İşin o boyutu var. Aykut Hoca'nın da yeterliliği olur mu olmaz mı, bir sezon içerisinde şampiyon yapma gibi çok ciddi bir baskı var. Bu konuda yönetim kararını vermedi ama bizim buradan çıkış noktamız neydi? Hem Aziz Bey'in açıklamaları hem de bazı ezberlenmiş klişe eleştiriler vardı. O noktada fikrinizi aldım ki siz de çoğuna katılmadığınızı söylediniz. Yani konuyu çok uzatmak istemiyorum ama tabii mesela Josef'le Mehmet Topal yan yana oynuyor diye yerden yere vuruluyordu Aykut Kocaman. Beşiktaş Josef Atiba ikilisiyle şampiyon oldu mesela.
2: Tamam.
1: Yanlış mı örnek?
2: Kesinlikle doğru.
1: Yani doğru. Mehmet Topal Josef Atiba ile şampiyon oldu. O yüzden yani bazı eleştiriler biz de yapıyoruz. Biz de belki aynı şeyleri yapıyoruz. İşin içinde olanlar bizi izlerken belki diyor ki ya konuşuyorsunuz ama bir gerçeklik payı yok diye düşünen de böyle teknik adam da futbolcu da olabilir. O açıdan konuştuk ama peki karar şey, ne olur bilmiyoruz.
0: Çok tabii. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Kante, Gendüzi, İsmail. Üçü de iyi oyuncular.
1: Evet.
0: Bence üçünün bir arada Fenerbahçe'de oynaması doğru değil. Özellik olarak baktığınızda. Ya Fred'siz seremoniye çıkamıyordu bir dönem Fenerbahçe. Tabii. Fred yoksa işler kötü gidiyordu.
2: Doğru.
0: Fred'i sildi aslında. Ki Fred bunu iki yönlü oynayabilen tabii çok önemli oyunculardan bir tanesi. Yani bazen eleştirileri yaparken işte geçmişi eleştirirken aslında daha başka bir örneği önünüzde var. Yani çok farklı görmüyorum ben mesela.
2: Tabii.
0: Bunlar çok önemli oyuncular mı? %100 çok önemli oyuncular. Ama bu şeyi de oturtmak lazım artık bu düzeni. Evet.
1: Bakalım nasıl olacak Fenerbahçe'nin tercihi hocadan yana hep birlikte göreceğiz. Şu an için az önce tekrar ettik. Bir kez daha söyleyeyim. 3 yabancı hoca dedi Aziz Bey. Yine başka isimler de var ama nihai kararımızı vermedik. Yönetim kuruluyla oturup konuşacağız, karar vereceğiz dedi. İki stoper alacağız. Biri sol ayaklı, diğeri benim gibi sağ ayaklı dedi Aziz Bey. Bence en önemli noktalardan birisi Fenerbahçe'de. Şikriniar var. Şikriniar'ın performansı yine en geçerli performansı da diğer stoperlerin performansı hep tartışıldı Fenerbahçe'de. Cem, ne düşünüyorsun? İki stoper takviyesi sence yeterli mi?
2: Bence daha da fazla olabilir. Çünkü bir de Como'dan gelecek bir oyuncunuz var. Diego da bence çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe kullanabilir. Ama Fenerbahçe'nin bir stoper sorunu olduğu çok net. Ben başından beri özellikle sol stoperde Fenerbahçe'nin çok büyük sorun yaşadığını, çünkü oradaki oyuncunun bir stoper olmadığını, bırakın sol stoper değil, bana kalırsa tabii üçlünün solunda sol stoper oynamak apayrı bir durum. Ama burada belki dörtlüde bambaşka bir durum. Fenerbahçe doğru teşhisleri yaparsa bence eldeki kadro, o bahsedilen anlatı doğru değil. O kadar kötü bir kadro değil. Ama eklemeler doğru yerlere ve doğru isimler. Mesela Kim Mi-je isminden bahsediliyor. Acaba oraya Kim Mi-je mi gerek, yoksa bir Lukumi mi? Oraya sizin bence bir sol stoper olarak Milan Škriniar'la oynayabilecek, İkisi birbirini tamamen tamamlayacak bir ismine gitmeniz gerekiyor. Tabii ki Fenerbahçe'deki bu eklemelerle birlikte teknik direktörünün ne oynatacağı son kertede benim için en kıymetli olanı o. Ve teknik direktör tercihi yapılmadan oyuncu getirdiğinizde neler yaşadığını hep beraber gördük. Cole Kerr örneği vardı Fenerbahçe'de mesela. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin...
1: Fenerbahçe bir ara öyle hakikaten sadece yönetim transferi yaptı, geldi ve gitti. Öyle isim. Burma'yı da almadı mı? Yanlış hatırlamıyoruz değil mi? Yani o kadar çok futbolcu geliyor ki Fenerbahçe tabii. Burma'yı da aldı. Hiç oynamadan gitti.
0: Ya Fenerbahçe'nin çok doğru adımları çok kısa süre içerisinde atması gerekiyor. Dünya Kupası var. Şimdi teknik direktör tercihi, ben bu nedenle özellikle Aykut Kocaman olabileceğinin altını çiziyorum. Çünkü lige hakim, eksiklere hakim. Hoca şu anda çalışıyor. Ya bir teknik direktör gelecek yabancı. Burada o süreçlere hakim olması bayağı bir zaman gerekecek. Bu olağanüstü koşullarda evet oraya çok doğru isimleri getirmeniz gerekiyor. Bana kalırsa hocam katılır mı fikrini çok merak ediyorum. Seçeceğiniz hoca eldeki oyuncuları da kıymetlendirmesi gerekiyor. Neyi kastediyorum? Ederson. Mesela Aziz Bey'in açıklamaları çok değerli ve kıymetli. Bir anda bakıyorsunuz Hırvatistan milli takım kalecisi var. Livakovic. Aslında sizin iki tane milli takım kalecisi var elinizde. Bunu dönüp kaleci arıyorsunuz.
1: Mert'i de dahil edersen 3.
0: Mert de var. Bence böyle de bakmak gerekiyor. Hani eldeki oyuncuları da kıymetlendirebilen acaba bir oyun anlayışı mı gerekli? Çünkü sadece transferle çözülecek meseleler de değil.
1: Bir de bu hocam son dönemin sıkıntısı, Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ama aynı şey Beşiktaş için de geçerli şu anda. Orada da işler istenildiği gibi gitmediği için söylüyorum. Galatasaray'ı söylemiyorum çünkü Galatasaray gerçekten oturmuş bir kadrosu var. 3 tane 4 tane çok üst düzey kaliteli futbolcu alarak seviyeyi hep koruyor, yukarı da çıkarıyor. Sürekli her şey transferle çözülecekmiş gibi, yani 10 kişi gitsin 10 kişi gelsin, hiç eldeki isimleri böyle bir değerlendirme, kurtarma, Fenerbahçe üzerinden devam edecek olursak mesela burada, ya bu kadroda bu sezon performansı düşüktü ama ben bu oyuncunun yukarı seviyelere çıkabileceğine inanıyorum dediğiniz isimler var mı? Mesela birini ben sunayım, bilmiyorum, Archie Brown mesela.
0: Oğuz Aydın.
1: Sizce Oğuz Aydın mesela, Aziz Bey dedi ki Oğuz Aydın çalışırsa olabilir dedi. Var mı böyle sizce bu sezon kötü performans sergileyip ama ümidinizi koruduğunuz?
2: Ya şöyle, değer vermediğiniz bir şeyin değer üretmesini bekleyemezsiniz. Bir kere. Bu rahmetli Özkan Sümer'in lafıydı. Mekanı cennet olsun, bir sohbetimizde söyledi. Hakikaten Fenerbahçe kadrosunun ben derinliğinden endişe etmiyorum. Bazı yerlerde nokta atışı şart. İşte bir sol ayaklı sol stoperin, orijinal sol stoperin olması oyun kurulumunda, hele Ederson gibi bir kaleciniz varsa, çok farklı bir yerlere sizi götürebiliyor. Fenerbahçe takımı Türkiye'de ve Avrupa'da iki farklı oyunu seçebilir. Seçmelidir de zaman zaman. Buna ihtiyacı da var. Birçok formasyona çevirebilecek de oyuncular var. Oğuz Aydın dediniz. Bence Oğuz Aydın şu anki formüle bile Fenerbahçe'de oynayabilirdi. Daha uzun süre alabilirdi. Bu kadro içerisinde bence performansı artacak birçok oyuncu var. Çok net eminim bundan. Ama biraz evvel senin de değindiğin gibi muhakkak onları değerli kılmak lazım. Bu yüzden seçeceğiniz antrenör de konfeksiyoncu değil de biraz terzi gibi olması lazım. Biraz da bir şeyler yapması lazım. Gönder bunu, al bunu, gel bunu, git bunu, bu değil. Aslında buradaki en büyük derdimiz yine geliyor scouting'e. Yani biz de ülkemizde maalesef işte 31 Mayıs bittiği an orada ne eksik, burada ne eksik, şurada ne eksik başlıyoruz oyuncu aramaya.
1: Evet.
2: Aslında işte kesinlikle bu kadronun önemli bir kısmının bir kere kalması lazım. Ya da herhangi bir takımın kadrosunun bir yapı üstüne oluşturmak istiyorsanız. Şimdi 24-28 oyuncuyla antrenman yapıyorsunuz. 28'i de mi yanlış? Veya Lokomotif olarak işte 15-16 oyuncu içerisinde dönüyor takım, ilk 11 için bahsediyorum. 16'sı da mı yanlış olacak? Yani bazı iskeletleri tutmak zorundasınız. Ve bunun üzerine önemli eksiklerinizi gidereceksiniz. İşte sol stoper gibi, santrofor gibi iki evet kabul. Hatta bir üçüncü santrofor rolü alacak bir oyuncuya da ihtiyacınız olabilir. İşte kenar oyuncularınız var. Biri kanat oyuncusu olur da biri kenar oyuncusu olur. Yani bunu da pek ayırt edebilen yok bazen. Yani kenar oyuncusuyla kanat oyuncusu aynı değildir. Kanat oyuncusu işte ne bileyim İrfan Can gibi oyunculardır. İçeri de girer, dışarı da çıkar. Kenar oyuncusu Visca gibi oyuncudur. Çizgiden gider.
0: Çizgiden gider.
2: Şimdi oyunun formüllerini değiştirirken bunu iki türlü oynayabilen oyuncular kar. Ama yoksa oyunu değiştirmek için iki tür oyuncuya ihtiyacınız olacak. Asensio bence Fenerbahçe için gerçekten hücum zenginliği açısından çok önemli buluyorum. Çok katkı yapacak bir oyuncu olarak görüyorum. Bunun etrafını doldurmanız lazım.

0: Diğer anlamda İsmail gibi, Fred gibi hep beraber kullanmayacaksınız bu oyuncuları aynı anda ama evet. Genduz gibi aslında çok çeşitli oyuncusu var Fenerbahçe'nin yani. Var. Ama bence Aziz Başkan hani diyorlar ya Aykut Hoca'ya gene döneyim bir ufaktan şöyle döneyim. İşte Aykut Hoca ben geçmişte bir röportajını biliyorum milli takım ya da Fenerbahçe çalıştırmayı düşünüyorum diye. Aslında bunca yıl Fenerbahçe'yi aslında takip ediyor.
1: Takip ediyor.
0: Belki de en fazla eksiğine yediğine hakim insanlardan biri olmuş olabilir.
2: Evet.
0: Bu süreç içerisinde.
2: Son sayfa etiketine mesajlarınızı yollayabilirsiniz demiştik. Oradaki mesajları da okumayı sürdüreceğiz. Hakan Ayhan Bey diyor ki iyi akşamlar. Fenerbahçe'de bir duvar vardı eskiden. Bir de gol atan vardı. Bir Luciano lazım. Sol ayak Pavlović çok iyi olur stoperde demiş. Strahinja Pavlović konuşuluyor ama bilmiyorum ne derece ciddi şu anda. Fenerbahçeli adı geçiyor. Şimdi bir son dakika bilgisi, sıcak haber diyeyim daha doğrusu. Son dakika değil, 20 dakika olmuş. Portekiz'de yayın yapan Sport TV var. Ve 20 dakika önce bir röportaj yayınladı. Bu röportaj Leao ile birlikte, Rafael Leao. Çok fazla konuşuluyordu. İsmi Fenerbahçe ile de anılıyordu. Leao'nun kaderiyle ilgili olarak oyuncu açıklamalar yapmış. Çok önemli açıklamalar. Şimdi özellikle daha dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Leao'yu kendi takımında görmek isteyen taraftarlar için. Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü Milan. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım ve tabii ki sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum diyor Leao. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum demiş. Rafael Leao, Portekizli futbolcu, yıldız isim. Tekrar ediyorum. Sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Bu lig Süper Lig olur mu? Bu arada tabii ki bugün ana haberde vermiştik transfer söylentilerinde. Manchester United'ın da kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler vardı. Beğendiğim bir oyuncu mudur Leao?
1: Ben beğenirim. İyi bir oyuncu. Fakat oyuncudan ne talep ettiğinizle alakalı. Ya sizin kafanızda öyle ön tarafta leblebi gibi gol atan bir hücum hattı oyuncusu derseniz ben buna karşı çıkarım. Yani bir sol forvet, belki zaman zaman iç koridor forveti olarak değerlendirebileceğiniz bir oyuncu. Fenerbahçe'nin şimdi eldeki oyuncularına bakıyorsunuz. Mesela sol kanatta kim var? Kerem var. Bana kalırsa sağ tarafta mesela Greenwood tercihi. Hani Leao sol tarafa mı olsun, Greenwood sağa mı olsun derseniz ben mesela Greenwood'u sağ tarafa seçerim. Ama tabii ki karar alıcı konumdakiler ön tarafta nasıl bir kurgu gözetecekler? Yani Leao'dan ne isteniyor? Leao sol tarafta evet güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Şerif de var elinizde aynı bölümde oynatabileceğiniz. Ya bu eldeki malzemeyle direkt yapacağınız yemekle alakalı bir durum ama tabii ki gayet iyi oyuncu. Ama bir şart da düşeyim. Hani mental olarak da zaman zaman sıkıntılar yaşayan bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe'de bir John Duran meselesi en yakın süreçte gördük.
2: Doğru.
1: Karar alıcılar bu konularda tabii ki düşünüyorlardır. O takımın matematiği, takımın ruhu üzerine konuşuldu. Ama ön tarafta Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ne kadar ihtiyacı var? Tabii ki bunlar o transfer yapılırken bir de rakam ne olacak yani? Çünkü çok uçuk.
0: Evet.
1: Rakamlar konuşuluyor.
2: Kesinlikle. United'ın ilgilendiğini söyledik. Bu arada bir bilgi mesela bu konuyla alakalı değil tabii ki aslında ama belki dolaylı yoldan bağlanabilir daha sonra. Hakan Safi Bey Fenerbahçe'de başkan adaylarından bugün Şampiyonlar Ligi finalini yerinde takip etti. Kiminle birlikte? Daha önce paylaşımda yapmıştı. Paolo Maldini ile birlikte. Ki Maldini de zaten Milan denince akla gelen ilk isimlerden birisi. Mesela öyle bir bağlantı olabilir mi sorusu akıllara geliyor zaman zaman ama kolay bir transfer değil. Bilmiyorum bir anda bir seçim kozu haline dönüşür mü dönüşmez mi?
1: Ben Hakan Safi tarafının Greenwood'la sıcak olduğunu düşünen taraftayım. Sanki onların yıldız adaylarından, kozlarından biri Greenwood olabilir ama Leao konusuna dönecek olursak Leao 50 milyon bahsediliyor. Eurolardan bahsediliyor. Hani bence artık çok uçuk rakamlar oldu. Hani bu rakamları ben Fenerbahçe'nin ne kadarlık bir bütçesi var da hani nasıl oraya ayrılacak?

0: herkes yıldızlardan bahsediyor. Yıldız yağacak söylemi var ama hani bu bütçeyle bilmiyorum kaç tane oyuncu alabileceksiniz? Hani hiç kimse bunu düşünmüyor. O kadar fazla isimler var ki ortada.
1: Zor. Evet. Yani bir ayrılık açıklaması geldi ama bunu da söylemiş olalım. Bundan sonra hep birlikte takip edeceğiz artık. Avrupa'da da ciddi talipleri vardır. Çünkü çok özel ve yetenekli evet. bir futbolcu. Cem'in söylediği gibi zaman zaman istikrar problemi oluyor. Mental problemleri de oluyor ama hep birlikte bunu göreceğiz. Aziz Bey'in gündeme dair diğer açıklamaları vardı. Dilerseniz onları da hep birlikte hem seçim gündemine dair hem Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamaları vardı. Bir hatırlayalım. Ardından devam edeceğiz.
2: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
3: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
2: geçerli
3: mi o zaman?
2: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız. Ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ama geride tamam kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde lojada geri kaldık. Kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak. Ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler kapanmış olacak.
3: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri.
2: Ya, yalnız değil yani. Hı-hı. Her şey onu dibalarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
3: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
2: ya
3: onu söyleyebilir.
2: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar. Harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey bizim hakkımız yenmesin, adaletle idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik, bizim alemimize çalıyorlar ya, öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale eder. TPP ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, umut, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Gereğini de yaparım.
1: Aziz Yıldırım'ın genel olarak gündeme dair yaptığı açıklamaları da yine izlemiş olduk. Hesaplaşmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz. Tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla başarılı olacağımıza inanıyoruz dedi Aziz Bey. Cem, yine Galatasaray şampiyonluk paralarını yedi ifadesi var orada. Konuşulacak şeylerden birisi. Burada tabii şey olarak söylemiyor aslında, yani az önce izlediniz zaten, böyle bir laf atma gibi değil.
0: Değil.
1: Oradaki çünkü çok ciddi kulüplerin hakikaten bütçeleri çok yukarı çıktı. Ona belki de bir şeyi var göndermesi. Biz de dedi Ataşehir'i ve diğer yerlerde biz de aldığımızın yarısı gitti dedi. Onlar da bir yandan yani sürekli üretmeleri gerekiyor. Hemen hemen her başkan bunu söylüyor zaten şu anda. Nasıl buldun diğer genel gündeme dair açıklamalarını? Bu seçimde ama ben şeyi gözlemliyoruz, yani böyle çok böyle sivri dilli, daha böyle despot, sert olan Aziz Yıldırım imajı yok yani şu anda.
0: Aziz Yıldırım'ı iki kelimeyle özetleyeyim. Sakin güç. Eskiden ortaya koyduğu o profilin bence çok dışında bambaşka bir profil sergiliyor. Bu sürecin başlangıcından itibaren bir kere çok birleştirici, bütünleştirici, rakiplerine azami saygıda kusur etmeyen, kurduğu cümlelerde bence nezaket sınırı dışına asla taşmayan, kendisine aslında çok tuzak sorular da geliyor ama o sorulara da bence gayet güzel yanıtlar da veriyor Aziz Yıldırım. Bence doğru olan profil de bu, çünkü artık günümüzde bu ülkedeki futbol ikliminde asla kimse herhangi bir tırnak içinde kavga talep eden tarafta değil ki Fenerbahçe taraftarı da artık plan istiyor, istikrar istiyor, sahada oyun görmek istiyor. Bence bu Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye çok çok çok daha fazla katkı sağlayabilecek bir profil çiziyor.
1: Evet.
0: Çünkü kendi planları dijital dünyadaki bence özellikle altını çizdiği bir durum var. Dijital dönüşümü hayata geçirmemiz lazım diyor. Bence çok değerli, kıymetli. Fenerbahçe bence birçok konuda geride kaldı rakiplerinden. Özellikle Galatasaray'dan. Buralarda da çok net tespitlerini yapmış Aziz Yıldırım Bey. Bence çok doğru bir profil çiziyor.
1: Evet. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Aziz Bey'in açıklamalarında uzun uzun konuştuk. Sarı Kırmızılılar'da da gündeme pek çok futbolcu ismi geliyor. Dilerseniz bir haberimiz var. Onu da izleyelim. Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Curtis Jones için Inter'le Galatasaray'ın rekabet halinde olduğu iddia edildi. Haberin detaylarına bakıyoruz.
4: Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray yıldız isimlerle ilgileniyor. Kamavinga, Thuram, Fofana, Papke isimlerini listesinde tutan Sarı Kırmızılılar için İtalya'dan da Curtis Jones iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak Sarı Kırmızılıların bu transfer için önemli bir rakibi var. Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Oyuncunun tercihinin Inter olduğu ancak Galatasaray'ın Curtis Jones için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun Liverpool'daki sözleşmesi bir yıl sonra bitecek.
1: Galatasaray'da pek çok futbolcunun adı geçiyor tabii transferde, işte Kamavinga'dan tutun Curtis Jones'a kadar hepsini zaten söylüyoruz, paylaşıyoruz. Biz şimdi ağırlıklı olarak tabii ki Nedim Hoca ve Cem Kerpiççilerle birlikte şeyi konuşalım. Yani Galatasaray orta sahasına bir takviye ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız da ne tipte bir orta saha oyuncusu Deki mevcut isimlere bakıldığında

0: Şimdi tabii ayrılacak olan var mı? Bu çok önemli ama bence en önemli şu ana kadar eksikliği hissedilen oyuncu bu Mertens tarzında biraz bu bağlantıyı yapabilecek ya da böyle bir oyun oynayacak mı yeni sezonda? Çünkü sadece Osimhen'in bu coşkusu ve şeyle bu iş devam etmeyebilir. En azından Avrupa'da alternatifler de lazım. İşte ya da Osimhen olmadığında işlerin karışmaması adına muhakkak alternatif oyun ve oyuncuya ihtiyaç var. Burada programın başında bir yerde konuştuk. İşte çok dominant oynadığı bir dönem vardı. Icardi, Mertens, işte buradan işte Barış, buradan Kerem, ya hatta Icardi onları da oynatıyordu bir dönemde. Evet. Ki Icardi'nin zaten gol topla buluştuğundaki gol ortalaması çok çok yüksek bir oyuncu. Belki Avrupa'nın en başarılı bu anlamda. Formda bir Icardi'den bahsediyoruz ki son maçta ben varım mesajını da verdi bence biraz diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir bağlantı oyuncusuna ihtiyaç duyabilir Galatasaray. Burada Gabriel Sara giderse bir oyuncuya ihtiyaç duyabilir ki bence hani bir doğru bir fiyat bulunursa da verilebilir bu arada. Şu anlamda Torreira ile ilgili anlaşma güncellenecekse Torreira çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın tüm oyun dinamiklerinde yani hangi oyun olursa olsun çok önemli bir oyuncu. Ama burada işte orada İlkay'ın pozisyonu var. Ne olacak ki beklenen performans alınmadı bu evet. anlamda maalesef. Ben de İlkay'ı çok seyretmeyi çok isterdim o formda İlkay ama maalesef burada hangi sebeple olduğunu konuşmuyorum ama beklentimizin altında bir performans olduğu gerçeği var. İşte Lemina bence yine hem orta sahada hem arka tarafta muhakkak takım içerisinde kalabilir. Ama burayı bir kreatif en azından bir oyuncu ki ben bir ara basında da gördüm. Genk'teki Krastis Yunan oyuncu 2007'li.
1: Evet.
0: Ben bir buçuk sene önce falan bir izlediğimde hayran kalmıştım oyuncuya, onu söyleyeyim. O zaman şu anki rakamlarının 1/3 oranındaydı.
2: Nerede izlemiştiniz?
0: Ben Belçika'da izledim onu. Yani gerçekten şey.
2: Yerinde izledim.
0: Evet yani. Evet. Özel bir oyuncu. Hatta Mikelen maçında galiba. Gerçekten önemli bir oyuncu. Yani
2: çalışıyor muydunuz bir kulüpte o zaman?
0: Çalışıyordum söyledim de orada ama o şey yetmedi oraya işin doğrusu. Aha. Bütçe yetmedi yani.
2: Doğru.
0: Ama hangi bütçeyle olursa olsun alınıp daha yukarı bütçelere satılabilecek bir oyuncu net. Onu söyleyebilirim.
2: Evet.
0: Ve bu bağlantı konusunda da çok maharetli bir oyuncu.
2: Ya siz daha çok yani ofansif orta saha rolünde Mertens sonrası orada bir boşluk olduğunu evet. ve onun doldurulması gerektiğini
0: evet,
2: düşünüyorsunuz.
0: Evet, evet. Kesinlikle ama bir yandan da işte diğer orta saha oyuncularından işte Kaan Ayhan'ın Schalke ile ilgili bir ismi geçiyor. Sara her an gitti gidebilir olabilir deniyor ki Sara'da da o şey bir sihir sanki kaybolur gibi tamam. oldu ama o performans işte potansiyel var tabii oyuncuda ama bir yenilenmeye de ihtiyaç var. Bence Galatasaray'da da biraz evvel hep plandan bahsediyoruz. Bir oyunumu tercih edecek ki Okan Hoca'yı çok iyi biliyoruz. Hep önde baskı anladım. İlk tercihi. Hatta hep tercihi çoğu zaman.
1: Doğru.
0: O zaman da işte alternatif başka oyunlar düşünecek mi? Onun için başka bir yelpazeye ihtiyaç, oyuncu yelpazesine ihtiyaç duyacak. Ya da bu oyunu oynayacaksa o zaman hem Osimhen'in olmadığı zamanda da oynayabilecek, bu oyunu oynayabilecek bir santrafora ihtiyacı olacak. Ya da ben Icardi'yi de kullanırım, onunla da oyun oynarım diyorsa bu sefer arka taraftaki başka bir dizayna ihtiyacı olacak.
2: Cem, sen Galatasaray orta sahası için düşüncen nedir? Yeni sezonda bir değişiklik gerekiyor mu orada veya eksik olduğu bir yer var mı sence?
3: Galatasaray'ın başarılı olduğu süreçte Torreira Lemina ikilisinin ben çok kıymetli oyuncular olduğunu ve orayı gerçekten merkezdeki neredeyse tüm kavgayı kazanan ekip olarak görüyorum ikisini. Şimdi son dönemde Lemina'nın ya iki maç iyi performans gösteriyor. Bir maç genelde kenarda görüyorsunuz. O sürekliliği sağlayamıyor. Belki Lemina'yı stoperde kullanıldığında ben merkezde profil olarak söylüyorum. Mesela bir 17K profili, bir Ederson profili, iki kutu arasında daha çok topu driplingle rakip sahaya taşıyacak bir profilin Galatasaray merkez orta sahasına gerekli olduğunu düşünüyorum. Hocama %100 katılıyorum. Mertens sonrası mutlaka orada o profilde o hatlar arası bağlayıcı, ön tarafta pres başlangıcında faydalı olabilecek. Mesela hep

0: biz presi şey olarak düşünüyoruz. Mesela Osimhen gidiyor kaleciye kadar basıyor. Evet. Aslında Mertens arkadan koridorları o kadar güzel kapatıyor ki, ne diyeyim, tabii, hocam onu çok daha iyi anlatacaktır. Yani öyle profilde bir oyuncu mutlaka, hani Bernardo Silva ismi çok geçti ama tabii ki onun başka bir takıma gitme durumu da var. Yani muhtemelen öyle bir oyuncuya, öyle bir profilde oyuncuya Galatasaray ihtiyaç duyabilir. Ama hocamın söylediği şu çok değerli: kimler ayrılacak? Evet. Hani Sara acaba bir ayrılık var mı? Hani Torreira için ayrılık konuşuluyordu ki bana kalırsa ben Torreira'yı bir saniye yanımdan bırakmam ya. Evet. Galatasaray şampiyonluklarında o 4 sene gizli öznesi bence. Hep doğru işler yapan, biyonik bir oyuncu. Ama bahsettiğim profil benim eğer olursa 17K Ederson profilinde bir oyuncu olabilir.
1: Evet, bakalım Galatasaray'ın tercihi nasıl olacak, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Beşiktaş'ta da teknik direktör arayışları var. Önder Özen göreve geldi yeniden. Ne düşünüyorsunuz? Daha önce de bir yapılanmanın içerisinde olmuştu Bilic döneminde yine. Tekrar Serdal Adalı da Önder Hoca'yı tercih eden başkanlardan oldu.
2: Ya şimdi tabii camiadan çok uzak bir isim değil. Türk futbolundan çok uzak bir isim değil Önder Hoca. Ama burada Beşiktaş'ın işi gerçekten biraz daha zor sıralamaya koyduğunuzda. Elindeki oyuncuların da durumu çok netleşmedi. En zor iş bu dönemde bir oyun, şimdi Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ın da bir hafızasından söz etmek lazım. Söz etmek doğru da olur. İşte burada nasıl bir antrenör tipine ihtiyaç var? Bu oyuncuları hangi antrenörle verimli hale getirebilirsiniz? Elinizde de bir oyuncu olacak. Yani evet, komple doğru şey yapamazsınız. Hani bir şey, örnek verirler bazen. İşte saz çalma öğrenmeye gidecek. Ben biraz biliyorum. Cem hiç bilmiyor. Tamam hocam, Cem'den 50 lira, senden 250 lira. Niye? Şimdi önce senin şu bildiklerini bir düzeltelim. Yenisini öğreteceğim. Şimdi burada da iş hakikaten zor bu anlamda. Yani şimdi önce bir bakalım. Kim gidecek? Ne kalacak? Kalanlar buraya ne kadar hizmet edecek? Ki bence yine de Ocak ayından sonra Beşiktaş pozitif bir düzelmeye aslında gitmişti ilk yarıya oranla. Ama oradan sonra da tabii Sergen Hoca ile ilgili bir şeyler çıkmaya başladı. Memnuniyetsizlikler çıkmaya başladı. Aslında konuşmalarından da çıkarttım. Sergen Hoca biraz daha uzun vadeli bir şey ihtiyaç olduğunu ve böyle gittiklerini anlatmaya çalışmıştı ama maalesef büyük camialarda bazen bu karşılık bulmuyor. Önder Hoca'nın da bu anlamda şu dönemden sonra başladığı ise hazırlığı, işi çok kolay değil. Hem bütçe olarak hem oyuncu olarak. Bir de Beşiktaş son dönemde işte bir hoca geldi gitti, diğer hoca geldi gitti. Evet. Bu sirkülasyon buraya gelecek özellikle yabancı antrenör teknik adamlarında
1: 10 tane teknik
2: kağıda masaya yatıracakları bir konu olacak.
1: Şampiyonluktan bu yana.
2: Yani bu güven ortamını isteyen teknik adamlar için masada bu da duracak, hep bir şey olarak duracak. O yüzden iş çok kolay değil.
1: Şöyle bir de şeye girdi, bir döngüye girdi Beşiktaş'ta. İnsanlar bilmiyorum yani, en azından katılıyor merkez de, şimdi oyuncular son 5 sezondur şu yaşanıyor, aynı dönüşüm. Mesela bir grup oyuncu geliyor, geldiğinde bir ses seda yok, iyi oyuncu şöyle böyle, sezon başlıyor, bu oyuncuların hepsi çöp, işte Süper Lig'de şu takımda bile oynayamazlar vesaire. Oyuncular gidiyor, sonra yerine yenileri geliyor, yeni heyecan vesaire. Bu sefer o gelen oyuncular ilk başta iyi deniliyor, ardından bunlar çok kötü oyuncu, çöp denmeye başlanırken de bu oyunculara, gidenler için de bak şu aslında iyiydi, bu iyiydi. Yani takımdayken oyuncu kötü oyuncu deniliyor, gittikten sonra kıymete biniyor. Bir sürü isim sayarım. En son artık şeyi gördüm yani, inanamadım gözlerime, sosyal medyada. Endur'u filan, Endur'u nasıl gönderdiniz? Endur gol atmış geçen, çok iyi oyuncuydu filan diye Endur bile övülüyor. Buradayken yüzüne bakılmayan isimler. Getson buradayken bal yapmayan arı diye videolar paylaşıyordu bir kısım taraftarlar. Bir ara yani Getson'a yöneliyordu. Aklı selim olanlar baskın çıktı orada. Getson gidince ah Getson, vah Getson. Masuaku evdeyken çok kötü Masuaku. Yerine işte Jurasek geldiğinde ah neredesin Masuaku. Sürekli Beşiktaş'ta böyle bir döngü oluşmaya başladı yani. Eldeyken kötü. Örnek yani Musrati gidiyor. Musrati çok iyi deniliyor vesaire. Ya yani çok az İşte Zainuddin'o filan için denmiyor tabii ki. Onana Monana için. Onlar ayrı da. Ama yani pek çok oyuncu için bunu da görmeye başladık. Şimdi bugün Çerni'ye belki yeterli görmeyen varsa Çerni'ye gittiğinde pişman oluyor. Bir yandan da yani bu kadar oyuncu kötü olamaz hocam. Yani bir başka bir problem var. Ama o nasıl çözülecek onu bilemiyoruz ya tabii.
2: İşte biraz evvel aslında bir cümle içerisinde bunu kullanmaya çalıştım. Sistemin parçası olmuyorsunuz. Bir sistem içerisine sokulmuyor ya da transferler o an paramızın yettiği, boşta olan sol bek eksik bilmem ne alalım. Yani alışveriş çılgınlığı gibi düşünün. Yani böyle gidiyor bazen işler. İşte bu buraya plana ihtiyaç var. Burada sabıra ihtiyaç var. Yani şu an işte diyoruz ya şu gün Beşiktaş'a yapılacak transferler şu bir ay içerisinde karar verecekse şans. Ama bu geçmişten bugüne, şimdi kulüplerin şöyle bir hafızası olması lazım. Sadece oyun yapısıyla ilgili değil, o kulüp için sürekli çalışan, fonun arkasında hani müzik dinlersiniz ya, sürekli çalışan, oyuncuları izleyen, bizim yapımıza uygun, bakın burada bu var, burada bu var, burada bu var, ki var da bazı arkadaşlarımdan da çalışanlar var. Bunların üzerinden değerlendirmek lazım. Yani şurada sezon bittikten sonra ya da yeni bir sportif direktör ya da antrenör geldikten sonra yapılan araştırmaların tamamı şans. Bünye, oyuncular iyidir. Bünyeye olacak mı? Oyun yapısına uyacak mı?
1: Tabii.
2: Biz hücumcu bir bekleme oynuyoruz oyunu. İşte pivot bir santroforla mı oynuyoruz oyunu? Şurada mı oynuyoruz oyunu? Burada mı? Bunların hiçbirini göz önüne almadan, kulübün ekonomisini göz önüne almadan, kulübün ülkedeki konumunu göz önüne almadan yapılacak hiçbir transfer sağlıklı değildir. İşte bu yüzden scoutingler kulübün ana varlığıdır. Ne bileyim, atletik performanslardan muhakkak bir kısmı kulübün bir hafızası olmak zorundadır. Analiz departmanları kulübün bir yerinde, çünkü bir şeyler sürekli devam ediyor. Ve yeni gelen her şey sıfırdan başlamamalı.
0: Yeni gelen teknik direktörü, o departmanlar şunu söyleyebilir miyiz değil mi hocam? Verecek. Rapor bu, tabii bizim ki takip ettiğimiz oyuncular tabii bu. Ki. Siz eksiklere buradan faydalanabilirsiniz.
2: Valla ama işte öyle bir şey ki gelen giden neyse, bir güven problemi de yaşıyoruz. Evet. Stephen Covey'in çok güzel bir kitabı var, ismi Güven. Ön sözünde bir cümle yazıyor. Ben bir ay geçemedim o sözü. Güvenilir olmanın tek yolu vardır diyor. Güvenilir olmak.
0: Güvenilir.
2: Şimdi geldik, acaba bunlar bize yanlış bilgi mi veriyor? Bu bunun adamı mı? Bu bunun kim? Yok abi. Tabii. Kulübün adına, kulübün menfaatine çalışacak insanlar vardır. En asil olan, hiç Nedim gidecek, Ahmet gidecek, o gidecek ama kulüp hep yaşayacak.
0: Kulüp var olacak.
2: O yüzden de bunu yaşatabilecek bir organizasyon ve sistem olmadığı sürece gidenin arkasından kötü konuşulacak, gelen diyecek, o gidecek onun arkasından kötü. Böyle devam edecek maalesef.
1: Evet. Selami Bey yazmış. Koray abi, Beşiktaş için boşta olan teknik direktörler Gennaro Gattuso, Marco Rose, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw, Steven Gerrard, Stefano Pioli, bu isimler neden hiç gündeme gelmiyor? Maç başı puan ortalamaları da yüksek, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırırlar demiş. Ama
2: yani, ama nerede o puanı almış? Hangi takım yani?
1: Halbiden şimdi bakın, bunu üzülerek ben söylüyorum her seferinde. Şunu hocam, sen bu işin içindesin. Sana X bir takımdan teklif geldiğinde ne yapıyorsun ilk olarak? Neye bakıyorsun mesela? Yani bu takımın başkanı kim? Yöneticisi, başkanı kim? Kulüp ne yapmış? Kaçıncı bitirmiş? En son kim çalıştırıyormuş? Ne kadar süre, kaç hoca değiştirmiş? Bunların hepsine herkes bakıyor değil mi? Yani son 5 yılda 10 tane teknik adam gelmiş Beşiktaş'a. Kaç tane başkan değişmiş? Ahmet Bey, işte Serdal Adalı, Hasan Arat var, arada Hasan Bey var. Yani baktığında son 5 senede 3 başkan, 10 teknik direktör değiştirmiş Beşiktaş'a gelmek için. Yani ya Beşiktaş'ta olman lazım değil mi? Yani bir yabancı teknik direktör olarak ya Beşiktaş'ta olacaksın ya da çok iyi para ve bütçe sunulması lazım sana. Bunu da şu an Beşiktaş ne kadar sunabilir? O noktada yönetimin kabiliyeti önemli.
0: Önemli bir isme gittiler, Filipe Luis'e, Önder Özen. Tabii ama kolay değil yani kulübün durumu yani, şu anda.
1: Belki yani Türkiye'ye gelmeyi de düşünmeyen isimler var bu arada. Bu Beşiktaş'la ilgili değil. Süper Lig'de çalışmak istemeyenler oluyor vesaire. İlgilenildi mi bilmiyorum yani. Duyduğum isimler arasında yok.
0: Ama Beşiktaş taraftarına...
1: Gattuso hocalık sınavı iyi değil Gattuso'nun. Değil, onu değil, söyleyeyim yani. Asla. Gattuso'yu o listeden çıkarın. Ama Marco Rose vesaire
0: Marco
1: bir şey diye
0: ben... Marco anlaştı galiba. Ama
1: Gattuso yani çok yok, başarılı bir teknik direktör değil.
0: %100 katılıyorum.
1: Yani hiç boşuna bence Beşiktaş öyle bir tercih yapmasın herhangi bir takımda. Teşekkür ediyoruz. Süremizin biz sonuna geldik. Cem Kerbiçiler, Nedim hocam ayağınıza sağlık sizin de. Gayet güzel ve keyifliydi sizi yeniden aramızda da görmek. Tabii ki.
2: Ben bir tek şey söyleyeyim. Benim için çok kıymetli bir dostumun doğum günüydü bugün.
1: Evet.
2: Sevgili Fatih Demirtop. Mutlu yıllar diliyorum.
1: Nice güzel yaşları olsun güzel Fatih yaşları. Bey'in de diyelim. Son sayfayı da noktalayalım. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları. Hoşçakalın.

0: Bugünlerde Türk futbolunun zirvesinde genç futbolcu adaylarına emsal nitelikte bir hikaye yazılıyor. Hikayenin ne kadar özel olacağı başlangıç tarihinden emarelerini veriyordu. Galatasaray tarihinin en özel günlerinden, 17 Mayıs 2000 tarihinden yaklaşık bir hafta sonra Rize İkizdere'de bir çocuk dünyaya geldi. Bu isim günümüz Galatasaray kadrosunun en önemli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'dan başkası değildi.
1: Kerem ceza alanına gönderdi. Kafa, topalarda gol. Barış Alper.
0: Rize'de çocukluğundan itibaren top peşinde koşturmaya başlayan Barış, futbol kariyerinin ilk adımını özel idare sporda attı. 2017'de doğup büyüdüğü memleketinden ayrılan yetenekli futbolcu, kariyerinin şekilleneceği Ankara'da futbol hayatına devam etti. Ankara Demirspor'la gün yüzüne çıkan Barış Alper, ilk sezonunda TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Mavi Beyazlı kulüpte 2 sezon daha forma terleten Barış, 2020 yılında yıldızının asıl parlayacağı bir diğer başkent ekibi Keçiören Gücü'ne transfer oldu. 3. Lig ve 2. Lig deneyimleri sonrasında Mor Beyazlılarla 1. Lig macerası başlayan milli oyuncu, tek sezonda gösterdiği performansla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Sezonu 8 gol 5 asistle tamamlayan Barış Alper, yaz transfer döneminde Galatasaray'la sözleşme imzaladı. İlk sezonunda Fatih Terim'le çalışan hücum oyuncusu, takımın da kötü gidişatının etkisiyle arka planda kaldı ve 23 maçta yalnızca 500 dakika süre alarak sezonu gol asist üretemeden bitirdi.
1: Ligde rotasyonda forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, genç yetenekte bugün ilk 11'de.
0: 2022 yazında yeni yönetim, yeni teknik adamla farklı bir yapılanmaya giden Galatasaray'da önemli yıldızlar takıma katıldı. Barış Alper, Okan Buruk'un ilk sezonunda da istediği süreleri bulmakta zorlandı. Başarılı futbolcu tam bu süreçte mantalitesini en net gösteren davranışlarından birine imza atarak form tutmak amacıyla rezerv takımla maçlara çıktı. 22 yaşındayken akademi oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, çalışkanlığının ödülünü de kısa sürede aldı. ...5 Kasım 2022 tarihinde Okan Buruk tarafından ilk kez ilk 11'de görevlendirildi ve Beşiktaş karşısında etkili bir oyunla yükselişinin fitilini ateşledi. Sezonun kalanında bir numaralı kulübe kozu haline gelen milli oyuncu, Icardi'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almadığı Fenerbahçe deplasmanında santrfor performansıyla göz doldurdu. Sarı Kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonlanan derbiyle birlikte Barış Alper, Galatasaray'daki statüsünü farklı bir pozisyona taşıdı. 2023-24 sezonuyla birlikte ise tamamen takımın ilk 11'inin vazgeçilmez parçası haline geldi. Okan Buruk tarafından görev aldığı bek, kanat ve forvet mevkilerinin hepsinde maksimum eforla mücadele eden başarılı futbolcu, takımın jokeri olmayı başardı. Bu sezonsa 25 yaşındaki yıldız için övgü ve yergilerin en üst düzeye çıkacağı yıl olacaktı. Osimhen'in takıma geç katılmasıyla sezona santrforda başlayan Barış, perdeyi çok yukarıdan açtı.
1: Şimdi Şalai yaptı ortasını, arka direğe şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray!

0: yarı finalde 1-0 önde.
1: İlk iki haftada toplam 3 gol 2 asist üreten hücum oyuncusu kariyer sezonunu yaşayacağının sinyallerini verirken sarı kırmızılılarla beklenmedik bir kriz yaşadı. Suudi Arabistan takımı Neom'dan astronomik bir teklif alan Barış Alper, bu fırsatı değerlendirmek isteyince camia ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Kısa bir süre Galatasaray formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, dönüşünde ufak bir performans kaybı da yaşayınca tribünlerden memnuniyetsiz sesler yükselmeye başladı. Ancak başarılı oyuncunun rüzgarı yeniden arkasını alması fazla uzun sürmedi. Kasım ayında 11 maç sonra Gençler Birliği'ne karşı fileleri havalandıran sol kanat sezonun kalanında tam bir istikrar abidesi haline geldi. Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta sarı kart cezalısı olan milli oyuncu oyununu da başka bir seviyeye çıkardı.
2: Icardi ortaya gitti. Barış'ın kafası, Barış Alper Yılmaz.
1: Duran topları da kullanmaya başlayan Barış Alper, kariyerinin en çok asist yaptığı sezonunu yaşadı.
3: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış, Diego!
1: Başarılı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 16 asist üretti. Barış Alper Yılmaz fırtınası Şampiyonlar Ligi'nde de esti. İlk kez takımın ana parçalarından biri olarak Devler Ligi'nde sahne alan milli futbolcu tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Lig aşamasında Liverpool'a karşı kazanılan 1-0'lık zaferde Szoboszlai karşısında imza performanslarından birini sergileyen yıldız futbolcu son 16 playoff turundaysa kariyer zirvesini yaşadı. 5-2 kazanılan Juventus maçında sağ kanat olarak görev yapan Barış, rakip sol beklere gösterdiği kartlarla maça ve tura damgasını vurdu. Milli takımında önemli yapı taşlarından biri haline gelen Barış Alper, Vincenzo Montella'nın da gözdelerinden. Milli formayla ilk turnuvasını 2024 yazındaki Avrupa Şampiyonası'nda yaşayan başarılı futbolcu, çeyrek final oynayan Ay Yıldızlıların öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
4: Şimdi pas savunmanın arkasına, Barış Alper Yılmaz karşı karşıya, Barış vurdu top ağlarda gol. 4-1.
1: Milli Yıldız 22 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türk milli takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Barış Alper Yılmaz'ın giderek büyüyen ve derinleşen hikayesine şu ana dek 6 kupa sığdı. Galatasaray'la ligde 4 sezondur şampiyonluk yaşayan yetenekli futbolcu bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası kaldırdı. Icardi, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Torreira ile birlikte 4 sezondur takımın içinde yer alan Barış, Okan Buruk döneminde en fazla süre alan 3. futbolcu konumunda. Çocukluk tutkusunu azim ve profesyonellikle harmanlayan Barış Alper Yılmaz'ın öyküsünün ilerleyen yıllarda nasıl seyredileceği Türk futbol kamuoyu tarafından merakla takip edilmeye devam edecek.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem, Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan, mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: anda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef.
2: Offside, offside Semih.
3: Bir salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
2: Bizim en fazla koşan oyuncumuz ise Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
3: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
2: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik.
3: Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler. Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio. Semih. Semih. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir spor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay ceza alanında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Çok
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ve gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor, mükemmel bir vuruş, harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor.

0: Ama ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Siyon konunun ortası. Ve gol geliyor. Plaşin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi.
1: Evet. Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Tuncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım, yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Kiraşil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio, dakika 77, Arda, iyiyiz bu dakikalarda, şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii ki. Heyecanlıyız.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda, çok güzel, Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet, Aurelio, Sabri, Sabri, Sabri, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri, Tuncay, Arda, Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım, Kazım. Çek.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalimşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller. kaptırıyor. Şimdi Tuncay avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Gattes oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi servet.
1: Aman, servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanto da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan, Aurelio, Hamit Altıntop, Hamit, Hamit, Sabri, Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda ama Türk tribünleri de susmuyor, takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Şey kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Nihat.
0: Gol!

0: söyleyecek hiçbir şey yok.
1: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu durdu vurdu. Çekler çekiliyor yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Arda. Koller. Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
0: Evet.
1: Gol yedikten sonra maç çeviren.
0: Yani bu gerçekten
1: yok.
0: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
1: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
0: Volkan, aman!
1: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
0: Aman aman aman.
1: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
0: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
1: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
0: Eyvah eyvah eyvah.
1: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
0: Eyvah.
1: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
0: Ya böyle bir şey olur mu yani?
1: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları mı?
0: Efendim?
1: Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Regera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart Ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Amaç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: Sakin. Uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Duştu havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrıldı rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfalt'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i bası, Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi, işte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Rüştü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takım.

Kırmızı. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Kretikos'la kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi iyi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezalanı Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Pletik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih platik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. Gol. 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin yerinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalya.

0: İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muhadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Liceescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Agustinson'un asisti. Sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu.

0: Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
1: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri, ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika, Burak Yılmaz girdi araya, Pogba ile mücadelesi, Dorukhan o noktada bıraktı, Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında, Buran vuruşu, gol Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu, gol Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çalhanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çalhanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı. Karar penaltı. Nalan'ın müdahalesi sonrasında Okay yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. De Ligt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okay Yokuşlu'dan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luke de Jong, top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle De Ligt yerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, Ayer'den sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu ayar. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sörlot verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Torstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
2: Az burada futbol heyecanı.
3: Gol, gol, gol, gol, gol!
2: Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Birleşik Devletler, Galatasaraylı Jakobs'un forma giydiği Senegal'i konuk ediyor.
3: Uzaktan vurdu, mükemmel bir gol!
2: Bir tarafta Bea, Kulicic, McGinn'i, diğer tarafta Sadio Mane, Nicola Jackson, Sar. Dünya cümlü yıldızlar bu ekranda parlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senegal hazırlık maçı bu akşam 22.30'da naklen Aspor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu akşamlar efendim. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında bir gündem özel programında daha bir çok özel konuğumuzu daha ağırlıyoruz bu akşam. Fenerbahçe Spor Kulübü seçime gidiyor ve Fenerbahçe eski başkanı aynı zamanda mevcut başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'ı stüdyomuzda ağırlıyoruz bugün. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve Ender Bilgin bizimle birlikte A Spor yayın koordinatörü, A Spor yorumcusu Şenol Usta Ömer, yine A Spor yorumcusu Abdullah Ercan ve Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Tabii çok özel bir akşamda bir araya geldik. Yayınımızın da geç başlamasına vesile olan bir Şampiyonlar Ligi finali akşamının da Sayın Başkanımızla birlikte yaşamış olduk bu final akşamını. Evet. Birlikte maçı izledik. İlk soruyu büyüklerimin de müsaadesiyle ben şöyle sorarak başlayayım Sayın Başkanım. Paris Saint Germain üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Evet. Bir gün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bu arenada bu finallerden birinde görecek miyiz?
1: Temelimiz o. Ama iyi kadrolar kurarsak eğer oralara gidebiliriz. Geçmişte UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktalara kadar Fenerbahçe geldi. Ama oradaki kadroların daha geniş olması gerekirken maalesef yaşanan şanssızlıklarla bilhassa Benfica maçında 3 tane oyuncu cezalıydı. Gökhan Gönül işte 60'tan sonra ona yapılan hareketle hastaneye kaldırıldı ve biz maçı kaybettik. Aslında Chelsea ile final oynayabilirdik ama o şansı orada kaçırmış olduk. Ama gelecekte Fenerbahçe muhakkak Avrupa'da final oynayacaktır. Buna inanıyorum. İnanarak söylüyorum ben.
0: İnşallah.
1: Çünkü imkanları var.
0: İnşallah Sayın Başkanım. Şimdi tabii aynı zamanda sizinle birlikte Fenerbahçe formasını terletmiş. Sizin de birlikte çalışma fırsatı bulduğunuz bizim için çok kıymetli büyüklerimiz, yorumcularımız. Tabii. Hem milli takım forması hem Fenerbahçe forması giymiş büyüklerimiz Şenol Usta Ömer ve Abdullah Ercan bizimle birlikte. Onlarla başlayalım istiyoruz. Şenol Hocam sizinle başlayalım. Aziz Yıldırım'la birlikte yıllar sonra aynı programda bu kez bir seçim öncesinde birliktesiniz. Ne sormak istersiniz? Açılışı size bırakalım.
3: Biz başkanla tanışma sürecimiz 1991-92 Metin Aşık döneminde.
1: Evet.
3: Sayın Başkan bizim futbol şube sorumlusuydu. Hangi bir sorunumuz olsa ona koşardık. Paraları alırdık ondan yani. Başka taraftan vermezlerdi. Öyle bir cömertliği vardır, eli açıktır, herkese yardım yapmayı severdi. Daha sonra ben futbolu bıraktıktan sonra Sayın Başkan, başkan olmadan 2 sene önce bir halı saha turnuvamız vardı. Haftada 2 gün halı sahada maç yapardık. Başkan iyi futbolcudur. Özellikle oynadığı zaman ben Oğuz'um falan derdi. Ortası oynardı. Halı sahada öyle takışırdık. Sonra tabii başkanlık serüveni oldu. 20 sene başkanlık yaptı. Başkanım tekrar hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
3: İyi ki geldiniz.
1: Sağ ol.
3: Benim size sormak istediğim çok önemli değil de aslında önem arz eden bir şey var. Diğerlerini

0: Murat'la Ender size gerektiği gibi soracak. Ya Fenerbahçe takım ruhunu oluşturmak diye bir olgu var. Siz buna da çok vurgu yapıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Benim en çok merak ettiğim bir şey var. Sizin de uzun yıllar çalıştığınız Serkan abi, Serkan Acar. Serkan Acar'ın kulüpteki boşluğu doldu mu? Bu takım ruhunla ilgisi var mı? Biz şimdi kulübe gitsek bizi karşılayacak birini göremiyoruz. Evet. Uzun yıllardan beri. Yani önceden Serkan abi vardı. Kim gitse hemen otururdum. Bir Serkan Acar var. Şimdi bir adres yok kulüpte. Eski sporcular bazen antrenman seyretmeye gidiyor. Alınmıyorlar. Burada da arkadaşlarımız rencide oluyorlar. Siz bu takım ruhunu taraftarla birleştirirseniz ki daha önce yaptığınız çok büyük olacaktır. Bunu tekrar yapma şansınız ne kadar yüksek seçildiğiniz takdirde?
1: Şenol, ruh Samandıra'dan başlar. Önce Samandıra'daki oyuncular birbirlerini sevecekler ve birbirlerine inanacaklar. O ruh oradan gelecek şeye, Savaşoğlu'na staza geldikten sonra da bütün tribünlerdeki gruplar kim olursa olsun önemli değil. Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak. Bu taraftarına da camiye çıkacak. Yani geçmişte yaşadınız. 4-3 3-0 mağluptunuz. 4-3 galibiyetler.
0: Evet.
1: Sonra bizim zamanımızda şey maçları, Antep maçları.
0: Evet.
1: İşte Galatasaray'la yapmış 6-0'lar, 4-0'lar. Yani o ruh önce Samandıra'da başlayacak. Samandıra'da başladıktan sonra stada gelecek, bütün tribünlerle birleşecek, sonra camiye yayılacak. Yönetim de bunun içinde olacak. Şimdi kulüpte kulüpçülük kalmadı. En büyük sıkıntı o. Yani kulüpte kulübün aklı olan, yani onun zekası olanlar kulüple ilgili, onlar hepsi kulüpten tasfiye edildi. Yoklar yani. Bir kısmı vefat etti dediğin gibi. Rahmetli anlıyoruz Serkan Acar'ı. O bir niyet taşıydı. Aynı zamanda çimentoydu.
0: Bravo.
1: Yani bütün kulübü birleştiren, kulübe gelen kim olursa onlara değer veren bir insandı. Fakat onun gibi birisi olmadığı için ve bazı kulüpçülükle şirketleşme, kurumsalı birbirine karıştırdığımız için bu senin söylediğin olayları yaşadık. Ama bizimle beraber bu tekrar eskiye dönecek. Biz yani onu istiyoruz. Herkes beraber olsun. Birlik, beraberlik. Orada yanlış da varsa, doğru da varsa konuşulsun. Ona göre de yol haritası çizilsin. Onun için inşallah yine eski sporcu mu olur bu? Veya bir yine Fenerbahçe'nin içinden bir büyük mü olur? O bir müdür pozisyona monte etmemiz lazım. Teşekkür ederim Şenol.
2: Abdullah Hocam, buyurun sizinle devam edelim.
1: Apo'yu ben tanıyorum.
2: Aziz Bey.
1: Evet. Ya, <değil mi?
2: gülüyor> ben hikayesini yıldan önce bir kez daha dinledim Sayın Başkan.
1: Öyle mi? Aziz Kimden Başkan. Benden mi dinlediniz?
2: Abdullah Hocam.
1: Hayır, hocamdan
3: Aziz Bey bizi transfer eden
1: evet.
3: çok emeği vardır. Daha başka konularda da hem hoş geldiniz başkanım.
1: Sağ ol,
3: sizi burada ederim. Görmek çok keyifli.
1: Sağ ol.
3: Ya biraz geriye gitmek istiyorum. Çok da merak ediyorum cevabı. Biz 99-2000 senesinde işte sizin önderliğinizde çok iyi bir takım kuruldu. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu zamana çok benziyor. O zaman da Galatasaray'ın 4 tane şampiyonluğu vardı. Ama o takım Fenerbahçe o sene şampiyon oldu.
1: Evet.
3: Şimdi aynı şekilde yine Galatasaray'ın 4 senelik bir şampiyonluğu var. Ve yine siz
1: başkanım,
3: eğer olursanız o sene yaptığınız gibi bu sene de bunu yapabilecek misiniz?
1: Yapacağım yani. Onun için zaten biz arkadaşlarla beraber göreve talip olduk. Çünkü biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Biz eğer bu sene o takviyeleri yapmış olsaydık zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani, açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Apucuk.

0: İnşallah, inşallah.
1: Tamam güzel kardeşim.
0: İnşallah.
2: Ender Bey'in.
3: Aşkım ayağınıza sağlık. Şeref sağ verdiniz.
1: Rica ederim.
3: Şimdi hemen kitabın ortasından girelim mesela. Şimdi bir şeye bakıyorum. Hoca adayları çok konuşuluyor. Belli ki iki başkan adayı da Türkiye Ligi'ni bilen, tanıyan hoca ifadesini kullanıyorlar. Bu da ya bir Türk hoca ya da yolu buradan geçmiş bir yabancı teknik adam anlamına geliyor. Bunlar da çok fazla değil zaten yabancı teknik adam anlamında. Şimdi bunların içinde mesela Aykut Hoca'nın, geçenlerde biz burada da konuk ettik Aykut Hoca'yı, ismi geçtiğinde böyle bir tırnak içinde sürekli bir defans görüyoruz. Oysa işte Aykut Kocaman bu takıma şampiyonluk kazandırmış.
1: Defans derken?
3: Ya bir şey var sosyal medyada, bir tepki var. Şampiyonluk kazandırmış, kupa kazandırmış. İşte 3 Temmuz sürecinde tek başına ayakta durmuş, ön planda durmuş dışarıda.
4: 3 defa gol kralı olmuş.
3: Vesaire vesaire. yani neye bağlıyorsunuz bunu? Bir ön alma mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Ve siz bilmiyorum tabii, söylemeyeceksiniz çok büyük bir ihtimalle seçimden önce hoca adayınızı, ama bu camiadaki bu şey nasıl işliyor sizce? Sosyal medya etkisi mi?
1: Şimdi Ender Bey, hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. 3 tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Hı hı. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani geçmişte olduğu gibi her şeyi hocaya bıraktık. Sonunda hoca başarılıysa hoca yaptı. Başarısızsa yönetim suçlu. Bu yok. Beraber yapacağız. Beraber olacağız. Hataları varsa bunu söyleyeceğiz. Söyleyebilmeliyiz yani. Eğer öyle birini seçtik, mesela Mourinho geldi, söyleyemezsin. O kadar değerli ki, o değerinden dolayı kendisine bir şey söylediğin zaman onu yapmayabilir. Ama bizim çalışmak istediğimiz hoca tipi bizimle beraber çalışacak. Yani kendi yaptığı hata yaptı, o hata bana geliyor, sorumlu ben ve yönetim. Hoca sonunda profesyonel olduğu için sezon sonunda alacaklarını ayrılacak. Ama biz başaramadık olacağız. Onun için bunu çok iyi inceliyoruz. Yatırıyoruz yani. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Aykut Kocaman Fenerbahçe camiasının bir değeridir.
4: Sayın çok önemli bir değer.
1: Şenol'un, hocamın olduğu, Apo'nun olduğu için gibi. Hepsi çünkü bu kulübe hizmet etmişlerdi. Onlar Trabzon'da 95-96 sezonda hem Oğuz İmparator hem de Aykut Kocaman attığı iki golle Trabzon'dan şampiyonluğu Fenerbahçe'ye getirmişlerdi. Buna böyle bir değerdi. Onun dışında da o maçta iyi oynamıştır, orada şunu kazanmıştır. Onlar ayrı bir şey. Ama bunlar bu camiye de hizmet etmişler. Ayrılırken de bütün Fenerbahçe taraftarları, ben de o günleri yaşadım. Şeyde İnönü'de İstanbulspor'a gittiler. Bütün Fenerbahçe taraftarı ayağa kalkarak bunları alkışladılar. Göğüslerine bastırdılar yani. Şimdi o dönemden sonra Aykut Hoca geldi 2010-11'de Fenerbahçe'de çalışmaya başladı. Önce 2010'da sportif direktör. Son maçta Trabzon'u yenemedik diye kaçırdık, biliyorsun şampiyonu. Ertesi sene onu teknik direktör yaptık. Teknik direktör yaptıktan sonra ilk devre 9 puan gerideydik. Bak herkes bunu iyi hatırlasın. İkinci devre başladı. 18 maç oynadık. 17 galibiyet aldık. Şimdi tenkit ederken yani edilsin yani, illa Aykut Hoca bizim hocamız olacak diye bir düşüncemiz yok. Ama gerçekleri de ortaya koymak lazım. Gerçek 18 maçta 17 galibiyet. Hiçbirinde işte geri oynatmadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı. 18 galibiyet. Trabzon'u yendi. Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş'ı yendi.